0: şey olmaz. Yanmaz başı. Bayrama evvelallah biz sahip çıkarız.
1: Siz asıl kendi başınız nasıl yanacak onu düşünün. Çok büyük hataydı şu yaptığınız.
0: Yaptığımız mız.
2: Mız.
0: Yaptığımız. Birlikte. Biz değil çünkü.
2: Bravo abla, çok iyi dedin.
1: Ben okula gidiyorum izninizle. Şu fındık kafama birazcık doldurayım.
0: Doldur doldur. Çok da doldurma he. Taşar sonra. Tamam mı? Ne yapıyorsun kız, pis pis?
3: Ha, terledin mi diye baktım abla. Yok, mis gibi kokuyorum, kok. Çok iyi.
0: Ter deyince şu kantarını da bir tane bardak çıkar, üstüne de adını yaz. Sürekli karton bardaklar israf oluyor, yazık, günah be.
3: Tamam, ben bugün yazarım. İnci mi diyeyim? Ne yazayım yani? Kantaron denmez, ayıp olur, incik zaten diyemem. Ne yazayım?
0: Gülben, ister inci yaz, ister incik yaz, ister dana incik yaz, ister kantaron yaz. Bana artık soru sorma da sorma. Günde 100 tane soruya cevap vermem lazım artık. Ben de yoruldum.
3: Peki abla, ojeyle mi yazayım? O sürüyor ya oje hani.
4: Şimdi sana iyi misin diye sorsam çok iyiyim dede diyeceksin, biliyorum. O yüzden sormuyorum. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bir sıkıntın, bir derdin olduğunda bana geleceğini bilirsem içim rahat eder kızım. Benden hiçbir şey saklama, olur mu?
0: Olur dede.
4: Babana da bakma sen. Ortalığı karıştırmayı sever biliyorsun.
0: Dede.
4: Efendim?
0: Sence ben anneme benziyor muyum?
4: Güzelliğin, güler yüzlüğün benziyor onu soruyorsan. Ama belli ki sen onu sormuyorsun.
0: Yani o insanlara çok güvenirdi, inanırdı. Gerçeği görmekte zorluk çekerdi yani. Fazla iyimserdi. Sence ben annem kadar saf mıyım?
4: Değilsin. Sen her zaman her şeyin farkındaydın İnci. Aslına bakarsan annen de öyleydi.
0: Olur mu dede? Annem babam ne derse ona inanırdı.
4: İnanmış gibi görünürdü sadece. Mecburdu çünkü.
5: Annem de gelsin. O niye gelmiyor?
6: Ama prenses, annen de gelirse kardeşine kim bakacak? Sana böylesi daha güzel değil mi? Yani 40 yılda bir şöyle baba kız baş başa bir gün geçireceğiz birlikte. Hı?
5: Çok soğuk dışarısı.
6: Kime çektiysen artık. Bak, ben senin yaşındayken, tamam mı? Annem beni eve çok zor sokardı. Akşama kadar oynamak isterdim. Babam hep döve döve getirirdi beni.
5: Dedem çok döver miydi seni?
6: Dokun şuraya. Şuraya. Hah. İşte benim karne hediyem. Babamın hediyesi. İlkokul 3'teydim. Ama sen çok şanslı bir kızsın prenses. Çünkü seni hayvanat bahçesine götürmek isteyen bir babam var. Bup. Ha? Hadi şimdi ayakkabılarımızı giyelim. Gel. Giy bakalım. Heh. Arkadaşım da gelmiş. O götürecek bizi arabasıyla hayvanat bahçesine.
5: Kim?
6: Sevtap teyze.
7: Hadi gelin, çok soğuk, üşümediniz mi?
6: Hadi.
5: Gelmeyeceğim ben, siz gidin.
6: Yavrum, evladım, prensesim, niye böyle yapıyorsun? Ha? Bak ne güzel arabayla rahat rahat götüreceğiz seni. Donmayacaksın otobüslerde. Hadi bir daha gel.
5: Bir daha asla inanmayacağım sana.
6: İnci. İnci buraya gel. İnci dedim.
0: İnci, ne oldu kızım, niye döndün?
5: O kadın çağırmış. Beni hayvanat bahçesine götürmek değilmiş derdi. O kadınla rahat rahat görüşmekmiş.

0: Olur mu hiç öyle şey? Baban seni çok seviyor. Hem ayıp, arkadaşıdır o onun. Sen niye kızdın ki bu kadar?
1: Arkadaşı falan değil anne. Sen de biliyorsun. O kadın ona...
0: Aa, tamam o artık yeter. Madem canın hayvanat bahçesine gitmek istemiyor, git kardeşini oyala. Ben de zaten ütüyü fişte bırakmıştım. Gidip ütü yapayım. Tamam mı?

0: Sıkıntın ne İnce? Hadi anlat bana.
1: Hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten. İnan bana, her şey yolunda.
0: Sen durup dururken bana böyle bir soru sormazsın.
1: Babamı gördüm ya demin. Annem aklıma geldi. Onu düşündüm. Boş ver. Ben seni çok özlemişim. Bu evi bile özlemişim.
0: Sen ne zaman gelmek istersen bana söyle. Ben evden yollarım onu.
1: Annemin kolyesi burada kalmış. Gelmişken alayım bari.
0: Al tabii.

0: Tamam, anladım. 5. Hay Allah ya. Bu da ne sabırsız çıktı. Özlersin tabii. Beter o. Ha. Bir çıkacağım da onu şey yaptık birlikte.
1: Evet abla, hep çık. Sen hep çık. Aman başka bir şey yapma, çok güzel.
0: Gülben sen de gelsene. Birlikte gidelim. Ha?
2: Aa, yok artık abla. Ne öyle kara kedi gibi aranızda? Hem zaten ben siz kavuşun diye, baş başa kalın diye ne dolaplar çevirdim arkandan, ne numaralar bilemezsin yani. Ya sırf bürbetini göreyim diye abla, vallahi bak. Ama bak başarılı da oldum. Bak görüyorsun yani. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme. Benim hakkım yenmesin.
0: Tamam Gülben, tamam biliyorum. Sen ne yapacaksın?
1: Ben çamaşırlar var biraz. Çamaşırları yıkarım. Patates soğan doğrarım. İşte zaten anca abla akşam oldu.
0: Gülben ben gitmeyeyim. Ha, gitmeyeyim, birlikte kalalım. Sen yalnız hissetme kendini ha.
2: Aa, yok artık abla ya. O ne biçim söz? Vallahi ben senin yerinde olsam hiç koşarak giderdim. Şöyle arkamı dönüp bakmam vallahi. Gözünün yaşına bakmam.
0: Ha. Ona ne şüphe canım?
1: Hayır yani bil de ondan dedim.
2: İyiyim ben, iyiyim.
1: Hem sen dışarı çıkınca ben seninle çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum yani, çok, çok ben.
2: Çay yapayım. Ben size yine çay yapayım, içer misiniz?
0: Yap hadi, tamam.
2: Aa, çaylar benden, yaşasın. Kavuştay günü bugün yine, çok mutlu oluyorum. Aa, abla. Kar var ya, senin botun yok, ayakların üşümesin. Nasıl çıkacaksın?
0: Yok yok, annemin hiç giymediği bir tane vardı kenarda sakladığım. Onu giyeyim dedim.
1: Ha, annemin yani. Hı. Tamam, tamam. Çay da yapacak mı zaten? İçinizi de ısıtır, çok güzel olur. O zaman ben çay yapmaya gideyim. Halledeyim.

0: Sayende ben de iyi not aldım bugün, sağ ol.
1: Ne demek? Bir işe yaramışım demek. Ne mutlu bana.
0: Bu ne demek Neriman ya? Konuşma şöyle.
1: Gamze kaç almış?
0: 100 olmadığı kesin de.
1: Onu da alır. Nasıl istediği her şeyi elde ediveriyor birdenbire.
0: Neyse, ben sadece teşekkür etmek için gelmiştim. Tebrikler tekrar.
1: Sağ ol.
2: Herkes çuvallamış sınavdan. Bir sen 100 almışsın. Tebrik ederim. Gözün aydın.
1: Sağ ol.
2: Bir kaysana ya. Neriman, sen hiç sıkılmıyor musun ya?
1: Anlamadım.
2: Orası belli. Bu ne kızım ya? Ev, okul, çalış çalış nereye kadar? Sınavların 100 ama hayatın 0.
1: Yani?
2: Yani. Liseli gibi yaşa biraz. Erken yaşta emekliye bağlamışsın ya. SGK kokuyorsun resmen. Sal biraz, sal.
1: Ne yapacağım mesela salıp? Okulu mu yakacağım?
2: Ya Neriman, aynen. Okulu yakacaksın. Kızım git sevgili yap, arkadaş yap. Adı üstünde, ergeniz biz.
1: Sağ ol. Almayayım ben. Böyle iyi.
2: Değilsin. Bayağı sıkılıyorsun işte. Nerimancığım bak, her sınıfın bir ineği olur, o da yalnız olur ne yazık ki. Ve erkekler suratına bile bakmaz.
1: Neyse ne, sınav başlayacak hadi.
2: Sana bakmaz sanıyorsun ama bakar. Eğer istersen yapabilirsin bunu. Bak, ben istedim oldu. Ama tabii senin de biraz çabalaman gerekiyor. Hiç fason yok kızım ya. Bayağı sıkıcısın sen.
1: Sıkıcı falan değilim ben. Benim de falsolarım var. Sen görmüyorsan ben ne yapabilirim?
2: Göster o zaman. Hadi varsa cesaretin ispatla.
1: Nasıl bir ispat gerekiyor sana?
2: Boş kağıt ver mesela bugün sınavda.
1: Saçmalama. Yapmam. Yani ne gerek var ki? Çok saçma.
2: Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Tamam. Bak Nerimancığım, ben hiçbir şey söylemedim sana, tamam mı? Sen asla risk alma. Böyle uslu uslu otur yavrum burada sen. Şimdi nabzın falan hızlanır.
3: Herkes yerine arkadaşlar.
0: Siz ne konuşuyorsunuz bir saattir?
2: Sıkıldım mı bensiz?
3: Arkadaşlar defterleri, kitapları kaldıralım. Arkaya doğru uzatalım.

0: Neriman. Ne oldu? Hasta falan mısın yoksa?
1: Hasta değilim hocam. Bugün canım sınava girmek istemiyor.

0: Hoş geldin Safiye.
1: Hoş bulduk. Çay da var, temiz temiz. Gülben demledi. Suç ortağı. Masa nerede?
0: Bir yere gideceğiz bugün. Çok seveceğim bir yere.
1: Nasıl? Nereye gideceğiz?
0: Yürüyeceğiz biraz seninle.
1: Nasıl? Ben... Acaba ben yürüyemem. Yani... Hadi burası neyse de ben uzağa gidemem. Ne olur.
0: Uzağa gitmeyeceğiz Safiye. İki sokak ötede sadece. Hem hatırla... Eskiden biz nasıl yürürdük seninle yan yana... Konuşurduk hep. Bir başımızı kaldırmışız. Varacağımız yeri çoktan geçmişiz. Dalıp gitmişiz. Yine dalamaz mıyız öyle?
1: Naci yok ben... Vallahi çıkamam dışarı. Yani yürüyemem kalabalığa insanların olduğu yerleri. Korkarım ben. Bir de başını belaya sokarım sonra. Boş ver oturalım şurada sıcak sıcak ha.
0: Boş vermeyeceğim Safiye. Bu benim en kötü alışkanlığımdı. Senin kapına geldiğim gün kurtuldum.

0: Benim de en büyük hayalim. Keşke boş verebilsem. O zaman... iki dakikaya... kısacık bir an bile olsa... dışarıda çıkarım. Denize de giderim. Gemiye de binerim. Her şeyi yaparım.
1: Safiye. Bunları yaşamak istiyorsun değil mi gerçekten?
0: İstemez olur muyum Naci? İnsan istemez mi hiç böyle bir şeyi? İstiyorum tabii.
1: Peki bana güveniyor musun?
0: Nasıl? Yani ne bakımdan?
1: O gemiye benle binmek ister mi? O halde bugün dümen bende. Sen dalgaların tadını çıkar. Olur mu?
0: Naci ben giremem kalabalığa. Vallahi.
1: Denizin ortasında ne kalabalığı Safiye?
0: Ya sabır hala deniz diyor.
1: Tamam. Ara sokaklardan gideceğiz söz. Ama benim sana bir sürprizim var.
0: Maşallah. Denizde kum sende sürpriz hiç bitmiyor.
1: Alayım onu.
0: İçerdik işte çayımızı. Orada, temiz temiz. Pistir orası şimdi koymasaydın keşke Naci. Oraya.
1: Safiye. Daha önce yaptın. Yine yaparsın. Bak ben senin yanındayım. Hadi.

0: Korkarsan bana tutun. Olur mu?
1: Naci, mesele bu ya. Tutunamıyorum ben.
0: Safiye'm, 60 derecede yıkadım. Tertemiz. Kokla istersen.

0: Zaman kötü olursam hemen döneriz ama, tamam mı?
1: Tamam, söz. Geriye bakma Safiye. Orayı geçtik çoktan. Önüne bak. Hadi.

0: Ay çok heyecanlı. Allah'ım. Of ya, saçlarım da hep uçuşuyor.
1: Neredesin? Tamam geliyorum ben de, yoldayım. Yağmur vardı da biraz.
0: Ne yapıyor Naci? Kendi kendine mi konuşuyor o kız? Ne olmuş böyle ya?
2: Öyle değil Safiye, onun kulaklığı var. Telefonla konuşuyor.
0: Ha. Ay. Bu ne ya? Bu neydi? Kaykay da değil. Ne olmuş? O neydi?
2: Elektrikli skuter Safiye.
0: Ne?
2: Elektrikli skuter.
0: Ay ödüm koptu.
2: Sen boş ver şimdi onları. Zamanla alışacaksın. Şimdi her şey fazla geliyor. Ben anlıyorum. Sen kuşlara bak. Hoş ver insanları.

Şükürler olsun yarabbim. Ay helal olsun sana abla. Seninle gurur diyorum. Aferin sana. Bak sen bunu başardın ya. Sen bunu başardın. Dışarıdan liseyi de bitirirsin. Tıbbı da kazanırsın. Doktor da olursun. Ha, buraya yazdım. Ah, buraya yazmayaydım iyiydi. Bak Gülben dedi dersiniz. Dedim söyledim buraya yazdım. Aferin sana canım benim. Hadi bakalım. Çok güzel kesin.

Sen neyi başardın Gülbe? Hiç. İşte ben bugün camları sildim. İşte yemeğin altını yakmamayı başardım. Oturdum işte öyle. Tek başıma. Yine kimse görünmemeyi başardım.

Şu haline bak. İstediğin kadar çırp. Olmayacak. Olmayacak işte. Hanın incisi var. Safiye'nin nacisi. Neriman'ın okulu. Baba zaten yok ki. Senin gibi olmayacak sonum demiştin ya ablana. Sonunda bu mezarda bir sen kalacaksın. Bir de çişli çarşaftır.

0: Ay o ne öyle bir pijama ile çıkmış resmen dışarı. Bacaklarında da saçma sapan şeyler takmış. Şahtı şahpaz olmuş vallahi. Saçma sapan. Nasıl değişmiş her şey ya Naci? Ağzını açmış yarım metre gevrek gevrek yemek yiyor yol ortasında. O ne öyle? Tost desen değil, sandviç desen değil. Ay, hiçbir anlam veremedim vallahi, saçmalık.
1: Waffle diyorlar ona Safiyen.
0: Ne?
1: Waffle, waffle. Benim lisedekiler bayılıyor ona.
0: Waffle mı? O ne ya? Ne kadar değişmiş her şey. Biz sokakta millet açtır diye elma bile yemezdik vallahi.
1: Ah Safiye. Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Gitenler olduğu görülüyor. Bir Türkiye açtılar mı? Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor. Türküler ve ince şeyler.
0: Gülten Akın.
1: Hatırlıyorsun.
0: Aa, Naci aşk olsun sen de bizi iyice çörek otu yaptın. Hatırlıyoruz tabii zamanında biz de okuduk yani.
1: Haklısın Safiyen, pardon.
0: Yani bir İlber Ortaylı değilsem de kendi çapımda bir birikimim var benim de.

0: Naci, acaba daha fazla gitmesek mi? Çok uzaklaştık sanki.
1: Ama sürpriz ne olacak?
0: Bu ne sürprizmiş böyle? Fizan'a kadar geldik.
1: Bak, tam karşında.
0: Bizim sinema.
1: Evet, bizim sinemamız. Bugün dümende ben varım Safiye. Sen gözlerini kapat, denizi düşün. Dalgaları.
0: Yok, o kadarını yapamam. Vallahi yapamam yani, biliyorum. Çok fazla bana.
1: Tamam. Canın sağ olsun o zaman. Dönelim hadi.
0: Naci. Acaba denese miydik bir?
1: Olur. Gözlerini kapa sen. Tutun bana, koluma gir.
0: Başka yolu yok mu bunun?
1: Hani bir film izlemiştik seninle, hatırlıyor musun onu?
0: Hatırlayamadım. Sen bir başlarsan belki hatırlarım.
1: Bence hemen hatırlayacaksın. Çok güzel bir filmdi çünkü. Hani böyle bir adam vardı.

0: Adam ölümsüz ama ölümlü bir kadına aşık oluyor. Onunla birlikte olmak için de her şeyden vazgeçiyor. Çünkü onunla geçirdiği bir gün bile 1000 yıldan daha değerli. Onun için öyle. Safiye'm, Sezen'in dediği gibi işte. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Safiye. Hatırladın değil mi?
1: Naci çabuk, Naci otobüs, Naci çabuk.
0: Tamam Safiye, sakin.
1: Korkuyorum zaten, ne şey acele etmiyorsun.
0: Tamam Safiye, sakin ol. Gitti otobüs. Tamam, geçtik işte.

0: Safiye. Bak geldik.
1: Ya keşke ölmeseydi kız. Bu kadar engelle aşıp da ölüme yenilmeleri.
0: Hatırlıyor musun? İlk o filmden sonra burada elimi tutmuştum bunu.
1: O filmin gazıyla olmuştu.
0: Şimdi de öyle bir film izleyeceğiz.
1: Nasıl yani? Sinemaya mı gireceğiz? Naci ben yapamam. O kapalı yere giremem. Mikrop içinde koltuğa falan oturamam ben.
0: Denemeden mi sakın?

0: Han?
1: Nasılsın canım? Geçtin mi radyoya?
0: Geçtim.
1: Esra nasıl, iyi mi? Bundan sonra canı sıkkındır herhalde.
0: Yani biraz canı sıkkın. Kafası karışmış biraz.
1: O adam yüzünden değil mi? Benim o adamı hiç gözüm tutmadı önce.
2: Bence hiç bulaşmasın.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Senin sesin neden kötü geliyor?
0: Yok, bir şeyim yok. Yayına gireceğim de birazdan şimdi. Sonra konuşuruz, tamam?
1: Ara ama, tamam mı?
0: Hı, görüşürüz.

0: Safiye, buraya bir sinema müzesi açılacakmış, biliyor musun?
1: Ha, ay Gülben görse çok severdi. Onu da getirelim bir gün. Bayılır. Burası da bayağı değişmiş ama güzel de olmuş. Bizim zamanımızdaki böyle gençler geliyor mu hala?
0: Bizim gibi olanlar geliyor.
1: Nasıl yani? Biz nasılmışız ki?
0: Bir sevdiğimi bir daha bırakamıyoruz.

0: İlklerden vazgeçemiyoruz. Bak şimdi. Mesela yine o salona girsek. Gider aynı yerlere otururuz. Daha iyi yerler vardır kesin. Ama biz gider illa kesin o koltuklara otururuz.
1: Ay orası kalabalıktır şimdi Naci. Biliyorsun mikroplar hep havada uçuşur. Öyle biri öksürse, aksırsa, tıksırsa ne olacak?
0: Kimse yok zaten.
1: Nasıl yok?
0: Gel hadi kendin bak.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İstediğin zaman başlatabiliriz. Ben içeri geçiyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hadi Safiye.
3: Hadi gel böyle.

0: Naci?
1: Hı.
0: Kimse yok burada. Bomboş. Sen salonu mu kapattın yoksa?
1: Hı hı.
0: Ay Naci, inanamıyorum sana. Senin etinle budun ne öğretmen maaşıyla. Sen lisede de böyleydin zaten. Gider bütün haftalığını 2 günde yerdin, bana harcardın hep. Yazık, günah ya.
1: Senin o 2 günde dediklerini ben bir hazine gibi saklıyorum Safiye. Çok zenginim ben. Sen merak etme.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hadi hadi. Gel içeri.
1: Samimiyetsiz bir asker için sırada ne var?
2: 15 yıl sonra Afganistan.
1: Savaş canavarı pençeleriyle kazar ve bir ruh sonsuz durgunluğa yelken açar. Hayatta kalmanın gerçek maliyeti yaşlanmaktır. Görevi olmayan bir adam nereye gider? Savaş çığlıklarının sesi kesilip bir zamanlar cesur olanların hepsi yerde yatarken, savaşçının yeni savaşı yıpranmaktır. Savaş umudu besler mi?

0: yeni bir savaşta cesur olmak ya da yok olmak için.
1: Declan.
0: Hı?
1: Bunu sen mi yazdın?
0: Evet. Sen aksine mi düşündün?
1: Hayır, sadece ne kadar duygu dolu olduğuna şaşırdım.
0: Sence askerler duygusal olmaya yetenekli değil mi? Biliyorsun, seni 2 haftadır arıyorum. Sana mesajlar bıraktım ve sen bana geri dönmedin bir türlü. Neden?
1: Evet, anlıyorum. Randevu için bekleyen bir sürü gazi var. Bir tek sen değilsin. Bütün sistem tıkandı. Şanslısın ki istediğin zaman randevu aldın.
0: Öyle.
1: Uykuların nasıl?
0: Pek iyi değil.
1: Bu kadar kaygın varken buna şaşırmadım. Sanırım sana yardımcı olmak için yeni bir ilaç tedavisi denemeliyiz.
0: Ne var biliyor musun? Bana sürekli ilaç pompalıyorsun. 1 yıldan fazla oldu ve hiçbir işe yaramıyor. Ben de etrafta zombi gibi dolaşıyorum ya da duvarları yumrukluyorum.
1: Declan, sihirli bir değneğim yok. İlaçlar çözüm değil, biliyorum. Onlar araçlar.
0: Tanrı aşkına, senin araçların bozuk.
1: Tutumunu değiştirmezsen durum iyiye gitmeyecek. Aktif bir sorumluluk almalısın.
0: Dur bir saniye, ben sorumluluk alıyorum.
1: Gördüğüm kadarıyla
0: gerçekten
1: hayır.
0: Gerçekten o zaman burada ne arıyorum?
1: Sen söyle.
0: Buradayım çünkü yardıma ihtiyacım var. Böyle hissetmeye bayılıyor muyum?
1: O zaman bir şeyler yap. Bir destek grubuna katıl. Ailenden birine ulaş. Sen kendine yardım etmezsen kimse sana yardım
0: zaten
1: edemez.
0: Zaten kendime yardım etmeye çalışıyorum. Gazilere yaklaşmana izin verilmemeli.

0: Takım nerede?
1: Takım falan yok.
0: Adamlarımız yine mi çekildi? Niye ki?
1: Şehirdeki bomba tehdidi.
0: Yine mi?
1: Görünüşe göre öyle. Avery, oraya yalnız giremeyiz.
0: Kahve ister misin?
1: Elbette. Krema ve iki şeker alırım.
0: Sana kahve getirmiyorum ki.
1: Seni pislik seni.
0: Giriş takımıyla tanış. Stevens, bu Davis.
1: Daha önce hiç kapı kırdınız mı?
0: Deniz piyadeleri. Felluce.
1: Yardım için sağ olun.
2: Dalga mı geçiyorsun? Bunu önümüzdeki 5 saat trafik cezası yazmaya tercih ederim.
1: Baskın için iznimiz var mı?
0: İzinliyiz ya.
1: Tamam. Yeterince silah getirdiniz mi? Sağlığımız.
3: Hadi yürü.
4: Polis! Kapıyı açacağız.
5: Temiz!
4: Duvara yaslan! Duvara
5: polis,
4: yaslan!
5: Polis! İçinizde! Kıpırdama!
4: Uzat ellerini adi herif.

Bitti artık.

0: Yardım et! Düşeceğim! Yardım et! Sen polissin lanet olası! Yardım et bana! Yardım et!
1: Sayonara.
2: İyi misin? Ne oldu?
1: Düştü.
2: Sen mi ittin?
1: İtmek mi? Hadi gel.
2: O mu?
1: Evet.
2: Ailesi nerede?
1: Annesi Cincinnati'de.
2: Aramamı ister misin?
1: Ben hallederim.
2: Sen iyi misin?
1: Yorgunum.
2: Sen git dinlen, burayı ben hallederim.
1: Hayır. Bundan yoruldum.

0: Hey! Gel buraya. Evet, gel anlat bana. Hadi.
1: Zor nöbet miydi?
0: Öğle yemeğinden önce 3 tane kurbanımız vardı.
1: En azından yardım etmek için oradaydınız.
0: Evet ama ikisini kaybettik.
1: Hayır, birini kurtardınız. Kendinle gurur duymalısın.
0: Tanrım.

0: Ah harika. Seni kim davet etti? Güvenlik.
1: Güvenlik.
0: Gerçekten yapma. Yapma git buradan. Git.
2: Ne zaman etrafta dolaşan küçük McGregor'lar göreceğiz? Sadece soruyorum.
1: Önce evlenelim de sonra bebek yapmaya başlarız. Sizin ne zaman minik McGregor'larınız olacak?
3: Onu dinlemeyin. Biz 8 çocuk sahibi olacağız. 8.
1: 2.
3: Bir oğlan, bir kız. Yakala onu Mia.
0: Sakın. Neler oluyor biliyorsun. Ne olacağını
3: tut onu
0: biliyorsun.
3: Mia. İndir
2: sakin
3: aşağı.
2: Sakin ol Mia, fazla üstüne gitme. Yık onu.
0: Hadi bakalım.
3: Hadi yedir onu.
2: Hadi.
0: Dur dedim. Sana dur dedim.
3: İşte bu.
2: Hayır, yeni duş aldım. Hayır. Hayır.
3: Tamam.
2: Hayır, yapma.
0: Hadi bakalım.
3: İndir.
0: Hadi.
3: Dikkat et.
2: Hayır.
3: Tamam geldim.

Bayan Cummins'la mı görüşüyorum? Ben dedektif James Avery. Sizi kızınız Samantha hakkında bilgilendirmek için arıyorum.

0: Ne giyiyorsun? Hayır, kendinize biraz saygı gösterin.
1: Başka bir yerde görüşelim mi?
0: Hayır, kızım burada. Her an gelebilir, oturun. Kapşonlu kıyafetler, eşofmanlar falan dostum. Siz yakışıklı erkekler.

0: Siz neden arada bir kravat takmıyorsunuz? Hey, gel buraya. Uyuşturucuların müşterilerimi öldürmeye devam ederse öyle bir yakışıklı adam olacaksın. Bunu anladın mı?
1: Kesmeyi yapmak biraz zaman alıyor, tamam mı? Çok güçlü ama zaten karımızı 3'e
0: katladık. Evet, müşterilerimizin biraz hasta olduğunun farkındayız ama kimse ölmeyecek, tamam mı? Ve Cleveland'ın en iyisinin neden en iyi yerlerimi bulup istedikleri zaman baskın yaptıklarını bana söyleyebilir misiniz?
2: Mike'ın işi buydu.
0: Mike tutuklandı değil mi?
1: Öldü. Bir çatıdan düştü.
0: Ah. Çok yazık. Ailesi var mıydı?
2: Karısı ve 2 çocuğu.
0: Onlara bir ziyarette bulunmanı istiyorum. Ve onlara başsağlığı dileklerimi ilet. Çünkü kimsenin polislerle konuşmasını istemiyorum. Bunu anladın mı?
1: Evet.
0: Ve bana biraz yeni mal getir. Ve şu uyuşturucu işini de çöz. Merhaba güzel bayanlar.
3: Merhaba baba.
0: Harika görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
3: İyiyim. Paige hatırlıyorsun değil mi?
4: Merhaba Bay Livingston.
0: Vay canına, gerçekten güzelmişsin. Bayanlar için yemek alabilir miyiz? Hadi oturun.
5: Kimsenin harika bir şef olmadığını söylemesine izin verme. Her zamanki gibi.
6: Biliyorum. Asla hamburgerimi sorgulatmamadım. Asla.
5: Evet.
6: Tamam. Çocuklar bu sizin.
3: Çocuklar.
5: Aa, bu çok sevimli.
3: Çok tatlısınız. Aman tanrım. Bak ne kadar şirinmişiz.
6: Babam seni evlat edinmeyi ciddi olarak düşünüyordu.
3: Gerçekten.
6: Evet, yani bizimle koruyucu evindekinden daha çok zaman geçiriyordun.
3: İyi o zaman, yapmadığı iyi olmuş, yoksa Roman şu an kız kardeşiyle evli olacaktı.
7: Aman tanrım.
6: Vay canına. Tabii ki öyle. Ne haber?
7: Onlara şeylerini verecek misin?
6: Ne şeyi?
7: Bebeğim.
6: Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tamam çocuklar, bu gece sizin çocuklar.
5: Tanrım.
3: Hadi ama çocuklar.
6: Duymak istemiyorum. Bak, düğünü beklemek istedik ama...
7: En azından balayınıza uçak bileti alarak kullanabilirsiniz.
6: Evet.
5: Çocuklar bu çok fazla.
7: Hayır, hak ediyorsun.
6: Evet.
5: Tamam, iyi. Oraya geliyorum.
6: Aa evet, biliyordum.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Tamam.
3: Tanrım.
6: Önemli parayı değil, al Roman, parayı al. Bak, Jess'le ben sahip olduklarımız için çok çalıştık ve o küçük şömineyi bu muhteşem acıyı sevdiğim kadar seviyorsanız.
7: Ben de seni seviyorum bebeğim.
6: Onu şımartmak için biraz paraya ihtiyacın olacak.
7: Senin için çok mutluyum bebeğim.
3: Teşekkür ederim.
8: Şimdi bulaşıkları yıkamak için sen varsın ha?
3: Burada olduğunu bilmiyordum. Seni gördüğüme sevindim.
8: İyi görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
8: Dur hemen bir bardak içeyim.
3: Tam da kardeşlerinle birlikte kulübe gitme zamanı.
8: Ha, hiç niyetim yok.
3: Niye ki?
8: Bu yerlerde çok aşağılık herif var. Sonunda birine dalıyorum.
3: Hadi Roman seninle vakit geçirmek istiyor.
8: Ben de Roman'la vakit geçirmek istiyorum ama oraya gitmiyorum.
6: Hey, kafesinden çıkana bakın. Ne haber kardeşim?
8: Merhaba dostum.
6: Nasıl gidiyor?
8: İyi, sen?
6: İyiyim, iyi görünüyorsun. Ha, buralarda iyi. Takıl dostum. Hemen döneceğim, duşa gireceğim. Hanımlar için temiz olmalıyım.
3: Nasıl gidiyor?
8: İyi gidiyor.
3: Seni çok özlediler. Seni hiç görmüyorlar.
8: Evet, ben çok şey oldum, anlıyor musun?
3: Düğüne geliyorsun değil mi?
8: Evet, ben gelmeye çalışacağım.
3: Çalışmak mı?
8: Evet, geleceğimi söyleyip sonra gelmemek istemiyorum.
3: Niye bizi yalnız bırakıyorsun?
8: Sana söyledim ya, çok şey oluyor Mia.
3: Ben de bir sürü şeyle uğraşıyorum ama yine de aileme zaman ayırabiliyorum.
8: Mia, nişan için tebrik ederim. Ben umarım yürürüm. İlişkiler kolay değil.
3: Evlilik hakkında ne biliyorsun ki? 2 kere boşandın.
8: Yurt dışındayken ikisinde de aldatıldım.
3: Biliyorum ve bunun için üzgünüm. Sadece ilişkimize gölge etme demeye çalışıyorum. Onlar hakkında bir şey bilmeden...
8: Tamam, ne var biliyor musun? 23 yaşındasın. Hayat hakkında ne biliyorsun ki?
5: Tanrım. Ona ne dedin?

0: Brandon bizi burada 3 saat boyunca kilitli tutmuştu. Babam çok kızmıştı ve neredeyse pantolonumu işemek üzereydim. Declan'la konuşmak kolay değil.
1: Biliyorum. Ama biz ona çok iyi davranıyoruz Roman. Hep el uzatıyoruz. Ama o hiç umursamıyor.
0: Evet, elindeki tek kişiler bizleriz. Ama inciniyor. Ve incinmiş insanlar başkalarına zarar verir. Ona her ihtiyaç duyduğum her zaman orada oldu. Ben de onun için aynını yapmak istiyorum. O istemese dahi.
1: Çok tatlısın.
0: Tatlıyım, değil mi?
1: Fazlasıyla.
0: Bekarlığa veda partisi istemiyorum. Sadece burada kalıp film izleyelim.
2: Bu bekarlığa veda partisi değil. Kardeşinle gideceksin ve çıplak kadınlara bakacaksın.
1: Gerçekten. Bu gece çok eğlenin. Ben de kız arkadaşlarımla çıkacağım.
0: Tamam. Güvende olduğundan eminim. Tamam mı?
1: Sanırım kendime bakabilirim.
3: Öyle mi? Hey! Hadi gidelim. Dışarıda tonlarca kız bizi bekliyor.
0: Hadi ama Brandon. Kapıyı aç dostum. Aç şunu.
3: Açılmıyor.
0: Pekala. Hadi ama Brandon. Aç kapıyı dostum.
3: Neden? Açık ya.
0: Ama değil.
1: Brandon.
3: Açık işte. Tamam, seninleyim. Seninleyim. Hadi çık.
0: Hala açık değil Brandon.
4: Perşembe akşamı geç saatlerde Kabil bölgesindeki intihar saldırısında biri Gürcü askeri, ikisi Afgan sivil, en az 3 kişi öldürüldü. Bir başka saldırıda 3 Gürcü askeri, 2 Amerikalı hizmet görevlisi ve 7 Afgan sivil olmak üzere...
5: Bu gece kötü davrandığım için özür dilerim. Söz verin, düğüne geleceğim. Seni seviyorum.
4: Kabil yakınlarında Karabağ bölgesinde gerçekleşti. NATO liderliğindeki destek misyonu açıklamada bir askerin...

0: Sonuncusu ama henüz bitmedi. Biri gelin olacak.
1: Ben yeterince içtim.
0: Biliyorum. Fondip.
1: Gerçekten
0: hadi
1: yeter.
0: Bakalım.
1: Yeter.
0: Fondip, fondip, fondip, fondip.
1: Şerefe kızlar.
2: Senin oğlan delirmiş dostum. Aklını kaçırmış. Bil bakalım kim?
3: Max, bütün gün ne yapmayı düşünüyorsun dostum? O kadar ağırlığı sensiz taşıyamazdı.
2: Fark etmez.
3: Çıkalım mı?
2: Bununla konuştuktan hemen sonra. Arkamı kolla. Jimmy. 2 saniye izin ver kardeşim. Jimmy. Jimmy. Hey, merhaba tatlım. Şanslı hanımefendi kim?
4: Bu küçük fıstık evleniyor.
2: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
4: Ya hadi ama. Hayatının geri kalanında aynı adamla olup duracak işte. Çok sıkıcı.
1: Hey çocuklar, o gerçekten sarhoş.
4: Ama ne bu diyorsun?
3: Ama sen çok gençsin. Çok gençsin. Gerçek bir erkekle tanışana kadar beklemelisin.
1: O gerçek adam sen misin?
3: Sana çabucak göstereyim. Benim
2: hey sakin sakin sen. Pek fazla dışarı çıkmaz tamam mı?
3: Size
2: birer içki ısmarlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Aslında biz iyiyiz. Burada bir şişemiz var ama teşekkür ederim çocuklar.
4: Hadi bırak bir içki ısmarlasınlar. Sadece bir içki. Hadi. Hadi biz kutluyoruz şu an.
3: Size yardımcı olabiliriz. Bilirsiniz küçük parti daha değil mi?
4: Sen uçmuşsun.
3: Her şeyimiz var.
2: Bütün kulübü tatmin etmeye yeter
1: peki,
2: bence.
1: Pekala bana bir iyilik yapın. Lütfen çocuklar buradan gider misiniz?
4: Mia dur.
1: Mia hayır ciddiyim. Dur. Cidden lütfen masamızdan gitmeniz gerekiyor.
2: Mia iyi davranıyorduk. Bak dinle buraya gel
1: sakın
2: sana anlatayım.
1: Sakın bana dokunma.
2: Oo. Dinle prenses sadece takılıyorum.
1: Bana dokunma. Defol git buradan.
5: Senin derdin
1: defol
5: ne?
1: Dedim.
5: Hey. Tamam.
1: Mia bunu yapmamalıydın.
5: Elini çek hadi ama.
4: Mia kim oldu?
1: Çek ellerini.
4: Ben yok
1: iyiyim.
4: Ama.
1: Hayley beni rahat bırak. Seni yeterince çektim tamam mı? Affedersiniz.
6: Hey Roman. Sadece gecenin nasıl gittiğini sormak istedim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum.
1: İmdat! Yardım edin! Yardım edin!
5: Lanet olsun dostum!

0: Ne oluyor?
1: Lanet olası arabayı sür. Onu tuttum.

0: Bak biliyorum, aşırı tepki verdiğini düşünüyorum dostum.
1: Her zaman açar. Mesajıma cevap vermek.
0: Belki de bu gece rahatsız edilmek istemiyor kardeşim. Demek istediğim Hayley ve kızlarla
1: evet,
0: eğleniyor.
1: Evet, bununla sorunum yok. İyi olduğundan emin olmak istiyorum, tamam mı? Sadece sür.
0: Sürüyorum. Ne yapıyorsun?
1: Declan'ı arıyorum.
0: Niye? Hadi.
2: Nerede olduğunu düşünüyorsun?
1: İşte ev orada.
3: Beyaz kamyonet mi?
2: Şşş. Lanet olsun. Bir şey duyamıyorum. Kontrol ederken sessiz olun.
1: Tamam.
4: Seni görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Aman tanrım!
2: Lanet olsun. Brandon aleti yanına aldın mı?
0: Evet.
1: Hey.
2: Kilitleyin ve doldur.
1: Hey, ne oluyor?
4: 911, acil durumunuz nedir?
2: Kız kardeşim kaçırıldı.
1: Ne?
4: Peki efendim, adresiniz nedir?
2: Biz zorla tutulduğu yerden aşağı sokaktayız. Adres 1224 Volker Caddesi. Önünde park edilmiş bir beyaz minibüs
1: var. Siz neden bahsediyorsunuz?
4: Beyazınız nedir?
2: Declan McGregor.
1: Lanet olsun.
4: Tamam efendim, sakin olun.
2: Evet.
4: Ekipler yolda. Bayım?
1: İşte orada.
4: Bayım.
2: Dur canım, Roman.
0: Bırak
2: yat
0: onu,
2: yere.
0: Bırak.
2: Yat şu lanet yere, yat dedim.
1: Bu Mia değil. Ona benziyor. O değil.
2: Ne oluyor? Yavaş. Dur bakalım. Kımıldarsa kafasına sık.
1: Ne?
0: Roman, iyi misin?
1: Evet.

Yüce İsa. Ne? Tamam, sorun yok. Her şey yolunda. Git buradan, hadi bakalım. Hey, hadi. Sana yardım etmek için buradayım. Hadi.

0: Bana ellerini göster. Ellerini göster.
1: Ellerini görelim. Bu kadar. Ellerini yukarı kaldır. Bize doğru yürü. Bize yavaşça yürü. Yavaşça. Çok yavaşça. Merdivenlerden çıkın. Dur orada, dur.

0: bütün bu zaman bana ilaç vermiş.
1: Oraya telefon numaranı yaz. Kız kardeşinle ilgili bir şey bulduğumda arayacağım. Mia'yı bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Bu tam olarak ne demek?
1: Anlamadım.
2: Ne yapacaksın yani?
1: Adını ulusal bir veri tabanına girerek başlıyoruz. FBI, DEA, otoban devriyesi ve polise gidiyor.
2: İşe yarıyor mu?
1: Anlamadım.
2: Başarılı oluyor mu?
1: Sen ve kardeşim Brandon ordudaydınız. Doğru mu? Korucu taburu mu? Nerede görevliydiniz?
2: Dedektif, beni mi araştırıyorsun yoksa kardeşimi kaçıranları mı?
1: Sen bir şüpheli değilsin.
2: Neden şu anda dışarıda değilsin?
1: Bu bok çuvallarının ne yaptığını biliyor musun? Onlar uzmanlar. Kurbanlarını daima gezdiriyorlar. Tuttukları yerleri değiştiriyorlar. İnsanları hareket ettiriyorlar. Sakin ol.
2: Bırakayım, polis ne yapsın?
1: Şiddete yabancı olmadığınızı biliyorum. Irak'ta değilsin. Cleveland'da dolaşıp kapıları tekmeleyemezsin. Buradaki araştırmacılardan bazıları, onlar her türlü pislik için sizi suçlar. Seni içeri atan adam olmak istemiyorum. Bundan sonra seni koruyamam. Kız kardeşini bulmak için odaklanmama izin vermelisin. Onu bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu bir söz.
2: Tamam, sağ ol.
1: İyi şanslar.
2: Çocuklar, gidelim.

0: Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum Roman.
2: Elbette biliyorsun.
1: Bırakalım polisler işlerini yapsın.
2: Onu bulamayacaklar Brandon. Biz de aramaya çıkmıyoruz. Ölmüş bile olabilir.
0: Yapmam gereken her şeyi yaparım. Bana ne yapılacağını söyleyin yeter.
1: Ne gibi? Ne yapacağız?
2: Savaşa gidiyoruz. Herhangi bir rehin kurtarma gibi ele alacağız.
1: Az daha tutuklanıyorduk.
0: Lanet olsun.
1: Hey. Hey. Mia'yı seviyorum. Bir saniye bana bak. Mia'yı seviyorum biliyorsun. Ama Jess'i kocasız bırakamam. Bu kadar.
2: Ya onun yerinde Jess olsaydı Brandon?
1: Bunu yapma sakın.
2: Neyi yapmayayım?
1: Beni suçlu hissettirme.
2: Seni suçlu hissettirmiyorum. Sana açık bir soru soruyorum. Ya kaçırılan Jess olsaydı? Onu geri almak için elinden gelen her şeyi yapmaz mıydın?
1: Tabii ki yapardım. Ama içinde bulunduğum durumu anlamıyorsun.
2: Tabii ki anlıyorum.
1: Hayır, senin kaybedecek bir ailen yok Declan.
2: Mia bizim ailemiz. Bu bizim ailemiz. Babamın ne yapacağını düşünüyorsun Brandon? Hı?
0: Hapse girmek umurumda değil. Ölmek de umurumda değil. Onu bulana kadar durmayacağım ve... Yardımınıza ihtiyacım var.
1: Biliyorum dostum. Biliyorum.
2: İyi. Gel. Onu bulacağız. Beni anlıyor musun? Bulacağız onu.

0: buradan çıkarmazsan seni öldürürüm.
1: Toksikoloji döndü mü?
2: Senin için sıkıştırdım.
1: İlaç, fentanil?
2: Karfantanil.
3: Hiç duymadım.
2: Çünkü insanlar için yapılmış değil. Büyük hayvanlar için sentetik bir sakinleştiricidir. Atlar, filler, gergedanlar filan için. Morfinden 10.000 kat kuvvetli.
1: Ve onu eroin satışına mı sokuyorlar?
2: Şehir bazında son 3 haftada aşırı doz vakalarında 30 kerfantanil buldum.
3: Brock, narkotiği ara. Bu mala dair ne bildiklerini öğren.
1: Peki, tamam.
3: 18'indeymiş. Bu nedir?
2: Muhtemelen bir kemik parçası.
3: Plastik gibi.
2: Şüpheliyim.

0: Nedir bu?
1: Tamam. Tamam, teşekkürler.
0: MacGregor'ların kurtardığı kızlar. Akrabalarından haber aldık
1: Hayır,
0: mı?
1: Hayır, henüz değil. Ancak kızları korumaya aldık.
0: Şu kayıp kız Mia ile ilgili bir şey var mı?
1: Bir şey yok. Bu nedir?
0: Bu kızları GPS'le izliyorlardı.
1: Boktan bir şey bu.
0: Ha, narkotik bir şey söylemedim.
1: Hayır, aslında şehre büyük miktarda karfentanil akışını izliyorlar.
0: İyi, iyi. Nereden geliyormuş?
1: Hemen hemen hepsi bir örgütün bölgesinden sızıyor.
0: Kim?
1: Max Livingston adında biri.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Onu tanıyor musun?
0: İki yıldır onun üzerinde çalışıyorum.

0: Hayley.
1: Aman Tanrım, neden buradasın? Burada olamazsın.
0: Sorun değil, sorun değil. Hey, sana ne oldu? Bin kere aradım, neden cevap vermedin?
1: Bana kimseyle konuşamayacağımı söyledi.
0: Neden bahsediyorsun ki? Sana bunu kim söyledi? Hey, buraya gel, buraya gel. Bunlar benim erkek kardeşlerim. Bu Declan ve Brandon. Kendine gel, tamam mı?
1: Çok üzgünüm.
0: Sorun değil.
1: Özür dilerim. Telefona cevap vermedim. Başka ne yapacağımı bilmiyordum.
2: Sorun değil. Meyli. Hey. Bunu sana kim yaptı?
1: Beni öldürecekler.
2: Kimse sana zarar vermeyecek. Seni şehirden çıkaracağız güvenli bir yere. Tamam mı? Şimdi Mia'ya ne oldu?
1: Kulüpte iki adamla kavga etti. Kızları çalıştıranlarla.
3: Seni de mi?
1: Hayır, ben striptizciyim. Striptiz kulübüne gelip John'u arıyorlardı. Oradan biliyorum.
2: Bu kızları kaçırıyorlar mı peki?
1: Anladığım kadarıyla hayır. Yapmak zorunda değiller. Aşevleri ve sığınma evlerinin yakınlarında takılıyorlar. Kalacak yeri olmayan düşkün kızları arıyorlar orada.
3: Hey! Buraya gel.

0: Buraya gel, utanma. Burada donmak için fazla güzelsin bebeğim. Hadi kırma kalbimi. Hadi seni yemeğe götüreyim. Seni yemeğe götüreyim, aç olduğunu biliyorum. Hadi atla.
1: İlgi gösteriyorlar. Mücevherler, kıyafetler falan alıyorlar ve onları bu uyuşturuculara alıştırıyorlar.
2: Evet, tam burada. İşte geldik.
1: Ve sonra çok geç oluyor. Onu içeri alıyorlar.
2: Bu John. Ve senden onu rica edeceğim.

0: Evet, ona ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı. Ve onu buldular. Bu deli adam bir sürü kız toplamıştı. Onun üzerine çakmak benzini döküp izlettirdi. Birkaç gün sonra onunla hastanede konuştum ve sonra sanırım biri Eri Gölü'nde bulmuş.
2: Ama neden benim nişanlım? Neden mi ya?
1: Çünkü onlara saygısızlık etti.
0: Hayley, beni duymanı istiyorum. Sana bunu yapanları cezalandıracağız. Ama kim olduklarını bilmem lazım, tamam mı? Bunu benim için yapar mısın?
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben isimlerini bilmiyorum ama sana bir fotoğraf gösterebilirim.
0: Tamam, güzel. Bak, ne diyeceğim, onu buraya getir. Onları bulacağım yeri biliyor musun?
1: Evet.
3: Kuzenin ünlü olacak.
4: Hayır dostum, dün maçı izledin mi?
3: Hayır ama sadece onun için izlemek isterdim.
4: Evet, top oynuyor dostum, havalı.
5: Hey! Hey! Beni duyuyor musunuz?
4: Dostum.
5: Öldüreceğim seni! Çıkar beni buradan!
3: Vay canına, biraz kavgaca ha.
5: Bırakın evet. Beni! Bırakın beni dedim!
6: Dokunma bana. Lütfen bırak gideyim. Yemin ederim kimseye söylemem.
4: Hı hı hı.
6: Lütfen.
4: Bununla biraz eğleneceğim kardeşim.
3: Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Lanet olsun.
6: Yemin ederim beni öldürmek zorunda kalacaksın.
3: Evet, sahi mi?
5: Çekil üstümden.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Yavaş. Dur bırak, hey gidin, yavaş. Gidin, yavaş bırak. Sakin ol. Sakin ol. Tanrım. Harikasın. Çok iyisin.
5: Çekil.
3: Bir onu sustursun,
5: çekil.
3: Kapa çeneni. Onu daha önce görmedim. Onu nereden buldun?
4: Onu White Horse kulüpten kaldırdım.
3: White Horse mu? Neden oradan birini aldın ki?
4: Mala ihtiyacın olduğunu söyledin,
3: evet,
4: bana.
3: Evet söyledim ama kayıp kişi raporu patlatacak ve turuncu alarmı çaldıracak bir mala değil tabii.
7: Düşündüğün kadar kötü değil Max, tamam.
3: Bana malların ölmekte ve polisin peşimde olduğunu mu söylüyorsun yani? Ne zaman böyle yapsanız siz buralı kızları kaldırıp kameraların önünde gösteri yapıyorsunuz.
7: Bunu sokakta kör bir noktadan aldık. Kimse lanet olası bir şeyi gördü.
3: Nasıl yaptığını biliyorum ama bunu yapamazsın. Tamam mı? Vur onları.
4: Dur. Bekle. Max.
3: Hey, Richard.
4: Hey, Richard, dur. Dur, lütfen dur. Hadi dostum, hadi Max, üzgünüm. Max, özür dilerim, üzgünüm.
3: Biliyor musun, biraz daha iyi bir şey var. Silahı bana ver. Onları kız vuracak. Çöz onu. Hadi. Hadi, daha önce birini öldürmediğinize inanıyorum. Tek yapman gereken parmağını alıp tetiğe koymak. Hadi.
4: Yapma Max.
3: Aslında çok kolay, hadi. Parmağınızı alırsınız, buraya koyup hedefe doğru yönlendirirsiniz.
4: Dur, Max yapma.
3: Elini
4: lütfen
3: buraya koy, evet.
4: Hadi Max.

0: Dinle. Ve sen de dinle. Onları uyuşturucudan uzak tut. Bu ürünü Vegas'a indireceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız. Beni anladın mı? Eğer mallarımdan bir tane daha kaybedersen... Lanet olası burnunu, kulaklarını keserim. Anladın mı beni?
1: Evet.

Faydandan çok zararın var. Biliyorsun değil mi? Duvara. Eller duvara. Gördün mü? Burada kal, burada kal. Tamam, ellerini uzat. Biliyor musun? Seninle olmak isterdim.

Hazır olduğun zaman başla. Tamam. Şu an yaptığın şey yumruk sallamak. Yani buradan doğruca çekmek istersin. 1, 2, 3. Böyle. Sonra vur. Yukarı. Düz ileri. Hedefe doğru yürü. Hızla ilgili değil. Bu kontrolle ilgili. Yavaşla. Sakin. İşte bu. Hareket ettiğimde hareket et. Durduğumda dur. Şimdi ateş altındasın. Roma Mia'nın fotoğrafını zihninde tutmanı istiyorum. Ve sonra kendini unutmanı. Şu an her şey onunla ilgili.

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Onu eve getir.
1: Tabii ki.

0: Gözetim sistemimde bir hata olmalı.
1: Avery, nasılsın?
0: Sekreterin sağır mı?
1: Aslında öyle. Neden telefona cevap verdiğini bile bilmiyorum ama onu kovmam da zor.
0: Ciddiyim, seni bulmaya çalışıyordum.
1: Günde kaç kişi beni bulmaya çalışıyor biliyor musun? Sana söylemiştim, kanıta ihtiyacım var.
0: Bu karfentanil. Sadece posta yoluyla ya da bir hayvanat bahçesi soyarak alabilirsin. Fil sakinleştirici. Onların sisteme girmesini izliyorum. Hepsi bu bir adamdan kaynaklanıyor. Max Levington.
1: İnsan ticareti yapıyor. Uyuşturucu değil bu, harika.
0: Kaçak kurbanı kurtardık. Vücutlarında bu uyuşturucu vardı.
1: Elebaşı olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Onun kimliğini belirleyen iki kurban vardı. Kesinlikle eminim ki alakası var.
1: Elimizdekileri birleştirip bu adamı yakalayalım.
0: Efendim?
1: Ciddi anlamda. Bu gerçekten iyi iş. Sistemde arayacağım. Çocukları bir araya getir, bu pisliği paketleyelim. Avery, bekle.

0: Bana bir iyilik yap. Bu hedefe birkaç atış yap. Sanırım sistemim kapalı. Pisliğin tekisin.
1: Peki, ne düşünüyorsun?
2: Bu çöplük de ne baba?
1: Bu elmasların birini bile nasıl beğenmesin?
2: Bunlar hasarlı. Doğru dürüst bir satıcıya gidebilir miyiz?
1: Bir neden olmadan niye daha çok elmas isteyeyim ki? Ha?
2: Her neyse baba. Sadece yap.
1: Ne var burada?
3: Vince ve bazı adamları bu ekiple çalışıyorlardı.
1: Kim gönderdi
3: bunu? Bilmiyorum. Ben harekete geçmeden önce evi temizlediğinden emin olmak istedim.
1: Ben vur emri vermedim. Pisliği çoktan vurmalıydım. Dinle. Güvenliğimi artırmam gerekiyor. Saçmalık istemiyorum. Aldatma istemiyorum. Bu pisliklerin hiçbirini istemiyorum. Gerçek silah kullanmayı bilen gerçek adamlar istiyorum. Beni anlıyor musun?
3: Ne yapabileceğime bakacağım.
1: Kamyonun kime ait olduğunu öğrenmem gerek. FBI ya da DEA olup olmadığı umurumda bile değil. Onları bulmalısın ve ibretlik bir ders vermelisin. Hemen. Hemen.

0: Hey, uyanma vakti Vince. Geçen gece bir kulüpten Mia adında bir kız kaldırdın. Şimdi onun nerede olduğunu bilmek istiyorum.
1: Sizi gülün çocuklar.
0: Kimden bahsettiğimi biliyorsun.
1: Hayır.
0: Roman.
1: Aa, evet. Nasıl unutabilirim? Çoktan gitti. Onu hayatının geri kalanında gün boyu her gün kullanacakları bir yere götürdüm.
2: Seni aşağılık pislik!
1: Kimin umurunda?
0: Hey. Sana son bir şans vereceğim. O nerede Vince?
1: Önemli değil. Çünkü çalıştığım adamlar seni bulacaklar, seni bulacaklar ve seni de. Ve önem verdiğin herkesi öldürecekler. Kızı bulsanız bile ve beni de bulacaklar ve beni kesecekler. Bu yüzden gerçekten önemli değil.
0: Bunu sana yapmazdım Vince. Görüyorsun, benimle ilgili bir şey anlamalısın. İnsanları incitmeyi sevmiyorum. Göğsüne sarılı C4 mü? Hiç umurumda değil. İyi görünüyor.
1: Bu biraz aşırı çocuklar ha?
0: Ve uzaklaşırız.
1: Oo, tamam. O tamam. Tamam.
0: Konuşmaya başla.
1: Tamam, sana yarın nerede olacağını söyleyeceğim.
0: Eminim yapabilirsin.
1: Tamam, bak. Bakın, patronum buradaki dükkanı kapattı Cleveland'da. Bütün ürününü Vegas'a taşıyor, tamam mı? Senin kız da orada
0: olacak.
1: Bana
0: bir isim ver. 20 saniyen var.

0: senin yerinde olsam sözlerimi akıllıca seçerdim.
1: Max. Adım Max.
0: Max.
1: Max.
0: Max.
1: Adım Max.
0: Toplanmaya başlayın. Max
1: bekle,
0: ne?
1: Bekle.
0: Hey. Tamam, dinliyorum.
1: Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Bak bak bana bak. Max Livingston. Max Livingston. Kapa şunu adamım lütfen hadi.
2: Tam olarak nerede?
1: Tren deposunda, Bodrum'da, depoda kahretsin. 44. caddede, 44. caddede.
3: Bizi ona götüreceksin.
1: Evet, seni ona götüreceğim, tamam. Hadi dostum, seni ona götüreceğim. Kapat şunu, kapat hadi, lanet olsun, hayır.

0: Orada olsa iyi olur. Ona dokundularsa yemin ederim.
1: Orada yemin ederim. Bak beni bırakmalısınız. Sizinle gelemem çocuklar. Kahretsin. Kahretsin dostum.

0: Nerede Deniz? O söyle.
1: Solda, sola.
0: Hangi lanet odada söyle?
1: Sağdaki ileride. Kahretsin. Lanet olsun.
0: Nerede o?
1: Yemin ederim buradaydı.
0: Kaçmış. Declan kaçmış.
2: Yürü.
0: Hey.
2: Çek dışarı.

0: Yürü.
1: Ne
0: yürü,
1: oluyor?
0: Sür, sadece sür.
1: Ne oluyor?
0: Lütfen, ben kaçırıldım. Sadece git, daha hızlı sür. Telefonun nerede? Polisi
1: bakın,
0: aramalıyım.
1: Bakın, benim cep telefonum yok. Ama seni karakola götüreceğim, uyar mı? Al bu ceketi giy. İhtiyacın olursa aşağıda botum da var. Her şey yoluna girecek.

0: Bu pisliği bana yüklediğine inanamıyorum.
1: Hey, ağır ol bakalım. Bu benim çağrım değil.
2: Benim çok üstümden.
1: Görünüşe göre senin oğlan FBI ve DEA ile bir anlaşma yaptı.
2: Bir şeyle suçlanmıyor.
1: Cleveland ve Vegas'taki en büyük insan ticaretini açığa çıkaracak.
0: Bu saçmalık. Şimdi ne yapmam gerekiyor?
1: Semptomları tedavi etmek istemiyorlar.
2: Hastalığı yok
0: o etmek istiyorlar. O hastalığın ta kendisi.
1: Bak, emirlerin hepsi bu adamın gözetiminde olacak. Muhbirlerini ara, herkesi,
2: her şeyi. Bu senin sorunun değil artık, tamam mı? Herkesin yoldan çekildiğinden emin ol ve Avery iyi iş çıkardı.
0: Ay lanet olasın.

0: İyi misin?
1: Neler buldun?
0: Biri Max'in adamlarından birine saldırdı. Depo bölgesinde bir barın dışında. Onlara yardım mı ediyorsun?
1: Belki de etmeliydim.
0: İyi ama yaptıkları yasa dışı ve tehlikeli.
1: Biliyorum.
0: Bak, bu bir cinayet. Tutuklanacaklar. Sen mi yapmak istersin, yoksa onları hiç umursamayan biri mi yakalasın?
1: Onu bulun ve getirin.

0: Sıkı dur.
1: Tamam.
0: Declan, onu hastaneye götürmeliyiz.
1: Hayır, hastane olmaz. Beni eve bırak. Orada pansuman yaparız, tamam mı? Lanet olsun.
2: Ben Jess'a mesaj bırakın.
1: Hey Jess, geri dönüyoruz. Tamam mı? Vuruldum ama iyiyim. Yaklaşık 5 dakika sonra oradayım. Seni seviyorum, hoşça kal.

0: Lanet olsun.
1: Hadi. Hadi.
0: Bırak.
1: Hadi. Bırak. Hadi. Onu buradan çıkar.

0: Tamam, merak etmeyin lütfen. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Evet, biliyorum. Bakın, önemli değil, bu tartışmaya açık değil. Bu tartışmaya açık değil. Mümkün olduğunca kardeşlerini tut ve ekip arabasına gir.
1: Keşke iyi haberlerim olsaydı. Ama yok. Tutuklanacaksınız. Bunu durduramam.
2: Mia'yı ucu ucuna kaçırdık. Kaçtı.
1: Bütün bu kızlarda GPS izleyicileri var. Dışarı çıktığında onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. Bu adamı tanıyor musun?
3: Bu Max mi?
1: Evet, bu Max. Max'i nereden tanıyorsun?
4: Pisliğin biri söyledi. Yarın kantarların oradan kızları sevk edeceklermiş. Bu adamın sahip olduğu herkes Vegas'a gönderiliyor.
0: Yarın mı? Muhbirlerden bir şey duyduk ama bir buluşma değil.
3: Ama söylediği buydu. Bununla ilgili bir şey yapabilir misin?
1: Max FBI ile bir anlaşma yaptı. Adres defterindeki herkesi kandırıyor.
4: Yani bu pislik yürüyüp gidecek mi diyorsun?
1: Buna bulaşamam.
3: Biz yapabiliriz. Bak, tek istediğim biraz zaman. Tamam mı? Kurtaracağın hayatları düşün.
1: ...24 saat.
3: Gidelim.
2: Bu benim hatam.
4: Öyle deme Roman.
2: Ama öyle.
4: Bunu hiç düşünme bile.
2: Belki de bunu bir kenara bırakmalısın, biliyor musun? Yas biraz sürer çünkü.
4: Yas mı?
2: Evet.

0: Yas için zamanımız yok. Onlar karımı öldürdüler. Yapacak hiçbir şey yok. Biz bu ailenin başka bir üyesini kaybetmeyeceğiz.
1: Brandon, hey. Brandon, hey. Hey, buraya gel. Buraya gel, gel buraya. İyisin, hadi bırak gitsin. Jess şu an durmamızı istemezdi, tamam mı? Hadi,
0: evet,
1: hadi.
0: Evet.
1: Gidip şu pislik herifleri aklayalım.

0: Temas! Temas! Temas! Hey!
1: Çıkar onları buradan! Çıkar onları buradan! Hadi!

Menteşeler! Menteşeler zayıf! Hadi! Yukarı vurun! Yukarı vurun hadi! Çıkalım buradan hadi! Geçti!

0: Kapılar.
1: Hadi bebeğim gel. Yürü yürü. Hadi gidelim. Tamam tamam. Seni seviyorum.
2: Şimdi.
0: Şimdi.
3: Hadi acele edin.

0: Uzat elini.
1: Evet, elini ona
0: uzat. Uzat bakalım.
1: Dur. Şunu ısır. Tamam. Tamam. Cım.

Geçti. Geçti. Tamam. Geçti. Geçti. Geçti. Seni seviyorum.

0: Dinlemiyor. Seni getirmek için bir sürü kanun çiğnedik. Şimdi bir dedektifle çalışıyoruz ve birazdan eve gelecektir. Bizi karakola götürecek. Ve onunla çalışmaya devam ettiğimiz sürece o da cezamızı azaltmaya çalışacak. Tamam mı?
1: Yere yatın!
2: Dikkat edin! Çıkar onları buradan! Yürü, yürü! Hadi gidelim! Hadi, hadi çabuk ol! Hadi gidelim! Mühimmat

0: Şimdi Roman hadi.
1: Evet.
2: Brandon!
0: Lanet olsun.
2: Tuttum.

Tuttum, iyisin. Hadi gel. Tamam tamam, iyisin. Gel gel. Yerde kal, yerde kal. Tamam. Tanrım. Tanrım, silah ver, silah ver. Lanet olsun.

0: Lanet olsun! Daha fazla kurşun gerek.
1: Mia, Mia! Git arka odayı kontrol et.

bebeğim. Bebeğim. İyisin değil mi? İyisin.

Hayır! Brandon! Hadi dostum! Hayır! Hayır!

0: Kardeşim kalkanlarını kaldırdığında ben de aynını yaparım. Kız kardeşim düşmana saldırdığında ben de aynını yaparım. Eğer ölüm bizi bekliyorsa, savaşçılarını eve çağırıyorsa, bırak seninle ölüme gideyim. Biz bir aileyiz.
1: Bu da ne böyle?
2: Pislik herif.
1: Hey, kes şunu.
2: Git kendini.
1: Avery.
3: Adi pislik. Benim sandın ha?

0: Durun biraz, ben Brandon'ı alayım.
1: Tamam.
0: Evet hadi Brandon.
1: Hadi çerçeveye girin.
0: Gel bakalım. İşte hazır mısınız?
1: Gülümseyin.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi kameraya bakalım. Bak. Bir, hey. İki, evet. Üç.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Beypazarı'nın lezzetli havucunu ve yan ürünlerini çarşıda bol bol görebilirsiniz.
1: Değerli izleyenler, burası Beypazarı. Her tarafta havuç var, havuç suyu var, havuç cezeryesi var, havuç lokumu var, Beypazarı var. Valla Beypazarı'na
2: havuç reçeli
1: özgü sembolleri her tarafta görebilirsiniz. Turistik çarşıda özellikle sıcak yaz aylarında efendim gezin, tozun, alışverişinizi yapın. Ama buz gibi havuç suyunu da mutlaka içmeyi ihmal etmeyin. Sema ablamızın misafiriz. Beypazarı'na çarşıya her geldiğimde ona uğrarım. Onunla çekim yaparım ve onun havuç suyunu mutlaka
2: çok
1: içerim. Sema abla
2: ediyorum.
1: Nasılsın?
2: Sağ ol canım, iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Sizler.

0: sevenlerime selam gönderiyorum. Sizler izliyorlar, çok mutlu oluyorum.
1: İzleyip geliyorlar mı?
0: Geliyorlar, çok
1: ne diyorlar? Ne
0: bir
1: diyorlar?
0: De söylüyorlar, Berna'da gördük seni diye o zaman zır mutlu oluyorum.
1: Zır mutlu, çok, nasıl oluyor zır mutlu?
0: Çok mutlu oluyorum işte.
1: Yani çok mutlu
0: çok
1: oluyorum
0: mutlu
1: demek değil mi?
0: Zır demek.
1: Aman ne güzel, ben de mutlu oluyorum valla bunları
0: mutlu
1: duyunca.
0: Çok mutlu. Teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık, emeğine sağlık, sağ olasın.
1: Allah razı olsun, sizleri görmek çok güzel.
0: Sağlık versin böyle bizleri. Sevenlerimize görüştürün. Şimdi ben size havuç suyu ikram edeceğim.
1: Tamam. Aa, havuç suyu içmeden olmaz.
0: Tabii Beypazar'a özel. İçmesi çok güzel.

0: Şöyle ikram edeceğim. Aa, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: İçmeden şuradan şuraya tabii, gitmiyorum Bey, efendim. Lezzet niyetine, şifa niyetine, içmeden bol bol vitamin var. Vitamin deposu. Göz doktoru.
0: Evet, göz ilacı.
1: Süper. Bir dikişte bitti. Vallahi susamışım.
0: Afiyet olsun.
1: Su
0: afiyet
1: yerine
0: olsun.
1: Havuç suyu. Vallahi mükemmel. Şifa ellerine
0: olsun.
1: Sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Efendim işte Beypazarı'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol havuç yetişiyor. Ve ondan sonra Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor bu havuç. Evet. Ve Beypazarı'nda da gerçekten birbirinden lezzetli havuç sularına, havuç cezeryelerine, havuç lokumlarına, şekerlemelere dönüşüyor. Ve sizler de markette biliyoruz ki Beypazarı havucuna özellikle arıyorsunuz, buluyorsunuz. Çünkü hem salatalarda hem yemeklerde.
0: Tabii toprağımızdan Beypazarı havucu farklı olur.
1: Güzel oluyor. Evet. Havasından mı, suyundan mı?
0: Toprağımızdan.
1: Vallahi. Burada her şey çok lezzetli.
0: Çok teşekkür
1: Ümit,
0: ederim.
1: Ümit sen de al, sen de iç. Ben içtim.
0: Ümit'ciğim.
1: Vallahi çok güzel, belli yani budur işte Beypazarı havucu budur. Vallahi taze taze sıkıyor işte. Hemen burada afiyetli için benim yaptığım gibi ondan sonra devam
0: tabii,
1: edin işte.
0: Tabii ki.
1: Ellerine emeğine sağlık.
0: Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok memnun
1: görüşürüz.
0: Oldum. Görüşürüz.
1: Özlemişiz Beypazarı'na.
0: En kısa zamanda bekliyorum.
1: İnşallah geleceğiz yine.
0: Beklerim. Çok
1: hadi
0: sağ
1: bakalım.
0: Olun. Emeğinize
1: devam.
0: Sağlık. Sağ olun.

0: Turizmin olmazsa olmazı gastronomi ve pazarında fazlasıyla var.
1: Benim çok sevgili Fatma teyzem Beypazarı'nda hala günümüzde kadınlarımızın yaptığı cimciği yapacak. Cimcik
2: evet.
1: Nedir?
2: El yapımı.
1: Fatma teyzem cimcik nedir?
2: Cimciğimiz nedir? Bak hazır aldığımız erişte değil, makarna değil. Bizim bu el yapımımız var. Bir tane bunu hep böyle cimcik deriz.
1: Kendiniz yaptığınız hamuru yoğurdunuz,
2: evet,
1: açtınız.
2: Açtık, yoğurduk. Bunu böyle bir hep cimcikleyeceğiz.
1: Bunun adı cimcik.
2: Evet.
1: Tek tek
2: cimcik.
1: Ne yaptınız? Cimciklediniz.
2: Hep tek tek
1: cimcikledik. Ay tekerleme evet. Gibi oldu vallahi.
2: Hayır cimcikledik ve serdik, kuruttuk. Kuruttuğumuz zaman kış gününde Beypazarı'nın eskilerden yarım tenekede, şimdi 18'lik tenekelerimiz oluyor ya tenekelerimiz. Evet. Onun yarım tenekesinin ağzını keserler, kapaklı yaptırırlar. Biz de bunu yaparız. Bunu kışa hazırlık yaparız.
1: Suyumuzu kaynattık zaten.
2: Hadi şöyle, Elmacığım.
1: Efendim cimciğimizi kaynayan suyumuza evet. Bismillah diyelim. Şöyle boşaltalım.
2: Evet. Bunu da böyle hafiften karıştıracaksın.
1: Tamam.
2: Üst üste binmeyeceğim.
1: Tuz attık mı?
2: Attık.
1: Tuz attık. Ben de şöyle sevgimi katayım. Benim de
2: evet,
1: elimdeydi.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Yani bunlardan 3-5 tanesi daha önceden kaynayan suyun içine damladı. Onlar daha
2: şey
1: iri
2: olmaz.
1: İri pişmeye başladı ama onlar eşitlenir
2: şey
1: şimdi.
2: Onlar bir şey olmaz.
1: Şimdi Beypazarı doğal bir ilçe. Burada her şey doğal. Hava, su, işte yöresel lezzetler. Beypazarı insanı Fatma teyzem gibi doğal. Ama işte Beypazarı'nın cimciği de yani Beypazarı'nın yöresel makarnası da son derece doğal katkısız. Günümüzde vallahi böyle doğal gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Katkısız gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Bunlar nimet. Yani bu zamanda kim ben de dahil kalkacak da hamuru açacak, yoğuracak, açacak bunları tek tek böyle cimcikleyecek.
2: Üç tane beze yumursan, üç bezeden yaparsın akşama bir

0: yemek.
1: Ay yok Fatma teyze, ne bezesi valla. Ben alırım marketten makarna, hop kaynayan suya.
2: Hayır. İşte o lezzet bu lezzet değil ama.
1: Değil değil, kesinlikle değil.
2: Üzerine bir sarımsaklı yoğurt, evet. Kırmızı biber, yağ, işte benim domatesim, biberi, 40'ta yılda bir. Yok, domates biber koymuyorum ha. Benim tek yaptığım yemek 40'ta yılda bir evdeysem. Tek yaptığım yemek, bunun haricinde zaten işte kadınlarımız yapıyor senin gibi böyle eli lezzetli ustalarımız, şeflerimiz,
0: alalım artık. Dur Belmacığım.
2: Pişti mi, tamam mı?
0: Koy. Sen onu koy. Ben hemen yağına şey yapayım.
1: Ayol, ben hazır makarna yaptığımda bu kadar çabuk haşlanmıyor. Şimdi efendim sosumuzu yapıyoruz.
0: Evet, sosumuza sosumuzu attık. Biberimizi, yeşil biberimizi. Yağımızı koyduk. Yeşil biberimiz.
1: Efendim yoğurdumuz var. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Domatesler, biberler minik minik doğranmış.
0: Evet, evet.
1: Onları kim hazırladı?
0: Tabii ki.
1: Milli Damat Özcan mı, Gülten evet. mi?
0: Hangisi yaptıysa artık. Onlar mutfaktaydı.
1: Evet. Yağımızı da koyduk. Domatesimizi, biberimizi.
0: Azıcık kavuracağız.
1: Evet, şöyle bir güzel. Evet efendim, gördüğünüz, görebileceğiniz, yediğiniz, yiyebileceğiniz en doğal makarna Beypazarı'nın cimci. Yağ, domates, biber sosumuzu da hazırladık. Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz da mis gibi
0: yoğurdumuz
1: burada.
0: Yoğurdumuz da hemen.
1: Bir dakika, şöyle masamızı rahatlatalım. Evet. Artık cimcimiz yavaş yavaş şekilleniyor. Hep böyle mi yapılıyor?
0: Hep böyle yapılıyor. Hmm. Bunun özelliği budur.
3: Yöresel lezzet cimcik çok seviliyor.
1: Ben diri kaçıyorum diye. Kaçıyorum ben de.
0: Diri evet. kalmasın diye.
1: Artık son dokunuş.
0: Son dokunuş.
1: Artık sosumuzu cimciğimizin, yoğurdumuzun üzerine ilave ediyoruz. Oo, evet. Görüntü şahane, çok güzel. Tadına bakacağım şimdi cimciğin.
0: Azıcık, zaten... azıcık biber serpebilir miyim?
1: Hadi izin verdim sen.
0: Benim de çok azım, bak yine de sen şey
1: yok yok
0: ya.
1: Yok, çok serpme. Yiyemem bak.
0: Yok yani.
1: Tadına bakacağım daha, yeter. Aa, nane, mantı gibi. Sumak.
0: Sumak isteyen atabilir. Her insan istemiyor.
1: Ben isterim. Hele şöyle mantının üstüne ne güzel olur değil mi? Pul biber, nane, sumak. Of of, zaten bu sarımsaklı yoğurt neyin içine girse
0: tadını
1: güzellik
0: katıyor.
1: Yani ekmeği banyo. Evet, değerli izleyenler. Mutfak geniş, mutfak lezzetli, mutfak zengin. Şimdi Beypazarı deyince tabii herkesin aklına sarma geliyor, baklava geliyor,
0: başkası pek
1: gözleme
0: gelemez.
1: Geliyor, işte bazlamayla yapılan lezzetler geliyor. Bunlar zaten sofraların baş tacı. Şimdi hem yöresel lezzet anlamında önemli hem de ticari anlamda. Burası evet. turizm şehri, çok önemli. Tabii buraya ki. Gelenler mutlaka yerler. Güveç kapama tabii, onu da unutmamak lazım. Siz yapmıyorsunuz güveç kapama.
0: Biz yapmıyoruz, yapmadığımız için konuşmadım.
1: Evet, buranın olayı da efendim çeşit çeşit gözlemeler, 80 kat baklava, sarma, bazlama ve yöresel ürünler. Her türlü yöresel ürünü bulabilirsiniz. Ama güveci kapaması da mutlaka tadılmalı buraya geldiğinizde. Evet. Zaten mekanlarda bu saydığım lezzetler bol bol var ama bunların dışında da işte cimcik gibi kadınlarımızın el lezzetlerini kata kata yaptıkları yöresel yemekler var ve hepsi birbirinden lezzetli. İşte cimcik onlardan biri. Yapılışı zahmetli ama yemesi keyifli. Ben hemen tatmak istiyorum. Fatma teyzemizin ellerinden.
0: Afiyet olsun. Benim kızım gelmiş, cimcik pişirmek zor bir şey mi?
1: Ay Fatma teyzem, ellerine sağlık. Beni afiyet benden olsun. Aldın götürdün, şahane olmuş zaten en sevdiğimden. Böyle mantılar, sarımsaklı yoğurtlu makarnalar, hele ki böyle en doğalından, en organiğinden.
0: Organik.
1: Vallahi evet. Gözleri şenlendirecek, damakları, mideleri evet. şenlendirecek. Beypazarı'na özgü efsane bir yöresel lezzet. Evet. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun canım benim. Tatlım derim.
1: Efendim marifetli ama tatlı dilli. Sohbeti çok tatlı. Bir de her zaman gelmiyor. Benim için geldi.
0: Evet, gelmem.
1: Ben çekime geldiğimde mutlaka gelir. Onu mutlaka da.

0: Dahil ederim.
1: Evet.
0: Onun hoş sohbetinden, güler yüzünden sizleri mahrum etmemek adına. Ellerine, emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Saydığın, sevdiğin için geldin. Çok teşekkür ederim.
0: Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Fatma teyze.
1: Yok, fazla da uzun vermesin.
0: Allah sağlıklı, kaliteli,
1: sağlıklı,
0: uzun
1: evet.
0: ömür versin.
1: Evet, sağlıklı.
0: Yani sağlıklı olmak, sağlıklı evet. uzun yaşamak, kaliteli uzun yaşamak. Önemli olan uzun yaşamak değil, sağlıklı ve
1: sağlıklı
0: kaliteli
1: olsun,
0: yaşamak.
1: Evet. Sağlıklı.
0: İşte Beypazarı, işte Cimcik. Afiyet olsun.

0: Beypazarı havuç üretimi konusunda çok önemli bir ilçe. Beypazarı'nın ünlü havucu bakalım hangi aşamalardan geçiyor?
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Beypazarı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, elimizden geldiğince Beypazarı'yla anılan unsurları elimizden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında işimiz zor. Değerli izleyenler, Beypazarı söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. İşte onlardan biri de Beypazarı'nın lezzeti dillere destan, vitaminli, ünlü havucu. Evet, Türkiye'de havuç deyince Beypazarı, Beypazarı deyince havuç hemen akla gelir. Peki şu anda neredeyiz? Aslında şu anda Entegre tesisindeyiz. Havuç fabrikasındayız. Seyit Bey'in misafiriyiz. Efendim, burada ciddi bir çalışma var. İşte kilolarca, tonlarca havuç var ve burası inanılmaz güzel kokuyor. Seyit Bey, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi Beypazarı'nın havucu aslında Türkiye'nin her tarafına gider ve hepimiz de marketlerde ararız. Özellikle Beypazarı'nın havucunu, hem lezzetlidir hem vitaminlidir. Gözler için faydalıdır. Şimdi ister salatası, ne bileyim ister yan ürünleri, ne alırsanız alın. Hangisini tüketirseniz tüketin, Beypazarı'nın havucuyla yapılan her şey inanılmaz lezzetli. Şimdi burada ne yapıyoruz? Havucu burada tarladan aldık.
2: Aynen, tarladan alıyoruz.
1: Hasat zamanı ne zaman, onu sorayım.
2: Hasat zamanı iki zaman oluyor. Yani esasında Haziran'ın başında başlar.
1: Evet.
2: Aralık'ın sonuna kadar devam eder.
1: Devam ediyor, tamam. Aynen. Sonra?
2: Daha sonra.
1: Ürünü topluyoruz.
2: Tabii, ürünü topluyoruz.
1: Sanırım hızlı, depolarda
2: hızlı giden zamanlarda ediyoruz. Ürünleri yapıyoruz.
1: Tamam.
2: Daha sonra da kışın, özellikle kış ürünlerinde havuçları depoluyoruz.
1: Yani Haziran'dan Aralık ayına kadar tarlada havuç mevcut.
2: Havuç mevcut.
1: Onları aynen topluyoruz.
2: Aynen.
1: Depoluyoruz. Peki ondan sonra ne zaman başlıyor hasat?
2: Biz bu depoladığımız havuçlar sadece kışlık havuçları depoluyoruz. İki çeşit havuç var tabii. Yazlık havuç var, kışlık
1: tamam
2: havuç var.
1: Hangisi daha iyi, hangisi daha makbul, hangisi daha lezzetli?
2: Ya kışlık havuç ömrü biraz daha, raf ömrü biraz daha fazla olur.
1: Evet.
2: Onları depoluyoruz.
1: Şu anda
2: şu
1: ne
2: an
1: var?
2: Kışlık havuç yapıyoruz.
1: Şu anda kışlık havuç yapıyoruz. Aynen. Şimdi bu havuçlar depolardan
2: aynen
1: geldi.
2: Aynen, depolardan geldi.
1: Sonra ne oldu? Depolardan aldık havuçları.
2: Aynen.
1: Sonra ne yapıyoruz?
2: Yıkama için yukarıda havuzumuz
1: yıkıyoruz
2: var.
1: Yıkıyoruz, tamam.
2: Yukarıdaki havuza döküyoruz.
1: Evet.
2: Daha sonra yıkayıp paketliyoruz.
1: Şimdi havuç malum toprağın altında yetişiyor ve toprağın altından çıkarıldığında bayağı
2: evet
1: kirli oluyor. Üzerinde bayağı toprak oluyor. O yüzden de efendim tüketiciye ulaşmadan önce havuçlar bir güzel havuzlarda yıkanıyor. Ve burada kadınlarımız gerçekten ciddi emek veriyorlar. Peki ne yapıyorlar? Havuçlar şu anda ayrılıyor mu?
2: Tabii. Üç çeşitte ayırıyoruz.
1: Evet.
2: Birisi incesi ve sağlam olarak
1: tamam
2: çeşit ayırıyoruz. Bunları paketliyoruz.
1: Hangisi makbul?
2: Tüketici hepsi olarak hepsi makbul tabii ki de. Yani hepsinin tüketim şekli daha farklı oluyor. Yani iriler daha çok restoranlarda kullanılıyor salata için.
1: Evet.
2: Normaller pazarlarda satılanlar, marketlerde satılanlar. Güzel görünüyorlar ya, şu güzel tip olanlar.
1: Evet, kadınlarımız burada bakın havuçları incesi, kalını ve sağlamı olarak ayırıyor ama incesi ve kalını derken onlar da sağlam değil mi?
2: Tabii tabii. Normal havuç ama sadece ebatları biraz farklı.
1: Yani tüketiciye en cazip gelen, en makbulü olan şöyle orta boylar.
2: İdeal odur.
1: İdeal mi bu?
2: İdeal odur.
1: Bunlar idealmişim Seyit Bey.
2: Evet.
1: Öğrenmeye çalışıyorum çünkü ben inanın marketlerde, pazarlarda karar veremem. Bakın incelerini zaten çok almam ama en kalınları şunlar değil mi? Güzel.
2: Onlar tabii ki güzel. Restoranlarda kullanıyorlar.
1: Restoranların aldığı salatalık havuç.
2: Daha az kilo oluyor. O yüzden restoranlar daha çok tercih ediyor.
1: Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Beypazarı havucunda ciddi bir sistem var. Her aşamasında emek var ama makinalaşma.

0: sayesinde tabii ki iş gücünden kazanılmış. Peki şimdi o gittiğimiz makina inceleri ve kalınları ayırıyor. Elimdeki havuç nasıl bir havuç?
1: Ya, iri havuç ve hani biz onu kırığa kullanırız genelde.
0: Niye böyle?
1: O öyle çıkmış. Ya tohumun patlama şekline göre öyle çıkmış.
0: Yani zararı yok.
1: Yok, zararı yok. O, sadece şekil bozukluğu.
0: Havuç. Şekil tabii bozukluğu var.
1: Tam evet olarak aynıdır. Herhangi bir fark
0: neye
1: yok.
0: Neye kullanıyoruz bunu?
1: Biz bunu şekerlemecilere veriyoruz. Cezeryedir, evet, şeydir. Genelde onlara gidiyor.

0: Ve sizleri şimdi de başkent Ankara'da tam bir lezzet şöleniyle buluşturuyoruz. Bizleri girişte Lale Hanım karşılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri, biliyoruz ki, yöresel lezzetleri, lezzet duraklarını ve mükemmel lezzetleri, yemekleri sizlere tanıttığımız bölüm. Şu anda tam da o noktadayız. Peki neredeyiz? Başkent Ankara'dayız. Efendim, çok ünlü bir AVM'deyiz. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim, böyle görüntüleri bakıp da işte bu lezzetleri görünce hani Antep'teyiz, Urfa'dayız, Adana'dayız falan zannetmeyin. Masamız o kadar şahane ki tam bir lezzet şöleninin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. Efendim, Süleyman Bey'in ve Osman Bey'in misafiriyiz. Onlar akraba, enişte, yeğen. Burada çok başarılı bir lezzet durağı oluşturmuşlar. Hem Ankaralıların hem de Ankara dışından gelenlerin uğrak noktası olmuş. Özellikle ızgaraları, ciğerleri, köfteleri inanılmaz lezzetli. Efendim, merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Şeref verdiniz, sağ olun.
1: Osman Bey, ellerinize, emeğinize sağlık. Masamız şahane.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Şimdi izleyenler görünce herhalde burayı Gaziantep falan zannettiler. Çünkü masamız gerçekten o standartta.
2: Çok.
1: Yok yok. Yani ızgara adına, lezzet adına yok yok. Süleyman Bey, merhabalar.
3: Merhabalar. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. İşletmemize de hoş geldiniz.
1: Valla hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim, burası bir aile işletmesi. Zaten o sıcaklık girer girmez hemen yansıyor. Ben misafirperverlikleri için, davetleri için hem Süleyman Bey'e hem de eniştesi Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi burası gerçekten şık bir mekan, güzel bir mekan. Şu anda AVM'nin içindeyiz. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık oluyor.
3: Tabii tabii, hafta sonu, hafta içi de akşam saatlerinde yoğunluğumuz oluyor. Ama genel olarak hafta sonu tüm gün boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
1: Zaten Ankaralıların hafta sonu keyfi AVM'ye gelmek, evet, alışveriş yapmak, yemek yemek.
3: Malum, biliyorsunuz Ankara artık AVM şehri oldu. Biz de AVM'nin içerisinde yer alıyoruz. Biz izleyenleri misafir olarak bekliyoruz.
1: Evet, bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Vallahi gelin, yani biz ilk defa geldik. İlk defa tanıştık ama inanılmaz sevdik. Yani lezzetlerine kefilim. Gerçekten şahaneler. Her taraf tertemiz. Şimdi mekan şık, şık olmasına, ortam sıcak, aile işletmesi. Ama aynı zamanda burada çok güzel alanlar oluşturulmuş. Lale Hanım'la tanıştık. O da önemli bir sembol değil mi?
3: Kesinlikle. Biz de geçen sene tanıştık Lale ablamızla. Geçen seneden beri bizim
1: güzel
3: ayrımımızı yapar. Çok da sempati duydu, ilgi de gördü.
1: Ne yapıyor görenler?
3: Görenler, fotoğraf çektirenler var, video çektirenler var. Çocuklar, özellikle çocuklar çok seviyorlar. Sürekli fotoğrafları, videoları çekiyorlar çocuklar.
1: Çocuklar zaten izliyorlar değil mi? Evet. Ben de yaptım o işi. Fotoğraf aldım, video aldım. Ve burada taşlar var. Şimdi o taşların sırrını, o taşların üzerindeki yazıları da bize Osman Bey anlatsın.
2: Evet efendim. Ya şöyle, önceden konuşuyorlar, işte arkadaş olanlar taşa isim ve tarih koyuyorlar. Ondan sonra aradan 4 sene, 5 sene sonra evlenmiş oluyorlar. İşte çocuklar oluyor. Tekrar o taşı
1: geliyorlar, buluyorlar.
2: Sonra buluyorlar. İşte fotoğrafını çekiyorlar. Duygusal bir an oluşuyor orada.
1: Çok güzel olmuş ama.
2: Öyle bir konsept yaptık. Güzel bir şey olduğunu
1: düşünüyorum. Valla çok şık olmuş, çok sempatik olmuş. Hem Lale Hanım önemli bir sembol, hem de o taşlar gelir gelmez hemen dikkatimizi çekti. Ama asıl tabii dikkatimizi çeken lezzetler, o şahane lezzetler hepsi efsane. Evet, şimdi öncelikle ellerinize, emeğinize sağlık. Şimdi işletme kısmında Osman Bey çok başarılı. Ama ustalık kısmında da tabii Süleyman Bey devrede.
3: Aynen.
1: Kaç yıl oldu?
3: 2019 yılının Haziran ayında biz burayı devraldık. O yıldan beri Osman Bey'le beraber sürekli işimiz artarak devam ediyor.
1: Evet, şimdi efendim masamız şahane. Şimdi ortada mükemmel bir sunum var. Osman Bey, bu nedir?

0: Şöyle söyleyeyim efendim, sunumumuzu bu şekilde yaptık ama bir de sıcak kalması için şöyle bir altını ateşliyoruz.
1: Evet, böyle sıcak sıcak soğumaması için. Evet, ne var burada?
0: Efendim şöyle gösterelim.
1: Açalım şöyle lavaşlarımıza.
0: Evet, kanat, tavuk kanat, tavuk ızgara, lale köftem, lale kebabım.
1: Her şey tabii, var.
0: Kızarmış biberlerim, bulgur pilavım hepsi içerisinde.
1: Onlar zaten bu kebabın ızgaraları olmazsa olmazı. Pilavımız için var, asla soğumuyor. Soğumuyor. Kaç kişilik?
2: Kuş. 4 kişilik. Şu an içinde kampanyada bu karışık ızgaramız. 4 kişilik aile menüsü adını verdik. Çok da sevildi, çok da tutuldu. Rağbet de görüyor. Biz de gelen misafirlerimiz de genelde tercih ediyorlar.
1: Valla gayet güzel, gayet doyurucu. Yanında da mutlaka eşlikçileri vardır.
2: Yanında salata, çiğ köfte, soslu soğanlıdır. Hepsi içine.
1: Bunların hepsi ikram mı?
2: Tabii ikram. Bunların yanında hepsi ikram olarak geliyor.
0: Etimiz Balıkesir'den geliyor. Kesinlikle hazır bir şey kullanmıyoruz. Eti kendimiz alıp makinamız var, kıymamızı çekiyoruz. Hatta bir gün soğanda terbiyede bırakıyoruz, bir gün sonra hemen köfte yapmıyoruz. Yani lezzeti ne kadar iyi tutabilirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi efendim inşallah. Etlerimiz Balıkesir'dense olay bitmiştir zaten. Bilenler bilir, özellikle mekan sahipleri, kebapçılar çok iyi bilir. Balıkesir'in kıvırcık kuzusu coğrafi işaret anıdır ve etleri inanılmaz lezzetlidir. Dünya cümle. Evet.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi masamızda neler var şöyle bir tanıtalım izleyenler, ama şu anda herkes burada olmak istiyor. Valla çok fenayız Süleyman Bey.
2: Şöyle ne var masamızda? Köftemiz var. Bu köftemiz de çok sevilir. Evet.
1: Ne var köftede?
2: Köftenin içinde hiç baharat falan kullanmıyoruz. Sadece olması gerektiği gibi güzel genç bir hayvanın dana kaburgası. %20 de kuzu var içinde. Bunları karıştırıp bir gün soğanda bekletiyoruz. Ertesi günde basımını yapıp pişiriyoruz.
1: Soğan var mı? Sarımsak var mı?
2: Sarımsak yok. Sadece soğan çok az tutması için galetonu var. Onun dışında hiçbir şey yok köftemiz için.
1: Baharat yok, tuz var. Evet, vallahi
2: şahane. Yani safi etin tadını alıyorsunuz.
1: Zaten her zaman şunu söylüyoruz değerli izleyenler. Et kaliteliyse, et iyiyse öyle baharatla lezzetlendirmeye asla gerek yok.
2: Klasik yaprak kanadımız var. Yine kendimize ait bir sosumuz var. Onunla beraber soslayıp bir gün dinlendiriyoruz. Ertesi gün pişirip servis ediyoruz.
1: Evet, orada çiğ köftemiz.
2: Çiğ köftemiz her masaya ikram olarak gelir.
1: Etli mi?
2: Yok, etsiz.
1: Ben de etsiz seviyorum.
2: Aynen öyle. Zaten Ankara'da çok etli çiğ köfte tüketerinde yok. Evet. Biz de etsiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz.
1: Ama benim işim daha makbul.
2: Evet. Aynen. Yine ikram olarak acılı ezmemiz var. Yine dediğim gibi ürünler kesinlikle kaliteli. Öyle çıkma ürünlerle falan kesinlikle meze yapmayız. Hepsi kaliteli. Birbirinden
1: şimdi
2: kaliteli.
1: O ezme günlerce bekleyen bir ezme falan değil. Yani ben inanın artık görüntüsünden anlıyorum. Bir metre öteden anlıyorum. Bakın o kadar taze ki.
2: Yanlılığı zaten görüyorsunuz. O üründen korkmayın. Belli.
1: Ben onu hemen anlıyorum. Çorbamız var. Mercimek çorbamız.
2: Mercimek çorbamız. Hafta sonlarına özel. Şu an değil de hafta sonlarına özel yapıyoruz. Özel bir tarhana çorbamız var. Evet. Çorum yöresine ait ama onu da biz bize ciğerde olduğu gibi değiştirip dönüştürdük. Çok güzel bir çorbamız var. Hafta sonu gelen misafirlerimiz ondan da tadabilirler.
1: Evet efendim, tarhana çorbasında Osman Bey'in eşi yapıyor. Evet.
0: Kurutuyorlar işte.
1: Kadın eli lezzetinde.
0: Evet efendim, bayağı zahmetli oluyor ama İşte yani doğal olunca da lezzeti farklı oluyor.
1: Valla Osman Bey, onu ben çok seviyorum. Bunlar bizim geleneksel milli çorbalarımız.
0: Kesinlikle.
1: Anne çorbası işte, değil mi? Mercimek çorbası, aynen, tarhana, yayla çorbası, aynen, ezogelin. Kesinlikle. Ben seviyorum. Özellikle tarhana çorbası bizim olmazsa olmazımız.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi mezeler, salatalar, ne bileyim közde domatesler, biberler bakımından son derece zengin ve tatlılar.
0: Kendimiz yapıyoruz sütlacı.
1: Kendiniz yapıyorsunuz. Evet, güzel. Evet. Süleyman Bey, çorbamızı içtik, ciğerimizi, köftemizi, ızgaralarımızı bir güzel yedik. Şimdi bunun üzerine taze demlenmiş tavşan kanı bir çay ve yanında da tatlı lazım.
2: Tatlı olarak da çok güzel sütlacımız var. Jersey sütünü bilirsiniz, çok yağlı, kaliteli bir süttür. Jersey sütüyle yapıyoruz. Kendimize özeldir. Çok fazla şeker de kullanmayız. Hani şeker hastalığı da rahatlıkla tüketebilir. Gayet sağlıklı, güzel, lezzetli bir ürünümüz bu da.
1: Valla gel beni ye diyor. Sunumlar mükemmel. Sunumlar şahane. Evet Osman Bey. Efendim. Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Yani buraya neden gelsinler? Aslında neden gelmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştık. Görüntüler de ortada.
0: Evet. Şöyle efendim. Ya öncelik lezzetli

0: olsun tabii ki de. Samimiyet çok fazla burada.
1: O var kesinlikle.
0: Gerçekten kendimiz özellikle ilgileniyoruz. Çok çok seviyoruz. İlgilenmeyi seviyoruz. Yani mutlu oluyoruz karşı taraf. Yani geldiği zaman misafirlerimizi ağırladığımız
1: vallahi
0: zaman.
1: Valla Osman Bey mekana yani adımımızı atar atmaz zaten o sıcaklığı hissettik.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Şimdi efendim Süleyman Bey'in teyzesinin eşi Osman Bey. Nasıl oluyor, anlaşıyor musunuz?
2: Çok yani belki enişte oluyor belki ama enişte bir tık uzak kalabilir şey olarak sözcük olarak. Yani abiden ötedir benim için. Sağ yani ortaklık zordur, gerçekten zordur ama doğru ortağı da bulduğun zaman çok tatlıdır, bereketlidir. Onu çok şükür yaşıyoruz.
1: Evet, işte budur, budur. Gerçekten budur. O karşılıklı sevgi, saygı kesinlikle olduktan sonra. Şimdi efendim, Edirne usulü ciğerleri tabii kendilerine göre yorumlamışlar. Ben tabii tadına bakmadan buradan gitmek istemiyorum. Metini çok duydum. Mükemmel bir ciğer. Ustalarımızın ellerine sağlık. Bu arada hem Süleyman Bey'e hem Osman Bey'e hem de ustalarımıza, bütün ekibimize ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Budur. Ciğer budur. Şahane. Lokum gibi. Evet, gördüğünüz gibi efendim bize müsaade, artık çay keyfi yapma zamanı. Yemeklerimizi yaptık, mekanımızı tanıttık, lezzetleri tanıttık. Şık, samimi, sıcak, hijyenik ve mükemmel lezzetlerle donatılmış bir mekan. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
2: Aynen öyle. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Daha sonrasında da tekrar bekleriz. İnşallah. İzleyen misafirlerimiz için de dediğim gibi temiz, güzel, böyle rahatlıkla yemek yiyebilecekleri bir ortam için bekliyoruz efendim.
1: Ortam çok güzel, şahane. Efendim. Evet, Osman Bey.
0: Efendim sağ olsun. Ekibinize de size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcakkanlılar, sağ olsunlar. Biz de misafirlerimize şöyle bir şey söylüyoruz. Ben kendim temin ediyorum bütün malzemeleri. Görmeden hiçbir şey almıyorum. Hazır bir şey hiç kullanmıyoruz. Kendi aileme veya evime götürmediğim hiçbir malzemeyi getirmiyorum.
1: Öyle olmalı.
0: Onun için gönül rahatlığıyla gelip yiyip gidebilirler. Misafirlerimizi o şekilde de ağırlarız her zaman.
1: Vallahi her zaman söylüyorum, gıda işi, vicdan kesinlikle işi. Kendi yemediğiniz hiçbir şeyi, çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize yedirmediğiniz hiçbir şeyi
0: kesinlikle
1: müşterinize, efendim, misafirinize ikram etmeyeceksiniz. Zaten gıda işi şöyle zordur efendim, o lezzeti yıllarca, o markayı yıllarca aynı seviyede tutmak öyle kolay değil. Kolay bir iş değil, kalite istiyor, emek istiyor. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Efendim Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın.
3: Şimdi de ustamızla nefis bir ciğer yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim lezzet nerede? Belma Belen orada. Peki neredeyiz? Efendim şu anda Başkent Ankara'dayız. Başkent Ankara'nın en ünlü AVM'lerinden birindeyiz. Sizi mükemmel bir mekana getirdik. Efendim lezzete doyacaksınız. İçinde bulunduğumuz mekan özellikle ızgara konusunda, köfte konusunda, Edirne usulü ciğer konusunda inanılmaz başarılı ve inanılmaz talep görüyor. Efendim Edirne usulü ciğer yapıyoruz ama inanılmaz güzel yapıyor içinde bulunduğumuz mekan. Peki kiminle yapıyoruz? Yunus Ustam'la yapıyoruz. Çorumlu Yunus Ustam'la yapıyoruz. Ve burada Çorumlulardan oluşan çok başarılı bir ekip var. Çok sıcak bir şekilde karşılandık. Lezzetler şahane, mekan şahane. Efendim her şey şahane. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Ustam merhabalar.
4: Merhaba, hoş
1: nasılsın?
4: Geldiniz.
1: Nasılsın? Hoş bulduk.
4: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Ne yapıyoruz şimdi?
4: Bugün Edirne usulü ciğer yapacağız, yaprak ciğer.
1: Valla sizin ciğeriniz çok önemli. Metin'i duyduk, soluğu burada aldık.
4: Evet efendim.
1: Yani nedir bu lezzetin sırrı? Bu ciğer niye bu kadar lezzetli?
4: İyi olduğu için yani.
1: İyi olduğu için, iyi yapıldığı için, ustamız için, iyi aynen, olduğu evet için.
4: Aynen.
1: Ve ciğerimiz lezzetli olduğu için, lezzetli doğal olduğu için, kaliteli aynen olduğu için. Valla et önemli. Yani et de kalite, doğallık, hijyen, evet, hepsi önemli. Tabi ustalık da var. Ustam başlayalım hemen. Şimdi ciğerimiz tamam. Ne ciğeri?
4: Edirne usulü yaprak ciğerimiz.
1: Yaprak ciğeri. Evet. Yani kuzu mu, dana mı nedir?
4: Dana
1: ciğeri. Ciğerimiz. Tamam. Edirne usulü ciğer yapıyoruz. Hepiniz bilirsiniz efendim, Edirne'nin ciğeri çok ünlüdür. İşte evet, bulunduğumuz mekan Edirne'nin o efsane lezzeti dillere destan ciğerini almış, başkenti Ankara'ya taşımış. Valla büyük şans. Ankaralılar için, Ankara dışından gelenler için Edirne ciğerini burada bulmak hem de

0: en iyisinden, en lezzetlisinden. Ruslan, burada un mu var?
1: Evet, unla karıştırıyoruz.
0: Tuz var mı?
1: Önce. Tuz yok içinde.
0: Tuz yok.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi unluyoruz önce ciğerlerimizi.
0: Tamam.
1: Ondan sonra baharatlarını atacağız.
0: Efendim, ciğerlerimiz böyle yaprak ciğer. İnce ince kesilmiş usta ellerde. Şimdi Yunus ustam bir güzel unluyor. Ne yapacaksın ustam? Unlu mu eleyeceksin?
1: Unlayıp evet eleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Öncelikle. Şöyle yapacağız.
0: Evet efendim, her işin bir püf noktası, her işin bir inceliği var.
1: Bu şekil şey yapıyoruz. Unla eleyip
0: evet,
1: yağımızı atacağız.
0: Atalım. Efendim, burada yağımız kızdı. Ciğerimizi bir güzel unladık. Evet Yunus ustam, şimdi yağımızla
1: evet yavaş yavaş
0: ciğerlerimizi buluşturuyor. Şu anda Yunus ustam, ciğer severler ekran başında can dayanmaz. Edirne usulü ciğer, hem de başkenti Ankara'da.
1: Ondan yani efendim, yavaş yavaş karıştıracağız bunu.
0: Evet.
1: Pişene kadar.
0: Yağımız kızgın
1: ondan sonra
0: mı olacak?
1: Servisten çıkaracağız efendim.
0: Kızgın mı olacak yağımız?
1: Yok, çok kızgın olmayacak.
0: Çok kızgın olmayacak. Hı-hı. Tamam.
1: Orta şeyde.
0: Böyle yavaş yavaş dozunda
1: evet,
0: ciğerlerimiz.
1: Evet.
0: Orta kızgın yağda bir güzel pişecek, kavrulacak. Ama yağımız bol.
1: Evet.
0: Hı. Baharatımız var. Baharatımızı,
1: baharatımız, tuz,
0: ciğerlerimiz piştikten sonra ilave edeceğiz.
1: Evet,
0: tamam.
1: Aynen öyle.
0: Evet, vallahi Ankaralılar çok şanslı ve buranın hem Ankara'dan hem de Ankara dışından çok sayıda misafiri var ve özellikle buraya ciğer yemeye gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü bu ciğer Edirne ciğeri. Çünkü bu ciğer inanılmaz lezzetli. Bu ciğere can dayanmak. Ustam, yiyor musun? Hem yapıp hem yiyor musun?
1: Yiyorum efendim.
0: Her gün yiyor musun?
1: Yiyorum.
0: Ciğer mi, ızgara mı, et mi?
1: Ciğer efendim.
0: Ciğer. Valla evet, severim ben de. Hele böyle yanında bol soğanlı, baharatlı, mezeli.
1: Aynen öyle.
0: Ustam, durum ne?
1: Ciğerlerimizi yağdan olduktan sonra çıkarıyoruz.
0: Evet, yavaş ciğerlerimiz yavaş, bir güzel kavruldu yağda. Of of. Aynen of öyle. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şu anda beyaz TV ekranları başında herkes diyor ki ah, o ciğer burada olsa da yesek. Yunus ustamızın ellerinden.
1: Toz biber.
0: Evet. Karışı. Efendim, ciğerimiz zaten lezzetli. Bir
1: az
0: güzel
1: bir şey
0: kızardı.
1: Tuz koyacağız.
0: Artık hı, lezzetine lezzet katıyoruz.
1: Biraz da kimyon.
0: Kimyonumuzu ilave ediyoruz.
1: Karıştırıyoruz efendim.
0: Kimyon, tuz, kırmızı biber. Ay, şahane oldu ustam. Ellerine sağlık, şahane oldu. Evet, bir de Yunus ustam, zaten ciğer deyince hemen insanın aklına soğan geliyor değil mi?
1: Şunlar aynı.
0: Soğansız olmuyor ciğer.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani çok yakışıyor. Soğan mükemmel ikili. Ciğer ve soğan. Ben bayılıyorum. Aslında kebabın yanında, ciğerin yanında, ızgaraların yanında, köftenin yanında, her şeyin yanında soğan candır. Mutlaka. Hele ki ciğerin olmazsa olmazı. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir sunum geliyor. Yunus ustamız ciğerimizi bir güzel kızarttı. Ve şimdi efendim sunum tabağımız önümüzde. Ustam, ne var tabakta?
1: Tabakta soğan var, biber var, domates var.
0: Tamam, pilavımız var.
1: Pilavımız var.
0: Bulgur pilavımız var.
1: Aynen
0: evet,
1: öyle. Ondan sonra ciğeri servis ediyoruz.
0: Of of of. Yani yanında da böyle ciğeri, mezesi, ikramı bol.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Ondan bitti
1: sonra
0: mi?
1: Yavaş. Hayır, bitmedi.
0: Bitmedi, bitmiyordu. Lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Şöyle kapatmadan bir göster ustam. Şöyle izleyenler bir görsün, can dayanmaz. Vallahi mükemmel bir sunum. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir ciğer sunumu. Yani Yunus ustam, ellerine emeğine sağlık. Gel beni ye diyor.
1: Afiyet olsun.
0: Ya çok güzel, çok güzel. Edirne usulü ciğer yemek istiyorsanız efendim, ne yapacaksınız? Sosyal medya hesabından etiket yaptım. Soluğu burada alacaksınız. Başkenti Ankara'da çok ünlü bir AVM'deyiz ve burada ustalarımız gerçekten döktürüyor. Elleri çok lezzetli, inanılmaz güzel menüler var. Ve şöyle biraz açalım, o ciğer bir görünsün istiyorum ben. Şöyle of of of, vallahi ciğer severler şu anda iç geçiriyor. Şimdi ustam, ellerine emeğine sağlık. Ustamızın 10 parmağında 10 marifet efendim. Ustamız Çorumlu, söylediğim gibi. Evet, Yunus ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere
1: afiyet olsun.
0: Budur.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Kuzey Denizi.
3: Ne yapıyorsun?
4: Merhaba.
3: Günaydın.
4: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?
2: Bilmiyorum. Bulman gerekiyor. Maalesef bugün hazine avı günü değil. Bodruma da bak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Neyi arıyor?
2: Uzaktan kumandalı bir araba. Hı. Ne oldu? İyi misin?
0: Evet.
2: Yumurta?
0: Olur.

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki haftada anlaşalım, tamam mı?
1: O kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, su altı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni...
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?
1: Bahis yükseliyor mu?
0: Tamam, pes mi ediyorsun?
1: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
3: İyi akşamlar millet.
1: Görüşürüz.
0: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
1: Petrol çalışanları.
0: Tanrım.
1: İyi insanlar.
0: Tamam, pekala.
1: Hadi gidelim.
0: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
1: Ağır değil.
0: En azından 15 kilo olmalı.
1: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
0: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
1: Onun yanına taşınmayacağım.
0: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
1: Hayır, 9 ay oldu.
0: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
1: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
0: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
1: Hayır,
0: kalayım.
1: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
0: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
1: Benim kendi hayatım var,
0: Hayır
1: onun
0: mı?
1: Da kendi
0: Bence
1: hayatı var.
0: Sadece ağırdan alıyorsun.
1: Böyle gayet iyi
0: sadece
1: yürüyor.
0: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
1: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
4: Merhaba.
1: Merhaba Oduvar. Diyette misin?
4: Evet.

0: Sakın beni yalnız bırakma.
1: Şunları alayım mı?
2: Evet, çok seviyorum.
3: Merhaba Arthur.
2: Gerçekten. Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
3: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
2: Tamam ama...
4: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?
3: Hadi.
4: Hadi ama.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Harikasın.
2: Merhaba, nasılsın?
3: Ben içecek bir şeyler alayım.
1: Geliyorum.
2: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım. İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin. Ben ilgilenirim. Tamam.
3: Teşekkür ederim.
2: Rahatsız olmayın.
3: Güle güle.
2: Tamamdır. Görüşürüz.
1: Hayır çekin. Vermesin hadi. Hadi tutun onu.
2: Yolla. At hadi. Bana. Harika işte bu. Aferin ortak. Aferin
1: İyi
2: sana.
1: İyi geceler Odin.
3: Yatma vakti.

0: Kimleri görüyorum?
1: Aa, hayır.
0: Pek de iyi görünmüyorsun.
1: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
0: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
1: Her şey var mı?
0: Nasıl yani?
1: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
0: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı. Bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
1: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
1: Sophia Hartman, evet ha. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
1: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
2: Nedir bu?
1: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
1: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi. İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
1: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

Normand Maximus tedarik gemisi. Ormen Lange sahası 2. aşama, geliştirme aşamasında.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Güvertede herkes hazır.
6: Merhaba.
5: Yerlerindeler.
7: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
4: Duyuyorum.
3: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
8: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
4: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
8: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
4: Ulaştı, evet.
8: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
4: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
8: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
4: Yani insanları mı arayacağız?
8: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
4: Deneyeceğiz.
8: Teşekkür ederim.
6: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
9: Anlaşıldı.
6: Çevrim içi. Hazır mıyız?
4: Evet.
6: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: İçeri girecek bir yol arıyorum.
1: Şu an 4 ve 45 derece ve 120'deyiz.
0: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
1: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Bir kapı görüyorum.
1: Onu açabilir misiniz?
0: Deneyeceğiz.
2: Deneyebiliriz.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Berit.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım
3: o
4: edin.
3: O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?
0: Bu ses de ne böyle?
4: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Berit.
1: Tüm vanaları kapatmıştık.
4: Edin.
1: Bizden kaynaklı değil.
4: Yardım
0: kontrol edin.
4: Yardım edin.
2: Sesi kapat.
4: Çıkarın beni buradan.

0: Gaz sızıntısı var.
1: Ha?
0: İliye çıkar.
1: Sofia. Onunla ne yapacağım peki?

sızıntısı var.

0: devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Altıncı katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı
3: hı. Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin. Hı? Eve gidelim.

0: Bir simülasyon yaptık.
1: Aha.
0: Platform 2 dakika 47 saniyede dibi boyladı. Böyle bir çöküş imkansızdır.
1: Aman Tanrım.

0: Merhaba.
1: Yerimi geçecek birini bulamadım.
0: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
1: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
2: Evet.
1: Gel bakalım.
2: Güle güle.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
0: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
2: Olur.
0: Tamam. Eğlenceli olacak. Şu küçük vidayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Onu sıkmaya çalış.

0: Merhaba Arthur.
1: Merhaba. Gelmen gerekiyor.
0: Tamam, ne oldu?
2: Galfax A kıyıdan 220 km açıkta.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladım.
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
0: Tamam. Güzel. Peki, o zaman işe koyulalım.
1: Tamam. Neyin var?
0: Hı?
1: Bir şeyler var.
0: Yok bir şey.
1: Turu dört gözle bekliyorum. Hey. Neyin var? Ha?
0: Sofya ile konuştuk.
1: Ha?
0: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
1: Yok artık. Bu harika.
0: Evet.
1: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
0: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak. Hı? Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Affedersiniz. Lee?
1: Tamam. Merhaba.
2: Merhaba.
1: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
2: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
1: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
2: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
1: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
1: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
3: Ne dediler?
2: Emin değilim. Ben...
3: Videoyu gösterdin mi?
2: William Lee'ye gösterdim.
3: Ah. Ne dedi peki?
2: Pek bir şey demedi. Sabit diski alıp gitti.
3: Tamam. Bu iyi bir şey. İzleyip ne yapacaklarını kararlaştırır ve harekete geçerler.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Saga Stavanger, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.
0: Merhaba, Stenar Skagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
0: Peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
3: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
0: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Neyi izliyoruz biz?
1: Daha büyük bir heyelanın parçası. Dikkatlice bakarsanız deniz tabanı kayboluyor.
2: Storega heyelanı. Yeni harekete geçmiş.
0: Bu kayma ne kadar büyük peki?
2: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
0: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
2: Ve insanlar, evet.
0: Bu olay niye şimdi oluyor peki?
1: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
3: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
0: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
2: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: Kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilip sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.

0: serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
1: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: O tek bir kuyuydu ve yayılma alanı Danimarka kadar büyüktü. Burada 350 kuyu var.

0: Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmadı. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neden daha fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Osaberg?
4: Osaberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vision'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
6: Burada.
1: Henning Sirnes.
7: Evet.
1: Eva Fjortoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. Tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Stuart alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: Şimdi de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Önce hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfax Ağ'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani? He?
4: Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.

0: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
1: Öyle.
0: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
1: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
0: Hayır. Hı. Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
1: Tamam. Ama acele et.
0: Otobüsü beklet.
1: Tabii, tabii.

0: Mürettebatın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Bu yağda durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
0: Tamam. Hemen geliyorum.
6: D kanalı, Galfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be?
1: Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
2: Kiminle peki?
1: Tüm platformla. Her şey çöktü.
3: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
4: Stiyan, vakit geldi. Gitmeliyiz.
5: Anlaşıldı.
2: Şimdi vanayı kapatıyorum.

0: Berit Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.
1: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
4: Tamam.
1: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
3: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
1: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
3: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
5: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
1: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
5: Bu Gulfax ağ durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
1: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
5: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
1: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
5: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
1: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
5: Güvenliği çağırır mısın?
1: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ha? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin. Buna müsaade etmeyeceğim.
3: Sofia.
1: Hayır.
5: Bağlantı ne durumda?

0: Babama bir şey mi oldu?
1: Evet. Öyle denebilir.

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Hayır. Hayır.
1: Sofia. Ah, çok üzgünüm.
0: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: İsteyen açmış olabilir mi?
1: Bu pek olası değil ama.
0: Odin'e göz kulak ol.
1: Sofia.
0: Merhaba Bibi. Ben Sofia. Yardımına ihtiyacım.

0: sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stia'nın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Golfax Alfa'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter, hep ileri bak.
0: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
0: Kardeşimi bul.
1: Arthur, endişelenme.

0: Tamam.
1: İşte. Biz burada olmalıyız.
0: Evet.
1: Ne diyorsun?
0: Bakalım.
1: İşte aramaya buradan başlayacağız.
0: Tamam, bekle biraz.
1: Gidelim.
0: Tamam.

0: Sofya oraya mı gitti?
1: Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayata riske atmadılar. Bu yüzden...

0: Merhaba Odin.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
0: Sarılabilir miyim? Merhaba.
2: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.
2: Bağlantı yok.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü 10 dakika öncesine ait. Nasıl böyle yanılabilirler?
2: Jet Falcon, denizi izleme.

0: Heyelan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız, petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare. Ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Moldo, Alesund, Bergen, Hagesund, Stravanger şehirlerini. Her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
2: Norveç Kıyı İdaresi NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
2: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
3: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
3: Yakabileceğimiz kadar kalın.
2: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük, William. Çevresel sonuçları da...
3: Sonuçlar olur. Az önce özetlediğimden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
4: Buradan.

0: Burası olmalı.
1: Evet ama hangisi?
0: E-601B.

0: Sofia!
1: Stia!
0: Sofia!
1: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
1: Stia! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
1: Bana bir anahtar lazım.
0: Tamam.
1: Acele et. Yaralı mısın?
2: Evet.
1: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

0: İyi misin? İyi misin?
1: Ha?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu'yla konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: Ronnie. Petrol tabakasını yakıyorlar.
1: Gullfax A.
0: Tam da orası.
1: Burada bekle. Hangi kat?
0: 4.

0: size. Durun diyorum. Durun. Orada insanlar var. İnsanlar var. Sofya Artman, Gulag sağda.
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.
3: William. William, Atlas City'in Bigland var.
4: Ben William Lee.
5: Ben Steinberg'den. Gulfax Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
4: Bigland, şimdi beni iyi dinle.
6: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var. Ne Nereye göndereceğimizi şaşırdık.
1: Stian.
6: En kısa zamanda
1: konuşsana.
6: Size bir ekip göndereceğiz.
1: Ne diyor?
6: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
1: Stian.
5: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
2: Petrol tabakasını bombaladılar.
5: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
4: Oğlu burada mı? Stian.
2: Sofia, ne yapacağız?
4: Stian.
1: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
5: Hı?
1: Can kurtaran botu.
5: Aşağıda.
1: Tamam, aşağı inelim.
5: Hı?
1: Hadi, gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz.

0: Tamam mı?
1: Evet, tamam.
0: Burada bekle.
2: Sofya, bunu al.
0: He?
2: İşte.
0: Ver. Arthur! Yakala! Tekneye koy.
1: Tamam.
0: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
1: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia! Ne kadar?
1: Bilmiyorum.
2: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
2: Evet, yukarı.
1: Biraz daha. Biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Yeter.
2: Bekle, bekle.
0: Hadi.
2: Sıkıştı bu.
0: Sıkıştı.
1: Çabuk.
0: Sıkıştı.
2: Bekle, bekle.
0: Sofia. İyi misin?
1: İyiyim. İçeri, içeri.
2: Kemerini tak.
1: Şimdi ne yapayım?
2: Kırmızı vidayı sök.
1: Bunu mu?
2: Evet, o.
1: Tamam.
2: Şimdi o kolu indir.
1: Tamam, hazır mısınız?
2: Evet.
1: Bir şey olmadı.
2: Bir daha çek. Bir daha.
1: Hadi!
2: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
0: Evet. Lanet olsun. Bir tanesi aşağıda.
2: Yukarıda olmalı.
0: Tamam.
2: Hayır. Dur.
1: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: hayır, hayır, hayır, Arthur, hayır, hayır.
1: Hayır, Arthur, yapma.
0: Arthur, hayır, hayır.
1: Arthur, yapma.
0: Arthur, hayır. Yapma. Aman, sarım, Arthur.
1: Hayır.

istiyor.

Stian pompa nerede? Stian!

0: yaşıyor.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor.

0: yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.
9: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu News.com.

0: kağıtla markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif

0: Le gitsin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: İstiyor.
8: Pompa. Pompalamalısın.
7: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
8: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan.

0: Alo.
1: Ben Roni.
2: Merhaba Roni. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Roni.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba. İyi misin baba?
2: İyiyim. Sen nasılsın peki?
4: Çok iyiyim.
1: Eve dönüyoruz.
2: Sofya'yla.

0: Efendim herkese merhaba. Kıymetli bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yaktığı günde biz de hem gururla, onurla ve rahmetle bayramımızı kutluyor ve anıyoruz. Biliyorsunuz özgürlük için atılan her adım geleceğimiz içindi ve geleceğimizin en kıymetlileri gençlerimiz. Bayramımız kutlu olsun. Sabah kahveniz başladı. Hoş geldiniz. Efendim sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzeli konuğum. Kendisi eğitmen ve yazar. Gülkibar Alkan Kırılmaz. Günaydın Gülkibar'cığım.
1: Günaydın Bircan'cığım, nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün coşku doluyuz. 19 Mayıs biliyorsun. Söylemek istediğin bir
1: Evet.
0: şey var mı? Sen bir öğretmensin. Böyle günler hepimiz
1: Evet.
0: için çok kıymetli ama sizin sözleriniz de çok önemli. Söylemek
1: Tabii
0: istediğin bir
1: ki.
0: şey var mı? Başlayalım öyle.
1: Avusturya'da yok böyle bir bayram ne yazık ki. Ama ne güzel Türkiye'de böyle bir bayramımız var.
0: Evet.
1: Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken şunu da hatırlatmak isterim ki güçlü bir geleceğin temeli sağlıklı ve mutlu çocuklarla atılır. Bu anlamda çocuklarımıza her yaptığımız yatırım onların sağlıklı ve güçlü bir geleceğini kurmuş oluyoruz.
0: Bireyler olacak.
1: Bu anlamda sevgiyle büyüyen her çocuğun yarınlara ışık olacağına inanıyorum.

0: Bayramımız kutlu olsun
1: Ay
0: derim.
1: çok güzel. Ben de bütün sözlerini aldım, kabul ettim. Bütün gençlerimize çok ihtiyaç var. Onların bizim geleceğimiz olduğunu unutmamaları lazım. Ama onların da bu yoldan giderken bizlere çok görev düşüyor işte. Tam da bu noktada şimdi seninle bunları konuşuyor olacağız. Peki çocuklarla doğru iletişim kurmanın küçük ama etkili sırları var mı?
0: Şimdi çocuklarımızla konuştuğumuzda lütfen saygı da çok önemli. Bak senin kızının adı Saygı, gerçekten çok güzel bir isim. İsimiyle büyüsün inşallah.
1: Çok teşekkür ederim,
0: Saygı
1: amin.
0: şöyle, şimdi biz çocuklarımıza ne kadar zaman ayırırsak, gerçekten ben şu an seni dinliyorum, senin için işimi gücümü de hatta bırakmaya razıyım dersek, orada çocuk kendini değerli hissetmiş olur ve anlaşılmış hissetmiş olur. Göz teması demiştik, çok önemli. Burada vakit ayırıyoruz. Evet, göz teması kuruyoruz. O da çok önemli demiştik. Çocuğumuzun bir problemi olduğunda lütfen bunu böyle küçümsemeyelim. Çünkü bizim için küçük bir problem. Ama unutmayalım ki bizler de bir gün yıllar önce çocuktuk. Kendimizi nasıl hissediyorduk? Ben mesela Bircan'cığım, bir şey söyleyeceğim. Günlük yazardım. Bazen onu okuduğumda şu an bana saçma geliyor. Şimdi yetişkin olarak tabii ki gülebiliyorum. Ama o an gerçekten küçük şey bile bir küçük kız için ne kadar büyük bir şeymiş. Yani gözümüzde gerçekten büyütüyoruz küçük çocuk olarak. Hani bunu unutmayalım lütfen. Bizler de çocuktuk. Onun için empati kurarak çocuklarımızı lütfen anlayarak dinleyelim derdini. Bize saçma geliyor olabilir. Aman abartma da demeyelim. Çünkü onu da dediğimiz zaman çocuğumuzu da şunu hissettirmiş oluruz. Hani beni nasıl olsa, ben ne desem beni zaten anlamıyorlar
1: Ya da
0: ve
1: önemsemiyorlar.
0: önemsemiyorlar. Ben değerli biri değilim. Şimdi arkadaşlarım da böyle düşünüyor olabilir belki. Çocuk hani ileriki dönemde arkadaşlarıyla birlikte de olduğu zaman böyle düşünebilir. Yani böyle kendini böyle bir hisse kaptırabilir.
1: Bu çok kıymetli. Çocuklarla doğru iletişim kurmalıyız. Peki dinlenmeyen çocuk, dinlenmediğini hisseden çocukla zamanla nasıl bir iç dünyaya sahip olur?
0: Bu çocuktan çocuğa tabii değişiyor. Bazı çocuklar geriye çekilebilir. Şimdi geriye çekilebilir, sessizleşebilir. Sonrasında başkalarıyla konuşmamaya tercih edebilir. Bu sakin çocuklar için geçerli. Şimdi bazı çocuklar da çok konuşur. Hani dikkat çekmek için çok konuşur. Onun için acaba bu çocuk çok konuşuyor, ne anlatıyor demek yerine acaba bu söylediklerinin altında ne gibi duygular yatıyor, bunu araştırmalıyız bence. Hani aman aman bu yine çok konuşuyor demeyelim. Gerçekten burada aslında çocuk farklı bir şey anlatmak istiyor. Lütfen benimle bir bağlantı kurun demek istiyor aslında. Hani
1: Çocuk.
0: burada doğru iletişimi yine kurarsak, iletişim yine diyorum tabii çok önemli. Bunu okulda da mesela çok konuşarak ya da çocuk kendinden emin olmayabilir. Sürekli soru sorar. Aslında hani zekasından bir şüphemiz yok. Zeki bir çocuk olabilir ama sürekli soru soruyor. Emin olmak istiyor. Emin olamıyor ama. Neden? Çünkü zamanında hani dinlenmedi çocuk, dikkate alınmadığı için.
1: Peki dijital teknoloji ve sosyal medya çocukların duygusal gelişimini nasıl etkiliyor?
0: Ya iyi tarafları da var tabii ki bu teknolojinin, kötü tarafları da var. İyi tarafı nedir? Şimdi çocuk gelişiminde aslında hani olumlu etkenler var. Biz farklı videolar demiştik, müzik demiştik. İstediği zaman müzik dinleyebiliyor. Hatta biz derste de bile izin veriyoruz demiştik. Hatta sen şaşırmıştın
1: Evet,
0: nasıl
1: çok
0: olur diye.
1: şaşırmıştım.
0: Ama bazı öğrenciler gerçekten çok verimli oluyorlar. Seviniyoruz biz de. Çizim programları var. Bircancığım bak, bir öğrencim vardı. Gerçekten hani boş derslerde bakıyordum, ne yapıyorsun böyle diyordum. o kadar güzel çizim.

0: çizimler yapıyordu ki belirli aplikasyonlarla sanki televizyonda bir şey çizgi filmi gibi bir şey çiziyordu mesela. Renkleri uyuşturabiliyordu. O kadar güzel şeyler var ki aslında. Öğrenmek için de güzel aplikasyonlar var demiştik. Bunu da kullanabilir. Hani bunu olumlu olarak kullanabilir. Şimdi kötü tarafı nedir? Yani önemli olan aslında nedir? Nasıl ve ne kadar kullandığı önemli. Şimdi ne demiştik? Biz riskli tarafı demiştik. Burada kendini çok kaptırırsa, şimdi burada bizlere aslında mükemmel bir dünya sunuluyor. Şimdi isim vermeyeceğim tabii ki, isim vermek olmuyor. Ama genelde sosyal medya, şimdi sosyal medyaya değinmek istiyorum. Orada belirli puanlar birikiyor mesela. Beğeni topluyorlar çocuklar. Kalp biriktiriyorlar. Benim bu kadar kalbim oldu, bu kadar beğeni oldu, bu kadar işte takipçim oldu. Bu gençler arasında böyle bir kıyaslama da söz konusu oluyor. Kiminin fazla takipçisi oluyor, kiminin az takipçisi oluyor. Bu da onların aralarında yine böyle bir rekabetmiş gibi bir şey oluşturuyor. Çocukları zaman da bu çocukları mutsuz edebilir. Onun için bunu gerçekten bir takip etmek lazım. Hani ne gibi aplikasyonlar kullanılıyor ve ne kadar sürede?
1: Bunlar ya aslında olumlu aplikasyonlarda var fakat zararları da var ve kullandıkları sürede çok çok önemli. Onun içerisinde kaybolmasınlar mı yani? Ne kadar süre sağlık
0: Kaybolmasın mı?
1: ne kadar
0: Aslında
1: süre
0: bunu
1: sağlıklı olabilir? Mesela okuldan geldi hemen tablete işte teknolojiye saldıran çocuk da şimdi biraz tuhaf.
0: şimdi bizim dönemimizde televizyon vardı sadece ve televizyon için günde en fazla 2 saat denilmişti. Televizyona fazla yanaşmayın bize derlerdi. Gözleriniz bozulur.
1: Doğru.
0: Demişlerdi hatırlarsan, bize hep öyle diyorlardı.
1: Tabii.
0: Şimdiki dönemde maalesef tabletti, işte telefondu. Onu kapattıktan sonra tekrar telefona yöneliyorlar. Bunu tabii ki biraz kısıtlamamız lazım. Nasıl
1: Kısıtlamalı.
0: kısıtlayabiliriz? Küçük çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. Hani bir yandan diyor ki ben ders çalıştım ama öte yandan da gerçekten bir bakıyorsun oyunlara kayıyor. Gerçekten bazen ebeveynler geliyor çaresiz bir şekilde, ben ne yapayım, çocuğum ders çalışıyorum diyor ama ben kontrol edemiyorum. Oysa kontrol etmek için belirli aplikasyonlar var. Bir. İkincisi, telefonda da mesela ebeveynler bakabilir kaç saat kullanıldığı telefon. Bunu da sınırlayabilirler. Bu aslında ebeveynlerin elinde. Çocuk gerçekten bunu frenleyemiyor. Çocuk bunu bilerek yapmıyor. Çocuk kendini kaptırıyor. İster
1: Kaptırıyor.
0: istemez
1: Adı
0: kaptırıyor.
1: üstünde
0: Hani
1: çocuk çünkü.
0: evet, çocuk gerçekten burada, hani çocuklarımızı suçlamayalım. Çünkü çocukların herhangi bir suçu yok. Onlar saate bakaraktan ya da işte zamanlama yapamıyorlar. Bunu adım adım öğrenmek zorundalar. Ama bu konuda biz onlara yardım etmek
1: Evet.
0: zorundayız anne baba olarak.
1: Peki biraz sessiz ve çok konuşan çocukları konuşalım. Sessiz çocuk illa içine kapanık çocuk mudur yani?
0: Yok, aslında böyle demeyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu çocuk sürekli mi sessiz acaba? Sürekli mi içine kapanık? Ben soru sorduğumda doğru düzgün konuşmuyor mu acaba? Buna dikkat etmeliyiz. Şimdi sessiz bir çocuk sakin de olabilir. Gözlemleyen bir çocuk da olabilir. Hani etrafını gözlemleyebilir ya da çok düşünen çocuk da olabilir. Onun için burada buna bakmamız lazım. Acaba gerçekten sürekli mi sessiz? Arkadaşlar arasına girdiği zaman da mı halen öyle? Öğretmenlere tabii ki danışarak bunu ebeveynler çözebilirler, öğrenebilirler. Okulda, sınıfta çocuğun nasıl? Evde de sakin, okulda da acaba böyle mi? Eğer sürekli böyleyse çocuk, çok içine kapanıksa, sessizse, o zaman bunun arkasında başka bir şey yatabilir. Hani işte danışmanlara işte gidip de bir yardım alabiliriz bence. Hani buna bir danışmak bence kötü bir şey değil.
1: Kötü bir şey değil. Bir de sürekli
0: Evet.
1: sessizlik de biraz bir sıkıntı var demektir. Peki tam tersini soracağım. Çok konuşan

0: oluşan çocukta ne hangi duygu ihtiyacı karşılanmıyor burada ya?
1: Çok çocuk, çok konuşan çocuk. Şeyi hatırladım aslında. Sen bir kere bir şey söylemiştin, ben de çok konuşuyordum diye. Aslında çok konuşmak sorun değil. Gerçekten ne konuşuluyor, buna bakmak lazım. Hani konudan konuya atlıyorsa bu çocuk konuştuğunda, ya da kendini toparlayamıyorsa, ya da kendini ifade edemiyorsa. Bizler de hani artık zorlanıyorsak eğer onu dinlediğimizde, o zaman bunun arkasında dikkat çekme gibi bir durum olabilir. Bu çocuk demek ki hani doğru düzgün konuşulmamış, kendini ifade edemiyor ve anlaşılmıyor. Burada bir eksik bir şey var. Onun için çok konuşan çocuğu hani problem olarak görmeyelim bence. Çünkü bu bir yetenek aslında. Bir insan kendini dışarıya doğru verebiliyorsa, ifade edebiliyorsa aslında güzel bir şey. Ama bunu nasıl bir şekilde yapıyor, bunu bilmek lazım, görmek lazım, gözlemlemek lazım.
0: Önemli bir soru soracağım. Hepsi önemli ama burada merak ettiğim bir şey var. Çocuğun özgüvensiz olduğunu anlayacağınız davranışlar var mı?
1: Özgüvensiz, İşte tedirginse eğer, sakinse, içine kapanıksa, ya da diyelim bir şey başladı, bir cümle kuruyor. Bir hata yaptığında da cümle kurarken, "Aa yok unuttum, ya yok önemli değil." Hep bunu böyle gizlemeye çalışır. Hani ifade etmekte zorlanır bu tür çocuklar. Özgüven demiştik, bu bedensel olarak da belli olabilir. Özellikle ergenlik döneminde eğer dik yürümüyorsa Bircancığım, bunu ben maalesef görüyorum. Uzun boylu çocuklarda daha çok görüyorum. Hani utanç duygusu oluyor onlarda. Hani benim boyum uzun, aslında gurur duymalı. Yani ben mesela o dönemde ah keşke böyle uzun boylu olsaydım
0: Ben
1: derdim.
0: de, ben de. Teşekkür ediyorum. Bu kıymetli günde bizimle olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin gibi kıymetli bir öğretmeni ağırladık. 19 Mayıs gibi özel bir günde. Peki ben hocamı uğurluyorum. Şimdi sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Oyuncaklarıyla gelmiş. Kendisi uzman estetisyen Feray Canbay. Hoş
1: Hoş
0: geldiniz Feray Hanım.
1: buldum.
0: Sizi geçmiş zamanlardan tanıyor gibiyim. Niye öyle oldu? Sıcak geldiniz.
1: Merlin
0: Oo, ben de diyorum ki nereden tanıyorum Merlin Moro tabii ki ya. Nasılsınız Merlin Hanım? Ay tövbe tövbe. Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse konu başka yere gelecek. Yanınızda oyuncaklarınız var. Birazdan o konulara gireceğiz
1: evet,
0: galiba. Sanırım
1: şöyle.
0: kıl kökleri bu kadar önemli ve karmaşık aslında. Düşündüğümüz
1: Görsel
0: kadar.
1: anlatalım, akılda kalıcı olsun
0: Evet, evet,
1: dedim.
0: evet, evet. Tam da şu ekrandasınız. Bakın böyle birazdan bunları anlatacağız. Ama öncelikle buz lazer nedir ve klasik lazer epilasyondan farkı nedir?
1: Buz lazer en son sistem soğutma teknolojisine sahip bir lazer epilasyon sistemidir.
0: Klasikten farkı ne oluyor?
1: Soğutma sistemi burada çok
0: Daha mı
1: önemli.
0: azacıyor böylelikle?
1: Çok daha az ağrı hissediyorsunuz. Yanmayı çok daha az hissediyorsunuz. Çünkü çok daha iyi soğutuyor. Yani soğutma teknolojisinin burada daha iyi olması, cihazın daha iyi soğutması, alttan kıl kökleriniz yanarken üstten siz çok
0: Hissetmiyoruz bile.
1: hissetmiyorsunuz. Böyle sizi soğutuyor, rahatlatıyor. Bu da ne demek? Seanslar çok daha konforlu ve çok daha ağrısız ve çok daha güvenli.
0: Biliyor musunuz Feriha Hanımcığım, bazen tabii o dönemler, yaptırdığımız dönemler ağrısını düşünüp gidemiyorduk falan.
1: Evet, bunu çok duyuyoruz. Buz lazer sistemleriyle de ilgili biraz. Buz lazer bu konuda biraz daha konfor sağlıyor. İlk çıkan lazer sistemlerine göre. Bütün lazer sistemleri gerçek bir lazer cihazı ise işe yarar. Doğru da uygulanırsa sonuç alırsınız. Ama tabii ki seans konforu burada cihaz bazında değişir. Sistem bazında da
0: Tabii.
1: değişir.
0: Cihazın kalitesi de çok
1: Kesinlikle.
0: önemli. Bunların hepsini
1: Kesinlikle.
0: çok kaliteli cihazlar için konuştuğumuzu söyleyelim. Yani her
1: Evet.
0: cihaz için değil.
1: FDA
0: Peki
1: onaylı özellikle olması.
0: FDA onaylı.
1: FDA onaylı bir cihazla çok güvenli ve işlem alırsınız. Herhangi bir risk yaşamazsınız. Doğru da uygulanırsa çok da güzel sonuç alırsınız.
0: Peki. Buz lazer hangi cilt ve kıl tiplerinde daha etkilidir?
1: Aslında bütün cilt ve kıl tiplerinde etkili. Özellikle şunu da çok daha etkili diyemeyiz ama lazer sistemleri her zaman daha açık tenler.

0: şeylerde daha iyi sonuç verir. Daha
1: Hmm.
0: çabuk sonuç verir.
1: Niye?
0: Çünkü bir melanin teknolojisi. Yani aslında o kılınızı görmüyor. Kıldaki rengi görüyor. Yani koyu rengi görüyor. Örneğin siz oraya siyah bir kalemle çizin. Onu da tarar. Onu da yakar.
1: Ha, koyu rengi.
0: Evet, tamamen
1: O
0: sistem
1: yüzden
0: renk.
1: dövmeler.
0: Evet, dövmeler bu yüzden kapatılır. Çünkü dövmeyi direkt yakar. Kıl gibi düşünüp yakar. Oraya siyah kalemle çizin, yakar. Benleri yakar. Yani tamamen melanin teknolojisi. Melanin de esmerlerde, buğday tenlerde fazla olduğu için ne oluyor? Biraz paylaşıyor ister istemez. Bu yüzden beyaz tenler çok daha etkili. Ancak buz lazerinin şöyle bir farkı var. İnci kıllarda da çok etkili. Yani bu bizim
1: Ayva
0: bildiğimiz
1: tüyü.
0: ayva tüyü demeyelim. Ayva tüyünden bir tık kalın. Ya ince kıl.
1: Ha,
0: Klasik
1: ince.
0: lazer sistemlerinde çok zor görülen bu ince kıllarda da buz lazer sistemi etkilidir.
1: Yüze uygulanır mı?
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Güvenli uygulanır ancak yine ayva tüyü değil. Ayva tüyüne kesinlikle lazer epilasyon yapılmaz.
1: Ya da herhangi bir
0: Bizde de
1: epilasyon mu? İğne belki.
0: ayva tüyüne iğne de yapılmaz. Çünkü sonu gelmez, bitmez. Yani
1: Ya.
0: çok sıktır, çok incedir. Gözün görmesi çok zordur. Yani o iğneli epilasyonda da onu görmesi gerekiyor her halükarda. Bunu yakından gözlükle bile görmek çok zor. İğneli de görmek çok zor ayva tüyünü. Ayva tüyleriyle barışık olacağız. Onlarla çok uğraşmayacağız. Onları seveceğiz.
1: Onları seveceğiz.
0: Dökmeye çalışmayacağız. Kesinlikle lazer
1: Onlarla
0: vurmayacağız.
1: yaşamaya.
0: Onları sevmeyi, onlarla yaşamaya çalışacağız. Çünkü vurduğunuzda artar,
1: Ama
0: yayılır.
1: yüze uygulanır dediniz ama ayva tüyü değil yine.
0: Tabii
1: Yüzdeki
0: onda
1: ince
0: tamamen
1: tüylere.
0: bölgesel çalışılmalıdır. Yüz taranmaz. Yani çeninizde olan kıl eğer yanağınızda yoksa bütün yüzü tarayamazsınız.
1: Tarayabilir.
0: Ne olur yanaktaki ayva tüyleri çoğalır, artar ve yayılır. Dökemediği kılları lazer epilasyon sistemleri güçlendirir. Biz de bunu tabii ki istemeyiz. Bu yüzden çok bölgesel çalışılmalı yüz.
1: Siz duyuyorsunuzdur. Hepimiz duyuyoruz. Lazer yaptırdım ama geri çıktı tüylerim. Ya da dağıldı. Çoğaldı falan. Bitmedi falan. Böyle şeyler duyuyorsunuz değil mi? Neden
0: Çok.
1: oluyor?
0: Şöyle söyleyeyim hatta 30 seans alan danışanlarım var. 30 seanstan sonra halen %50-60 gibi bir sonuç alınmış. Bu çok yaşanan bir şey. Burada önemli olan ilk başta cihaz. Aslında gerçek bir lazer epilasyon cihazına gitmemiş oluyor bu tür senaryolarda. Gerçek ve orijinal bir FT onaylı bir cihazla işlem görürseniz başarılı olur. İkincisi tabii ki uygulama. Doğru enerji her seansta tamamen kişiye özel ve her seansa özel enerji ayarı belirlenmeli. Bir dosya tutulmalı. Bu dosyada o danışan her seans için özellikle takip edilmeli. Çünkü her seansta kıl kökü yavaş yavaş inceleyecek. O yüzden aynı enerjiyle olmaz. Her seanstaki enerji de ayarlanarak her seansa göre uygulanmalı. Bu şekilde ve seans süresi de tabii burada önemli. Yani yarım saatlik seanslar tüm vücut için yetersizdir. Erkekte 1,5 saat, kadında da ortalama 1 saat sürmesi gerekiyor bir vücut tüm vücut seansının.
1: Ya
0: Bunun altındakilerde eksik enerji almış olursunuz. Bu da
1: da
0: ne olur?
1: baştan savma.
0: Bitmez. Hızlı bir seans olmuş olur. Yarım saatte işte hızlı bir şekilde bitmesi. Orada eksik enerji almış olursunuz ne olursa olsun. Bu anlamda uygulama süresi de çok önemli.
1: Tamamen kurtulmak mümkün mü? Kıl, tüy.
0: Lazer epilasyonda iyi ve doğru bir cihaz, doğru uygulamayla ortalama %90 oranında hormonlar da düzenliyse tabii ki başarı sağlanması gerekiyor. Ancak %100 değil. Burada bir yanlış anlaşılma oluyor bazen. Yani %100 tamamen ömür boyu kıllardan kurtulmamız ancak yaşamın sonlanması halinde mümkün. Onun dışında
1: Ay Allah
0: insan
1: korusun.
0: yaşayan bir organizma
1: Evet.
0: yaşadığı sürece kıllar beslenir, güçlenir. %90 oranında alınan bir kalıcı sonuç başarılıdır.
1: Peki, sınırsız paket veya işte ömür boyu lazer epilasyon. Mümkün mü böyle bir
0: Bu mümkün değil.
1: şey?
0: Bu çok komik gerçekten de.
1: Ama
0: Çünkü
1: soruyorlar değil mi?
0: evet oluyor ve hatta bu tarz paketler alanlar oluyor. Şimdi ağdadan bir farkı kalmaz. Ömür boyu gittiğinizde o zaman ağda yaparsınız. Yani daha kolay
1: Doğru.
0: olur. Bu yüzden belli bir seans sayısında bu yak ortalama 8 seanstır. Hormonal bir problem de yoksa cihaz da iyiyse, doğru uygulama yapılıyorsa, doğru seans süresi uygulanıyorsa ortalama 8 seansta bir %90 oranında kalıcı sonuç almayı hedefliyoruz. Ve bu da mümkün.
1: Peki ince kıllarda ve ayva tüylerde şimdi bu ikisi arasında bir fark var. Başta söyledik ayva tüylere çok dokunmuyoruz.
0: Evet,
1: Ama
0: onlara
1: ince
0: değil.
1: tüyler.
0: İnce kılları alır. Ya ince kıllar nedir? Mesela şöyle bir yarım metreden görünebilen kıllar ince kıldır. Ama dibinize giriyorum şöyle şuradan bile görün.

0: yapamıyor. Onlar ayva tüyü. Yani siz ama büyüteçle bakarsanız mesela bu çok yapılıyor. Kadınlarımız geliyor işte yüzümde kıllar var bakıyorum ayva tüyü. Çünkü sürekli büyüten bir aynayla bakmış yüzüne. Sürekli çok yakından bakmış. Onlar da büyütüyor kıllarımı. Kimse bize öyle bakmıyor tabii ki.
1: Yarım
0: Ortalama
1: metreden
0: yarım metreden görülebiliyorsa eğer ona ince kıl diyebiliriz.
1: kalın nasıl olacak o zaman?
0: Kalın zaten görünür.
1: Uzaktan da görünür.
0: Tabii ya şöyle 1 metre mesafeden kalın kıllar görünür. Siyah.
1: Allah Allah. Biraz şu an endişelendim biliyor musunuz?
0: Görünür. Şimdi mesela...
1: Oradan bakınca ben de herhangi bir tüy görüyor musunuz?
0: Yok. Görmüyoruz.
1: Yani ben şu an düşündüm de... Allah Allah uzakta erkekler.
0: Hı-hı.
1: Ha erkeklerin kolları falan.
0: Mesela.
1: Ha evet.
0: Ya da kadınların kolları. Mesela bu işte alınabilir mi alınamaz mı diye sorduklarında... Çok ince ise, cihazın görmeyecek kadar ince ise riskli olduğunu söylüyoruz ve oraları işlem yapmıyoruz. Çünkü o ayva tüylerini güçlendirir. Ama alınabilecek kalınlıktaysa, ince de olsa akıllar işlem yapılabilir ve
1: Yapılabilir.
0: güvenli sonuç alırız.
1: Peki yaz aylarında yapılabilir mi bu uygulamalar?
0: Tabii ki güvenli uygulanabilir. Özellikle bu zezer yazında ve 4 mevsim uygulanabilir.
1: 4 mevsim.
0: Tabii ki sadece bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası çok iyi güneşten korumamız lazım.
1: Ha, güneşten koruyacağız. Peki. Ona sıra ne zaman gelecek? Çok merak ediyorum. Orada neler var? Sorularda var değil mi onun sırası?
0: Olabilir.
1: Tamam.
0: Emin değilim ama hangi kılıcı tiplerinde etkiliydi?
1: Ondan konuşacağız. Çünkü çok keyifli görünüyor ama bakalım
0: Hı-hı.
1: oradan öyle bir keyifli bir sonuç çıkacak mı?
0: Hı-hı.
1: Peki. Lazer epilasyon sonrası güneşe çıkma süresi hep bir hafta mı?
0: Evet.
1: Bir hafta hiç çıkmayalım.
0: Şöyle 3 gün güneşlenmiyoruz. Yani böyle yatıp
1: Tamam.
0: güneş banyosu yarım saatten fazla güneşin karşısında kalmıyoruz. Ondan sonraki süreçte yani o ilk bir haftada 50 faktörle lazer epilasyon yapılan bölgeleri çok iyi koruyoruz. Ondan sonrasında özgürsünüz.
1: Öncesinde
0: Öncesinde de son bir hafta güneşlenmemiş olmak
1: Aa
0: gerekiyor.
1: niye?
0: Neden? Çünkü bir pembelik bırakır güneş.
1: Evet, evet.
0: Ona lazer atışı yapılamaz. Orada zaten ciltte hafif bir hassasiyet vardır.
1: Evet, acır.
0: Onun üzerine eğer lazer atışı yapılırsa o bölgede eritem oluşur, enfeksiyon oluşur, tahribat oluşur. Onu istemeyiz. Artı pul pul soyuluyorsa, dökülüyorsa kesinlikle o bölgeye de atış yapılmaz. Bunlardan kurtulmuş olmanız lazım. Yani güneş sonrası bu problemlerden bittikten sonra, güneş sonrası bunları bertaraf ettikten sonra lazer yapılabilir. Bu da ortalama bir haftadır.
1: Yara varsa açık yara
0: Kesinlikle uygulanamaz.
1: olmaz değil mi?
0: O ilgili bölgede açık yara varsa, renk değişimi varsa, sedef tarzı bir rahatsızlık varsa ilgili bölgede, lazer epilasyon yapılacak bölgede o bölgeleri kesinlikle sivilce varsa o
1: Uçuk falan.
0: uçuk varsa kesinlikle uygulanamaz. Yayar.
1: Yayar mı?
0: Evet yayar. Uçuğu yayar. Uçuk yapıldı. O varsa eğer dudak çevresinde yüz epilasyonu yapılamaz.
1: Olmaz.
0: Olmaz. Çıban gibi iltihaplı şeyler varsa kesinlikle o bölgeye uygulanamaz.
1: Peki, farklı cilt ve kıl tiplerine göre lazer epilasyon etkinliği değişir mi?
0: Evet, bir melanin teknolojisi olduğu için açık renklerde dediğimiz gibi daha iyi sonuç alıyoruz. Koyu renk kıllarda daha iyi sonuç alıyoruz. Onu da şöyle paketten gösterelim biraz.
1: Gösterelim.
0: Lazer epilasyon sistemleri kıl köküne hedef alır. Yani kıl kökü derinin altından itibaren şöyle görebiliriz, uzanır.
1: Orası, evet.
0: Yani şuradaki bu ölü kökler, buradaki bu ölü uçlarla hiç işimiz yok. Çünkü bunlar bittiğinde zaten bu da altta yaşadığı için çıkmaya devam
1: Çıkmaya
0: edecek.
1: devam edecek. O
0: Ama
1: üstten alınma yani böyle sanki
0: evet,
1: tıraş
0: yani
1: gibi.
0: tıraştır, jilettir, makinedir o tarz şeyler. Bizim amacımız buradaki alttaki, bu yüzden zaten lazer epilasyonu gelmeden önce sıfırlanmasını istiyoruz. Bundaki amaç bu. Bunları görmesin, lazer epilasyon enerjiyi paylaşmasın, tamamen kıl köküne hedef alsın. Derinin altındaki şöyle şu uçtan itibaren alır, bütün enerjiyi ve köke kadar iletir kıl. Ve böylece kılın yaşadığı ortamı biz alırız ve artık yaşayacağı bir yer kalmaz. Beslenemediği için
1: Aa,
0: böylece kıldan kurtulmuş oluruz.
1: aa. O şey besleneceği yeri aldık götürdük.
0: Evet, tamamen bununla ilgili.
1: E
0: Yani
1: çok güzel.
0: besleneceği bir yer kalmadığı için yaşam ortamını alıyoruz aslında.
1: Peki, bronzlaşmış peki hassasiyeti geçmiş cilde uygulanır mı?
0: Bronzlaşmış ciltte de uygulanabilir. Sadece enerjiyi buna göre değiştirmek gerekiyor. Yani bir tık bronzlaştınız diyelim. Ona göre enerji ayarını bir miktar ona göre
1: Ha
0: ayarlamanız lazım.
1: dereceyi mi
0: Tabii.
1: diyorsunuz?
0: Yani
1: Öyle
0: siz
1: mi?
0: kışın geldiniz 3 seans lazer epilasyon gördünüz. Cildiniz beyaz.

0: Yazın dördüncü seansta geldiniz, bir tık bronzlaştınız. O zaman biz de o enerjiyi fazla
1: Aynı
0: açamayız.
1: olmuyor.
0: Evet, yani biraz daha da iki tık bronzlaştınız, düşürürüz hatta. Çünkü tamamen ten rengine göre.
1: Batık tüyler için bir faydası var mı?
0: Evet, onların çözümüdür, tamamen bitirir. Sadece batıklar için değil, aynı zamanda kıl dönmesinde etkilidir. Onu da çünkü orada bir kıl kökünü öldürdüğünüzde artık zaten orada dönecek bir şey kalmıyor.
1: Kalmıyor.
0: Bunun da aslında bir tür
1: Sağlık.
0: çaresidir. Evet, çok
1: Evet.
0: doktordan gelen danışanlarımız var bu şekilde.
1: Hamileleri kesinlikle mi yapmıyoruz?
0: Kesinlikle. Neden
1: Ya
0: yapmıyoruz?
1: kola mola hiçbir yere.
0: Neden yapmıyoruz?
1: Neden?
0: Hamileler üzerinde, fetüs üzerinde ya da işte anne üzerinde %100 güvenilir şeklinde bir belge yok. Yani yoksa bir şey olacağından değil ama biz bundan emin değiliz. Yani nasıl bir sonuç verir biz bunu ölçümleyemedik şeklinde. Bu yüzden hamilelerde uygulamıyoruz. Hamilelik durumunda ötelemekte fayda var.
1: Öteleyelim. Peki bir şey daha soracağım. Niye öncesinde ağda yapmayın diyorlar?
0: Kıl kökünü almış oluyorsunuz. Biz de kıl
1: Ha,
0: kökünü
1: bizde
0: atışı
1: kıl
0: yapıyoruz.
1: kökü
0: Evet,
1: lazım.
0: amacımız zaten orada kıl kökünün olması. O kıl kökünü tahrip etmek.
1: Peki sonrasındaki kızarıklık normal mi hassasiyet?
0: Bir miktar normal, ne kadar ama bu 2-3 saat sürebilir.
1: Ha, 2-3 saat
0: Evet.
1: kabarabilir.
0: O 2-3 saate de kalmayabilir, hiç de olmayabilir. Bu kişiye göre değişir ama çok kalın kıllardan sonra evet biraz kızarıklık olabiliyor. Özellikle erkeklerde göğüs kısmında çok derin ve kalın olduğu için oralarda kızarıklık 2-3 saat sürebilir ama ertesi güne kalmamasını bekliyoruz.
1: Kalmasın, normal seyirindir.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Valla su gibi aktı ya. Kılla
0: Teşekkürler.
1: ilgili de ne sorular varmış, değil mi?
0: Çok.
1: Çok sorunlar da var, sorular da
0: Çok
1: var.
0: fazla.
1: Peki, ben sizleri uğurlayacağım ama siz hiç rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Hem güzel bir gün, özel bir gün. Bugün Gençlik Bayramı. Hem de Yalova'dan çok kıymetli konuğum Beyza Hanım bana ne güzel çiçekler getirmiş. Yani söylüyorum artık her dilimde tüy bitti. Her gelen konuk lütfen bir çiçek getirsin diyorum. Bak ne güzel getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş
0: Rica ederim.
1: geldiniz. Kendisi
0: Hoş bulduk.
1: psikolojik danışman Beyza Gökoğlu.
0: Evet.
1: Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yalova'ya gittiniz. Alıştınız mı Yalova'ya?
0: Alıştım,
1: Değil mi?
0: evet.
1: Daha önce Kadıköy'deydiniz.
0: Daha önce evet Koşu yolunda
1: Aha.
0: yaşıyordum ama üniversiteden sonra oraya
1: Oraya
0: taşınmadan
1: geçtiniz.
0: evet.
1: Yalova'da çok selamlar olsun. Küçük ama etkili bir yerdir. Sevdiğimiz bütün Yalova'ya selamlar. Peki şimdi çok stresliyiz ya biz. Daha da çoğaldı bu. Neden?
0: Şöyle klinik gözlemim şu, stresin kendisi değil sürekliliği arttı. Önceden stres daha akut ve geçiciydi. Şu an ise daha kronik ve arka planda sürekli aktif. Sinir sistemi kendisini kapatamıyor ve sürekli tetikte kalıyor. Bu durumda kişi küçük bir oranda bir olay olduğunda orantısız tepkiler verebiliyor.
1: Sabır kalmadı yani.
0: Evet.
1: Ha, akut ve geçiciyken şimdi kalıcı ve kronik hale geldi.
0: Evet, çünkü sinir sistemi şu an tam olarak kapanamıyor. Bu yüzden sorun aslında stresin varlığı değil.
1: Ama
0: Tam olarak sistemin dinlenemiyor olması.
1: sistem dediğimiz şey kendimiz miyiz?
0: Sinir sistemi.
1: Dinlenemiyor muyuz gerçekten ya? Ben şahsen dinlenemiyorum da. Evet. Peki zararlı mı gerçekten? Çok stresin hastalığa sebep olduğunu söylerler. Stresten oldum. Stresten kilo aldım. Stresten zayıfladım falan. Bu doğru mu?
0: Aslında stres biyolojik olarak gerekli bir mekanizma. Hatta doğru dozda olduğunda dikkat, motivasyon ve performans da geliştiricidir.
1: Ha biraz ama.
0: Evet, kronikleştiği noktada daha yıpratıcı hale geliyor ve o nokta bize zarar vermeye başlıyor. Kişiler o dönem daha kötü hissettikleri için günlük yaşantılarını da etkiliyor.
1: Her şeyin azı ve makul olanı.
0: Dengeli olması
1: Ya fazla
0: gerekiyor.
1: stres gerçekten hızlı yaşlandırıyor. Uyku bile uyutmuyor adamı. Peki zihinsel dayanıklılığımıza da bir şey oldu bizim. Bir düştü. Niye öyle oldu?
0: Zihinsel dayanıklılık düşmek yerine aslında bir noktada kaçınmamız çoğaldı. Zihinsel dayanıklılık dediğimiz nokta aslında kişinin zor duygularla temas edebilmesi ve bunları tolere edebilme kapasitesidir. Ancak günümüzde bu kapasite düşüyor çünkü kaçınmalar arttı. İnsanlar artık rahatsız hissettiği
1: Hemen
0: noktalarda
1: gidiyorlar.
0: evet dikkat dağıtıyorlar, erteliyorlar veya bastırıyorlar.
1: İlişkilerde de böyle oldu ya.
0: Evet.
1: Değil mi? Geçen arkadaşım yazık bir tane işte ilişkiye başladı. Kız diyor ki yok bir onda ne kaçınma varmış? Duygusal kaçınma mı varmış? Korkak kaçınma mı varmış? Adam kaçmış yani. Dedim ki hayatım onda kaçınma yok. Adam kaçmış dedim yani. Ama aslında

0: aslında anlattığın şey şu. Zora geldiğimizde topuk. Hayatta da böyle mi?
1: Evet.
0: Bu doğru bir şey mi?
1: Hayır. Aslında tam olarak duygularımızdan kaçarak gelişemeyiz. Zor duygularla kalarak geliştirebiliriz dayanıklılığımızı.
0: Zor ama. Yani
1: Zor.
0: Orada kalmak zor. Yok, ben de kalamam. Peki, günümüz insanı daha mı kırılgan?
1: Daha kırılgan değil. Aslında daha

0: daha reaktif ve daha çabuk tüketen bir yapıya dönüştürüyor.
1: Hızdan kastımız ne?
0: Sosyalde aslında şöyle, sosyal medyalar sürekli biliyorsunuz ki insanlar birbirlerini kıyaslamaya başladı. Burada aslında çok fazla hızlı bir şekilde kıyas var.
1: Yetişmek istiyoruz
0: Yetişmek
1: oraya.
0: istiyoruz ama evet, yetişemediğimiz noktalar var.
1: İşte işte sosyal kıyas burada meydana geliyor. Yani bir de insanların ya arkadaşlarımızın bile storyleri bizi üzer hale geldi, değil mi? Bak nereye gitmiş gördüğümü. Bak ben burada çalışıyorum işte bak o nerelere gitmiş falan. Bu hale geldik. Mahvoldu psikolojimiz. Sinirlerimiz hiç laşkalaştı. Peki stresin en tehlikeli belirtisi nedir? Şu olursa durum vahim diyeceğiniz bir şey var mı Beyza'cığım?
0: Şöyle, aslında stresin en tehlikeli belirtisi çoğu zaman fark edilmeyen donakalma halidir.
1: Aa.
0: Çoğu zaman fark edilmez çünkü donakalma halinde bir kaygı veya bir üzüntü hissedilmez. Daha çok büyük bir kopuşluk vardır. Bu da sinir sisteminin kendisini koruyabilmesi için kendisini kapatma
1: Gerekli
0: halidir.
1: yani.
0: Evet.
1: Dona kaldın ya baya böyle. Böyle mi?
0: Bir yas döneminde birini kaybettiğinde artık duygularıyla tam olarak kendisini kötü hissettiğinde, bedeni de bunu tolere edemediğinde zihin kendisini kapatır. Bir acı hissetmez, bir üzüntü
1: Savunma
0: hissetmez.
1: mekanizması gibi bir şey.
0: Evet, bu bir savunma mekanizmasıdır.
1: Çok acı, çok yüklü bir kayıp da mesela. Hatta belki zaten kapatması iyi.
0: Evet. Kaldıramayan zihinler genelde donakalma halinde yaşıyorlar.
1: Şok.
0: Evet, şok durumunda.
1: Peki, en tehlikeli belirti bu mu?
0: Evet, donakalma halidir.
1: Peki, ama bu her zaman olmaz herhalde değil mi? Çok büyük acılarla yüzleştiğimizde olur. Ne bileyim işte sınav vardı ona kaldım sınav stresinde falan. Olur mu öyle?
0: Kişiden kişiye göre değişir bu durum. Kimi için zor duygularla baş etmek daha kolayken kimileri için çok daha zordur. Ve o noktada da aslında zihin kendisini koruyabilmek için bunu yapar.
1: Gerçi doğru söylüyorsun. Kimisine göre de sınav çok hayati bir şey, değil mi? Peki güçlü insanlar stres yaşamaz mı?
0: Yaşarlar. Ama fark şu, kaçmazlar. Duygularını fark ederler, anlamlandırırlar ve daha sonra onu yönetirler. Bu durum onları hem daha esnek hem de dengede kalmalarını sağlar.
1: Bence onları güçlü dememizin sebepleri de bu.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: duygularıyla dengede kalabilmeleri.
1: Zor ama güçlü bir tavır. Peki şimdi kontrol ihtiyacı neden bu kadar arttı? İnsanlar her şeyi bilmek, kontrol etmek istiyor. Bunlardan biriyim. Açık açık konuşabiliriz.
0: Şöyle, zihin belirsizlikle kaldığı durumlarda artık savunma mekanizması olarak kontrol ihtiyacına girer. Ve bu noktalarda birçok insan, bizler de herkes olduğu gibi kontrol arama ihtiyacına girer. Ancak bu durum biraz daha ilerlediği süreçte kontrol illüzyonuna dönüşür.
1: Ne demek o?
0: Artık herkesi ve her şeyi kontrol etme arzusu.
1: Evet, ne yapacağız?
0: Bu durumda aslında bu kontrol illüzyonuna girmemeye çalışacağız ya da girdiğimiz durumda aslında bunu fark edebilmemiz ilk adım. Fark ettikten sonra bunu dönüştürebilmek de ikinci adım.
1: Ay vallahi iyi olacak hastanın ayağına doktor kendisi gelirmiş Yalova'dan. Bir şey soracağım. Şimdi diyelim biz Aslı ile buluşacağız. Aslı. Tamam Selen gele buluşacağız. Aslı'cığım kusura bakma. Selen gele buluşacağız tamam mı? 7'de akşam 7'de. 6.30'da Selen evden çıktı. Buluşacağız bana doğru geliyor. Ben Selen diyorum ki bana konum at canlı. Çünkü niye yani çıktım geliyorum işte 20 dakika. Yok ben göreyim falan. Nasıl yaşayacak mıyım? Kötü durumda mıyım?
0: Kontrol etmek
1: Evet
0: istiyorsunuz.
1: istiyorum. Onun da başına bir şey gelmesin istiyorum.
0: Çünkü zihin belirsizlikle tam olarak baş edemez. Zihin her şeyi öngörmek ister.
1: Ha.
0: Ve öngörmediği noktada kendisini güvensiz hisseder. Siz bunu kontrol ederek kendinizi güvende hissetmek
1: Evet,
0: istiyorsunuz.
1: kendime mi bir güzellik yaptığımı sanıyorum. Halbuki ne zararı verdim, değil mi? Ne kadar zararı
0: Çok
1: verdim?
0: anlaşılır bir durum aslında. Herkesin aslında yaşadığı bir durum. Benim de zaman zaman yaşadığım
1: Öyle
0: bir
1: mi?
0: durum.
1: Tamam, şu Yalova'ya giderken bana konum atın. Tamam mı canlı? Peki, sosyal medya zihnimizi gerçekten olumsuz mu etkiliyor ya da nasıl etkiliyor diyeyim.
0: Şöyle, aslında insanlar başkalarının vitriniyle kendi kulisini kıyaslıyor.
1: Ne güzel bir şeymiş öyle, sözmüş.
0: Sosyal medya bize seçici anları sunar. İnsanlar çok özel olduğu, çok mutlu olduğu anları aslında paylaşırlar. Kişiler de bunların günlük yaşantılarıyla kıyaslar. Bu durumda kişi de yetersizlik, değersizlik ve tatminsizlik duygusunu beraberinde getirir.
1: Bu sözü kullanacağım. Seni yazarım. Vitrinle kulis.

0: kıyaslamak çok güzelmiş. Peki küçük şeylere bile tahammülümüz azaldı ya. O neden oldu? O başta konuştuğumuz şeylerden mi?
1: Evet. Çünkü aslında olaylara çoğu zaman tepkiler birikmiş duygularımızdan verilir. Ancak günümüzde biliyorsunuz ki zihinler çok dolu, bizler çok doluyuz ve küçük bir uyaran çıktığında birikmiş olan duygular da, yükler de ortaya çıkıyor. Bu süreçte benim klinik olarak gözlemim aslında olaylar değil çoğu zaman, taşıyamadığımız duygular problem.
0: Taşıyamadığımız duyguları biz kaldıramadığımız için mi böyle olduk?
1: Daha fazla tepki verir hale geldik. Daha reaktif bir durumdayız.
0: Ya bu zaman zaman değişir ama bak. Bazen gerçekten sabrımızın zorlandığı durumlar oluyor. Ama o konudan sıyrıldık diyelim. Daha rahattayız. Sabır da bana bazen geliyor, yükleniyor geri. Bu kişiye göre de değişiyor. Bazı kişilere hiç tahammülümüz yok. O bambaşka bir konu. Peki, zihinsel olarak güçlü kişi kimdir?
1: Zihinsel olarak güçlü kişi, duygusunu fark eden, duygusunu anlamlandıran, duygusu tarafından yönetilmeyen kişidir. Duygusuyla dengede kalabilen kişidir. Zihinsel güçlü olan insan.
0: Manipülasyona açık kişiler tam anlamıyla bu söylediğin tavırdan çok uzak. Ama çok manipülasyona açık bir dönemdeyiz artık. Ve ya çok ilginç bir şey oldu. Şimdi artık insanlar o açığımı gördü, o delikten sızmayı mı başardı? Manipülasyonu bu kadar açık ve müsaitken birçok manipülatif çıktı. Ve bunlar sanırım bir ticaret gibi oradaki açığı gördüler. Bu durumda nasıl karşılaşacağız? Ne yapacağız böyle insanlarla?
1: Bu durumda şöyle ki onları anlamamız gerekiyor. Yani manipülatif insanların da aslında onların geçmişlerine baktığımızda neden bunu yaptıklarını bilebiliriz. Ancak bu bizi ilgilendiren bir süreç değil
0: Değil.
1: bazen. Bunu neden yaptığını anlamlandırmak yerine bunu biz istiyor muyuz? Karşı taraf bunu yaptığında biz bunu kabul edecek miyiz? Ya da kendimizi hangi konumda görmek istiyoruz?
0: Bazen bile bile istiyoruz, değil mi? Bu
1: Aşk
0: başka bir
1: ve
0: programın
1: ilişkilerde.
0: konusu. Doğru. Peki, stresle baş etmenin en etkili yollarını konuşalım.
1: Stresle baş etmenin en etkili yolu aslında düşünmek değil.
0: Uyumak mı?
1: Bedeni regüle edebilmek. Evet, uyumak da bazı insanlar için çok etkilidir ama bu noktada şunu söyleyebilirim. Kişiler sinir sistemi aktifken mantık değil refleks çalışır. O yüzden önce bedeni sakinleştirmemiz gerekir. Daha sonra zihin zaten sakinleşir. Bunun için mesela örnek olarak ritim, yavaşlama, nefes. Bunlar sinir sistemini regüle eder. Bir yürüyüşe çıkmak, bir dans etmek. Burada öncelikle mesela gergin olduğumuz bir anı düşünelim. Mantıklı düşünelim dediğimizde çok bunu yapamayabiliriz. Ancak biraz daha nefeslendiğimizde, biraz daha yavaşladığımızda daha rahat düşünebildiğimizi fark edeceğiz.
0: Bir nefes alalım. Tamam.
1: Çünkü zihin rahatlamış bedenin üzerinde çalışır.
0: Peki. İnsanlar neden sürekli yorgun? Yani sabah uyanıyoruz ve akşam olsa da uyusak modundayız.
1: Bunu şöyle düşünüyorum. İnsanlar bugün yaptıkları işten dolayı değil, içlerinden dolayı yorgun. Çünkü her ne kadar bedenlerini daha rahatlamış bir noktaya getirseler de söyleyemedikleri öfkeleri, anlatamadıkları sözleri, bastırdıkları kaygıları onları hep yorgun kılıyor.
0: Kaygı çok yorucu bir şey gerçekten. Hani dedik ya stresle baş etmenin yolu regüle etmek gibi diye. Bazen stresliyken uykun bile uyuyamıyoruz. Çok zor. Kaygı çok insanı yoran bir şey. O yüzden bir yorgunuz. Gerçekten
1: Günümüzde
0: yorgunuz.
1: aynı.
0: Peki belirsizlikle nasıl baş ederiz canlı konum?
1: Bu da bir seçenek. Ama bir de şöyle yapabiliriz. Daha demin de söylediğim gibi aslında zihin hep öngörmek ister. Çünkü o bunu güvende tutar. Ancak hayat öngörülebilen bir yer
0: Tabii
1: değildir.
0: keşke öyle olsa.
1: Hesaplayarak kaygımızı azaltmak yerine daha fazla arttırıyoruz. Bu yüzden belirsizlikle baş edebilmek için onu yok etmek değil, tolere edebilmemiz gerekiyor. Kontrol ederek değil, kabul ederek rahatlarız.
0: Bugün çok güzel şeyler öğrendim. Tam Instagram paylaşımlık yani. Peki zihinsel dayanıklılığı nasıl geliştiririz?
1: Kademeli maruziyetle, zor duygularla yavaş yavaş hemhal olarak, zor duygularla temas ederek bu dayanıklılığı geliştirebiliriz. Duygulardan kaçarak değil, duygularla temas ederek gelişiriz.
0: Orada kalarak mı?
1: Evet, duyguyla kalarak, duygudan kaçmayarak, en başta söylediğim gibi aslında dikkat dağıtarak,

0: erteleyerek ya da bastırarak değil, o zor duygunun içinde kalarak.
1: Her yaşta mı?
0: Her yaşta bunu tabii ki isteriz ama mümkün değil. Her insan için mümkün değil, her zaman mümkün değil. Bu sadece kendimizi hazır hissettiğimizde yapabileceğimiz bir şey. Daha fark ederek yapabileceğimiz bir şey. Bunun gönüllü olarak yapabileceğimiz bir şey.
1: Öğreterek ya da öğrenerek değil, gönüllü. Evet. Peki birinin yardıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız?
0: Buradaki en önemli sinyal bizim için değişimdir. Çünkü insanlar yardıma ihtiyacı olduğunu sözleriyle değil davranışlarıyla gösterirler. Mesela her zamanki halinden iştahı daha farklıysa, uyku düzeni daha farklıysa, enerjisi daha farklıysa veya sosyalleşme isteği daha farklıysa bu bizim için bir sinyaldir.
1: Buradan anlayacağız ki yardıma ihtiyaç var. Peki, bitti mi? Beyza Hocam, çok güzel bir sohbetti ki geldiniz. Hiç rahatsız olmayın.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli çiçeğinizle geldiniz ve çok güzel, çok günümüzü çok ilgilendiren şeyler konuştuk. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Lütfen rahatsız olmayın. Ben sizleri uğurluyorum. Sabah kahvemize devam ediyorum. Ve efendim bu özel günde özel bir konukla programı sonlandıracağız. Kendisi Kuşadası'ndan geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Evren Arslan. Hatta Aslan. Arslan demeyelim. Doğru. Aslan. Doğrusunu söyleyelim. Doğru. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz bir kere.
2: Çok teşekkürler. Yani bunu dışarıdan kıymetli görülmesi bizi çok memnun ediyor.
1: Görmeyen var mı?
2: Belki çok az biliniyor. İşte biraz da sizin sayenizde olacak. Biraz bilinirliği artacak. Çünkü çok ciddi bir emek yoğunluğu olan bir iş. Hakikaten toplumun önemli bir hizmet alanı. İşte bu yükü çeken merkezlerin ben dernek başkanlığını yapıyorum.
1: Çok iyi yapıyorsunuz. Bir projeniz var.
2: Evet. Çok heyecanla başladık.
1: Bir anlatmanızı dilerim.
2: Şimdi branş da çok önemli. Pikpong diyoruz. Evet. Henüz çok yeni bir branş. Tenis ve masa tenisinin harmanlaşmasından
1: zaten bana da biraz öyle geldi.
2: Oluşmuş. Ve daha önemli bir kısmı şu herhalde. Projenin yaratıcıları iki tane Türk.
1: Çok güzel.
2: Davut Güngör ve şimdi şuraya bak. Alex Nişan Kıllıoğlu. Hı hı. Uluslararası Raket Sporları Derneği yöneticileri bunlar.
1: Selamlar olsun onlara da.
2: Biz kendilerine bu konuyu açtık. Ya engelliler sadece dört duvar arasında bakım hizmeti alan bireyler olmamalı. Biz buna inanıyoruz zaten. Bir şey yapalım beraber. Engelleri dışarı çıkaralım. Sporun da böyle bir özelliği var zaten. Var. Bunu geliştirdiler. Pikpong'un çok önemli kısmı şu. Eşit katılım ve eşit rekabet. Yani top istediğiniz sertlikte vursanız bile zarar vermeyecek bir malzeme.
1: Badminton topu gibi mi?
2: Biraz daha farklı aslında ama sünger bir top düşünün.
1: Zarar vermiyor.
2: Evet, zarar vermiyor. Ve çok fiziksel güç kullanımı gerekmiyor. Yani bir çocukla yetişkini oynatabilirsiniz ve çocuk yetişkini yenebilir. Kadın ve erkek oynayabilirler.
1: Eşitliği işte. Tam anlamıyla şey gözetmiş,
2: evet, sağlayan
1: bir iş.
2: Tamamen bunu yapmışlar.
1: Böyle bir spor var mıymış?
2: Evet, yeni başladı. İşte tamam. İki tane Türk arkadaşımız bunu geliştirmişler. Şimdi federasyonlaşma sürecinde başlatacaklar. Biz de özel engelli bakım merkezleri olarak bu işin yürütücüsü olmak istedik.
1: Ay çok güzel.
2: Şimdi yaklaşık 300 sporcu yetiştirdik.
1: Süper.
2: Hedefimiz bunu 3000'lere çıkarmak.
1: Amacımız 3000'lere çıkarmak mı yoksa bu organizasyon tam anlamıyla başka işte kupalar olsun güzel.
2: Tabii uluslararası mücadelelerde dahil olmak üzere. Tabii tam da bunu arzuluyoruz.
1: Ne zaman başlar?
2: Aslında bir demo şampiyonu yaptık biz Mart sonunda. Şimdi antrenör ve hakem yetiştiriyoruz kuruluşlardan. Bu işin o aşamasındayız. Ondan sonraki aşamada işte bölge şampiyonaları inşallah 2027 10-16 Mayıs'a denk gelecek engeller haftasında da büyük bir Türkiye şampiyonası planlıyoruz.
1: İnşallah. Peki bu projeye gönül veren başka bakım evleri oldu mu?
2: Tabii.
1: Ya.
2: Yani şu an 30 bakım merkezi
1: Türkiye'de
2: aktif halde çalışıyorlar. Şampiyonaya hazırlanıyorlar işte, ilk şampiyonaya. Biz 2 ayda bir antrenörlük eğitimleri yaparak bu sayıları arttırıyoruz. Çok da yoğun bir talep var. Yani şimdi her yerde aynı anda yapamayacağımız için bölge bölge ele alıyoruz. Ben inanıyorum ki 337 merkezin tamamı çok ilgi duyup bu projeye katılacak.
1: Sizin başkanı olduğunuz dernekten 337 tane mi var? Bu iş benzer.
2: Merkez. Bu işi yapan Türkiye'de 337 engelli bakım merkezi var.
1: Şu an 30'u?
2: 30'u başladı.
1: Aa, çok güzel. Aa, hepsi başlar ya.
2: Başlayacak, çok büyük bir heyecan var. Biz onu
1: ben bile heyecanlandım
2: zaten.
1: Ya. Çok güzel. Projenin bir yerinde olmak da çok keyifli bu arada. İyi ki geldiniz. Şimdi bu organizasyonda sizi zorlayan şeyler oldu mu? En çok zorlayan şey ne oldu?
2: Ya şöyle, başlarken daha zor görünüyordu bize aslında. Yapabilir miyiz vardı. Çünkü yani şöyle düşünün. Biz şimdi kime bakıyoruz kısmını da birazcık konuşmak lazım belki. Şimdi ruhsal engellilere bakıyoruz. Zihinsel engellilere bakıyoruz. Mesela zihinselde bizde soru işareti vardı. Yani acaba biz o sportif kuralları öğretebilir miyiz? Ama baktık işte bir demo şampiyona yaptık.
1: Oldu mu?
2: Zihinsel engelli çocuklar o kadar güzel oynadılar ki.
1: Ya.
2: Yani organizasyon kısmı zor ama bu zorluk yani gördüğünüz o sonuca çok değer bir zorluk onun için.
1: Ortalama başkanım yaşlar?
2: Biz biraz daha yetişkin gruba bakıyoruz. Aslında yaşların da olduğu yani. Yani 20 yaşından 70 yaşına kadar bir grubu düşünün. 60 yaşında da sporcumuz var.
1: Ama işte zaten bu sporu tercih etmemizin sebebi fark etmemesi.
2: Evet, tam süper. Onun için bu tercih edildi.
1: Çok güzel. Peki turnuvadaki en duygusal anı hatırlıyor musunuz?
2: Valla ben şeyden çok etkilendim. Yalova'dan katılan bir kuruluşumuz vardı. Şimdi bilirsiniz bizde spor müsabakaları biraz kazanma odaklı olduğu için sürekli hakeme bir itiraz edilir. Bizim oyuncularımızın hiçbir hakeme itiraz etmedi. Ya fair play dediğimiz şeyi bizim engelli sporcularımız gösterdi.
1: Hakem doğru karar vermiş olabilir mi?
2: Belki doğru belki yanlış. Bunu tartışmadı ama yani. Gitti topu çok aldı güzel. Tekrar oyuna soktu.
1: Çok güzel.
2: Kuruluşlardan birisi çok eksi averajla bitirdi şampiyonayı. 200'lü averajlarla ama çocuklar gülüyordu. Çünkü onlar o formayı giydirmek çok
1: takım
2: mutlu
1: için, becerdi. Takım halinde mi yarışıyor?
2: Tabii takım sporu.
1: Öyle mi? Mesela kaç?
2: Dörtlü yaptık yani tek tek oyunlar ama her kurum dört oyuncuyla yarışta katıldı.
1: Peki ne tür bir katkısı var bu tarz faaliyetlerin hem merkeze hem bireye?
2: Çok katkısı var. Yani ben ne kadar iyi bakım hizmeti verirseniz verin, ne kadar iyi sağlık hizmeti verirseniz verin, kişi kendini daha değerli hissediyor. Yani kalkıyor, şöyle düşünün, Aydın'dan Ankara'ya geliyor. İşte orada evet. Bir otelde konaklıyor, işte bir spor salonuna gidiyor ve orada bir turnuva yapıyor.
1: Bir de bir takım olmak ya da bir şey amacıyla bir yerde toplanma fikri her zaman çok iyi.
2: Zaten
1: yani, şimdi burada tek başıma ben bir pikniğe gitsem çok heyecanlanmam. Ekipçe bir toplaşalım. Bir piknik yapalım.
2: Bir de bunun engelli birey açısından düşünelim. Tabii. Yani hayatını daha sınırlı alanlarda geçiren.
1: Yani çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz.
2: Onun için vallahi. Hakikaten orada çok daha katılımcı oluyorlar.
1: Peki merkezlerde kapasite yeterli mi? Sosyal yani bu faaliyetler için söylüyorum.
2: Tabii. Yani şimdi şöyle Pickpong dediğimiz spor için çok büyük bir altyapı gerekmiyor.
1: Gerekmiyor mu?
2: Yere serdiğiniz bir mat üzerinden fileyi koyuyorsunuz.
1: Alan mesela bu kadar bir alan mı mesela?
2: 2,5x5,80 bir alan yetiyor yani.
1: 2,5x5,80 yani işte bahçeleriniz.
2: Tabii bahçede herhangi bir odada bir salonun ortasına kışın koyabilirsiniz.
1: Tabii kışın da olabilir.
2: Biz mesela geçen antrenörlük eğitimi otelde yaptık. Otelin kenarına 4 tane saha kurduk hemen yani. Çok basit kurabileceğiniz
1: sağlık. Top getirmediniz değil mi? Süngerimsi bir şey olduğu
2: süngerimsi
1: için çok uzağa da gitmiyor.
2: Çok anormal uzağa gitmiyor. Aha. Mesela ping pong topu gibi değil yani.
1: Anladım.
2: Ona göre geliştirilmiş. Tamam. Zaten işte tam da biz bunu istemiştik.
1: Hareket açısından da kontrol edilebilir olması.
2: Kesinlikle.
1: Çok ya, daha iyi
2: bu
1: olur.
2: Bu da önemli.
1: Peki. Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılım desteklemeniz için bakım merkezlerinde çalışmaları artırıyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Bunları çok
2: bir sürü şey yapılıyor. Bunlar bir de son dönemde daha da artmaya başladı. Verilen hizmetlerin kalitesini de geliştirmek amacıyla. Yani aslında şey var. Yani mesela Bursa'da bir kuruluşumuzun videosunu izledim bugün. Ses yarışması yapmışlar yani.
1: Ay çok güzel.
2: Ve
1: ya.
2: Şey yani böyle hani bilmeseniz bakım merkezi tarafını kapatın.
1: Profesyonel sesler.
2: Evet yani şaşırma. Normal bir ses yarışması dersiniz.
1: Ama mesela yine bak çok tabii yürekten tebrik ediyorum ama hani yine yetenek istiyorum ses. Hani yoksa
2: muhakkak ama yani onların arasında çok yetenekler var.
1: Var.
2: Biliriz yani şimdi görme engelli Aşık Veysel örneği var işte hayatımızda yani.
1: Çok
2: yani
1: doğru.
2: Bir şey görmüyor olmak o gönül gözünü kapatmıyor.
1: Çok doğru.
2: O gönül gözüyle görüyorlar onları.
1: Yani işte siz çok manevi bir şey yapıyorsunuz ya, Allah razı olsun. Peki reklama gidecek miyim? Daha süren varsa bir soru sormak isterim. Tamam, o zaman devam ediyorum. Bakanlıklardan katkı nasıl?
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyoruz zaten biz.
1: Tamam.
2: Yani Allah onlardan razı olsun. Devletimizin organize ettiği bir model zaten. Özel bakım merkezleri modeli. O katkı çok önemli ve katkının

0: özellikle projelerin sürdürülebilirliği açısından çok faydası var. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü projeye ciddi katkılar veriyor.
1: Ama spor da girdi işin içine ya, gençlik ve spor.
0: Tabii şimdi evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da müracaat ettik. Bir proje yazıyoruz şimdi. Muhakkak onların da
1: Tabii
0: desteğini
1: ki,
0: alarak yolumuza
1: şüphesiz.
0: devam edeceğiz.
1: Çok güzel. Umarım öyle olur. Peki, devlet destekleri bakım merkezinin ihtiyaçlarını karşılamada yeterli oluyor mu?
0: Devlet destekleri karşılamada çok önemli bir
1: Rol
0: noktayı
1: oynuyor.
0: oluşturuyor. Yeterli mi? Şimdi şöyle, hizmetleri geliştirmek için tabii o katkıları da arttırmanız gerekiyor. Bu konuda biz sürekli bakanlığımızla, hem Hazine Maliye Bakanlığı'yla hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla o istişareleri yapıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Devletimiz bizi gözetiyor, koruyor, sokakta engelli bırakmıyor, kimsesiz bırakmıyor ve kurumları organize ediyor, finanse ediyor ve şunu söylemek istiyorum. Dünyada başka bir model bulamazsınız. Türkiye'deki bu model %100 hazine destekli modeldir.
1: İyi ki devletimiz var. Bir kısa ara verelim.
0: Tamam.
1: Sonra iletişim konuşturmayayım. Çünkü çok kıymetli, ailelerle olan iletişim, onları
0: Hı
1: soracağım
0: hı.
1: ve tabii ki güzel mesajlarla programı sonlandıracağız, ama önce kısa bir ara verelim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
5: kurdu. Tam o anda bir yurt.
6: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?
10: Adım

0: gel aşka.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki.

0: Galatasaray var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: bir gel aşka.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Efendim, kısa bir aranın ardından kıymetli başkanımız Evren Aslan'la sohbetimiz devam ediyor. Peki bu süreçte ailelerle iletişim nasıl oluyor merkezlerde?
4: Şimdi bu çok önemli. Biz aile iletişimi çok önemsiyoruz. Çünkü yani bir engellinin bakım ve rehabilitasyon süreci ailenin katkısı olmadan çok yetersiz kalır.
3: Ya.
4: Ya biz zaten çok o kopuk ilişkileri istemiyoruz. Çoğunlukla da şunu görüyoruz. Yani tabii olumsuz örnekler var ama aileler engellilerle bağ koparmıyor. Yani şöyle oluyor. Her hafta sonu engellisini yanına alan aile var mesela. Yani pazartesinden cumaya kadar kuruluşta kalıyor. Hafta sonu geliyor, işte çocuğunu, babasını, teyzesini kimse alıyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. İşte bu da rehabilitasyon sürecinin bir parçası.
3: Biz yanlış mı algılıyoruz? Acaba istediğimiz seviyede mi bu bakım evlerine karşı algı? Doğru seviyede mi?
4: İşte o konuda hani, bir eksiklik var.
3: Biz böyle terk edilmiş falan, öyle bir algı yok.
4: Hayır, yani terk edilmiş vakalarımız var tabii. Yani yok diyemem ama. Çoğunlukla aile ilişkileri devam eden vakalarımız.
3: Tamam, bak yani. bu muazzam bir şey açıklama oldu.
4: Tabii.
3: Bir algı var çünkü.
4: Nüfusun yaşlanmasından

0: kaynaklarsak yaşa bağlı bir engellik problemi var. Esasen artık ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. Şu son dönem baktığımız hastaların hep yaşlı hastalar olduğunu. Yani yaşa bağlı engellilik artık çok müracaat konusu. Onun için biz biraz daha böyle işte o modelle hizmet veriyoruz. Hemen hemen şöyle söyleyeyim size. Şimdi eve düzenli gidemeyen engellerimizin de hafta sonu böyle bütün kurumlarda, bütün bakım merkezinde çok yoğun bir ziyaret trafiği vardır mesela.
1: Ya.
0: Tabii aileler oraya gelir.
1: Götürmeyenler de orada ziyaret ediyor.
0: Tabii ya günü birlik götürürler. Birkaç saat çarşıda vakit geçirip bırakırlar. Ya da kuruluşta
1: zor iş ya
0: bahçede.
1: Sizin işiniz. Niye zor biliyor musunuz? Ben ne bileyim gelmeyen bir aile olsa oturup ağlarım herhalde.
0: İşte şimdi orayı da bizim dengelememiz lazım. İşte bu etkinlikler, bu bahsettiğimiz şeyler de yani hiç yakını gelmeyen ya da yakını olmayan engellerimiz de var. İşte biz de sosyal etkinliklerle onu kendini değerli hissederek buralardan onları destekliyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Sizden.
1: İstihdam ya da bundan sonraki hayatını bağımsız ilerlemesi için bir rolünüz var mı dernek
0: ya,
1: olarak?
0: Tabii ki katkımız var. Çok yeterli olduğunu henüz söyleyemem. Ama ben mesela şunu görüyorum. Mesela bu Pikpong projesi de böyle bir proje. Yani biz aslında engellerin onlara fırsat verildiğinde neler yaptığını göstermek istiyoruz. Yani
1: hem
0: onlara
1: kendilerine
0: güvendiğimizde
1: neden
0: çalışamasınlar mesela?
1: Değil mi?
0: Belki bir sonraki projede bunu tartışmaya atacağız artık.
1: İnşallah. Peki bu proje için gelecekte nasıl bir şey düşünüyorsun? Vizyonu ne bu projenin?
0: Ya şimdi zaten yeni bir spor. Pikpong. Bunun bir federasyonu kurulacak. Ve muhtemelen paralimpik olimpiyatlarda da engelliler bu oyunun olimpiyatlarına katılacaklar.
1: Bir
0: İşte
1: olimpiyat
0: neden
1: spor olacak.
0: Kurumlarda kalan engellerimiz bunu başarmasınlar. Bu hikayelerimiz neden olmasın? Biz vizyonda bunu görüyoruz. Yani o hayal uzak bir hayal ama
1: değil bence.
0: Orayı görüyoruz.
1: Hiç değil. Başlamak zordu ya hani onu konuştuk ya reklamdan önce. Başlamak zordu ama başlamak gerçekten başarmanın yarısı.
0: Kesinlikle.
1: Bence hiç de zor değil. Peki izleyicilere ve topluma vermek istediğiniz bir mesaj varsa sizi izleyiciyle baş başa bırakayım buyurun.
0: Yani biz hep şunu istiyoruz yani engellerimizden öğrendiğimiz bir şey var. Onlar bizim onlara güvenmemizi istiyorlar. Ve önlerine yeni engeller koymayalım. Çünkü hakikaten zaten zor hayatları var. Onların işini kolaylaştırmak adına sadece güvenelim, ön yargıyla hareket etmeyelim.
1: Ay çok güzel.
0: Ben bu vesileyle hem geçtiğimiz 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nı hem de bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak isterim.
1: Çok da keyifli oldu. Güzel de denk geldi. Sizin bir spora ön ayak olup böyle bir günde sabah kahvesinde bunu söylüyor olmanız ve insanlara duyuruyor olmanız bizim için çok keyifli oldu. Peki programı kapatmadan önce Gönül Kupası'nı tek bir cümleyle özetleseniz desem.
0: Herkes için spor olabilir mesela. Yani
1: ya
0: şimdi geldi
1: evet,
0: aklıma.
1: Güzel. Bu spor herkesin
0: Evet,
1: sporu
0: bu spor
1: olabilir.
0: Herkes için olabilir yani.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetiniz için. Hiç rahatsız olmayın.
0: Ben
1: Birlikte kapatacağız
0: ederim.
1: Programı. Koşadası'na mı gideceksiniz?
0: Evet.
1: Peki. Ay ne şanslısınız. Ne güzel bir yerde yaşıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler.
1: Yaptığınız iş de çok güzel. Bizden yana da çok selamlarımızı, sevgilerimizi
0: aleykümselam.
1: Ve
0: Bağışla. Çok
1: saygılarımızı
0: teşekkür
1: iletin.
0: ederim.
1: Çok teşekkürler. Efendim bugün çok kıymetli bir gündü biliyorsunuz. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı her zaman çok kıymetli ama bir spor daha eklendi hayatımıza ve herkesin sporu dedi başkanımız Evren Bey. Biz de herkesin bayramını kutluyor ve sabah kahvesinden bugünlük bu kadar. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın diyoruz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

şimdiki durağımız Bodrum'un turistik çarşısı. Efendim çarşıyı gezmeden Bodrum'a geldim demek olmaz. Bodrum'un turistik çarşısı her zaman çok kalabalık. Efendim bu çarşı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Evet şu anda çok renkli bir yerdeyiz. Efendim hediyelik eşya dükkanının önündeyiz. Hediyelik eşya dükkanımız yani bu tezgah sandal şeklinde. Evet bir sandal böyle hediyelik eşya dükkanına dönüştürülmüş. Gerçekten çok güzel, çok renkli. Efendim hediyelik eşya tezgahında tüm deniz ürünleri var. Bodrum'un süngeri hepinizin bildiği gibi çok ünlü. Efendim Bodrum'un süngeri şöyle biraz ellemek istiyorum. Hem dekor amaçlı hem de böyle banyoda kullanılabiliyor temizlik amaçlı. Bol bol köpürtüyorsunuz. Anti alerjik, sağlıklı. Denizaltına dair tüm detaylar şu anda önünde bulunduğumuz hediyelik eşya tezgahında mevcut.

0: Efendim şu anda nasıl mutluyum, nasıl mutluyum? Turizm cenneti Bodrum'da turistik çarşıyı geziyorum. Burada olmak gerçekten çok güzel. Her yerde ayrı bir güzellik var. İşte rüya kapanları efendim yatak odanızın duvarına asıyorsunuz. Böyle bir güzel uyuyorsunuz. Mışıl mışıl güzel güzel rüyalar görüyorsunuz. Bunlar zaten turistik çarşıların olmazsa olmazı. Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Ama değerli izleyenler, bu dükkan benim ilgimi neden çekti? Burada rengarenk, birbirinden güzel, birbirinden şık küpeler var. Bakalım bu küpeler nasıl yapılmış, hangi malzemeden yapılmış merak ettim. Sizler için sormak istiyorum. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: İsim nedir?
1: Ahmet.
0: Ahmet Bey, küpeler çok güzel.
1: Evet.
0: Neden yaptınız?
1: Bunlar soğuk.
0: Siz mi yaptınız?
1: Evet, soğuk seramik.
0: Tamam. Soğuk seramik. Evet. Ne demek?
1: Yani pişirilmemiş seramik.
0: Tamam.
1: Renkleri elle boyanıyor hepsi tek tek.
0: Evet.
1: Ben 40 senedir yapıyorum bu küpeleri.
0: Evet. Maşallah.
1: İlk başladığım üniversitede öğrenciydim. Evet. Şimdi 62 yaşına geldik, hala küpeleri devam ediyor.
0: Maşallah. Satışlar nasıl?
1: Daha yeni başlıyor. Sezon yeni başlıyor.
0: Sezon yeni başladı.
1: Evet.
0: Kalabalık ama çarşı.
1: İnşallah iyi bir sezon olur diye bekliyoruz.
0: İnşallah bundan sonra daha kalabalık olacak. Efendim burada da minik minik küpeler var. Böyle antika gibi, gayet otantik.
1: İçeriği görün asıl.
0: Ya sizi çok enteresan bir dükkana getirmek istiyorum. Ahmet Bey, bunlar nedir?
1: Vallahi burası 32 senelik bir dükkan. Ben ülkeden, kendi ülkemizden ve diğer ülkelerden gelen işleri de satıyorum. Kendi yaptığım işleri de satıyorum. Bakın el yapımı seramiklerim var burada. Göstereyim size. Bunlar gibi.
0: Şimdi bunlar Ahmet gibi. Bey, el yapımı seramikler çok güzel.
1: Bunlar
0: ellerinize,
1: fırında.
0: Emeğinize sağlık ama şimdi benim ilgimi çeken takılar.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, kolyeler, bileklikler, yüzükler, inanılmaz çeşit var. Kaç parça ürün var?
1: Vallahi herhalde 10 bin çeşit var da kendi yaptığım takılardan da göstereyim size birkaç tane.
0: Evet değerli izleyenler, o kadar dolu ki dükkan.
1: Bak bunlar hep benim yaptığım.
0: Evet.
1: Kendi dizdiğim takılar.
0: Taşı ne?
1: Gene seramik, fırınlı seramik bu sefer. Bazıları da cam boncuk.
0: Evet.
1: Bunları karıştırıyorum, diziyorum. Eski parçalarla birleştiriyorum. İşte her taraf takı dolu.
0: Her taraf takı dolu. Binlerce takı var. Şu anda bulunduğumuz dükkanda en az 10 bin parça takı var. Seçmek mümkün değil çünkü çeşit çok fazla. Bunlar nedir? Bu da heykeli mi?
1: Onlar bu da uzak doğudan, orijinal ülkelerinden geliyor. El yapımı ve ahşap oyma.
0: Ne yaptınız bu da heykellerine böyle yüzlerce kolyeyi geçirdiniz?
1: Takıları hem orada sergiliyoruz, hem budaları satıyoruz, hem de takıları sergiliyoruz.
0: Oh ne güzel, hem budaları satın hem takıları satın. Evet, deriden yapılan, ipten yapılan, boncuklardan yapılan çeşit çeşit takılar var. Valla ben size hangisini tanıtayım, hangisini göstereyim bilmiyorum. Size en iyisi böyle toptan bakın şöyle. Değerli izleyenler, Bodrum'un turistik çarşısında çok sayıda hediyelik eşya dükkanı var ve hediyelik eşya dükkanları tıka basa dolu. Şu anda çok renkli bir dükkandayız. Efendim bu lambalar çok güzel. Camlardan yapılan rengarenk, otantik lambalar. Evet ben bunları çok seviyorum. Turistik çarşılarda sık sık görüyoruz. Rengarenk, desen desen birbirinden güzel lambalar. Çok güzel değil mi? Çok otantik. Evet burada da farklı modeller var. Uzun olanlar var böyle. Ayaklı olanlar var. Evet bunlar gerçekten çok güzel. Böyle Bodrum gibi, Bodrum'un evleri gibi mavi beyaz lambalar. Valla Bodrum evlerinde bunlar çok güzel olur. Harika. Efendim turistik çarşıyı gezmeden Bodrum bölümü olmaz. Evet bunu da son anda gördüm. Bakar mısınız değerli izleyenler, çantanın güzelliğine, nazar boncuğu, hediyelik ürünlerde, aksesuarlarda, takılarda, çantalarda, nazar boncuğu Bodrum'da her yerde. Efendim nazar değmesin diyoruz, 41 kere maşallah diyoruz.

0: Değerli izleyenler, Bodrum Mutfağı özel bir mutfak. Efendim deniz ürünleri, balıklar, zeytinyağlı yemekler Bodrum Mutfağı'nda bol bol bulunuyor. Ancak Bodrum'a geldiğinizde sebzeli Bodrum dönerini mutlaka yemelisiniz. Efendim Bodrum'un sebzeli döneri çok ünlü, çok lezzetli ve buraya gelen turistler bu nefis dönerin tadına mutlaka bakıyor. Şu anda Emrah ustamızla birlikte döner tezgahının başındayız. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz
0: öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim, iyisiniz, nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Valla dönerin görüntüsü çok güzel. Teşekkür Patatesler, evet. Havuçlar, biberler, başka
1: bezelye
0: ne var?
1: Bezelye var, kırmızı biber var, yeşil biber var, patates, havuç var.
0: Of, of, evet. Of. Efendim bakar mısınız? Tablo gibi, vallahi tablo gibi. Bakalım Bodrum'da sebzeli döner nasıl ikram ediliyor, nasıl yeniyor? Ekmek arası mı, lavaşla mı?
1: Ekmek arası var, tombik arasında var, lavaşla dürüm
0: ne?
1: Şeklinde var. Tombik ekmek, yani
0: tombik
1: gobit,
0: ekmek.
1: Gobit normalde.
0: Gobit tombik ekmek, diye. Tamam. Evet. Tombik ekmek, bir evet. Diğer adıyla lavaşımız
1: tabakta
0: var.
1: Tabakta porsiyon servislerimiz var, pilav üstü var, İskender var.
0: Evet.
1: Çeşit çok.
0: Ustam hazırlayalım.
1: Tabii ki.
0: Baharat var mı?
1: Baharat var,
0: ne
1: evet.
0: Var baharat?
1: Baharat olmazsa olmazı... Aslında ustanın meslek sırrı baharat ama.
0: Evet, şöyle birkaç tane söyle.
1: Yani içerisinde çemen söyleyeyim. Çemen var.
0: Çemen var.
1: Çemen var.
0: Tuz, karabiber,
1: tabii,
0: pul tuzu, biber.
1: Tabii tuzu, karabiberi, onlar.
0: Kimyon, kekik.
1: Evet, sarımsak.
0: Sarımsak. Hepsini aldım ağzından. Vallahi ustamızın ağzından hepsini aldım. Sen istediğin
1: asıl
0: kadar söylemem de.
1: Asıl püf noktasını vermedim ama.
0: Yalan, ciddi misin? Söylemez evet. Misin benim için?
1: O bizde kalsın.
0: Efendim bir şey daha var ki işte bu nefis sebzeli Bodrum dönerinin içinde yer alan bir detay, bir baharat var ki ustamızın ağzından onu alamıyorum. Ama olsun, çoğunu aldım. Vallahi sizler için aldım. Nefis bir döner, ben de çok seviyorum. Çevir, izleyenler görsün. Efendim bu taraf nar gibi kızarmış. Bakar mısınız?
1: Evet, şöyle.
0: Bol sebzeli et döner. Evet. Şimdi tamam, dönerimizi kestik ince ince. Evet. Sebzelerimiz, etlerimiz şu anda tepsimizde. Evet, ne yapıyoruz? Emrah. Evet, Emrah ustam.
1: Bu şekilde of. Dürümlerimiz böyle.
0: Of, of. Of of. Evet, şimdi ne yapıyoruz?
1: Tombik ekmeği yapalım.
0: Evet. Dürümümüz hazır. Mis gibi dürümümüz hazır. Sebzeli Bodrum dönerimiz hazır. Tost makinesine gitti. Orada da biraz kızarıyor. Evet, şimdi yine tabağımıza 70 gram sebzeli dönerimiz var.
1: Evet, böyle.
0: Tombik ekmeğimize, domates, yeşilliğimizi, domatesimizi, soğan, kırmızı lahana, onlar da var.
1: Soğanı isteğe göre, lahanayı isteğe göre atıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Soğan kokar.
1: Evet, şöyle.
0: Evet, değerli izleyenler, mis gibi Bodrum döneri. Oo, süpermiş. Vallahi tombik ekmekle de, lavaşla da inanılmaz lezzetli. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz
1: evet,
0: ağzını. Onu da tost makinesine yolluyoruz. Ustam çatal var mı? Ben şöyle dürümle ya da ekmekle yemeğim zor oluyor ama efendim Bodrum'a gelmişim. Bodrum'un sebzeli et döneri bu kadar ünlü. Ben de tadına bakayım şöyle sizin için. Evet, sebzeler nerede? Onlardan da alalım ustam. Emre ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Müthiş bir sunum, müthiş bir güzellik. Evet, ben şöyle havucundan, patatesinden ve etinden alıp sizler için tadına bakmak istiyorum. Evet, her türlü garnitür var, yeşillik var. Evet değerli izleyenler, Bodrum'un sebzeli döneri ünlendiği kadar var, methedildiği kadar var. İnanılmaz lezzetli. Efendim bayıldım. Tek kelimeyle enfes bir döner.
1: Çok
0: teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Değerli izleyenler, Bodrum'un çarşısını gezmeye devam ediyoruz. Efendim çarşı her zaman çok kalabalık. Özellikle hafta sonları, akşam saatlerinde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: İsim nedir?
1: İnci efendim.
0: İnci.
1: Evet.
0: İnci Hanım nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Buralı mısın?
1: Evet, Bodrum yerlisiyim.
0: Bodrum'un yerlisi. Nasıl olur Bodrum'un yerlisi?
1: Bodrum'un yerlisi aynı benim gibi olur. Ekmeğini kazanır.
0: Evet.
1: Çalışkan olur. Başka ne diyebilirim? Yaşamayı sever, yüzmeyi sever. Bodrum dediğin zaman deniz, kum, güneş ve sağlıklı insanlar demek.
0: Burada lifler var, böyle rengarenk. Evet, çok evet. Güzel, tamamen kendisi yapmış.
1: Keseleri var.
0: Evet. Evet. Satışlar nasıl?
1: Satışımız tabii el emeğine saygı gösteren yok. Evet. Saygı gösteren olmadığı için ben gene de mücadelemi bırakmıyorum. Yani örmeye devam ediyorum. Eski annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı el emeğini hala sürdürüyorum. Ve elimden geldiği kadar bu mesleğe devam edeceğim. Allah bana ömür verdiği sürece.
0: Bu nedir?
1: Bu uzun bekar lifi efendim. Uzun bu örülüyor.
0: Bekar lifi.
1: Bekar lifi ismini taktım.
0: Evet.
1: Bekarlar için bu efendim. Eşi olmayanlar için, eşi olup da küs olanlar için uzun bekar lifi yaptım. Daha ne diyeyim?
0: Bekar lifi, eşi olup da küs olanlar için, bekarlar için bekar lifi yapmış. El emeği, göz nuru sabahtan akşamlar
1: için,
0: mutlu insanlar için pembe pembe çiçekler var.
1: Evet, evet, evet.
0: Hepsi çok güzel, harikasın İnci Hanım. Efendim işte Bodrum'un yerli halkı böyle ekmeğini çıkarıyor burada.
1: Denizime de giriyorum.
0: Tamam, tatilinde yapıyorsun.
1: Evet, çok seviyorum denizi. Her şeyimi, emeğimi de yapıyorum. Akşam olduğu zaman da satışım yok, ben gündüz denizime giriyorum.
0: Sattın mı bugün?
1: Bugün siftahımı bir tane yaptım.
0: Tamam, kim aldı? Esna. Yabancı turizmi, yerli turizmi.
1: Yabancılar turizme. Buradan alışveriş yapmıyor efendim. Yabancılar asla
0: lif almıyor.
1: Almıyor.
0: Lif almıyor. Çünkü
1: soft shower diyorum. Hello, yes please, soft shower diyorum. No thank you. No thank you diyor.
0: Ay inanmıyorum. Niye no öyle yapıyorlar?
1: Bunun adı no thank you.
0: Niye öyle yapıyorlar?
1: Çünkü what diyor. What.
0: Bilmiyorlar. Bilmiyor. Bilmezler.
1: Ben de onlara mad ediyorum. Anne emeği, anne lifleri diyorum. İngilizcesini
0: İnci
1: de yazdım.
0: İnci onlar bilmez. Turistler İnci Hanım'ın el emeği, göz nuru, ördüğü liflerin kıymetini bilmiyor. Sen mi yaptın bunda?
1: Efendim, evet.
0: Harika olmuş canım benim.
1: Bakın.
0: Turistler ne diyor lifleri görünce?
1: No thank you, no thank you, no thank you diyor. Böyle yapıyor, no thank you. No thank you, thank you, no. Su da var böyle, no thank you. Canımsınız benim.
0: Canım, hadi şöyle bir el salla.
1: Bizi böyle tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Hello, yes please. Come in, just a minute. Hello, yes please. Shower, it's shower. Soft shower. Okay, see you later. Yeah, yeah, come in. Yes please. Show, Dana, come. Yeah, yeah, Beyaz TV. Come here. It's shower, it's... Yeah, yeah, yeah. Yeah, no. Soft, yeah.
2: Very soft, it's very nice.
1: Yeah, yeah, o da bilir.
2: Hi, merhaba.
0: Evet değerli izleyenler, işte turistlerden yana İnci Hanım birazcık şikayetçi. No thank you diyorlarmış ve geçiyorlar.
1: No thank you.
0: Gezmeye devam.

Değerli izleyenler, Bodrum'u gezmek inanılmaz keyifli. Bodrum tam bir turizm cenneti. Efendim şu anda ünlü Bodrum sokaklarındayız. Bodrum'da çok sayıda kafe, restoran ve eğlence mekanı var. Evet, aslında Bodrum turizmin merkezi. Bodrum eğlencenin merkezi. Bodrum tarihin, doğanın buluştuğu çok özel bir kent. Evet değerli izleyenler, Bodrum sokakları inanılmaz güzel. Her yerde bembeyaz evler var ve Bodrum'un tarihi sokak

sokaklarında gezmek gerçekten insana huzur veriyor. Her yerde yemyeşil ağaçlar var, begonvil çiçekleri var. Efendim işte bu tarihin arasında, begonvil çiçeklerinin arasında keyifli bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Buranın çok güzel, çok farklı bir ambiyansı var. Bodrum'da olmak adeta insanı dinlendiriyor. Bu yüzden de her yıl milyonlarca turist Bodrum'u görmek için buraya adeta akın ediyor. Ve yaz aylarında, turizm sezonunda Bodrum tabii ki doluyor, taşıyor. Efendim Bodrum'da şu anda daracık bir sokaktayız. Aslında Bodrum'un her tarafında bu daracık sokakları, bembeyaz evleri ve begonvil çiçeklerini her yerde ama her yerde görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, her yerde ama her yerde bembeyaz Bodrum evleri var. Bodrum evleri beyaza boyanmış, Bodrum evleri Bodrum'un güzelliğine güzellik katıyor. Özel bir mimari. Bodrum'da çok katlı ev göremezsiniz, renkli ev göremezsiniz. Evler tamamen beyaza boyanmış durumda. Ve değerli izleyenler, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, Bodrum evlerinin bir özelliği de camların kenarının böyle maviye boyanması. Malum yaz aylarında Bodrum'da hava sıcaklığı 40-50 dereceyi buluyor. Akrep ve yılan olabiliyor. İşte evlere, otellere akrep, yılan gibi zararlı canlıların girmesini engellemek için camların kenarı böyle maviye boyanıyor. Ancak efendim mavi beyaz Bodrum evleri inanılmaz güzel. Evet, başka ev göremezsiniz. Evler çok alçak, tek katlı, iki katlı. Burada öyle kuleler, rezidanslar falan yok. Çünkü burası Bodrum ve tabii ki her yerde begonvil çiçekleri. Efendim bakar mısınız? Her yerde Bodrum evleri, Bodrum'a özgü bitkiler, begonviller, ağaçlar, inanılmaz güzeller. Çünkü burası Bodrum. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız?

0: programı tüm hızıyla, tüm enerjisiyle, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim Muğla Bodrum'da şimdi yöresel yemek zamanı. E tabi çökertme olmadan Bodrum bölümü asla olmaz. Sevmeyen var mı? Ben çok severim efendim. Yanımızda Ceyhan şefimiz var. Şefim doğru söyledim mi? Ceyhun mu? Evet. Ceyhan mı? Burada Ceyhun yazıyor. Nasılsın şefim? Merhabalar.
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Burada olmak çok güzel. Nerelisin şefim?
1: Vanlıyım ben.
0: Vanlıyım. Şanlıyım. Nasıldı? Ben şimdi ustalarımıza türkü söyletmedim ama Ceyhan ustamız. Burada Ceyhun yazıyor. Şaşırıyorum. Ceyhan ustamız. Ceyhan şefimiz söylemiyor efendim.
1: Onu söyletemiyorum.
0: Şefim nasılsın?
1: Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Burası çok güzel.
1: Evet. Bodrum'da
0: Bitez Yalısı'ndayız.
1: Biter Yalısı'ndayız.
0: Ünlü Bitez Yalısı'ndayız.
1: Evet. Bizim burası meşhur çökertme kebabımız size yapacağız.
0: Evet. Şimdi çökertme yapmak için ne lazım?
1: Çökertme yapmak için önce biz kibrit patates yapıyoruz yani.
0: Bu patatesler böyle bir ince ince kesiliyor.
1: Bıçakla ince ince doğruyoruz. Ondan sonra Trabzon'da gelen tereyağla.
0: Ben doğalım diyor. Renginden belli. Evet. Başka?
1: Sonra etimizi pişiriyoruz.
0: Etimiz ne eti?
1: Biz dana bonfile kullanıyoruz.
0: Hiç yağ yok.
1: Hiç yağ yok.
0: Niye vuruyorsun Ceyhan şefim?
1: Evet. Biz ete vurmayı seviyoruz.
0: He.
1: Yani bize öyle öğretti.
0: Pat pat vuruyor ete. Öyle mi öğretti ustalar?
1: Evet. Ustalarımız öyle öğretti. Ondan sonra biz kendimiz bir İskender sos yapıyoruz. Baharatlı.
0: Evet. Ne var bunda?
1: Evet. Yani bize Hatay'da gelen bir domates salçasıyla yapıyoruz.
0: Hatay'dan geliyorsa müthiş lezzetlidir bu sos. Tamam, özel sosumuz var. Yoğurdu kullanacağız mı?
1: Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz biz, süzme yoğurttan. Ondan sonra ekstra bir de etli pişirirken baharat kullanıyoruz.
0: Evet, çeşit çeşit işte kekiğimiz var, karabiberimiz, tuzumuz, pul biberimiz, o ne?
1: Kimyon.
0: Kimyon, patatesimiz var, etimiz var, doğal tereyağımız, işte sarımsaklı süzme yoğurdumuz. Evet. Ceyhan şefimiz var, ustamızın sevgisi var, ustalığı var, o olmadan zaten olmaz. Evet. Ustamla birlikte sevgimizi, aşkımızı kata kata.

0: efendim burada çökertme yapacağız ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Evet. Herhalde sevmeyen yoktur. O halde kolay gelsin ustam.
1: Önce
0: başlayalım.
1: Başlıyoruz.
0: Ya şimdi benim merak ettiğim bu çökertmenin patatesi böyle çok ince oluyor.
1: Evet.
0: Acaba makinede mi kesiliyor, elde mi kesiliyor?
1: Biz makine falan kullanmıyoruz, biz bıçak.

0: Neden?
1: Soğuk suda biraz bu kendine gelecek.
0: Kızartacağız ayol. Evet. Patlamaz mı?
1: Yok. Bu soğuk suda biraz diri olacak. Yani bu şekilde atarsak yağ
0: çeker.
1: Sonra
0: ne yapacağız? Yağ çıkaracağız. Atacağız. Direkt yağ mı atacağız?
1: Evet. Kızgın
0: ayol,
1: yağ atacağız.
0: Patır patır patlar.
1: Patlamaz.
0: Ben evde patates kızartırken, patates kızartacak vaktim yok da, kızarttığım dönemlerde yani böyle aklım çıkardı. Patatesin üzerinde su falan kalacak da yağ patlayacak diye soğuk sudan alacak, kızgın yağ atacak. Etimizi de doğrayalım.
1: Şimdi etimizi de doğruyoruz.
0: Etimizi
1: bunu da
0: böyle
1: aynı şekilde
0: ince ince
1: doğrayacağız.
0: Senin işin zor şefim. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Biz bunu şimdi
0: kızgın yağ mı atacağız?
1: Biraz tereyağı kızgın olacak ki bu et yumuşak kalması için biz bunu kızgın yağ, kızgın tereyağı atıyoruz. Eti.
0: Hadi yapalım o zaman. Yani önce ne yapıyoruz?
1: Önce
0: etimizi mi pişiriyoruz? Patatesimizi
1: atacağız.
0: Ben şimdi merak ediyorum, o soğuk sudan aldığım patatesi nasıl atacağız?
1: Şunu böyle
0: ayol,
1: alıyoruz.
0: Sen nasıl su içinde o patatesi atacaksın? Evet. Kızgın yağ alın. Ben nerelere gideyim? Kaçıyorum. Evet, bu tarafa kaçsam ateş var. O tarafa gelsem kızgın yağ var. Vallahi attı. Vallahi attı. Ceyhan şefimiz çıldırmış olmalı. Hiç de patlamadı. Korktuğum gibi olmadı şefim.
1: Yok, bir sürekli yaptığımız için artık yağ da alıştı bize.
0: Yağ da alışmış, evet. Çökertmeye.
1: Evet.
0: Yandım, bittim.
1: Trabzon'dan gelen tereyağımızı alıyoruz.
0: Evet, yani ben doğalım diyorum. Vallahi evet. Erimiş aslında sıcaktan.
1: Evet, sıcakta kendisi
0: eridi. Efendim ben bile eridim. Tereyağı erimez mi? Tereyağını bayağı aldım.
1: Evet.
0: Etimizi atıyoruz şimdi. Mis gibi tereyağımızla etimizi bulaştırdık. Of of of. Efendim Bodrum Bitez'de müthiş bir şov var.
1: Şimdi baharatlarımızı atacağız.
0: Evet.
1: Kekik olmazsa olmazı
0: of,
1: zaten ettin.
0: Ete yakışır evet. Mis
1: kimyon
0: gibi.
1: Kimyon biraz atıyoruz kimse rahatsız olmasın diye.
0: Olmayız atsan evet. Şefim.
1: Biraz karabiber.
0: Toz, pul biber
1: var.
0: Atıyoruz.
1: Of. Az bir şey pul biber atıyoruz. Acı seven var, sevmeyen var.
0: Of.
1: En son olarak da
0: yani
1: sosumuzu
0: döküyoruz.
1: Veriyoruz.
0: Etimizle buluşturuyoruz. Kimyon, kekik ve diğer baharatlar. Çok güzel
1: böyle
0: koktu.
1: Bunu biraz çeviriyoruz.
0: Efendim bakar mısınız? Her zaman söylüyorum. Şeflerimiz, ustalarımız asla malzemeyi karıştırırken kaşık kullanmıyor.
1: Şimdi sunum için öncelikle yaptığımız patatesi koyuyoruz.
0: Ama bu çok güzel böyle çıtır
1: evet.
0: Çıtır ince
1: zaten
0: ince.
1: Zaten bu etle yani bu yoğurt ve et bunu güzel yapan şey zaten.
0: Yalnız Ceyhan şefim gözümle görmesem bunu kesinlikle makinede doğradın kestin zannederim.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Bunun üstüne biz yoğurt koyuyoruz. Bazıları yanına koyuyoruz. Biz üstüne koyuyoruz.
0: Siz üstüne koyuyorsunuz.
1: Evet, bizim farkımız bu.
0: Bakar mısınız nasıl itinayla nasıl evet. Sevgiyle aşkla o patatesi o yoğurtla
1: sonra
0: buluşturdu. Evet şimdi
1: eti koyuyoruz.
0: Of of of. Mükemmel bir çökertme geliyor. Efendim şimdi artık işin süsleme püsleme kısmında sunum önemli tabii. Hem göze hem damağa. Hadi bize afiyet olsun şefim. Birlikte yiyelim. Etinden de alayım şöyle. Mükemmel.
1: Evet.
0: Pratik, efendim kısa sürede yapılan mükemmel bir kebap. Sevgimizi bol bol kattık. İnanılmaz lezzeti ve Muğla'nın çökertmesi, pardon Bodrum Bitez'in çökertmesi
1: evet,
0: ünlendiği kadar var. Ekranları başında Türkiye'nin her neresinde olursa olsun bizi izleyen herkese mükemmel çökertme eşliğinde sevgilerimizi, evet. Selamlarımızı yolluyoruz.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Bugün çok özel, çok mutlu bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bu vesileyle tabii ki atamızı anıyoruz. Rahmetle, saygıyla bize bu güzel ülkeyi, cumhuriyeti bahşetti, armağan etti. Silah arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke kolay kurulmadı. Ne emek ne kanlar döküldü. Ve tabii ki de Türk gençliğine armağan edildi. O yüzden bugün gençlere hitafen bu güzel günü armağan ettiği için de atamızı saygıyla yad ediyoruz. Sevgili seyirciler, nice güzel bayramlarda inşallah hep birlikte ekranlarda görüşmek ümidiyle diyorum. Bugün çok sevgili hocamız Operatör Doktor Ayşe Duman, biliyorsunuz kadın hastalıkları uzmanı kendisi, konuşacak. Bugün konuğumuz olacak. Ve hanımlar, özellikle sizin kadın hastalıklarınızla ilgili sorularınız varsa lütfen bize iletin. Hemen kendisine yönlendireceğim. Sağlık sorunları, kadınsal sorunlar, hepsini masaya yatıracağız. Bugün şimdi kendisini stüdyomuza davet ediyorum.
1: Adet düzensizliklerinin en yaygın nedenleri nelerdir? Şiddetli adet sancısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Kadınlarda hormonal dengesizlik cildi ve kiloyu nasıl etkiler? Menopoz belirtileri ne zaman başlar ve nasıl hafifletilebilir? Gebelik planlayan kadınlar öncesinde hangi testleri yaptırmalı? Tiroid hastalıkları kadın üreme sağlığını nasıl etkiler? Çocuk sahibi olamayan çiftler tüp bebek tedavisine ne zaman başvurmalı? Tüp bebekte başarı oranını en çok etkileyen faktör nedir? Lohusalıkta aşırı terleme ve saç dökülmesi normal midir? Doğum sonrası depresyon nasıl anlaşılır? Canlı yayında Aslı Cankat soracak. Kadın doğum uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman cevaplayacak. Az sonra.
0: Ve çok sevgili kadın hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hanımcığım.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim.
2: Bugün ne güzel bir açılış yaptınız. Ay, sağ olun. Bayram sevincini hissettirdiniz. Değil sağ olun.
0: Mi? Ya insan gerçekten bayramda neşe de oluyor insan. Kesinlikle, deniyor ya. Evet. O neşeyi yansıtmamız da gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Diye düşünüyorum.
2: Hissetmemiz de lazım. Kıymetli günler çünkü bunlar.
0: Kesinlikle. Hocam, bugün biliyorsunuz biraz kadınlarla ilgili konuşacağız. Hı-hı. Sizin alanınız çünkü. Kadın hastalıkları çok yaygın, değil mi?
2: Evet.
0: Hiç yani bende bir sorun yok, sıkıntı yok dememek lazım. Mutlaka hep rutin kontrollere gitmesi gerekir mi bir kadın?
2: Gerekir, çünkü bazı şeyler, özellikle kanser gibi bir takım sıkıntılar, daha önceden tedbir alınırsa, bilinirse tedavi etme şansımız oluyor. Allah korusun, ölümcül olmaktan kurtarmış oluyoruz. Onun için belli periyotlarda belli takiplerin yapılmasını muhakkak tavsiye ediyoruz. Özellikle rahim ağzı kanseri, meme sağlığıyla ilgili bir takım rutinlerin yapılması kadın sağlığı bağlamında çok önemli.
0: Evet, biraz da kendimiz de bunları kontrol edebiliyoruz değil
2: tabii
0: mi?
2: Tabii ki. Mesela özellikle meme, özellikle işte her banyodan sonra, hiç olmazsa ayda bir, adetten sonraki günlerde memelerini kendi parmak uçlarıyla kadınların kontrol etmesi, kendi meme dokusunu anlaması bağlamında önemli. Çünkü ondan sonra olacak farklılıkları anlayabilir. Ama işte yılda bir kere baktı, bu sefer de ya gereksiz şüphelenir ya da atlayabilir. Ayda bir kere hiç olmazsa adetten sonraki günlerde meme başından başlayarak böyle saat yönü hizasında, şöyle rahat diyelim ki şurası meme başı, evet, herhalde ekranda gözüküyor. Parmak uçlarımızla, özellikle sabunluyken hani daha rahat kayar parmak uçları. Meme başından başlayıp şöyle ışınsal bir şekilde saat yönü hizasında bütün meme dokusunu taramak ve koltuk altına bakmak önemli.
0: Bazen mesela meme ucu içeri kaçması gibi bir şey oluyor. Bu bir sendrom mu? Bazı hanımlarda bu daha sık görülüyor.
2: Özellikle emzirme ile ilgili sıkıntı yaşayabiliyor böyle hanımlar. Eğer böyle bir problemi varsa ve emzirecekse, işte hamile ise, sonra bebeğimi nasıl emzireceğim diye düşünüyorsa, meme ucunu çıkartacak aparatlar var. Tedbiren hamilelikte buna başlamak da emzirme sağlığı açısından faydalı olur. Gerçekten ciddi bir problem varsa, ilerlemiş bir kanser varsa, bu da meme başının içine çekilmesine yol açabiliyor. Meme başından kanlı akıntılara yol açabiliyor. Hani bir problem var ve şüpheleniyorsa muhakkak gidip göstermekte fayda var. Bunu söyleyeyim. Yani işte komşu şöyle dedi, Ayşe teyzenin de zaten böyleymiş, internette de böyle yazıyor dememek lazım. Bunun yerine gidip bakmalı. Bir problem yoksa ne güzel. Ama bir problem varsa da baştan tedbir almak açısından ihmal etmemek gerekiyor.
0: Dediğiniz gibi çok fazla bilgi kirliliği.

0: Var. Her yerden de araştırıyoruz. Evet. İnternetten özellikle ilk yani başvurduğumuz hatta artık yapay zeka oluyor. O da tabii kendince cevaplar veriyor ama ne kadar doğru bir uzmana görünüp göstermek her zaman çok daha faydalı.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Orada bir sürü şey yazıyor. İnternet, yapay zeka bir sürü şey söylüyor. Hı-hı. Sizin için hangisi doğru bunu anlama şansınız yok. Yani o bir sürü bilgiyi siz analiz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bu bilgi benim için doğru. Hı-hı. Bunu ayırt etme şansımız yok. Onun için birisinin sizi görmesi, sizin için konuşması önemli. Şimdi mesela gene şeyden çok geliyor bana, sosyal medyadan da işte laboratuvar tetkikini yolluyor, sorularını yolluyor. İşte ben ne yapayım? Hı hı. Ama ben sizi görmeden bir şey diyemem ki. Çünkü hani bütüncül olarak görmek lazım. Hı. Yürüyüşünü görmem lazım, tenine dokunmam lazım, onu detaylı sorular sormam lazım. Bir tek laboratuvar bulgusuyla bir kişiyi değerlendirmek zaten doğru değil.
0: Yürüyüşü dediniz, nasıl mesela, onun neyine bakıyorsunuz yürüyüşünde? Hastanın.
1: Ya hani bir postürü vardır ya, bir duruşu vardır ya, o da bize bir şeyleri ifade eder. Yürüyüş bile bir şey ifade eder. Duygu durumunu ifade eder, fiziksel kas eklem sisteminde bir problem var mı yok mu onu ifade eder. Bir takım postür bozuklukları var mı onu görürüm, o bende bir fikir oluşturur. Bütün bunlar önemli. Yani biz laboratuvar çıktılarından ibaret değiliz. Biz biyokimyasal makineler değiliz. Biz bir bütünüz. O bütünlük içinde değerlendirmek lazım kendimizi ve hekim olarak da bir hastayı öyle değerlendirmek lazım.
0: Peki hocam, kanser dediniz az önce. Aslında hepimizin korkulu rüyası. Hanımların da işte belki de meme kanseri en yaygın kanser olarak görülüyor ama bununla ilgili son araştırmalar var. Gayet de hani yüz güldürücü gibi. Son günlerde sosyal medyada da çok fazla duyduğumuz Kanada'da Windsor Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar var. Araştırmalara göre kara hindiba kökü ve özütü çok iyi laboratuvar ortamlarında bakıyorlar ve kanser hücrelerini öldürdüğüne dair güzel bilimsel çalışmalar var. Ne diyorsunuz kara hindiba ile ilgili?
1: Ya muhakkak doğada zaten her hastalığın şifasına yönelik bir takım bitkiler vardır. Zaten ilaç sanayi de hani oluşturduğu ilaçların çoğunu bu bitkilerin özütlerinden veya onun kimyasal formülleriyle üretiyor. Şimdi bu haberi duyup insanlar şunu yapmasınlar, maalesef öyle. Kara hindiba alalım, toplayalım, günde şu kadar yiyelim. Bunların bir ölçüyle yenmesi, hangi durumda ne kadar yeneceğinin bilerek alınması çok daha sağlıklı oluyor. Onun için hani fazla aldığınızda mesela belki başka yan etkileri olacak. Çalışma çok güzel, haber çok güzel. Zaten biliyorduk da bunu. Yani doğada zaten bitkilerden biz şifayı buluyoruz. Fitoterapi yüzyıllardır kullanılan bir tedavi yöntemi. Bugün laboratuvarda da bitkilerden bir takım ilaçlar elde ediliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ben kara hindibayı kafama göre yiyeyim, kanser olmayayım veya kanserim. Gidip kara hindiba alayım, başka bir şeye başvurmayayım, doktora gitmeyeyim.
0: Çok
1: Bunda
0: tehlikeli değil
1: zaten
0: mi?
1: şifa. Tabii yani bu sefer bir takım şeylerde gecikmiş oluyoruz. Gerçekten tedavi uygulamakta da gecikmiş oluyoruz.
0: Hele ki kemoterapi alan hastalarda herhalde doktora sormadan kesinlikle başka bir
1: Tabii ki.
0: takviye alınmaması
1: Çünkü
0: gerekiyor.
1: vücuda siz bir taraftan kemoterapi alınıyor, bir taraftan da bitki de olsa sonuçta vücuda bir şey veriyorsunuz ve vücut onu bir şekilde işlemesi lazım. Şimdi o ilacı mı işlesin, bunu mu işlesin, hangi oranda aldın? Bunların hepsi bedene yük aslında bir yanda. Çünkü girdiğiniz yerde o gidip de kanser hücresiyle çalışmıyor. Bütün hücreler onunla ilgili bir işleme tabi tutuyor. Onun için bunları bilinçli şey yapmak lazım, yorumlamak lazım, bilinçli kullanmak lazım.
0: Peki sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Şimdi kanserle ilgili çok fazla görüş var. Kimisi diyor ki işte bu bir şanssızlık, size denk geliyor. Mesela kadın hastalıkları kanser türlerinde, işte yumurtalık kanseri olabilir, meme kanseri olabilir. Bir gerçek bir sebebi altında yatan, ya bunlar donedir, bunlardan dolayı insan bir kadın kanser olur diyebileceğimiz şeyler var mı?
1: Şimdi tek bir şey yok. Biz gerçekten çok fazla bileşenden müteşekkil varlıklarız. Çok fazla şey bizim biyokimyamızı, bedenimizi, hücresel fonksiyonlarımızı etkiliyor. Böyle baktığımızda kanserde duygusal durumlar etkiliyor. Stres dediğimiz şeyler etkiliyor. Yediğimiz, içtiğimiz etkiliyor. Yaşam tarzı etkiliyor. Genetik etkiliyor. Zihnimizin gördüğü hayal. Yani ben çok korkuyorsam kanserden, çok korku nedir beden için? Stres kaynağıdır. Bu bile kansere zemin hazırlayabiliyor. Yani şunu diyemeyiz, çok korkuyorsun kanser olacaksın değil ama zemin hazırlar. İşte annende kanser var, sen de yüzde şu kadar kanser olacaksın değil ama zemin hazırlar. Onun için biz toplamda yaşam içinde ne kadar sağlıklı duruyoruz, ne kadar sağlıklı besleniyoruz.

0: yapıyoruz? Yaşam şeklimiz ne kadar yapımıza uygun? Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Kanserle ilgili de çok hikaye dinlemeyip çok korkularla şey yapmamamız lazım. Bedenimizi yormamamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Yani bir şeyden korktuğumuz zaman korktuğum başıma geldi diyoruz ya. Bu herhalde psikolojik de bir şey. Neden bu kadar çok korkuyorsun? Sanki başına gelecekmiş. Daha çok kendimize mi çekiyoruz o
0: Ya
1: hastalıkları?
0: bir de şöyle oluyor. Şimdi zihin bir şeyi çok hayal ettiği zaman beden gerçekle hayali ayırt edemiyor ya. O hayali bir şekilde gerçekleştiriyor. Aynı rüyada olduğu gibi. Şimdi rüyada köpek kovalıyor. Bir uyanıyorsunuz kalbiniz çarpıyor. Halbuki hayaldi. Beden onu ayırt edemiyor. Onun için gereksiz hayaller kurmamak, gereksiz korkulara kapılmamak lazım. Son tahlilde ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu doğru bir hayat duruş şekli bence. Yarınla ilgili endişe üretip de şimdiyi bozmanın bir anlamı yok. Şimdi neyi bozuyorum? Kimyamı bozuyorum. Şimdiki korku şimdi mi olumsuz etkiliyor? Şimdiki korku olumsuz etki. Biyokimyam bozuldu, kimyam bozuldu. Stres hormonları salgılandı. Ben kanser olmayacağım, olurum. Çünkü bozdum yapıyı.
1: Şu anı zaten aslında mahvediyorsun. Anı kaçırdın
0: Mahvediyoruz
1: bir
0: tabii
1: de.
0: tabii tabii
1: Değil mi?
0: yani
1: Zemini hazırladık
0: tabii.
1: geleceğe. Belki de gelecekte öyle bir şey
0: Gelecek,
1: olmayacak.
0: evet, gelecek ne zaman, nereden oluşuyor? Şimdiden oluşuyor. Ben şimdiyi bozdum. Gelecekte muhtemelen ne olacak yani? Hani şey gibi karda düşerim korkusuyla yürürseniz kesin düşersiniz. Rahat yürürseniz çok büyük ihtimalle düşmezsiniz. Onun için bedeni doğru programlamak lazım. Programlayacak şey de ne? Zihin ve doğru bir bilinçle zihni de programlamak lazım.
1: Zihin bizle bazen oyun oynuyor ama çok böyle korkuyormuş gibi yapıyor ama işte o kendi zihnimize sahip çıkabilsek zaten o neler olacak da hayatımızda söylemesi kolay.
0: Belki işte o anlık şey yapmak lazım. Ben kendimi öyle yapıyorum acizane. İşte şimdi de kalabilirsin. Onu bilmiyorsun. Son tahlilde Allah ne dediyse olur. Yani son tahlilde öyle yani.
1: Öyle.
0: Bilmediğim bir şeyle ilgili şu an sürekli konuşmamın. Mesela biz hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Ben çok korkuyorum da annem de öyle oldu da işte teyzemin kızı da böyleydi. Komşu da yeni söyledi de çok korkuyorum da. Bak şimdi mi mahvettim. Bu hikayenin bu konuşmanın hiçbir faydası yok. O zaman ne yapacağım? Bırakacağım. Yani şunu elimde tutmamın bir faydası yoksa ne yapacağım? Bırakacağım.
1: Teslimiyette olmak değil mi asıl mesele?
0: Yani bir bilinçle doğru davranmak. Çünkü teslimiyet deyince biraz dini argümana kaçıyoruz ya. Onun dışında bir şey söylemeye çalışıyorum aslında ben. Bir gerçeklikte kalmak. Gerçeklik ne? Şu benim elime fazlalıksa bırakacağım. O konuşma benim yüküm arttırıyorsa konuşmayacağım. Şimdi konuşamıyorum dersek orada artık akıl tutulması yaşıyoruzdur. Çünkü konuşamamak diye bir şey yok. Sustuğun zaman konuşmazsın işte. Bu kadar ya. Bıraktığın zaman bırakmışsındır işte.
1: İşte bu bir kararlı olur.
0: Aynen
1: Artık
0: öyle.
1: konuşmayacağım demekle başlayabiliriz.
0: Evet.
1: Peki üzüntü dediniz. Stres aslında başlıca nedenlerden biri. Üzüntüyü ve stresi hayatımızdan mümkün mertebe uzak tutmaya çalışacağız ki Allah korusun kanserler de bizden uzak dursunlar. Şimdi hanımları bir de strese sokan başka bir şey var. Acaba ne diyeceksiniz şimdi
0: Acaba
1: ama.
0: ne?
1: Şimdi beyleri çok strese sokuyor ama beylerin hangi hareketi hanımları strese sokar? Kanepede uzanmalarıymış. Böyle bir araştırma
0: Uzanıp
1: yapılmış.
0: doğru
1: Kanepede
0: mu?
1: uzanıyorsa bey, diyelim ki işten eve geldi. Kadın bunu görüyorsa çok büyük stres yaşıyormuş ve en büyük stresi de kocasını kanepede uzanırken görmek. Ah bu beylerin çektiği hanımlardan. Yani dinlenmeye bile vakti
0: Fırsat
1: şeyi yok,
0: vermiyor,
1: fırsatı yok
0: fırsat
1: adamın.
0: vermiyor.
1: Ne diyorsunuz bu neden olabilir?
0: Ya eğer kadın çok yorulduysa ve eşinin o tavrı ya ben bu kadar yoruldum yanımda değil, değerimin farkında değil gibi kendisini yetersiz hissediyorsa, saygı görülmüyor hissediyorsa aslında ondan sinirleniyordur. Hani kadının derdi adamın yatması değil de o yatmanın onda oluşturduğu his. Adam mesela gerçekten yorgun ama normalde de karısına çok yardımcı oluyor. Gerçekten hayatı paylaşıyor. Gerçekten onun dertlerini dinliyor. Gerçekten yol arkadaşı ama o gün de yorgun veya hasta yatıyor. Buna kadın sinirlenmez. Ama sürekli bunu yapıyor. Mesela eve geldi. İşte kadın bütün gün yorulmuş. Dışarıda belki kadın çalışıyor. İkisi beraber eve geldi. Adam yatıyor. Hani ister istemez insan buna sinirlenir. Arkadaş ben de dışarıdan geldim. Yani tamam sen dışarıda çalıştın ama ben de dışarı veya ben bütün gün evde şu işleri yaptım. Yani o zaman insan ister istemez sinirlenir. Yani benim hiç mi değerim yok gibi bir hisle, neden benim derdimi anlamıyor ki gibi bir hisle insan sinirlenir.
1: Hani 40 yılda bir bu olsa dersi ki demek ki çok yorulmuş yani
0: Yani
1: eşim hani
0: evet.
1: uzansın ama sürekli bir kanepe Koltuk kanat hali.
0: Bir de elde kumanda.

0: da, bir de elde kumanda ya da telefon. Şimdi kumanda da değil, telefon.
1: Değil mi?
0: Yani sen yoksun, ben senden ayrı bir dünyam var. İnsan sinirlenir. Çünkü aile olmak, birlikte olmak ya.
1: Evet.
0: Tabii ki her zaman da mıç mıç mıç bir arada da olamayız. Bu da okey ama sürekli de ben yatayım elimde telefonla oynayayım, işte onunla bununla konuşayım, senin bir hatırını bile sormayayım, o zaman insan ister istemez sinirlenir.
1: Evet.
0: O zaman kadınların kanser olmaması için adamlar yatmasınlar.
1: Yatmasınlar, kanepeye uzanmasınlar.
0: Kanepeye uzanmasınlar.
1: Çaktırmadan böyle oturarak dinlensinler.
0: Eğer dinleneceklerse. İçleri geçsin.
1: İçleri geçsin, kanepede oturarak, yatarak değil. Bunu anlamış olduk. Peki, şimdi biz hanımların da çok fazla böyle merak ettiği konulardan biri de genç kalmak. Nasıl daha genç kalabiliriz? Longevity diye son dönemde böyle bir terim de çıktı hatta. Bunun üzerine bilim adamları, işte araştırmacılar hep her gün bir şey koyuyorlar. Taş üstüne taş. Nasıl daha genç kalırız ve yaşlanmayız? Biz tabii örneklerden gidiyoruz hep, biliyorsunuz. Sanat camiasında da çok güzel ve dinç, genç kalan hanımlar var. İşte onlardan biri de 66 yaşındaki Muazzez Ersoy. Yaşını da söylemek pek hoşuma gitmiyor sanatçıların ama 66 yaşındaymış. Şimdi bu bilgi de vermiş
0: bence
1: olduk.
0: Bence güzel bir şey. 66 yaşında olmak kötü bir şey değil ki.
1: Böyle
0: de bir şey var yani. Hani kadının yaşı sorulmaz. Yani yaş almak kötü bir şey değil ki. Yaşamın bir parçası. Çok şükür ki bu yaşa kadar yaşamışız. Ne güzel
1: çok
0: yani.
1: Çok şükür, sağlıkla değil mi?
0: Evet yani, ne kadar
1: aslında
0: güzel.
1: Aslında genç de bir yaş 66 şu günümüze baktığımız zaman.
0: Tabii,
1: orta yaş sayılır.
0: Tabii.
1: Eğer böyle 100'e kadar inşallah insanlar en az yaşamayı hedefliyorsa 66 daha orta yaş sayılıyor. Şimdi sormuşlar, bu gençliğin sırrı nedir Muazzez Ersoy'a? Ve şöyle bir şey söylemiş. Yıllardır 38 bedenmiş bu arada. Bu da çok
0: maşallah.
1: Maşallah yani. Tuzu diyor 30 yaşında bıraktım. Kimseye diyor benim yemeğime tuz döktüğümü göremez. Bünyemi tek öğüne alıştırdım. Şimdi istesem de 5 öğün yemem. Midem almıyor. Bu tuz olayı ve gerçekten günde bir öğünü bazıları hayatına sokuyor. Bu kadar etkiler mi gençliği?
0: Ya bence her bedenin yapısı farklı. Bir kere tuzu tamamen kesmiş olmasını ben anlayamıyorum. Çünkü tuz da beden için gerekli. Hücrelerin çalışması için, elektriksel iletilerin birbirine, hücreden hücreye aktarılması için tuz da gerekli. Hani tam kestim derken ne demek istiyor tam bilemedim ama tuz bir kere vücut için gerekli. Her şeyin fazlası sıkıntılı. Yani fazladan habire, mesela vardır öyle, yemek gelir direkt tuz eker.
1: Evet.
0: Belli ki fazladan alıyorsun. Belki de damak tadına o yemek uygun. Tuzu yeterli. Bu evet zararlı ama tamamen tuzu kesti mi bilemiyorum. Belki kendi bünyesiyle ilgili özel bir durum var. Belki böbrek fonksiyonları ile ilgili bir şey var, bilmiyorum. Belki o zaman evet kesilmesi gerekebilir ama hayatta hiç tuz almayalım diye bir şey yok. Bir de bir şey daha sordunuz. Ha, tek öğün.
1: Tek öğün.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bence bana sorarsanız tek öğün çok sağlıklı, çok mantıklı ama herkese bunu söyleyemezsiniz. Bazı beden var, bazı metabolizmalar var, bazı bünyeler var ki iki öğün yemek zorunda. Bazı bünyeler var ki az az sık sık yemek zorunda. Herkesin metabolizması, herkesin bedeni, herkesin alışkanlıkları farklı. Bence doğru olan kişinin kendi bedenine uygun, kendi fizyolojisine uygun, yaşam tarzına uygun beslenme şeklini kendisinin keşfetmesi.
1: Evet.
0: Mesela Muazzez Hanım kendisi anlamış ki bana bir öğün süper, harika, ona da çok iyi gelmiş, süper. Ona ne 5 öğün yemelisin diyebiliriz ne de 5 öğün yiyip sağlıklı olup kendi bünyesi için uygun, ona illa tek öğün de ye diyemeyiz.
1: Kişiye özel bir
0: kişiye
1: şey.
0: Kişiye özel, kesinlikle yani yaşam şekline, yaşam tarzına, çalışma şekline göre kişinin kendisinin belirlemesi çok kıymetli. Nasıl besleneceğim? Yani deneye yanılarak da kişi bunu görür. İşte şöyle yaptığımda kilo alıyorum. Böyle yaptığımda adet düzenim bozuluyor. Böyle yaptığımda çok enerjim olmuyor. O zaman ne yapmalıyım? Kişi gerçekten derin bir farkındalıkla keşfedebilir.
1: Evet, bu
0: en doğrusu da bu.
1: Değil mi? Herkesin kendine göre deneme yanılma yöntemiyle ama bu adet düzensizliği dediniz ya. Bununla ilgili bazı araştırmalar varmış. Mesela tek öğün yiyorsa kadın veya işte sabah kahvaltıyı erteleyip böyle öğlen işte öğleden sonra 4'e 5'e erteliyorsa adet düzensizliği daha sık görülebilirmiş. Bir kadın için mesela günde bir öğün beslenme ne kadar doğru hormonal açıdan?
0: Şimdi az önce dediğim gibi o beden için uygunsa, uygun olduğunu nereden anlıyoruz? Fiziksel aktivitesinde sıkıntı yok. Çok zayıflamadı. Adet düzenlerinde bir problem yok. Demek ki onun için uygun. Ama baktık böyle beslenmeye başladığında çok zayıfladı. Çünkü çok fazla kilo vermek de hormonal dengeyi bozar, üreme sistemini bozar. Yani adet düzensizlikleri yapar. Onun için kişi kendisi bakmalı. Bazen de şöyle olur. İşte ne bileyim ben 3 hafta böyle beslendim. Sonra bir hafta şöyle beslendim. Bazen öyle insanlar vardır. İşte dengeler kendi içinde. Onun için kişinin kendi bedenini anlaması, dinlemesi

0: fark etmesi çok kıymetli.
1: Hı.
0: İlla şöyle yapmalısını ben doğru bulmuyorum ama şunu kesin söyleyebiliriz. Çok zayıf olmamak lazım, kaşeklik. Çok kilolu olmamak lazım, obez. Bunların arasında siz kendi dengenizi nasıl buluyorsunuz? Mesela şu varsa, tamam benim kilom iyi ama yedikten sonra bir ağırlık basıyor, bir uyku çöküyor diyorsanız doğru beslenmiyorsunuz.
1: Ha.
0: İşte ne bileyim, sabah kahvaltı ettim ama 11'e doğru bir uykum geliyor, enerjim düşüyor diyorsanız demek ki kahvaltıda ya fazla yediniz ya o saatlerde yememeniz
1: Hı.
0: lazım. Yani bedenin çıktılarıyla doğru girdi aldınız mı aslında fark
1: Hı
0: edebilirsiniz.
1: hı. Çok zayıf olmanın ne gibi dezavantajı var kadında hormonal açıdan?
0: Hormonal bozukluk yapıyor, over fonksiyonlarını bozuyor. Bir kere şöyle bir şey, çok zayıf olmak aslında direncin de düşmesi ya. Çünkü yağ oranının belli bir oranda olması vücut için bir denge sisteminin parçası. Yani vücut o zaman kendini daha güvenli hissediyor. Şimdi çok zayıf olduğunuzda bir şekilde beden hafızası diyor ki ben güvenli değilim, benim yedeklerim yok. O zaman üremeyeyim ben. Çünkü sağlıklı bir ortamda beden yavrularını meydana getirmek ister ya.
1: Evet.
0: Benim daha kendime hayrım yok. Kendime karşı sağlıklı değilim. O zaman üremeyeyim dediği zaman hormonal sistem bozulmuş oluyor. Çünkü hormonal dengeyle üreme, yani yumurtalıklar doğru çalışıyor. Yani doğru
1: Evet.
0: adet görüyorsunuz, düzenli adet görüyorsunuz. Hepsi birbiriyle ilintili aslında. Çünkü
1: Evet.
0: bedenin kendince bir planı var. Yaşam içinde diyor, ben şu şu şu şartlarda olursam dengedeyim, yaşamda kendimi güvende hissederim, o zaman üreyim. O zaman işte ilişkilerimi sağlıklı kurayım. O zaman yaşam içinde üretmeye devam edeyim. Yok bu dengeyi bulamıyorsam ya çekileyim ya da o dengeyi bulmak için başka başka gereksiz alışkanlıklara düşebilirim.
1: Evet, çok kilolu olmak da aslında
0: Tabii ki.
1: biraz bu şeyi etkiliyor değil mi? Üremeyi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü çok fazla kilolu hanım mesela diyor ki yıllardır çocuğumuz olmuyor. Bir diyetisyene gidiyor, diyet listesi veriyor. Zayıflıyor, hemen şak hamile
0: Evet,
1: kalıyor kişi.
0: evet, evet.
1: Nasıl
0: Çok var.
1: oluyor bu?
0: Çünkü o özellikle kiloda insülin direnci de varsa genellikle oluyor. Özellikle kilolu ve hamile kalamayan kadınlarda insülin direnci olduğunu da görüyoruz. Burada yumurtalarda düzenli yumurtlama da bozuluyor. Bozulduğu zaman, hormonal denge bozulduğu zaman direkt zaten üreme sağlığı bozulmuş oluyor. Gebelik olmuyor. Ben bana gelen hastalarda da eğer çocuk istiyorum diye geldi. Baktım hiçbir problem var, hiçbir problem yok. Kilosu var. Diyorum ki önce kilo vereceksin. Kilo verme. İşte ben 5 yıldır zaten çocuk istiyorum da kilo da veremedim de tüp bebek yapalım mı? Hayır, yapmayalım. Orada da gebelik şansı düşüyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki,
1: Tüp
0: çünkü
1: bebek de
0: orada da
1: yapsan.
0: tüp bebek de yapsak hem overlerin, yumurtalıkların kalitesi düşüyor. Hem oradaki gene hormonal dengesizlik bizim tedavi başarımızı da düşürüyor. Gebelik zaten sıkıntılı ilerliyor. Kiloya bağlı kalp tansiyon hastalıkları, insülin direncine bağlı düşük riski, bir sürü riskler oluyor. O zaman şimdi ben bunu bile bile neden tüp bebek yapayım ki sana? Neden bir sürü masraf edelim, bir sürü işler yapalım? Ama biliyoruz ki şansımız az. Veya gebe kaldın, daha zor geçecek bu gebelik.
1: Kilolu.
0: Doğum daha zor olacak. Şimdi bu kadar zorluğu neden göre göre bile bile bu işlemi yapalım? Ne yapalım? Önce kilo verelim. Büyük ihtimal zaten az önce dediğiniz gibi spontan gebe kalacaksınız.
1: Değil
0: Kendi
1: mi?
0: eliğinizden gebe
1: Çok çok
0: kalacaksınız.
1: gördüm onu.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: zayıflayanlar bir bakıyorsun aşağı hamile kaldım ve
0: Evet.
1: gayet sağlıklı bir
0: Evet,
1: gebelik
0: evet, evet.
1: süreci yaşıyorlar. Yine mesela uzun süre yani hiçbir sorun yok aslında. Fonksiyonel açıdan hiçbir sıkıntı yok. Kadında da erkekte de ama gebe kalamıyorum. Yani çok isteyen çocuk Allah inşallah herkesin
0: İnşallah.
1: gönlüne göre versin, nasip etsin bir evlat çok isteyene. Ama
0: İnşallah.
1: yıllardır uğraşıyoruz vesaire ve bunun stresinden de mi olmuyor? Bazen bir bakıyorsun bir tatile çıkılıyor.
0: Çok var.
1: Tatilden dönülüyor. Şak gebe
0: Gebelik, evet.
1: kalınmış. Buna ne diyorsunuz?
0: Ben çok görüyorum. Bir de zihin beden tıbbı ile ilgilendiğim için buna da çok inanıyorum. Zaten nedeni bilinmeyen infertilite tanısıyla gelen hastalarımda muhakkak duygu durumuna bakıyorum, stres düzeyine bakıyorum. Mesela o kadar ilginç şeyler çıkıyor ki altından, bir hastam vardı hiç unutmuyorum. Sırf doğum korkusundan dolayı beden gebe kalmıyor. Yani
1: Allah
0: aslında gebeliği çok istiyor, anne olmayı çok istiyor ama doğumla ilgili bir korkusu var. Beden
1: Allah.
0: diyor ki madem sen çok korkuyorsun bu alandan, yani güvensiz görüyorsun, merak etme ben gebe bırakmam seni.
1: Ay görüyor
0: Mesela
1: musunuz?
0: vajinismus hastası geliyor. Bir bakıyorum altında annelik korkusu var. Beden diyor ki sen anne olmaktan çok mu korkuyorsun? Ben baştan tedbirimi alırım. Sen hiç merak etme. Az önce beden hafızası dediğim, bedenin kendine göre programı dediğim aslında bu.
1: Evet.
0: Bütün hastalıkları da böyle okumak lazım. Özellikle kronik hastalıkları, nedeni bilinmeyen infertiliteleri, tekrarlayan düşükleri, özellikle fizyolojide bir problem yoksa, yani baktık az önce dediğiniz gibi baktık, laboratuvarda bir şey yok, muayenemizde hiçbir

0: şey yok. Ama bedende hala sorunu çözemedik.
1: Hı.
0: O zaman duygularda ne var? Bu beden bu alanla ilgili kendini nasıl hissediyor? Acaba bunu yaparak kendini nasıl bir koruma sistemi geliştirmiş? Bunları anlamaya çalışmak lazım.
1: Çok enteresan. Özellikle cinsellik de herhalde psikolojiyle çok bağlantılı değil mi? Az
0: Kesinlikle.
1: önce bahsettiğiniz kadının kendisini kapatması, ilişkiye girememesi, belki de anne olmaya hazır olmadığı için, anne olmaktan korktuğu için,
0: Tabii.
1: belki doğurmaktan korktuğu için
0: Tabii.
1: bunların hepsi altyapıda bir şeyleri tetikleyen unsurlar ve bu bir
0: Kesinlikle.
1: sonuç aslında
0: Tabii,
1: o korkunun.
0: aynen öyle. Mesela bir hastam şimdi aklıma geldi.
1: Hı.
0: 3 kez tüp bebek yapılmış. Üçünde de transferden sonra, embriyo transferinden bir hafta sonra kanaması başlamış. Bana geldi ki bu olmaz, beklemeyiz. En az 15 gün bir sürü ilaç veriyoruz, hormon veriyoruz. En az 15 gün kanamasının olmasını beklemeyiz.
1: Hı.
0: Bana geldiğinde dedim ki aynı şeyleri yapmayalım. Zaten her şey yolunda. 3 kere de tüp bebek yapılmış, gebelik olmuş. Bir bedeni anlayalım. Neden hemen kanıyor? Sonra baktık ciddi korkuları var. Anne olmakla ilgili ciddi korkuları var. O korkularla çalıştık. Sonra gene tüp bebek yaptık. Transferi yaparken de dedim ki bak lütfen bedenine söyle bırakmasın bu bebeği. O kadar
1: Ay
0: uğraştık.
1: evet.
0: Ondan sonra gebe kaldı. 1,5 yıl sonra spontan gebe kaldı. Hiçbir şey yapmadan gebe kaldı. Beden aslında şunu gördü. Aa, o kadar da korkulacak bir şey yokmuş.
1: Hı.
0: Bak gebe kaldık, anne olduk. Hayatın sonu değilmiş. Beden bir kere rahatladı orada, gördü çünkü. Çünkü bedenin deneyimlemesi, o korktuğunu yaşamış olması ve bir şey olmadığını görmesi beden için iyi bir tecrübe.
1: Evet.
0: Bunu yaşadı. Sonra aa gene gebe kaldı. Sonra gene gebe kaldı. Hatta bir hastam vardı. 4. kez böyle spontan gebe kaldı. Artık dedi tamam yeter tüplerimi bağlatayım ki
1: Evet.
0: 9 yıllık infertilitesi vardı. 9 yıl gebe kalamamış işte bir şekilde çalıştık onu yaptık. Ben sonra gebe gebe gebe sonra yeter artık dedi.
1: Evet.
0: Çünkü bedenin gerçekten çok ilginç bir kendi içinde çalışma sistemi var. Onun için bedeni anlamak çok önemli.
1: Çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz gerçekten. Psikoloji her şeyi etkiliyor. Demek ki gebe kalamamanın altında neler yatıyor? Ben ne hissediyorum? Mesela işte bu doğum korkuları
0: Evet
1: kadınlarda
0: evet
1: çok var
0: evet.
1: ama ne yazık ki çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hikayeler de bizi bu korkulara çok hazırlıyor. İşte şöyle 3 gün sanca
0: Evet,
1: çektim,
0: evet,
1: böyle
0: evet, evet.
1: zordu, işte içimden neler çıktı.
0: Evet.
1: Yani öyle bir korkutucu bir şekilde anlatıyor ki işte dizilerde mesela
0: Diziler,
1: gösteriliyor,
0: filmlerde evet.
1: filmlerde Allah'ım
0: Bir
1: kadın
0: kere
1: kendini
0: doğum
1: böyle yırtıyor.
0: evet. Bir kere doğum öyle bir şey değil. Doğumda rahim kasılır, gevşer. Kasılır, gevşer. Muhakkak aralarda dinlenme alanları var
1: Hı.
0: ve sadece bir kas eylemidir doğum. Kasılır ve gevşer. Kasılır ve gevşer. Biz onu korkuyla gerilirsek veya ağrı olarak kodlarsak o zaman her bir kasılmayı gerçekten ağrı olarak hissederiz. Tabii ki şimdi izleyiciler diyecek ya olur mu benim o kadar ağrım var. Bir takım anatomik problemlerde, bir takım yaptığımız yanlışlardan dolayı ağrı olabilir.
1: Hı.
0: Ama doğalında, doğumun doğalında böyle bir ağrı olmaz. Filmlerde gördüğümüz gibi birilerinin anlattığı gibi ağrı olmaz. Nitekim eski kadınlar tarlada çalışırken doğuruyormuş.
1: Evet.
0: Bebeğini alıyormuş, eve geliyormuş, evdeki işine devam ediyormuş.
1: Tabii.
0: Hani bunu yapalım demiyorum ama doğumun da bu kadar fizyolojik olduğunu bir anlamamız lazım.
1: Hı.
0: Yaptığımız bir takım yanlışlar var. Doğumu çok tıbbi bir prosedür gibi yönetiyoruz. Şimdi o zaman da beden geriliyor. Ne oldu şimdi ben hasta mıyım da oluyor.
1: Hı.
0: Halbuki hastalık falan değil. Doğum farklı bir yolculuk. Çok özel bir yolculuk, çok güzel bir yolculuk.
1: Hı.
0: Anne ile bebeğin çok yakın temasta deneyimleyeceği bir yolculuk. Mesela gene günümüz dünyasına çok dışarıda yaşıyoruz doğumları. Her şeyi paylaşıyoruz, her şeyi gösteriyoruz, her şeyi danışıyoruz. Bedenimizin ihtiyaçlarını fark etmeden dışarıdan komutlarla doğumu yönetmeye çalışıyoruz.
1: Hı.
0: Böyle olunca bedenin hafızası karışıyor. Ne yapacağım ben şimdi diyor. Beden de panikliyor. Ne olacak şimdi diyor. Halbuki
1: Evet.
0: ben biliyordum bu işi diyor. O mu doğru, bu mu doğru deyince beden de karışıyor. Karışmak ne demek? Gerilmek.
1: Hı.
0: Gerilmek doğumun zorlaşması ve doğumda ağrının oluşmasına da yol açıyor.
1: Ben bir kere sormuştum. Şimdi ben de anne olmadım. Hiç insan ister istemez böyle o hikayelerden ürküyorsun. Ay nasıl çok sancılı mı geçti falan. Bilmem diyor valla kendi kendine oluyor aslında. Sen hiçbir şey yapmıyorsun deyince dedim ki demek ki Allah'ın yani yarattığı o kadar güzel bir sistem var
0: Tabii
1: ki doğum
0: tabii.
1: aslında kendiliğinden oluşuyor. Sen rahat bıraksan
0: Tabii
1: kendini
0: tabii tabii.
1: bu bir
0: Gerçekten
1: işlem.
0: öyle. Ben de onu yaşadım. İkinci kızımın doğumunda mesela
1: Hı.
0: arkadaşlarla sohbet ediyoruz, oturuyoruz işte konuşuyoruz. Dedim ki ben yan odada biraz dinleneyim dedim. Bir süre sonra dedim ki ya benim bebeğim geldi bir bakar mısınız? Dedi ki yok canım senin hiç sesin çıkmıyor bebek falan değildir senin tuvaletin gelmiş. Ya. Dedim
1: Aa.
0: vallahi gerçi hiç sesim çıkmıyor arada uyuyorum uyanıyorum falan.
1: Evet.
0: Maalesef bir de öyle şey var. Kadın çok böyle sesi çıkmazsa dikkate almıyoruz. Ben bunu söylemeyi seviyorum. Gerçekten kadının biraz sesi çıkınca, sesi çıkmıyorsa da ağrıları olunca hasta

0: kulakları olunca dikkate alıyoruz ya. Hı-hı. Ben bile onu yaşadım yani. Sesim çıkmadan dikkate
1: Evet.
0: alınmadım. Sonra bak, aa evet gelmiş falan, yattığım yerde doğurdum.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten öyle oluyor. Her şey yolunda gidiyorsa ve ruhen ve psikolojik olarak da rahatsam, zihinsel olarak da rahatsam, yani bedenimi kendi haline bıraktıysam,
1: Evet.
0: ama beden gerginse doğum gerçekten ağrılı. Veya gereksiz müdahaleler yapıyorsak doğumu hızlandırmak için, işte kaç saat bekleyeceğiz, beklemeyelim, hadi şunu da yapalım, işte dışarıda 50 kişi var, onlar da bir an evvel gitsin, doğumu hızlandıralım gibi dertlerle bir şeyler yapıyorsak, gereksiz ilaçlar, serumlar, işte doğumu hızlandıracak bir takım tıbbi müdahaleler yapıyorsak, o zaman ağrılı oluyor.
1: Bunlar hep aslında böyle daha çok bize empoze edilmiş korkulardan dolayı psikolojimizin bozulması gerçekten. Halbuki doğanın en doğal şeyi,
0: Evet,
1: hayvanlar da her gün işte doğuruyorlar. İnsanlar da, kadınlar da, hatta kadına bahşedilmiş en güzel hediye bir evladı dünyaya getirmek. Bu özel bir şey, bu özel anın tadına, keyfine varmak lazım. Niye bu korkular?
0: Evet, bir de kadını çok güçlendiren bir alan doğum. Yani içinden geçen gün bir konuşmada şöyle bir cümle geçti. İçinden bir canlı çıkartıyorsun. Bakar mısın şu
1: Evet.
0: olaya? Ya erkekler bunu yapsa CV'sine yazar falan dedi bir
1: Yani
0: arkadaş. Yani
1: doğru.
0: içimden canlı çıkartıyorum. Yani bu inanılmaz bir güç. Hani egosal bir güçten bahsetmiyorum,
1: Evet.
0: ama bu gerçekten çok bir değişim anı. Hem hamilelik süreci, hem doğum süreci, hem loğusalık. Yani sen bir canlıyla ilgili, canlının var olmasıyla ilgili muazzam bir değişim yaşıyorsun. Değişim kapasitesi, kabiliyeti yaşam içinde çok ciddi bir güçtür. Ve kadın doğum sürecinde, hamilelik sürecinde bu gücü bütün bedeni deneyimliyor. Bütün hücreler bunu algılıyor. Çünkü bütün hücreler dahil olaya. Bütün biyoloji güçlenerek çıkıyor aslında burada.
1: Evet, ne güzel bir mucize esasında. Mesela derler ki ne kadar çok kadın doğurursa o kadar gençleşir. Her doğumdan sonra hücreler yenileniyor mu? Böyle bir doğru bir
0: Yani
1: bilgi mi bu?
0: öyle bir şey yok bence. Sonuç itibariyle hücreler zaten hep yenileniyor. Hani doğumla yenilenmiyor. Ama şöyle bir şey var. İşte doğum, hamilelik ve doğumda o süreçte bir sürü yeni hücre üretiliyor. Mesela plasenta yapılıyor, bebeği besleyen organ. Anne rahminde sırf gebelik için oluşan bir organ. Doğumla beraber bedenden ayrılıyor. Bence yenilenmesi daha çok duygusal olarak yenileniyor. Çünkü çok başka bir şey deneyimliyor kadın. İçinde yabancı birisini taşıyor ve onunla barış içinde yaşıyor. Bu çok ciddi bir tecrübe. Çok ciddi bir öğreti süreci bu. Bunlarla yenileniyor bence kadın. Merhamet duygusu çok daha abartılı hale geliyor. Şefkat duygusu daha hissedilir hale geliyor. Yaşama karşı sevinci ve yaşamda kalmakla ilgili motivasyonu artıyor. Bence en büyük yenilenme bu. Hani fiziksel olarak hücre yenilenmesinden ziyade hücrelerin tavrı değişiyor. Hücrelerin cevabı değişiyor yaşama karşı. Daha yaşama entegre olmayı, yaşamda olmayı öğreniyor. Çünkü yavrusu var, mecbur ona.
1: Bakış açısı değişti çünkü, değil
0: Değişiyor
1: mi? Çocuk
0: tabii.
1: öncesi ve çocuk sonrası denir ya.
0: Kesinlikle böyle,
1: Bambaşka bir
0: tabii.
1: hayata adım
0: Ve
1: atmış
0: her
1: oluyor.
0: çocuk kadını farklı bir kadın yapıyor.
1: Her çocuk da farklılaştırıyor
0: Kesin
1: yine.
0: her doğum farklı bir doğum mesela. Ben
1: Evet.
0: işte görüyorum, kendi doğumumda da gördüm. Hastalarımda da gördüm. Mesela bir kadının dört doğumunu yaptırmışım. Dört doğumu da birbirinden farklı. Her doğum birbirinden farklı, her kadın birbirinden farklı. Yani çok özel dört tane yolculuk yapmışsın.
1: Evet.
0: Çok farklı bir yolculuk bu yani.
1: Ne güzel.
0: Orada bütün hücrelerin bu bağlamda değişiyor, evet. Fiziksel olarak kimyası değişmiyor. Gene aynı genetik yapı, ama genlerin cevabı değişiyor. Yaşama karşı cevabı değişiyor.
1: Mucize. Hayatın ta kendisi
0: Evet,
1: zaten bir mucize, ama bu
0: evet,
1: anı
0: evet,
1: anlattıkça daha da insan
0: evet.
1: idrak ediyor ne kadar harika bir sistemle yaşadığımızı. Şimdi kadın sağlığı ile ilgili biliyorsunuz rahim temizliği diye bir şey var. Rahmi temizleyen besinler varmış. Mesela var mı böyle daha çok kadının daha sık yemesi gereken besinler, sebze olur, meyve olur, rahmi temizleyici.
0: Şimdi rahim zaten durduk yerde pislenen bir organ değil. Her ay kendi adet döngüsüyle beraber rahim iç dokusunu atıyor. Eğer bunun adı temizlikse temizleniyor. Ama temizlik değil bence. Hatta öyle deniyor ya, işte ben kirliyim, adet görmeye kirliyim diyorlar. Sanki rahim pisti de kendini temizledi. Hayır, öyle değil. Rahim zaten mesanenin biriken idrarı atması gibi, bağırsakların işte biriken dışkıyı atması gibi, rahim de gebelik için hazırlanan endometriyumu, yani rahim iç dokusunu, kalınlaşan rahim iç dokusunu her ay eğer gebelik olmadıysa dışarıya döküyor, atıyor. Ama hani kadın sağlığı için, bu hormonal dengeyi de sağlamak için nasıl beslensin dersek, şunu demek lazım: dengeli beslenmek.

0: beslenmek çok önemli. Vitamin ve mineral dengesinde beslenmek çok önemli. İşte yeşil yapraklı sebzeleri yemesi, protein alması, kırmızı et yemesi, balık yemesi, gene kuru yemişleri yemesi, mineraller açısından. Bunlar önemli. Su çok önemli gene kadın sağlığı için. Ama hani ben bunları yemezsem rahmin pis kalıyor değil. Bunların yumurtalıkların çalışmasına, dolayısıyla adet düzenine, dolayısıyla hormonal dengeye etkisi var. Böyle olunca düzenli adet oluyor. Düzenli olarak rahim iç dokusu değişmiş oluyor.
1: O zaman beslenme direkt olarak yumurtanın sayısına ve iyi çalışmasına etki ediyor.
0: Etkiliyor çünkü beslenme hücre fonksiyonlarını etki ediyor. Yani ciltteki hücrelerimize de etki ediyor. İşte göz hücrelerimize de etki ediyor. Saç hücrelerimize de etki ediyor. Yumurtalıklara da etki ediyor. Onun için zaten biz nasıl ayakta duruyoruz? Hani arabanın benzini gibi düşünün. O arabaya uygun benzini koyarsanız o araba çalışır. Bu bedene uygun besinleri alırsanız o hücreler çalışır. Yani beden çalışır. Aslında mantık çok basit.
1: Peki o zaman yumurta dediniz özellikle. Yumurta yumurtaları çalıştırıyor, değil mi?
0: Yani
1: Ondan sonra
0: omega 3 mesela çok
1: omega 3.
0: kıymetli. Omega 3 çok kıymetli. Bu bağlamda işte balık yenmesi. Gene B12 çok kıymetli. Folik asit çok kıymetli. Bu bağlamda hani doğal bir şekilde, dengeli bir şekilde beslenmek aslında kadın sağlığını koruyan en önemli faktörlerden biri.
1: Peki o zaman yumurtalarımız bitmesin istiyoruz ya, bir de erken menopoz diye bir sıkıntı var hanımlarda. Erken menopoza girmemek için hangi önlemleri almalıyız? Birazdan onu soracağım. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından buradayız.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok.
13: Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
14: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
16: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Biziz biz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Mavi, has peşindeysen.
1: Tam da leslik.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Moped'in olayı bu.
1: Moped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Moped'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
3: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
4: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Çok sevgili kadın hastalıkları uzmanı operatör doktor Ayşe Duman'la birlikteyiz. Çok önemli bir soruyu soracağım şimdi. Son yıllarda daha çok

0: karşılaştığımız erken menopoz tanısı genç kadınlara konuyor ne yazık ki. Hocam böyle bir şey var. Acaba neden insanlar, kadınlar daha çok böyle erken menopoza doğru bir sürece girdi?
1: Yaşam şeklimiz çok değişti. Çok eril bir dünyadayız. Az önce de ilk yarıda da konuştuk ya, beden kendi bulunduğu ortama adaptasyon gibi bir kabiliyeti var. Yani çok eril dünyada biraz dişil özelliklerimiz kayboluyor. Aslında adet görmek dişil bir yapı, yani yumurtalıkların çalışması, menopoz eril bir yapı değil. Öyle de yanlış anlaşılmasın şimdi, ben menopoza girdim erkekleştim mi falan, öyle bir şey değil ama sonuçta yumurtalıklar böyle çok eril ortamda çok da çalışmayı sevmiyorlar. Daha o ortama uyum göstermek için, hele de kadınlarımız maalesef çok görüyorum, aman her ay adet mi göreceğim, bıktım bu adetten, işte bununla ilgili sürekli sıkıntılar, şikayetleri dile getirince, bir de yaşam şeklimiz, beslenme alışkanlıklarımız, sigara mesela, daha şehir hayatında yaşıyor olmak, sağlıksız beslenmek, bütün bunlar aslında menopozu biraz aşağıya çeken şeyler. Onun için hani kendi bünyemiz ne zaman menopoza girecekse, genetik yapımız ne zaman, kaç yaşta menopoza girecekse, onu sağlamak için kadın kimliğimizle, dişil yönlerimizle, adetimizle barışık olmak son derece önemli.
0: Çok enteresan. Bu da yine psikolojik bir şey değil mi? Ay ben adet oldum. Ay hemen bitse keşke. İşte işlerimi de doğru düzgün yapamıyorum. Keşke hiç olmasa kanamam.
1: Tatile gidemiyorum.
0: Tatile gidemiyorum. Ben mesela olmasaydı keşke gibi söylemler yanlış.
1: Kesinlikle yanlış. Sonuçta sevmediğiniz bir şeyi beden diyor ki ya bu kadar mı şikayetçisin, o zaman ben çıkayım oyundan. Ben mesela şunu gördüm, çok ilginç. Bir kız çocuğu ailenin 5. kızı olarak doğuyor ama aile erkek bekliyor ve erkek gibi yetiştiriliyor veya işte aile büyükleri kızlarıyla gurur duyuyor erkek gibi olduğu için. İlk adetini 14 yaşında görüyor, derin bir utanç, hiç memnun olmuyor bu adet işinden çünkü hani bir erkek gibi yetiştirilmiş falan ya, kızlığa dair bir şeyi övülmemiş, genç kız olunca hani farklı davranılmamış, erkeklikle gurur duyulmuş falan, neyse. Diyor ki ben her adetimde Allah'ım bu iş bitsin diye dua ediyordum. Memeleri çıkarken büyümesin diye ne duyduysa onu yapmış, bastırmış bilmem ne falan. 28 yaşında menopoz. Yani bunca yıl hani sen istemezsen bu işi, overlerde diyor ki yumurtalıklar, ya tamam ben oyundan çekilirim arkadaş, bu kadar mı senin için sıkıntı?
0: Ne söylüyorsak.
1: Sistem böyle çalışıyor. Çünkü bizim hani kelimelerin büyü etkisi var ya, sözlerin büyü etkisi var ya, bedenimiz için de aynı etki var. Ben menopozdan korkuyorum. Ya bu son dönemlerde çok duyuyorum bunu ve hiç sevmediğim bir cümle. Abi neden korkuyorsun? Eninde sonunda yumurtalıkların enerjisi, oraya harcanan enerji, yaşamın başka alanında kullanacaksın. Ne bileyim mesela korunma derdin olmayacak. Artık o beden çocuk yapmakla ilgili bir yükün altına girmeyecek. Çocuk yapmak yük demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama sonuçta o da bir süreç beden için yani. O yaştan sonra oraya harcanan enerji daha başka şeylere harcanacak ve bu kaçınılmaz bir şey. Bunu kabul etmek aslında süreci kolaylaştırır. Sürecin kendi doğası neyse o doğasında yaşamayı da kolaylaştırır. Ama sürekli korkuyorum, sürekli menopoz telaşı. Aman Allah'ım menopoza girersem ne olacak? Çok net söylüyorum, menopoza girersen hiçbir şey olmayacak.
0: Hiçbir şey değişmeyecek mi?
1: Hiçbir şey gerçekten değişmeyecek. Evet. Çok net söylüyorum. Yani kadın doğum uzmanı olarak söylüyorum, yaşamış birisi insan olarak söylüyorum. Binlerce hastayla muhatap oldum, binlerce kadınla muhatap olduğum için söylüyorum. Ve bir ton çalışmayı takip ettiğim için söylüyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Pubert öncesi, yani biz adet görmeden önce telaşlanıyor muyduk? Ya adet olursam ne olacak? Ya adet olursam ne olacak? Onun zamanı geldi, adet olduk. Onun zamanı geldi, yumurtalıklar artık çalışmayacak. Oradaki süreç başka bir şeye evrilecek. Oradaki enerji başka bir alanda kullanılacak. Sonuçta sıfır östrojensiz de kalmıyor beden. Sıfır testosteronsuz da kalmıyor. Başka kaynaklardan gene onlar üretiliyor. Sonuçta biz sağlıklı bir yaşam şeklimiz varsa, hareketimiz, yaşamla ilişkimiz, hayata dair üretimlerimiz, dişi olmakla ilgili kendimizi tatmin olmuş hissetmemiz, bütün bunlar süreci belirliyor. Dedin, yoksa ben hormon, östrojen gitti, öldüm bittim. Yani ben östrojenden ibaret miyim yani? Bu kadar basit olabilir
0: mi? Bir hormona bağlıyoruz kendimizi.
1: Yani olabilir mi böyle bir şey?
0: O dişilik, o kadınlığıyla insanın barışması aslında o kadar önemli bir cümle ki toplumumuzda ne yazık ki bu çok yok. Hatta böyle menopoza girmiş hanımlarla konuşunca ne bileyim artık sanki kendimi kadın gibi hissetmiyorum da erkek olmuşum gibi. Yani.

0: Öyle.
1: Yani
0: Ama
1: bütün
0: erkek
1: kadınlık
0: değilsin.
1: ama bütün kadınlık organların duruyor.
0: Evet.
1: Sadece yumurtalıklar çalışmıyor. Oradaki enerjiyi desem daha bilge bir kadın olma yönünde, daha toplumda farklı bir şeylere dokunma yönünde kullanabilirsin. Yani bunları kullandıkça senin sadece kadınlığın, işte östrojen eşittir cinsellik ve dişilik mi yani, seks mi sadece? Sadece buna indirgersen kadınlığı, o zaman bile hayal kırıklığı yaşamazsın.

0: yok, yeterli miktarda östrojenin var. Bunları bir kere görmek
1: İsteksizlik
0: lazım.
1: Olabiliyor mu menopoz
0: ya
1: döneminde?
0: Ben şunu görmedim. Menopozdan önce cinsel hayatı çok iyiydi, harikaydı. Menopoz oldu, her şey bitti. Hı-hı. Böyle bir kadın görmedim. Hı-hı. Baktığınızda, daha derin anamnez aldığınızda, kadını dinlediğinizde zaten sıkıntıları vardı. Menopozda bunun tuzu biberi oldu. Hı-hı. Zaten cinsel isteksizliği vardı. Menopoz bunun bahanesi oldu. Zaten eşiyle sıkıntıları vardı. Yaklaşmasını istemiyordu. Menopoz oldu. Artık dedi ki tamam işte bak ben dükkanı kapattım. Menopozum. Bu hani kendini haklı çıkartacak bahaneler buldu. Gibi değerlendiriyorum. Çok fazla da örneklerini gördüm. Yani menopozda cinsellik bitmez. Yok böyle bir şey.
1: Peki.
0: Ama form değiştirir. Sayısı azalabilir. Kalitesi değişir. Kalitesi değişir derken daha sevgi dolu bir cinsellik olur. Cinsellik sadece de penetrasyon değil. Bunun dışında pek çok alanda da cinsel tatmin ve cinsel birliktelikler, cinsel paylaşımlar yaşanır. Ama son tahlilde seks de dahil menopozda bitmez.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok yani.
1: Peki erken menopoz mesela kaç yaşında? 28 yaşında görülüyor.
0: Çok erken menopoz.
1: Çok erken.
0: 40'ın altına zaten erken diyoruz. Evet. Türk kadınları ortalama menopoz yaşı Türkiye'de 47.
1: 47.
0: Ortalama 47.
1: Değil mi? Böyle 50'ye yaklaşınca.
0: Evet, 50'ye
1: artık
0: yaklaşın. İşte onun öncesinde de premenopoz dediğimiz yavaş yavaş adet düzensizlikleri başlar. Bu ne demek? Yumurtalıklar her ay büyüyüp olgunlaşıp çatlama olmaz. İşte 2-3 ayda bir yumurtlama olduğu zaman 2-3 ayda bir adet görürsünüz. Veya o işte 2-3 ayda bir adet gördüğünüzde uzun süre adet görmediğiniz için rahim içi kalınlaşmış olabilir. Öyle olduğu zaman fazla kanamalar olabilir. Bütün bu süreçler eğer bir sıkıntı oluşturuyorsa, ki en önemli sıkıntı fazla adet görmek. Çünkü o zaman kansızlık oluyor, kansızlığa bağlı başka problemler oluyor. Bir doktor muayenesinden geçip gerekli tedbirleri alıp, gerekirse bir takım hormonal ilaçlar kullanıp o süreci kolay yönetmek daha doğru olur.
1: O zaman ilk sinyalleri adet düzensizliği, birkaç ay gelmemesi adetin.
0: Genellikle öyle olur. Bazen de sık adet olur, fazla adet olur. Eğer böyle şikayetleri olursa zaten gitmek lazım.
1: Evet, zaten
0: hani
1: her zaman.
0: Hani menopoz mu deyip geçiştirmemek lazım. Biz menopoz gibi düşünürüz ama rahim iç dokusunda polip olabilir. Rahim iç dokusunda kalınlaşma olabilir, miyom olabilir, kist olabilir, başka şeyler de olabilir. Onun için bir bakmakta fayda var.
1: Peki mesela erken menopoz riskinde olan bir genç kadın, diyelim ki işte 32-33 yaşında erken menopoza girecek. Yani ona ne tavsiye edersiniz? Çünkü yumurtaları bitiyor artık, yani ileriki dönemlerde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ya doğurması gerekir ya da ne yapacak? Yumurtalar bitecek. Ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi şöyle bir şey yok. Şimdi biz baktık bir ay kadının yumurtalıklarına, işte 32 yaşında diyelim ki 2-3 tane yumurta gördük. Bu ne demek? Bu ay havuzda 2-3 yumurta var demek. Bir dahaki ay havuza başka yumurta gelecek. Bir kız çocuğu doğduğunda 1 milyona yakın yumurta hücresi var. Pubertede bu 500 bin adede düşüyor. Her ay bizim havuzda gördüklerimiz, ultrasonda gördüklerimiz neyse o ay kullanılıyor. Bir dahaki aya havuza başka yumurtalar geliyor. Yani biz 2 tane yumurta gördük. Bu şu demek değil. Sen 2 yıl sonra menopoza girersin, yumurtalıkların biter değil. Alttan her ay 2 yumurta gelerek 45 yaşına kadar menopoza girmeyebilir de bu kadın.
1: Öyle
0: sonuçta,
1: mi?
0: Tabii ki öyle. Sonuçta bir büyüyen yumurta hücresinden salgılanan östrojenle o yeterli östrojen seviyesine ulaşıyor. Her ayda bir yumurta hücresi büyüyor. Ha, bu kadın gebe kalacak. Gebelik için bir yumurta hücresi zaten yetiyor. Hani sadece oraya bakıp eyvah sen mahvoldun falan demek doğru değil. Ama bununla ilgili bir endişe varsa şu an hani şunu tavsiye ediyoruz. Yakında bir gebelik yok, evlilik yok, böyle bir plan yok veya evlilik var ama plan yok. Veya bir takım nedenlerden dolayı gebelik planlayamıyorsunuz. İşte bir takım hormonal testler de yaptık. Hani öngörümüz belki de böyle olabilir diyorsak o zaman yumurta dondurmayı tavsiye ediyoruz. Eğer bir kadın şu veya bu nedenle yumurta dondurmayı düşünüyorsa çok da geciktirmemesi lazım. Yani 35 civarlarında, 35 yaş civarlarında bunu yaptırması lazım. Çünkü yaş ilerledikçe gebe kalma ihtimali azalıyor.
1: Bir de yumurta
0: genetik
1: kalitesi
0: problem,
1: mi?
0: Yumurta kalitesi, genetik problemler olduğu için gebe kalma ihtimali azalıyor. Onun için hani yumurta olsa bile gebe kalma ihtimali azaldığı için biz daha genç yaştaki yumurtaları alıp dondurmayı tavsiye ediyoruz.
1: Evet, bununla ilgili bir değer var değil mi kanda baktığınız?
0: AMH bakıyoruz.
1: AMH.
0: Ama bu AMH da yani şimdi o kadar çok bakılıyor ki bir tek AMH'a bakıp da bir karar vermek çok doğru değil. Çünkü AMH da aydan aya değişiyor. Ben mesela bir kadını görüyorum. Bu ay 3 tane folikül görüyorum. Bir şeyler yapıyor. Beslenme destek ürünlerini kullanıyor veya bir takım doğal tedavi.

0: tedaviler alıyor veya yaşam şeklini değiştiriyor. Veya işte varsa sıkıntıları, stresleri bunları çözüyor. 3 ay sonra geliyor bir bakıyorum 8-10 tane yumurta görüyorum. Hani bu aylık da o ay şeyde havuzda olan yumurtalara göre de değiştiği
1: Çoğalabilir
0: için
1: yani.
0: aynen öyle. Çünkü havuza ne geldiyse biz onu görüyoruz.
1: Evet. Çok güzelmiş. Yani her ay aslında bir umut var kadın için
0: Kesinlikle öyle.
1: yumurta
0: Tabii ki biz
1: toplamada.
0: gördük artık bundan başka yumurta yok. Hayır, biz diptekileri görmüyoruz. Görünür olanları sadece görüyoruz. 3 ayda bir de alttan gelen yumurtalar görünür oluyor. O görünürlerden de bir tanesi olgunlaşıp büyüyor, çatlıyor.
1: Evet, işte burada tabii ki o döllenmenin olması, o birleşmede hani diyoruz ya bir yumurta da olsa bazen bir yumurta yetiyor. Allah nasip ediyor çocuk
0: Tabii,
1: oluyor ama
0: tabii.
1: bazen de 10-20 yumurta içerisinde yine olmuyor
0: Tabii.
1: döllenme.
0: Çünkü yani orada bir hayat meydana gelecek ya, o kadar çok faktöre bağlı ki biz bile bildiklerimizi söylüyoruz ama ben inanıyorum ki bilmediğimiz çok daha farklı şeyler var. Bir de hani yaşamın matematiği içinde o büyük resimde, büyük planda o çocuğun varlığı planlandı ya, o planı da biz yapmıyoruz günün
1: Değil mi?
0: sonunda. O
1: Nasip
0: büyük planı
1: kısmet.
0: biz
1: Evet,
0: yapmıyoruz.
1: büyük planda her şey dediğiniz gibi bir anda oluverebiliyor. Yani nasibinde varsa oluyor. Bazen de işte yumurtalar her şey hazır ama olmayınca yine olmuyor. Ama tüp bebek mesela çok yaygın. Sorularımız da var sevgili seyircilerimizden gelen. Mesela tüp bebek tedavisine ne zaman başvurulmalı? Yani ne zaman artık tamam biz tüp bebeğe gidelim demeli bir çift.
0: Şimdi biz gebelikle ilgili bir doktora ne zaman gidilsin dersek, bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik olmadıysa muhakkak doktora gitmek lazım. Ama bilinen bir hastalık yoksa, gerçekten hani bir yıl boyunca beraberlerse ve düzenli ilişkileri varsa. Ama diyelim ki bilinen bir hastalık var. İşte sperm kalitesini düşüren veya sperme negatif etki yapan erkeğin geçirdiği bir hastalık var. Bu biliniyor. Veya kadının yumurtalıkları ile ilgili yaşadığı bir ameliyat var. Veya işte adet düzensizliği var. Veya kronik hastalıkları var. Bu biliniyor. Veya yaş ileri. İşte diyelim ki 40 yaşında evlendiler. O zaman bir yıl beklemeye gerek yok. Veya 42 yaşında evlendiler. O zaman beklemeye gerek yok. Hiçbir problem yok ve 35 yaşın altındaysa tavsiyemiz bir yıl beklesinler.
1: Evet.
0: O zaman doktora giderler. Bir problem varsa o çözülür. Yoksa belki bazen mesela şöyle oluyor. Kadın geliyor 25 yaşında yeni evliler. İşte bir yıldır ilişkileri var ama gebelik olmamış. Bakıyoruz hiçbir problem yok.
1: Evet.
0: Diyorum ki gene bekleyin. İlla bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü şöyle oluyor. Biz bir şey yapıyoruz, gebelik olmadığını bu sefer stres sayısı artıyor. Yani öyle bir çiftte bir şey yapsak da yapmasak da gebelik oranı değişmiyor. Klinik tecrübeler ve yapılan çalışmalar da bunu gösterdiği için bazen öyle diyoruz. Yani diyoruz ki tamam beklemeye devam edin.
1: Evet.
0: Çiftler de şey zannediyor. Biz bir şey yaparsak muhakkak gebe kalacak. Öyle zannedip bir şey yapıp bir tedavi gebe kalmayınca bu sefer umutsuzluğa düşüyor.
1: Hiç mi olmayacak bu
0: Hiç
1: sefer?
0: mi olmayacak?
1: Tedaviyle de olmadı diye
0: Halbuki
1: moral
0: zaten o
1: bozacak.
0: tedaviyi belki de gereksiz yaptık.
1: Evet.
0: Bir de tüp bebek demek kesin gebe kalacaksınız demek değil. Onun için tüp bebek kararını verirken gerçekten gerekli mi buna emin olmak lazım.
1: Bir de mesela şey oluyor duymuştum ben. İşte diyelim 25-26 yaşındayım hemen çocuk istiyorlar. İşte iğne yaptırdım. İğneyle gebe kaldım. Ne iğnesi bu?
0: Yumurta çatlatma iğnesi yapılıyor. İğne dediyse yumurta çatlatma iğnesi yapılıyor. Yumurtası zaten çatlıyorsa buna da gerek yok.
1: Niye çatlayacak yumurta orada? Sperm gelsin diye mi?
0: Hayır, pardon. Yumurtalıktan şimdi bir yumurta hücresi atılıyor ya, biz ona yumurtanın çatlaması diyoruz. Çatlayıcı folikülden, yani bulunduğu kesecik çatlayacak, yumurta hücresi açığa çıkacak. Tübün içine gelecek, sperm de oraya gelecek, orada döllenme olacak.
1: Evet.
0: Çatlama bu.
1: Ha, bunu hızlandırmak için iğne yapılıyor.
0: Aslında zaten düzenli adet görüyorsa bir kadın, çok büyük ihtimalle düzenli yumurtlaması, yani yumurtası çatlıyordur. Yani o folikül çatlıyor, içinden yumurta hücresi çıkıyor.
1: Peki tüp bebeğin mesela başarı oranını en çok etkileyen faktörler neler oluyor?
0: En çok genç yaş. Yani yaş ilerledikçe gebe kalma şansı azalıyor. Veya hiçbir geçirilmiş cerrahi yoksa. Yani nedeni bilinmeyen infertilite dediğimiz, zaten gördüğümüz bir problem yok. Ve yaş da gençse gebe kalma ihtimali artıyor. Ama mesela nedeni bilinmeyen infertilitede derin kaygılar varsa, buna bağlı eğer bir gebelik olmuyorsa, az önce konuştuğumuz gibi beden bu gebeliği istemiyorsa derin kaygılardan dolayı, o zaman her şey yolunda da olsa o kaygılar var olduğu sürece istediğimiz kadar tüp bebek yapalım gene gebelik olmuyor. Ben mesela şeyi gördüm, 14 kez tüp bebek yaptım.

0: yaptırmış. 14 kez tüp bebek yaptırmış, gebelik yok. Bana geldiğinde dedim ki ne hissettin? Hani transferden 12 gün sonra BTCG bakıyoruz, gebelik var mı yok mu, test yaptırıyoruz. Dedim ki o test sonucu negatif çıktığında ne hissettin? Çünkü kolay süreçler değil ve 14 kez tekrarlamış bu. Dedim ki oh, çok şükür gebe değilim.
1: Aa, niye yapıyor o zaman
0: ya
1: tüp
0: işte
1: bebeği? Masraflı da bir şey.
0: Masraflı bir şey çünkü bir taraf istiyor, bir tarafın da derin korkuları var. Onun için bedende uzlaşı sağlamadıkça ne yaparsak yapalım gebe kalma şansı çok da artmıyor. Onun için bedende bir uzlaşı olması lazım. Yani zihin, beden, hücreler, duygular, ruh, her taraf gebeliği istiyor olması lazım. Bütün kaygılardan bedenin özgürleşmesi lazım ki beden gebeliğe kendisini açsın.
1: Değil mi? Bazı hanımlar mesela özellikle daha geç yaşta 40-44'ünde hamile kalanlar çok daha böyle isteyerek, çok daha o doğum işte sürecini, gebelik sürecini daha böyle yaşayarak geçiriyorlar ve çok daha mutlu ve tatmin oluyorlar sanki. Hatta bazen diyorlar ki ben 19 yaşında anne olmuştum, şimdi anlıyorum anneliğin ne olduğunu. 40'ında tekrar doğurdum, annelik böyleymiş diye. İşte belki yaşla da ilgili, bilmiyorum. Annenin biraz hazır hissediyorum demesi.
0: Şimdi 19 yaşında daha hayat tecrüben yok, telaşların var, korkuların daha fazla. Belki o 40 yaşına gelene kadar hayatla ilgili ciddi bir tecrüben var. Daha hayata farklı bakıyorsun. Anneliğe daha pozitifsin, o zaman daha keyifli oluyor.
1: Mesela benim bir arkadaşım tüp bebekle, iki çocuğunu da tüp bebekle yapmış. Dedi ki bunun dedi özel dedi dönemleri var. Doktorum dedi bana bütün hormonlarıma baktı. Birinci ay bekledi, ikinci ay bekledi, üçüncü ayda bekledi. Sonra da dördüncü ayda baktı ki şu an tam dedi müsait. Şu an o implant işte döllevi, embriyo transferini yapabiliriz dedi. Gerçekten iyi doktor bulmak bu anlamda önemli demişti. Böyle mi gerçekten o duruma mı bakıyoruz komple vücudun hazır
0: tabii ki,
1: olmasına?
0: Tabii bakıyoruz. Yani yumurtalıkların durumuna bakıyoruz, hormon seviyelerine bakıyoruz. Yani gebelikle ilgili bilebildiğimiz, ölçebildiğimiz her şeyi değerlendirip en uygun şartlarda transferi veya tüp bebek tedavisini başlıyoruz. Yoksa hani geldim başlayalım öyle olmuyor. Çünkü bedenin bir ritmi var. O ritim bizim yapacağımız işle uyumlu mu, doğru zaman mı, bunlar çok önemli.
1: O zaman tüp bebek için önemli kriterler yumurtanın kalitesi, erken
0: spermin
1: sperminin kalitesi.
0: Annenin duygusal olarak da gerçekten hazır olması, rahim iç dokusunun yeterince kalınlaşıyor olması. Çünkü hormonal etkiyle belli bir sürede o embriyonun tutunması için rahim iç dokusunun kalınlaşmasını istiyoruz. Orada bir problemin olmaması çok önemli.
1: Ki oraya döllenebilsin.
0: Enfeksiyon olmaması. Bunların hepsi gebelik için gerekli koşullar.
1: Mesela en son çok böyle anormal şeyler de duyuyoruz. Bir kadın yurt dışında 55 yaşında gebe kalmıştı ama tüp bebekle tabii ki. Yoksa kendisi menopoza çoktan girmiş ama doğurmuş. Yani demek ki rahim yaşlanmıyor mu yumurta olduktan sonra?
0: Yani zaten o hormonal etkiyle siz hormon verdiğiniz sürece hormona cevabı rahimin bozulmuyor. Menopozda hormon üretilmediği için kalınlaşıp kanamıyor veya gebelik olmuyor. Ama siz bir tüp bebek tedavisinde dışarıdan hormonu veriyorsunuz. Oradaki hormonu tanıyan hücreler, reseptörler duruyor. O hormonun etkisiyle kalınlaşıyor ve gebelik süreci de devam ediyor. Bedenin yaptığını biz dışarıdan yapmış oluyoruz o
1: Suni
0: zaman.
1: Suni bir şekilde yapılmış oluyor. Burada aslında yaş da çok o zaman önemli değil eğer doğru prosedürler işlenirse mi?
0: Tabii ki yani sonuçta gebelik olabilir ama hani 55 yaşında bir gebelik, başka kronik hastalıkların olma ihtimali artıyor falan. Tabii orada kişinin tercihine bağlı ama biz hani çok tavsiye eder miyiz? Ben açıkçası klinik tecrübelerime dayanarak çok tavsiye etmem. Ama kişi gerçekten hazırdır, çok istiyordur, işte sperm vardır, hormonları kullanmamızda herhangi bir mahsur yoktur beden için, herhangi kronik bir hastalığı yoktur. O zaman tabii ki yapılır.
1: Peki tüp bebekte mesela artık yeter, burada durulması gerekir. Mesela 14
0: Pardon çok
1: defa.
0: Özür dilerim. Şunu altını çizmek lazım. Şimdi menopozda giren bir kadına tüp bebek yaptığımızda yumurtayı başka kadından almamız lazım. Onu da söylememiz lazım. Yani menopoza giren 55 yaşındaki bir kadına tüp bebek yapacağız dediğimizde onun kendi yumurtalığından yumurta bulamayız.
1: Ama
0: onun
1: o zaman önceden
0: lazım.
1: Mesela ya kendi yumurtasını
0: dondurulacak
1: toplatacaktı.
0: Ya da dışarıdan başka kadından yumurta alınacak. Ülkemizde de zaten bu yasal değil.
1: Yasal
0: Bunun
1: değil,
0: da altını çizelim ki şimdi kafalar karışmasın.
1: Taşıyıcı annelik diyorlar ya, yurt dışında var öyle şeyler. Hatta kimdi o futbolcu, Ronaldo ilk çocuğunu taşıyıcı anneden doğurtmuştu yani.
0: Yani kendi spermiyle başka bir kadının şeyini döllemiştir, yumurtasını. Bir kadına da taşıtmıştır, taşıyıcı anne olmuştur.
1: Enteresan şeyler oluyor
0: oluyor, evet
1: dünyada.
0: oluyor. Ama bizim ülkemizde zaten bunlar yasal değil. Bizde işte karı kocanın evli olması lazım. Yumurtanın ve spermin bu evli çiftlerden temin edilmesi lazım. Ve aynı

0: kadına transfer edilmesi lazım.
1: Peki bu embriyo transferi nasıl oluyor? Yani dışarıda mı döllüyorsunuz spermle yumurtayı?
0: Zaten biz yumurta belli bir olgunluğa geldi. Laboratuvar şartlarında anestezi altında o yumurtaların büyüdüğü foliküllere ultrasonla girip iğneyle aspire ediyoruz. Yani oradaki sıvıyı aspire ediyoruz. Onun içinde yumurta hücresi oluyor. O aspire ettiğimiz sıvıyı laboratuvara veriyoruz. Hemen zaten yan yanayız embriyolog arkadaşlarla. Laboratuvarda embriyolog arkadaş mikroskopta bakıyor. Verdiğimiz sıvının içinde yumurta hücresi var mı yok mu? Bütün o büyüyen foliküllerdeki sıvıyı boşaltıyoruz, aspire ediyoruz. Onun özel bir şeyi var, sistemi var. Yumurtaları topladık. Aynı gün erkekten sperm alınıyor ve mikroskop altında mikro enjeksiyonla embriyolog arkadaşlar döllenmeyi yapıyor. Mikro enjeksiyonu yapıyor. Ertesi gün diyor ki bize işte mikro enjeksiyon yaptığımız yumurtaların şu kadarı döllendi, şu kadarı döllenmedi. Hepsi döllenmeyebiliyor. Bir ertesi gün döllenenler şu kadar bölünmeye yani canlılığına devam ediyor, şu kadarı durdu. Ertesi gün bir daha kontrolünü yapıyor. Üçüncü veya beşinci günü de transfer yapıyoruz. Yani o embriyoları böyle çok ince bir pipet var, kanül. Rahim içine giriyoruz. Burada anesteziye gerek yok, hiç ağrı yok. Hasta uyanıkken, kadın uyanıkken incecik bir kanülle şeyin içine giriyoruz.
1: Rahmi
0: Rahmin
1: mi?
0: içine giriyoruz. Ultrason eşliğinde zaten görüyoruz nereye girdik, ne kadar girdik. Oraya bırakıyoruz embriyoyu.
1: Basitmiş aslında bu işlem. En son
0: En
1: işlem.
0: son işlem
1: En
0: çok
1: son
0: basit,
1: işlem çok,
0: evet. Çok
1: inşallah
0: basit. Bir de
1: tutması
0: heyecanlı.
1: artık.
0: Ultrasonda kadın da görüyor, anne de
1: Evet,
0: görüyor orada.
1: evet.
0: İşte bebekle,
1: Dualarla.
0: evet, dualarla
1: Ay.
0: besmelemizi çekiyoruz. İnşallah tutunsun buraya diyoruz.
1: İnşallah. Tüm
0: Öyle.
1: dilekler kabul
0: Evet.
1: olsun.
0: Bak,
1: Evlat çok
0: tüylerim
1: güzel
0: diken
1: bir
0: diken
1: şey,
0: oldu. Şimdi
1: değil mi?
0: gerçekten o heyecan verici bir durum. Hani o
1: Evet.
0: embriyo hali. Bir de tabii sonra onun gebelik takibini yapıyorsunuz. Doğumunu görüyorsunuz. Çok daha heyecanlı oluyor. Diyorsun ki ben senin hücre halini görmüştüm falan.
1: Çocuğa değil mi?
0: Evet, o
1: Hücre
0: kısa
1: halini.
0: pantollu halin değil de hücre halini görmüştüm
1: Evet,
0: oluyor.
1: sizin buna şahit olmanız da çok güzel bir mucize. Yani her an bu
0: Evet.
1: güzellikleri yaşıyorsunuz. O da ayrı bir güzellik bir doktor olarak. Peki, dedi ki bu şeyler tüp bebek tedavisi oldu. Ve işler yoluna gitmesi için mesela şey deniyor. Aylar öncesinden kötü zararlı alışkanlıklar varsa onlar bırakılsın. Özel
0: Sigara
1: bir beslenme
0: mesela.
1: mesela gerekli mi tüp bebek tedavisi için?
0: Şimdi sağlıklı ve dengeli besleniyorsa ekstra şunları kullansın demiyoruz. Zaten ben mesela prensip olarak önceden bir kan sayımını istiyorum. Demir eksikliği var mı? Vitamin eksiklikleri var mı? Vitamin değerlerine bakıyorum. Onlar eksikse mesela diyorum ki 3 ay şunları bir yerine koyalım. Çünkü hücrelerle gebelik olacak ya, yumurtayla gebelik olacak. Onlar da bunlarla besleniyor. O zaman bir eksikleri yerine, hatta erkekte de istiyorum. Çünkü spermin kalitesi için de bunlar önemli. Orada eksikler varsa eksikliğin dozuna göre hiç olmazsa bir 3 ay bunlarla beslenelim, eksikleri yerine koyalım. Ondan sonra tüp bebek tedavisine başlayalım diyorum. Mesela sigara kesinlikle bırakmak lazım. Uyku düzenini sağlamak lazım. Çünkü uyku, doğru uyku hormon dengesi için çok faydalı. Eğer sağlıksız uyuyorsak, gece yarılarına kadar özellikle ekran başındaysak hormon dengesini allak bullak ediyor. Özellikle prolaktin hormonunu yükseltiyor. Sağlıksız uyku, stres ve prolaktin yükseliyor. O yükselince tiroid etkileniyor. Over fonksiyonları etkileniyor. Hepsi birbirini etkiliyor. Yani çok sesli bir senfoni gibi düşünelim. Bir tane cihazın akordu yapılmamış. Bir enstrümanın akordu yapılmamış. Bütün müzik eseri sıkıntılı oluyor ya. Hormonal sistem aynen böyle. Onun için hepsine temas etmek lazım.
1: Biri raydan çıktı mı bütün bedeni
0: Hepsi,
1: hepsini
0: evet.
1: etkiliyor. Çok kıymetli bir şey gerçekten. Peki hocam, kadınların bir diğer sorunu da idrar kaçırma. Şimdi bu idrar kaçırma neden olur? Tedavi süreci nasıl işler?
0: Şimdi değişik nedenleri var. Daha doğrusu iki nedeni var. Birisi stres inkontinans dediğimiz öksürmekle, hapşırmakla, ani ayağa kalktığında veya işte zıplamakla kaçırılan idrar. Bir de tuvalete giderken yetişemeyip ay tuvalete kadar yetişemedim, altımı ıslattım dediğimiz mesane hiperaktivitesine bağlı, mesanenin aşırı uyarılmasına bağlı olarak idrar kaçırma. Şimdi stres inkontinans dediğimiz bu öksürmek, hapşırmakla genellikle pelvik tabandaki kas dokusunun zayıflığına bağlı, mesanenin sarkmasına bağlı, işte oradaki organların aşağıya doğru sarkmasına bağlı karşımıza çıkıyor. Mesanenin aşırı aktivitesine bağlı idrar kaçırma genellikle aşırı gergin insanlarda ve ben mesela kadınlarda çok görüyorum. Ciddi öfkeleri olan kadınlar genellikle şu tuvalete yetişemiyorum diye idrar kaçıran kadınlar.
1: Öfkeli kadınlar. Allah Allah.
0: Özellikle derin öfkeler. Hı-hı. Özellikle çocukluktan.

0: gelen o görülmemişliğin, hani çocuklukta vardır ya, kendini şöyle hissedersin. Ya beni çok görmediler. Hı-hı. Beni çok sevmediler. Hı-hı. Hep işte ablam ön plandaydı. Hep abim ön plandaydı. Babam çok baskı yaptı. Yani bunlara dair daha çocukluktan gelen bir öfke birikintisi varsa, hı-hı, bu pelvik tabanda ve dolayısıyla mesanede gergin bir ortam oluşturuyor. Bu da az bir idrarla mesanenin kasılıp idrar kaçırmasına yol açıyor.
1: Gebelikten sonra da bu sorunlar olabiliyor değil mi?
0: O genellikle stres inkontinans, yani işte o sarkmalara bağlı, mesane boynunun mobilitesine bağlı. Oradaki kaslar zayıfladığı zaman doğumdan sonra, hı hı, ama şeyi de altını çizelim, şurayı bitireyim, onun altını çizelim. Doğumdan sonra o sarkıklığa bağlı. Mesaneyi yerinde tutan kaslar aşağı inince mesane boynu da aşağı iniyor ve o kapama fonksiyonunu göremiyor kaslar. Normalde mesanenin idrar çıkışını engellemek için mesane boynundaki kaslar kapatır orayı. Hı hı. Biz ne zamanki lavaboya gider kendimizi bırakırız, o kasları gevşek bırakırız. Mesane o zaman kendi idrarını bırakır.
1: Evet.
0: Ama bu fonksiyonlarda sıkıntı olunca, doğumla diyeceğim ama siz dediğiniz için, ama sadece doğum bunu yapmıyor. Neden bunu söylüyorum? Hı hı. Mesela ben çok gördüm. Karadeniz çay bahçelerinde çalışan kadınlar, şimdi artık görmüyorum. Daha önceki yıllarda daha çok görüyordum.
1: Evet.
0: Kadın 11 tane doğum yapmış.
1: Maşallah.
0: Hiçbir yerinde bir şey yok. Ne idrar kaçırması var, ne sarkması var, ne gevşemesi var. Neden? Çünkü o çay bahçelerinde şöyle dik, biliyorsunuz. İşte sırtlarında küfe, şöyle çıkıyor, şöyle iniyor. Bu dengeyi sağlamak için bütün sırt kasları, alt karın kasları, pelvik taban kasları, iç bacak kasları hepsi çalışıyor.
1: Çalışıyor.
0: Şimdi çalışınca organlar yerinde duruyor. Hı-hı. Kas tonusu iyi. Organlar yerinde tutuyor. O zaman biz dönüp doğum bunlara yol açıyor diyemeyiz.
1: Hı-hı.
0: Yaşam şeklimiz ve kas zayıflığımız bunlara yol açıyor.
1: Yan gelip yatmakla o zaman oluyor böyle şeyler. Fazla spor yapmamakla mı?
0: Evet, yani tabii şimdi kalkıp Karadeniz'de çay toplamayacağız, hı-hı, ama hiç olmazsa bir kat merdiveni asansörle çıkmayalım.
1: Hı-hı.
0: Yani gerçekten çıkmaya geçtim, iniliyor bir kat.
1: Evet.
0: Hatta geçen gün şuna rastladım. Birisi bindi, asansör yukarıya çıkıyor. O aslında bir kat inecek.
1: Hı-hı.
0: Bindi, asansör 7. kata çıktı. Sonra tekrar indi onunla.
1: Bir kat inecekti halbuki.
0: Halbuki bir kat inecekti.
1: Evet.
0: Yani bu kadar yaşamdan kopuk, bedenimizden kopuk, bedenimize zararlı davranıp da ben idrar kaçırmayayım, ben sağlıklı olayım. Olmuyor.
1: Hı hı.
0: Önce bir bedenin ihtiyaçlarını görmemiz lazım. Bedenin ihtiyaçlarından biri hareket etmek.
1: Kesinlikle.
0: Yani gerçekten hareket et. Mesela doğumu kolaylaştırmak için, ben şimdi doğum yaptırmıyorum ama yaptırdığım dönemlerde, hı hı, şey diyordum. Çömelerek yerleri silin.
1: Ya.
0: Çünkü pelvis esniyor orada. Gevşiyor.
1: Hazırlıyor mu doğuma?
0: Hazırlıyor tabii. Eski şeyleri düşünün. Tarlada çapa yapıyordu. Leğende, aha, çamaşır çiteliyordu. Doğum başlayınca pat bebek çıkıyordu.
1: Yani
0: çünkü
1: son ayda
0: zaten
1: mı bunu tavsiye ediyorsunuz?
0: Aslında
1: ayda...
0: hep yapmak
1: lazım.
0: Hep mi? Yani sonuçta hep pelvisi hem güçlü hem esnek.
1: Hı-hı.
0: Çünkü gerektiği yerde güçlü olması lazım. Gerektiği yerde de esnemesi lazım. O dengeyi kurmamız lazım ki cinsel hayat sağlıklı olsun. Adetler, hı-hı, sıkıntılı olmasın, rahat olsun. İdrar kaçırma problemleri olmasın. Bunu sağlarsak o zaman kadın sağlığına çok ciddi bir yatırım yapmış oluruz. Çünkü kadın sağlığı dediğimiz aslında temelde baktığımız pelvik organdaki sağlık ya.
1: Evet.
0: Tabii ki buna yaşam şeklimiz, beslenme tarzımız ve duygu durumumuz etkiliyor. Gene dönüyoruz duygu durumumuza. Kadın olarak mesela ben gene klinikte çok şunu görüyorum. Kadın olarak çok fazla dışarıyı düşünüyorsak, çok fazla vericiysek, ben yokum onlar var. Her şey onlar için. Bu onlar her kimse. Patron olur, koca olur, çocuk olur, anne baba olur, her kimse. Çok fazla verici kadınların pelvisleri çok gevşek oluyor.
1: Öyle mi?
0: Yani ben yokum, sen varsın. İstediğin gibi beni kullan diye bir zihinsel zemini varsa kadının,
1: aha,
0: o kadınların genellikle idrar kaçırma problemi, organ sarkmaları, cinsel problemleri olabiliyor.
1: Çok sıkı tutuyorsa
0: öfkeleri
1: daha
0: var.
1: erin mi?
0: Öfkeleri
1: Öfke mi var?
0: Var.
1: Allah Allah. Peki hocam, şimdi bir diğer sorun da kadınlarda kistler ve miyomlar. Şimdi biri diyor ki benim kistim var işte yumurtada, biri diyor benim kistim işte karın bölgemde, miyomum var rahmimde. İkisinin arasındaki fark nedir?
0: Kist içi sıvı dolu kesecikler. Ki bunlar yumurtalıklarda olur veya başka organlarda olur. Miyom rahimin kas dokusundan gelişen iyi huylu tümöral bir kitle. Miyom da rahimde olur, rahim dokusunda olur. Böyle yumru gibi işte rahmin dışına doğru büyüyebilir, içine doğru büyüyebilir, kas dokusunun içinde olabilir. O büyürken rahim duvarını, rahim dokusunu büyütür.

0: belirtebilir. Bulunduğu yere göre ve büyüklüğüne göre de değişik semptomlar, değişik şikayetler ortaya çıkartır. Ama kist ile miyom birbirinden farklı. Miyom rahimde olan kas kitlesinden oluşan, rahim dokusundan oluşan bir kitle. Kistler yumurtalıkta olan, içi sıvı olan kitleler.
1: Evet, ikisi de aslında hem iyi huylu olabilir,
0: Hem
1: değil mi?
0: kötü huylu
1: Kötü
0: olabilir.
1: huylu
0: Miyom
1: olabilir.
0: dediğimiz zaman bu iyi huyludur. Ama kansere dönebilir. Çok uzak bir ihtimal ama miyom dediğimiz zaman biz bunun iyi huylu olduğunu biliriz.
1: Evet.
0: Sarkom dediğimiz zaman o zaman kötü huyludur.
1: Onu da zaten kontrollerle büyüdü mü,
0: Anlaşıldı.
1: küçüldü mü,
0: Evet.
1: ona bakıyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Ona göre belki bazen ameliyat.
0: Bazen ameliyat, bazen takip duruma göre. İşte gebelik istiyor mu, şikayetlerine. Buna göre tedaviyi düzenliyoruz.
1: Evet, vallahi harikasınız.
0: Çok
1: Dayamadım.
0: sağ olun.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Çok sağ olun.
1: Operatör doktor Ayşe Duman bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıkları uzmanı tekrar bekliyoruz
0: İnşallah.
1: inşallah.
0: Çok teşekkürler.
1: Emeğinize
0: Sağ olun.
1: sağlık. Sağ olun,
0: Sizin
1: var
0: de.
1: olun.
0: Çok sağ
1: Sevgili
0: olun.
1: seyirciler, biz tabii programımıza devam ediyoruz. Şimdi sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Enerjilerden bahsedeceğiz. İnşallah güzel enerjiler olsun. Buyursunlar.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Ve çok sevgili Aynur'um Akgün'üm, metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
3: Aynur Hanımcığım. Canım, hoş bulduk.
1: Canım,
3: bugün özel bir günümüz.
1: Bu ne
3: böyle
1: güzellik.
3: Kırmızı beyazlarla.
1: Değil mi? Kırmızı da çok yakışmış.
3: Evet, size de.
1: Ay
3: size
1: canım
3: de.
1: Benim. Vallahi.
3: Size de bütün ülkemin gençlerinin bayramını kutluyorum. Biz de gönüllü olarak genç olduğumuz için biz de
1: Evet.
3: büyük bir coşku içindeyiz bugün.
1: Her zaman genç
3: İnşallah
1: kalanlar.
3: güzel bir program olsun.
1: İnşallah, inşallah. Sizinle olmaması mümkün mü? O
3: Teşekkür
1: kadar
3: ediyorum.
1: güzel şeyler anlatıyorsunuz ki insanlığa bir
3: Çok
1: katkı
3: teşekkür ederim.
1: sunuyorsunuz.
3: İnşallah.
1: Bazen psikolojimizi aydınlatıyorsunuz. Bir
3: Elhamdülillah.
1: uyanış sebebiyet veriyorsunuz. O yüzden
3: Elhamdülillah.
1: bunlar çok kıymetli. Şimdi
3: Elhamdülillah.
1: biraz rüyalardan bahsedelim
3: Rüyalarda
1: istiyorum.
3: buluşalım.
1: Rüyalarda buluşuruz.
3: Tamam.
1: Ya,
3: O
1: rüyalarda kim
3: şarkıyla
1: buluşuyor?
3: görüşürüz.
1: Değil
3: Evet.
1: mi? Çok güzel bir
3: Rüyalar
1: şarkıdır.
3: çok önemli.
1: Rüya bize
3: Gördüm.
1: ne anlatır?
3: Rüya bize bilgi verir. Yani mistik alemde konuşamadığımız ya da fiziksel olarak görmediğimiz bir olayın bizim tarafımızdan eğer soru soruyorsak beynimize sürekli neden, niçin, ne oldu, nereye gitti, niye aramadı, niye gelmedi gibi beynimiz sürekli replik yapıyor ve soruyor ise eğer bir sistem açılıyorsa oradan cevabı alabiliriz. Rüyalar rahmani, rahmani olmayanları var. Yani her rüya sahi değildir. Çünkü kendi bilinçaltı kurgularımızda olur. Görünmeyen negatif enerjilerin de uyku alemindeki en büyük sıkıntı uykuda gelen sıkıntıdır.
1: Nasıl?
3: İnsanlar boğulduklarını hisseder, yandıklarını hisseder.
1: Karabasan var mesela.
3: İşte bunların hepsi uyku halinde gelir. Ve insanların bir süre sonra uyku problemleri başlar. Çünkü korkarlar uyuyunca yine boğulacaklarından. Uyanınca yine o ambiyansın içine böyle fanus gibi çekileceğine. Onun için rüyalar gerçekten bizim yaşamımızda yönümüzü de aydınlatır. Yani biz eğer olası bir durumla hayır mı şer mi anlayamıyorum, ayıramıyorum dediğimde gördüğünüz rüyalar rahman ise size renkle, güzellikle, ifadelerle size süfle yapar. Siz bunu sabah uyanırsınız, suyunuzu açarsınız, elini yüzünüzü yıkar, suya anlatırsınız. Rüyayı gören değil, rüyayı yoran çok önemlidir.
1: Rüyayı anlatmak doğru mu? Mesela çok etkilendim o rüyadan. Sabah kalktım, illa birini anlatmak isteriz de bir şeyi.
3: Suyu anlatacağız
1: Suya
3: efendim.
1: mı?
3: Tabii. Çok güzel bir rüya gördünüz. Sabah kalktınız, mutlusunuz. Bir arkadaşınıza ya da bir yakınınıza anlatmak istediniz. O
1: Evet.
3: da dedi ki rüyalar tersine çıkar hayatım.
1: Genelde öyle
3: Dedi.
1: derler.
3: Dedi. Rüya bitti.
1: Eyvah.
3: Gören değil, yorumlayan önemlidir. Onun için rüyanızı

0: emin olmadığınız insanlara anlatmayın diye tavsiye edilir. En güzel rüya pencereni açıp evrene güzelliklerle bu gece gördüğüm, bana müjdelerle gelen rüyamı aldım, kabul ediyorum, evrenden bekliyorum diye evrene gönderip, yani aldım, teşekkür ediyorum.
1: Kabul ediyorum.
0: Ya da suya anlatacağız rüyamızı, aksın gelsin tez
1: mesela
0: zamanda.
1: O akan su musluğu mu açalım,
0: tabii,
1: anlatalım?
0: Tabii elimiz yüzümüzü yıkarken,
1: evet,
0: bu gece gördüğümüz, hatırlayabildiğimiz kadar. Bazı rüyaları da görürsünüz, sabah kalkarsınız böyle bir paragraf geçer. Bir görseli alırsınız, devamı yok.
1: Evet.
0: Onu da unuttururlar. Onu unutturmamaları için önce selavat getirip bir durup öyle hatırlamakta fayda var. Yani rüyalar haberci olabilir. Rahmani rüyalar mutlaka bir şey ifade ediyordur.
1: Mesela bir isim geçti rüyada diyelim. Bir kadın veya erkek ismi veya bir renk geçti. Bunlarda
0: dikkat
1: mesela
0: etmek
1: dikkat
0: lazım.
1: Etmek gerekir mi?
0: Kesinlikle ve kesinlikle rüyadaki bariz rakamlar, bazen rakam geçer mesela.
1: Evet.
0: Onu bir yere, eğer hatırlıyorsanız, bir yere not almak gerekir. O güne dikkat etmek gerekir. Yani size bu hikayeden gelmemiştir. Bu eğer sizin belleğinize oturduysa mutlaka burada bir işaret vardır. Yani size süfle yapılmıştır. Dediğim gibi en güzeli hayır rüyalardır. Gece karabasan gibi gelen rüyalar. Ve görünmeyen o negatif enerjinin korkuya çektiği rüyalardan emin olmak için, eğer bunu çok sık yaşıyorsa gönül dostlarım, mutlaka yatmadan önce abdesti ve kendilerini okuyarak yatmalarını tavsiye ediyorum. Aynı şekilde güzel rüya görebilmek, hayırlara erebilmek için de mutlaka abdesti, eğer mümkünse okuyarak uyumalarını tavsiye ediyorum. Özellikle ve özellikle ben söylüyorum, efendim kokuyor diyorlar. Başınızın üstüne, bir fincanın içerisine, inanın gönül dostlarım, o kadar çok telefon alıyorum ki, teşekkür telefonu. Hocam yaptık, çok faydasını gördük diye.
1: Neymiş acaba?
0: Sirke koyun.
1: Sirke, saf sirke mi?
0: Saf sirke. Mesela bir bardağın, bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı kaya tuzu koyun. Alabildiği kadar da sirke koyun. Yatağınızın, uyuduğunuz yerin tepesine koyun. Bir süre sonra kokusu zaten gidiyor. O zaman o korkulu rüyaları görmeyeceksiniz.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Sirkeyi mesela, sirkeli su bu dediğiniz gibi, tuzlu sirkeyi şey için de derler. Mesela negatif bir şey oldu evde. Kavga ettin eşinle. Sonra böyle köşelere koy. Ondan sonra köşelerde beklesin sabaha kadar.
0: Doğru.
1: O böyle kararırsa negatif enerji çıkmış oluyor.
0: Şimdi,
1: doğru mu?
0: Şimdi o kadar güzel bir yere geldik ki rüyalardan. Şimdi sirkenin kokusu, sirke, elma, armut, alıç fark etmez, sirke olacak. Ama üzüm sirkesini tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz gül kokulum her yemeğine birkaç damla damlatırmış. Sirkenin kokusunu negatif varlıklar sevmez. Sirkenin olduğu yerde negatif enerji barınmaz. Dolayısıyla bizim de elimizde böyle bir savunma mekanizması var. Yani sivrisinek sizi soktu, ilaç takıyorsunuz sivrisinek, siz bir uyku uyumak için. Ecük mecüksüz uyumak için de sirke koyun.
1: Ecük mecükler.
0: Ecük mecükler bunu sevmiyorlar.
1: Kötü enerjiler onlar.
0: Kötü enerjiler bunu sevmiyor ve rahat uyursunuz. Gördüğünüz rüya da sahi olur inşallah.
1: İnşallah. Bu demek ki böyle kaya tuzuna,
0: evet,
1: sirkeyi koyacağız. Üzüm sirkesi.
0: Tabii
1: emeyse.
0: Onu her gün dökmek zorunda değilsiniz. O sirke, eğer bulunduğunuz ortamda negatif bir enerji var ise, o sirke kristalleşir. Beyaz beyaz beyaz etrafı, camın etrafı kristalleşir. Baktınız ki renk karardı. Cam olmasını tavsiye ediyorum bu durumu görebilmeniz için. Her tarafı da kristalleşti. Onu götürüyorsunuz bir köşeye, asla evinize değil. Bir duvar kenarı olabilir, bir ağacın dibi. Bismillah destur diye dökün, yenisini yapın. Eğer bulunduğunuz hanede negatif enerji var ise, o sirke sirke olmaktan çıkar.
1: Bambaşka bir hal alıyor. Çürüyor herhalde, değil mi?

0: Şöyle bir de böyle kum gibi
1: Allah.
0: kristalleşir, şeffaflaşır. Onun etrafı böyle katman katman. Yani
1: Hmm.
0: elinizle böyle tırnağınızla kazıyacağınız kadar yoğunlaşır. Öyle olduğu an onu artık gönül dostlarım lavaboya döküyoruz falan diyorlar. Lütfen hanenize tekrar boşaltmayın. Evinizin dışına.
1: Dışında
0: Tabii.
1: boşaltacağız. Peki o zaman o berrak sirke kalana kadar her gün bunu tekrarlamamız mı lazım? Mesela ertesi
0: Tabii.
1: gün yine yaptık.
0: Hayır.
1: Biraz
0: Tabii
1: çürüdü.
0: ki. Siz koydunuz, bitti bir hafta. Evin negatifinin durumuna göre birisi bir hafta, bazısı 10 gün toparlar. Zaten rengi gider, etrafı kristalleşir. Bunu hemen imha ediyorsunuz. Yenisini koyuyorsunuz. Ta ki sirkeyi koydunuz, sirke sirke olarak kaldı. O zaman bilin ki haneniz temizlendi.
1: Temiz.
0: Tabii.
1: Şimdi bence bazı insanlar hanesinin kirli olduğunu da anlamıyor. Mesela bazen
0: İnanmıyorlar.
1: inanmıyor, bilmiyor. Mesela bazen bir misafirliğe giriyorsun. Allah Allah, adım mı atıyorum, bana bir sıkıntı basıyor böyle ortamda, bir şey enerjisi hoşuma gitmiyor. Bu duygu durumu mesela bana ait mi, yoksa gerçekten orada enerjisel bir
0: Bulunduğunuz
1: sıkıntı mı var?
0: yere ait. Size ait olan tek şey ise auranızın açık ve pozitif olmanız. Pozitif olan bir insan gittiği yerdeki negatifi hisseder. Negatif negatifi hissetmez.
1: O yüzden negatif negatif
0: Evet,
1: hissetmiyor.
0: hissetmez. Bakın iki enerji birbirini çekmez. Yani zaten kendisi negatif, bulunduğu yerde negatif. Hiç umurunda bile olmaz. Ama pozitif enerji ve aurası aydınlık olan bir insan nerede negatif bir durum var onu görür ve onu kendine mıknatıs gibi çeker. Başı ağrır, midesi bulanır, içi darlanır, çıkmak ister. Ay benim başım ağrıdı, bir ağrı kesici var mı der.
1: Nazar oldum deriz
0: Hem
1: mesela.
0: evet, nazar zaten öyle bir şey ki mübarek biz kendi kendimize de yapıyoruz biliyorsunuz.
1: Kendi
0: Kendi
1: kendimize nazarı
0: tabii
1: değdiriyoruz.
0: değdiriyoruz.
1: Ne söylersek
0: Kendimize
1: nazarımızı
0: Aslı'cığım bir insan mesela ben sohbetlerimde anlatıyorum nasıl oluyor? İlla negatif bir işlem yazılı çizili işlemler yapılması gerekmiyor.
1: değdiririz.
0: Yani biz kendi bilinçaltımız düşünce frekansımızla biz kendimizi de bloke ediyoruz. Tabii kendimizi kapatıyoruz. Bunu şöyle anlatıyorum. Yani anlamakta zorlanan gönül dostlarıma diyorum ki nazar var mı? Evet var. Hak mı? Evet hak. Peki nasıl oluyor bu nazar? Kişinin aurasından çıkan bir
1: Düşünce
0: enerji.
1: frekansı dediniz ya.
0: Bitti.
1: Bu düşünce frekansı nasıl bir şey? Yani ben mesela kötü bir şey düşünüyorum. Düşük frekans mı oluyor o?
0: Şimdi insanlar kendi auralarında doğuşlarından getirdiği, genlerinden getirdiği, köklerinden aldığı bir frekansla dünyaya geliyorlar. Kan grubu gibi ya da genetik hastalıklar gibi. Eğer bizim genetiğimizde negatif bir durum var ve düşük enerji frekansıyla dünyaya geldiysek biz evrende düşük enerji yani negatif enerjiyi çekeriz.
1: Allah Allah, elimizde değil mi yani bu bizim?
0: Hayır, bunu yükseltmek bizim elimizde.
1: Ha, yükseltelim.
0: Tabii bunu yükseltmek seni o kadar çok
1: Canım,
0: seviyorum ki
1: canım.
0: gerçekten kalbime koymak
1: Ay,
0: istiyorum.
1: Allah razı
0: Bunu
1: olsun.
0: yükseltmek mümkün.
1: Evet.
0: Bunu eğer idrak ettik ki bizim negatif enerjimiz karşıya ve kendimize zarar veriyor. Mesela dün bir danışanım geldi. Allah selamet versin. Olmuyor. Olmuyor.
1: Ne
0: Ne
1: olmuyor?
0: olursa olsun olmuyor. İşte böyle güzel bir şey bulmuyor. Dedim ki peki çok merak ediyorum. Bu kadar olmuyor olmuyoryu nasıl olumlandıracaksın?
1: Tövbe yani, değil mi?
0: Bakar mısın? Şimdi biz Allah'ın esmalarını zikrediyoruz. Ne istiyoruz mesela? El Rezzak diyoruz. Sayısız adedince Zülcelali vel İkram. Evrene gönderiyoruz sürekli. Yani güzellikler istiyoruz, rızık istiyoruz. Evlenmek de rızktır, nasiptir, para da nasiptir, yol yürümek de nasiptir. Bunları istiyoruz. Bu bir titreşim ve bunu evrene gönderiyoruz. Nereye gittiği meçhul. Ama inanıyoruz ki bunun bize bir cevabı gelecek. Şimdi sen bir dua okur gibi günde 100 kere, 1000 kere olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tebessüm ve
1: Tövbe
0: haşa
1: haşa, evet.
0: iptal ediyorum kendi ağzımdan çıkanı.

0: Nasıl olduracaksın?
1: Nasıl iptal ediyor görüyor musunuz?
0: Tabii.
1: Hemen.
0: Tabii.
1: Başkasının sözünü bile iptal
0: Evet,
1: ettiniz.
0: tabii.
1: Onun adına
0: Ağzımdan
1: ama ağızdan
0: çıktı.
1: çıktı ya.
0: Ben hemen iptal, iptal,
1: İptal
0: iptal,
1: iptal
0: iptal,
1: çöp
0: iptal.
1: çöp.
0: Çöp. Tabii attım gitti.
1: Ne
0: Şimdi
1: güzel.
0: dolayısıyla
1: Evet.
0: siz evrene sürekli kainatın pozitif enerjisi ve size akan ışığı istemediğiniz cümleyi söyleyerek bunu istiyorsunuz. Biz ne diyoruz? Af diliyorum ya Rabbi, affeyle, affeyle, affeyle, affı mağfiret eyle. Cümledir, sözdür. Af diliyoruz ve affımızı bekliyoruz. Sen ne diyorsun?
1: Olmuyor.
0: Sürekli o kelime çıkıyor. Hayır, hayır, hayır, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tövbe
1: Tövbe
0: iptal.
1: tövbe tövbe.
0: Şimdi senin ağzından çıkan cümlenin sana geriye dönüşü ne kadar mümkünse benim de af dileyip Allah'a teslim olmam o kadar mümkün.
1: Yani o zaman
0: Sen bu
1: oluyor mu
0: kadar
1: diyeceğiz?
0: tabii ne kadar negatif cümle kullanacağına
1: Evet.
0: bir o kadar efor sarf edeceğine ya Rabbi güzelliklere talibim yok mu evrende ya?
1: Ya.
0: Allahu Teala diyor ki ben bütün alemi sizin emrinize verdim. Sizin için yarattım. Sen güzelliklere talip ol. O olmadıysa haşa yenisi oluyordur, daha
1: Evet.
0: güzel oluyordur. Bugün bir takım ızdıraplar yaşıyorsak, bir takım sıkıntılar yaşıyorsak arkasını bilmiyoruz. Belki daha güzel şeyler için Rabbim bizi donatıyor ve
1: İnşallah.
0: hazırlıyor. Ve ben böyle inanıyorum, böyle yaşıyorum. Hayatımda bana ait olmayan hiçbir cümleyi kullanmak istemiyorum. Ne ki var hayatta rızalıkla olsun istiyorum. Sen şimdi kiminle pazarlık ediyorsun? Ya Aslı'cığım bir de böyle bir durum var. Kiminle kavga ediyorsun?
1: Evet.
0: Kiminle? Gücün yeter mi? Karşında rakibin kim? Hak Teala diyor ki istediğime veririm. Dolayısıyla sen onun istediği kul olmaya murad et.
1: Talip ol.
0: Ha oraya murad et.
1: Evet.
0: Vermiyor, vermiyor, vermiyor, vermiyor deyip o tarafı yereceğine, o tarafa sürekli atıfta
1: Orayı
0: bulunacağına,
1: büyütüyor aslında.
0: de orayı kapat. O tarafı kapat. De ki ya Rabbi ben senin kulunum, beni sen yarattın Allah'ım. Her halim sana ayan beyan açık. Ben unutsam sen unutmazsın. Bugün bu yaşadıklarımı kınadığım, büyük söz söylediğim, gözlere yaş, kalplere hüzün olduğum bir nedenden ötürü yaşıyor isem beni affeyle.
1: Evet.
0: Çünkü Allahu Teala diyor ki sen eğer birine benim yarattığım bir kula, bir varlığa zarar verdiysen bunu senden alırım diyor.
1: Evet.
0: Bugün yaşadığın o girdaplı, sıkıntılı durum belki senin daha önce yaptığın ve unuttuğun bir olayın bedeli ise bunu olumsuz cümlelerle değil, afla telafi ettir.
1: Evet, inşallah Allah affetsin ama
0: Evet.
1: başkasının ahını almak diyoruz ya, o ah orada kaldığı zaman onun
0: Ya
1: acısı insandan çıkıyor
0: ebeden
1: diyorsunuz.
0: çıkmıyor. Onun için af dilemek lazım, affı mağfiret dilemek lazım. Bilmeden ya da bilerek nefsimizle işlemiş olduğumuz en büyük diyor günahın dağlar denizler kadar olsa benim bir anlık affıma bakar. Ama kul hakkıyla gelme diyor. Benim kulumun diğer kulumdan hiçbir farkı yoktur.
1: Ve gerçek bir samimiyetlemiş
0: Tabii.
1: gibi değil.
0: Tabii.
1: Gerçek bir pişmanlıkla,
0: Evet.
1: gerçek bir hani bazen böyle gözyaşları içinde isteriz ya Allah'tan af
0: Diz çökmek
1: dilemesini.
0: lazım.
1: Diz
0: Diz
1: çökmek mi
0: çökmek lazım.
1: gerekiyor?
0: Evet.
1: Secde.
0: Pişman secde.
1: Secde etmek.
0: Ve af dilemek gerekiyor. Çünkü yani kapıdaki börtü böcek çiçek bir kedi geldi kapına kendiliğinden gelmiyor. Vesile kılmış olabilir. Ona tekmece atarsan o tekmece sana iş olarak gelir, ihale olarak gelir, yuvana gelir, çocuğuna gelir, her şeyine gelir. Dolayısıyla sadece insan değil, bir kuşun yuvası. Hanımefendi diyor ki bugün balkonumu temizledim. Neden, ne oldu diyorum. Çok yoruldum diyor. Çok yoruldum. Darmadağın bir diyor kombimin şeyi var. Orada mekanizması var. Onun üzerine kuş gelmiş yuva yapmış. Ben de orayı dağıttım, yıkadım, temizledim. Böyle baktım ben ona. Dedim hayat, yuva.
1: Yuva
0: Yuva
1: yapmış.
0: yıkılır mı ya? Kuş seni en emin yer olarak görmüş ve senin gelmiş kanadına sığınmış.
1: Orayı
0: Bakar mısın?
1: yıkmamak
0: Sen
1: gerekir.
0: nasıl yıkarsın ya?
1: Ay hocam ben bazen mesela şöyle düşünüyorum. Hayvanlar işte diyelim kediler var ya sokakta. Genelde şöyle olur. Kedi hep böyle ayağıma dolanır. Gelir böyle
0: Ya ah.
1: kafasını okşar. Böyle sevgi gösterir.
0: Tabii sev beni,
1: Evet sev
0: seviyorum
1: beni, sev
0: seni.
1: beni. Sonra böyle bir ara baktım. Beni gören bazı kediler böyle korkmaya başladı. Geri çekildi. Dedim ki Allah Allah bende acaba değişik bir enerji mi var şu anda? Niye bu kedi benden kaçtı? Normalde hiç kaçmazlar. Böyle
0: Kedi,
1: düşünmek nasıl?
0: kedi çok özel bir varlık.
1: Evet.
0: Çok özel bir varlık. Sevgili peygamberimizin de hep anlatılır, giydiği kıyafetini kesip öyle namaza kalkmıştır. Kedi uyuyor, uyanmasın diye. Bu bütün hayvanlar için geçerli. İnşallah Allah gönlümüze o merhameti versin ve o merhameti bizden ebeden almasın kurban olduğum Allah.
1: Amin.
0: Şimdi kedi özel beslenen bir varlık, enerji anlamında. Bütün kediler affetsin beni hayvanseverler. Ben de büyük söz söylüyorsam Rabbim affetsin. Bütün kedilerin frekansı aynı değildir. Kimi kediler pozitif enerjidir. Her zaman insanların içerisinde esvaplı, esvapsız diyor. Yani insan kılığında olup ama insan olmayan varlıklar bizimle olduğu gibi kedi kılığında olup gerçek rahmani olmayan varlıklar da
1: Allah
0: olabilir. Bu
1: Allah.
0: sadece kediler için değil, içimizde pek çoğu göründüğü şekliyle değildir ruh hali. Onlar sizin negatif oldukları için, enerjinizden rahatsız oldukları için
1: Kaçıyor.
0: tırmalar, tırmalar, zarar vermek
1: Bu
0: ister.
1: kara kediydi bak şimdi aklıma geldi de ama gözleri yeşildi. Kara bir kedi böyle geri
0: Bakmayın o
1: kaçtı.
0: öyle bir durum olduğunda yoğun enerji gözlerdedir. Hatta bu insan suliyetinde olanlar için de geçerli. Bakmayın gözlerine. Bir adım geri atın. Desturunuzu, selavatınızı getirin. Rahmani kediler takla atar önünüzde.
1: Evet.
0: Böyle sporcular gibi gelir sürünür. Diyorum ki ya Rabbi şu hale bak. Bir adım atar, bir daha döner, bir adım atar, bir daha döner.
1: O kadar sevgi dolular
0: Şükür
1: ki.
0: şükür bizim de ev biraz bahçeli falan. Herhalde 40'ın üstünde kedimiz var. Ben
1: Maşallah.
0: arabaya gidene kadar o taklalardan bir saat önce
1: Ay,
0: çıkıyorum.
1: sizin hepsi rahmani.
0: Çok şükür,
1: Maşallah.
0: çok şükür,
1: Demek
0: çok
1: ki
0: şükür.
1: kedilerde de iyi kötü var. Bak görüyor
0: Yani
1: musun?
0: bunu kedi olarak isimlendirmeyelim. İnsanlarda da insan görünümünde olup negatif olan, babasını kesen de var.
1: Ay Allah
0: Yani
1: muhafaza.
0: bunu
1: Evet.
0: sadece hayvanı indirmemiz doğru değil, özellikle kedi diye. Ama negatif şekilde yaklaşıyor ise mutlaka göz temasından
1: Kaçının.
0: kaçmak lazım. Bir adım geriye, içinizden ne okumak geliyorsa sıkıntılı olabilir.
1: Sıkıntılardan kurtulmak için özel böyle dualar,
0: Var tabii,
1: esmalar
0: var
1: var değil mi?
0: tabii,
1: Onları
0: var
1: bize böyle
0: tabii.
1: anlatır mısınız? Söyler misiniz?
0: Anlatmaz mıyım?
1: Ah,
0: Benim
1: canım benim.
0: hayatım bu. Sizi bütün Beyaz TV ve dünyadaki bütün bizi izleyen gönül dostlarıma zaten bir şeyler bildiğim kadar zerre zerre anlatmak
1: O
0: istiyorum.
1: zaman
0: Anlatalım inşallah.
1: birazdan burada canlı yayında
0: İnşallah.
1: esmaları ve duaları verecek. Bizi
0: İnşallah.
1: negatiften koruyan,
0: İnşallah.
1: ruhumuzu aydınlatan dualar bunlar sevgili
0: İnşallah.
1: seyirciler. Sakın kaçırmayın diyorum ama kısa bir
0: İnşallah.
1: aradan sonra burada olacağız.
0: İnşallah.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
1: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Evet, evde kaldım.
5: Ama neden kaldın?
7: Allah aşkına neden?

0: Senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
0: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da pop kek, doymayana pop kek, pop kek.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Damla bence çok eğlenceli.
17: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan, sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Damla? Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpe?

0: kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Molpet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: olamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun peri-

0: kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sevgili metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Negatif enerjilerden korunmak için, kendimizi güzelliğe, auramızın temizliğini korumak için çok güzel esmalar ve dualar verecek bize.
4: Tabii ki.
2: Ne okuyabiliriz, ne söyleyebiliriz Aynur
4: Hocam? Şimdi evrende ne varsa bütün hepsi esmalarda mümkün. Allah'ın 99 sıfatı var. Bunun daha fazla olduğuna ben inanıyorum. Ama bilinen sıfatları 99. Bu 99 sıfatın içerisinde evrende ne var ise hepsinde Allahu Teala'nın bir sıfatı. Sıfat demek ismi var demek. Hı hı. Ne istiyorsun kardeşim? Bolluk, bereket mi istiyorsun?
2: Evet.
4: El Rezzak, Zülcelali ve İkram, aşkla. Rahmet ve merhamet mi istiyorsun? Rahman ve Rahim ismini sayısız adedince çekip Zülcelali ve İkram, ikram eden sensin Allah'ım. Güçlü mü olmak istiyorsun gönül dostum? El Metin El Kavi.
2: El Metin El
4: Kavi. El Kavi Zülcelali ve İkram. Güç diyorsun, güç. Güçlü olmak istiyorum. Bir davan var, bir mahkemen var. Korkuyorsun kaybetmeyi. Yalvarıyorsun Allah'a. O taraf sana güçlü geliyor. Sen kendini eksik hissediyorsan El Celal sıfatın.
2: El Celal.
4: Güçtür Celal.
2: Evet.
4: Cemal güzelliktir.
2: Hı hı.
4: Bir yere kız istemeye gideceksin, korkuyorsun. El Latif çek.
2: Aa, öyle mi?
4: Tabii.
2: Güzel istenir mi o zaman? Tabii. Kolaylıkla
4: latif,
2: mı?
4: El Latif. Kibar, zarif, naif girersiniz. O şekilde de çıkarsınız. Yani siz eğer görünmeyen negatif enerjilerden kurtulmak istiyor iseniz bunun için okuyacağınız ayet ayetel kürsüdür. Okuyacaksanız 7 defa kendinizi sıvazlayacak, perdeleyeceksiniz. Yürüyün, gittiğiniz yerde size negatif bir işlem yapılacağına inanıyorsanız, bu benim adını söylemek istemediğim, o zaman hemen kendinizi okuyorsunuz, perdeliyorsunuz. Öyle gidin, ne ikram ediyorlarsa da yiyin. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz.
2: Ha, öyle mi? Korkusuzca yiyip içebiliriz yani.
4: Tabii kendimizi perdelemeyi eğer yapabiliyor isek, yani ayetel kürsümüz. 7 ayetel kürsü Felak nasıl okudun?
2: Hı hı.
4: Kendini sıvazladın. Besmele ile çıktın, korkma.
2: Bakışlardan Allah'ın. Da korunuruz değil mi?
4: Tabii.
2: Nazardan da.
4: Zırhtır. Ama dediğim gibi önce senin temiz olman lazım gönül dostum.
2: Peki o zaman aşk ve şifa içinde iki esma alalım.
4: Ah, El Şafi.
2: El Şafi.
4: Şimdi dünyadaki bütün şifalanacak şeylerin sırrı El Şafi'dir.
2: Harika.
4: El Şafi ismi inşallah bütün ağrıyan yerlerinize şifa olsun gönül dostum.
2: Şifa niyetine geldiniz. Siz de bir şifalısınız vallahi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz
4: Aynur
2: Hanımcığım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
4: Buradayım inşallah.
2: Sevgili seyirciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Ama yarın tekrar görüşeceğiz diye ümit ediyorum. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Negatif enerjilerden arının. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal

0: efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Gençlere armağan edilen bu güzel bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gençler umuttur, gençler yolculuktur ve bu güzel ülke gençlerimize armağandır. Atamızı rahmetle anıyoruz. Kahraman arkadaşlarını, şehit arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu güzel bayramı da cani gönülden kutluyorum efendim. Bugün yine birbirinden lezzetli tariflerle, harika enerjimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sizler için hazırlandık. Bakalım, çok keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Bugün menümüzde neler varmış?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Özlenmiş sebzelerden hazırlanan sosun makarna ile buluştuğu derin aromalı, dumanlı ve dengeli bir lezzet. Köz soslu makarna. Dışı altın renginde patatesle kaplanıp fırında pişen tavuğun içinde yumuşak ve sulu dokusuyla dikkat çeken doyurucu bir ana yemek. Patates kaplı tavuk. İncecik açılan hamurun kat kat yapısıyla tereyağının buluştuğu, geleneksel ve el emeği hissettiren bir fırın lezzeti. Yaprak açma. Hurmanın doğal tatlılığıyla ağızda dağılan kurabiye hamurunun buluştuğu, şekersiz dokunuşlu, pratik ve yumuşak bir atıştırmalık. Hurma dolgulu kurabiye. Cirit kabağının zeytinyağı ve hafif sosla buluştuğu Akdeniz esintili ferah ve doğal lezzet. Soslu Cirit kabağı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim. Büyük bir coşkuyla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve dediğim gibi böyle bayramlar, böyle günler bizim için çok özel ve sizlerle birlikte paylaşmış olduğumuz bu anlar gerçekten her şeye bedel. Sabah uyandım, böyle içimde o bayram, çocukluğumda yaşadığım o bayram coşkusuyla uyandım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum efendim ve sizler için harika bir sofrayla, harika şık sunumlarla çocuklarımız evde güzel bir sofra hazırlayacağınız harika tariflerle geldik. Buyurun Serpil Hanımcığım. Bayramınız kutlu olsun.
2: Efendim sizin de bayramınız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun inşallah. Ya renklerin özelliğine bak. Kırmızılar, beyazlar, güzelliği.
0: Kombinlerimiz evet.
2: Valla.
0: Bayrağımız dalgalandığı sürece dediğim Allah gibi az önce açılışta da söyledim. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Nurlu kahraman şehit arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bu güzel günleri bizlere bahşettikleri için mekanları cennet olsun.
2: Amin.
0: Çocuklarımıza güzel bir ömür, güzel günler görmek nasip etsin. Çünkü
2: amin,
0: ne demiş Atatürk? Gençlere yani emanet etmiş vatanımızı. Bizim gençlerimiz de maşallah nurlu gümbür
2: içinde,
0: gümbür geliyorlar.
2: Nurlu içinde yatsın hepsi inşallah.
0: Efendim ilk tarifimiz yaprak açma olacak. Hamurunda bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı sirke, bir paket maya, tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, üzeri için bir adet yumurta sarısı ve yaprağı 3 ne?
2: Bilmiyorum ne demişiz ki?
0: Ama böyle şeyler yapmayın. Eskiden kalmışsa başka bir kağıt alın. Evet ve başlıyoruz efendim. Hamurumuzu hiç yormayacağım. Çünkü çok meşakkatli, çok sanat eseri bir tarifle karşınızdayız yine. Bu tarifin en güzel yanı Serpil'in bunu kendi yapacak olması.
2: Öyle mi karar aldık?
0: Öyle hiç karar aldım.
2: Tamam yapayım.
0: Bu artık getirdin. Bu artık sen de her şey. Beni hiç ilgilendirmez.
2: Tamam. Şunun dışında, onun
0: şimdi
2: dışında.
0: Hemen bir mayayı anlatıyorum efendim. Ilık süt,

0: Maya ve şekerle güzelce bir kabartma yapıyoruz efendim. Sonra zaten kabaran hamurumuzu içerisine suyunu, sıvı yağını ekliyoruz. Mis. Tuzunu veriyoruz ve yumurtalarımızın bir tanesini sarısını ayırıp diğerlerini hamur oyu verip güzelce yoğuruyoruz.
1: Pamuk gibi bir hamur yoğuracağız.
0: Aynen, yağını da size veriyorum şurada güzelce eritebilmeniz
1: için. Yok, biz eritmeyeceğiz çünkü ben o aşamaya kadar geldim.
0: Geldik mi her şey?
1: Geldim.
0: O zaman ben geliyorum.
1: Ben o aşamaya kadar hamurumuzu
0: şöyle
1: getirdim.
0: Çünkü önden biraz mayaladık, evet, hazırladık.
1: Yağını çekip istirahat etmesi lazımdı.
0: Şimdi geçen de böyle bir tarif yapmıştık biliyorsunuz. Onu ben güzelce önden hazırlatıyorum yayına girmeden önce. Burada çünkü o aşamaları sizlerle paylaşamıyoruz. Çok hoş bir görseli
1: dinlenmesi
0: var.
1: Dinlenmesi gerekiyor
0: sizin
1: diye aslında.
0: Sizin de o hoş görselle birlikte buluştuğunuz ana şahitlik ettirmek istiyoruz efendim. Bakar mısınız, hamurum efsane bir şekilde dinlenmiş ve çok da başarılı. Şimdi buraya şöyle birazcık unumu serpiyorum. Çok fazla değil. Sadece yere yapışmasın yağlı olduğu için. Bunu böyle alıyorum buraya. Serpil Hanım'a koyuyorum. Şöyle. Buyurun Serpil Hanımcığım. 4 beze yapıp 4 kata koyuyoruz efendim.
1: Sıvı yağ ve tereyağıyla da yağladık onu.
0: Onu iyice her katı yağlanıyor. Katlama tekniği çok güzel. Pişirilme ve yaprak görüntüsünü verme tekniğimiz o kadar muazzam ki bütün herkese, şu an ekran başındaki izleyicilerime harika farklı bir görsel sunuyoruz. Efendim şöyle bakar mısınız sunuma? Muazzam bir hamur. Yaklaşık 40-45 dakika dinlenmesi bizim için yeterli oluyor. 40-45 dakika dinlenen hamuru şimdi bir katlama tekniği göstereceğim. Açtıktan sonra üst üste döndürerek açarsanız, tabi bizim burası sıcak olduğu için şey yapıyor, böyle daha hızlı yapışıyor. O yüzden hafif unlarız. Ama sizler evinizde unlamaya da gerek yok. Onu böyle çekiştire çekiştire de çok rahatlıkla açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hem görseli hem de lezzeti olay. Evet, şu an iyice açtık.
1: Sanki şurası, evet, bence gayet güzel oldu. Hiç esnetmeye bile gerek kalmadı biliyor musun?
0: Şöyle. Hamur dinlendiği için zaten çok başarılı. Şöyle. Bak. Yok, girmiyor, ben bakıyorum ona.
1: Altından hep.
0: Yok yok. Şöyle tamam. Güzelce aldı. Şimdi sen böyle katla, ben de böyle
1: ben
0: katlayayım.
1: Ben bunun kenarlarını aslında ruletle almak niyetindeyim bu arada.
0: Ama içeride kalacak zaten.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hiç alma. Bak gelelim şöyle, bence şu taraf geniş olduğu için böyle mi yapalım, sence böyle mi yapalım?
1: Bu böyle kalın olur senin taraftan. Önce aynen, senin tarafı alalım çünkü senin tut taraf biraz.
0: Şöyle geldik. Bakın burada böyle kat kat bir görsel aslında. Sonra böyle yandan çevireceğiz. Şuradan da.
1: Açık içeri alacağım.
0: Katlanacağı için hiç gözükmeyecek. Sen de oradan bana gel. Evet. Bakın şu an tam istediğim o görseli elde ettik. Onu da böyle çevirelim.
1: Dur, onu merdaneyle yapacağım. Yok yok yok.
0: Çok hiç uzatırsın hiç merdaneyi.
1: Yok, elimde daha çok uzar.
0: Evet. Şimdi ben keseceğim ve direkt şekillendirmeye başlayacağız. Sence şu an düşündüm, şu taraf altta kalsa daha mı düz olur? Yok böyle, evet. Şeyle mi, ruletle mi kesseydik?
1: Rulet kalın gelecek bu buna. İstersen dene, katlarımı sıkıştıracak diye endişeliyim.
0: Bakayım. Üçer parmak. Ha, güzel geldi. Sen buradan şekile başlayabilirsin Serpilko. Bakın çok ince bir detay var. En baştakini değil, sonrakiyle başlayalım. İlki güzel çıksın. Kat kat
1: çıkar ama bu da sanki. Ona şurada neyse kalsın.
0: Aynen. Bakın üçer parmak şeritler halinde hamuru kesiyoruz. Şöyle. Görseli çok iddialı. Sunumu inanılmaz renkli. Bak aldık. 3 tane. 1, 2 ve 3 yaptık, tamam mı? Şöyle 3 tane keskin çizgi yaptıktan sonra bunu böyle döndürdük burada. Tamam mı? Şöyle döndürdükten sonra bunu birazcık açıyoruz. Şöyle bunu da böyle yapıp burada bitiriyorum. Farkında mısınız? Muazzam bir görseli var. Kat kat bir dokusu var. Ve bunu tepsiye alıyorum. Bunu burada döndürüyorsunuz böyle. Bir boğum yapıp bitiriyorsunuz.
1: Ben şöyle 2 tur yaptım. Uzatınca çok daha rahat çalışabiliyoruz bu arada, biliyor musun?

0: 2 ve 3.
1: Hamurunu
0: Bunu
1: sündür.
0: iyice böyle bastırıp terse döndürüyorum ve burada bir şöyle bir katlama yapıyorum. Şunu da burada böyle bir bitiriyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle içten döndürüyorum. Şöyle bir görsele bakar mısınız? Tek de güzel bence. Tek de yapabilirsiniz.
1: Orasını şey yapmıyorsun şundan.
0: Kat kat.
1: Yapmayacağın mı?
0: Yaptım. Döndürüp şöyle.
1: Neyse sen öyle yap. Ben gidiyorum bu tarafa.
0: Şöyle bir bastırıyorum.
1: Kendini biraz esnetince daha kolay oluyor biliyor musun? Ben demin esnetmedim.
0: Şöyle. İstediğiniz gibi sonrası sizde. Bu şeritlerini ne kadar iyi oturtursanız o kadar güzel oluyor. Zaten biliyorsunuz kat kat bir hamur. Şöyle aldınız, şöyle yapıyorsunuz, şuradan da döndürüyorsunuz. Bak, gördünüz mü? Of, çok güzel bir
1: Bunun tek
0: görsel var.
1: derdi bu hamurları beze yapıp yağlı bir şekilde dinlendireceksiniz. Fıstık gibi oluyor. Fıstık gibi.
0: Açıyorsun su fıstık gibi oluyor. Şurada bir çöp şiş yardımıyla evinizi ve sofranızı renklendirecek en güzel sunumu hazırlıyoruz. Bak bastırdık, döndürdük, şöyle bir getirdik. Bunu buradan böyle bir döndürüyorum. Bunu da buradan bir döndürüyorum. Şu görüntüye bakar mısınız?
1: Bir de şey
0: Kat
1: böyle önemli.
0: kat.
1: Kat kat olacak ya. En lezzetli ve en güzel tarafı da
0: Buradan da
1: bence.
0: iyice kapatırsanız açılması boğum kısmı. Poğaçalarımız şıkır şıkır geliyor.
1: Ben böyle yapıştırdım ki sıkıyorum. Ters çevirince de Nermin o kadar hoş duruyor ki.
0: Böyle.
1: Şıkacı şeysin. Gel bakalım.
0: Yani öyle de kullanabilirler ama böyle de hoş duruyor. Bakın. Yani böyle de koyabilirsiniz.
1: Ben ama şu üste gelsin
0: Hı
1: istediğim
0: hı.
1: için. Çünkü buranın katları
0: Yani
1: gözükecek
0: bak
1: ya.
0: şuradan
1: Açalım şöyle.
0: döndürdüğünde üste geliyor zaten.
1: Öyle yapacağım şimdi dur. Böyle. Ay bunlar açılıyor. Açılmayın bakayım siz.
0: Hamur o kadar iyi mayalandı ki. Döndürdük. Şöyle bir katlıyorsunuz. Şöyle bir, şöyle bir. Bakın o kadar güzel o katlar ayrılıyor.
1: Şunun
0: Bunu
1: açılmasını.
0: gelip isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz, isterseniz bu şekilde
1: Böylesi
0: bırakabilirsiniz.
1: ben sen hangisini beğendin?
0: Bence ikisi de güzel ama böyle de kavuk gibi oluyor.
1: Bir de ben
0: Evet.
1: burada daha çok katını görüyorum bunu biliyor musun? O zaman da hoşuma gidiyor.
0: Şöyle açıyoruz efendim. Beyaz TV açıldı. Efsane tarifler geldi. Güzel hediyelerimiz var. Birazdan açıklayacağım efendim.
1: Biz şey yapalım zaten bugünler. Bugüne özel. Ben bir hediye çıkaracağım.
0: Bence
1: Reklam arasında.
0: çıkarmalıyız.
1: Çıkaracağım. Çok güzel çıkaracağım valla.
0: Bence
1: Ah
0: çıkarmalıyız.
1: yani. Ah
0: Bence
1: yani.
0: arkadan güzel bir hediye gelsin.
1: Çok evet.
0: Bizim
1: Lütfen.
0: kaliteli markalarımız sağ
1: İzleyicilerimiz
0: olsunlar.
1: bizi beklemeye devam etsin. Biz
0: Bakar
1: hemen geleceğiz.
0: mısınız? Of. Her katı olay olacak. Böyle arası böyle dolu dolu pişecek.
1: Sen şeyi
0: Zar
1: sever
0: gibi
1: misin Nermin?
0: açılacak. Bak bu kenarları da hiç ziyan etmedik.
1: Hiç hiç.
0: Neyiz?
1: Kruvasan sever misin sıcak sıcak?
0: Çok severim be.
1: Bir de ben de şöyle bir durum da
0: Ama
1: var.
0: yemeyince ödem gidiyor. Yerken ödem gitmiyor Serpil'cim.
1: Vallahi gitmiyor. Onu da zor söylüyorsun ama ben böyle kruvasanı
0: Bak kenarlarını da aldım. Çok güzel oldu.
1: sıcak sıcak ama böyle bak şöyle Nermin şimdi bu kruvasan böyle alıp alıp böyle çocuk gibi parça pinçik yemeye bayılırım
0: Genç bir
1: aşığım.
0: kadın işte. Bak yemeği anlatırken bile aşkla anlatıyor. Ne
1: Değil mi?
0: yapayım? Hadi bir sıradaki tarife geçelim.
1: Hadi geçeyim.
0: Vallahi bu
1: Sevmez
0: kadın
1: misin?
0: severim. Senin ya zaten ben bunun yüzünden kilo alıyorum. İtiraf
1: Almadın
0: ediyorum.
1: ki.
0: Aldım,
1: Almadın.
0: aldım.
1: Aynı hepsine
0: Yemin
1: gidiyorsun.
0: ederim.
1: Almadın.
0: Serpil'le
1: Giy diye
0: geze geze
1: hadi.
0: öyle güzel yiyor, öyle güzel yiyor böyle. Sonra benim canım çekiyor dışarıda. Hep senin yüzünden ben
1: Yok
0: böyle oldum.
1: almadın. Hiçbir şey olmadın. Hiçbir şey
0: Bir
1: olmadı.
0: de beni böyle gazlıyor. Ah diyor ben senin gibi olsam diyor. Of neleri yerim diyor. Bir de beni böyle gazlıyor.
1: Ama bak Rabbimin gücüne gidecek. Sen
0: Al.
1: sürekli şikayet
0: Bir de
1: ediyorsun.
0: beni böyle
1: Kilo
0: gazlıyor.
1: aldım, kilo
0: Aldım,
1: almadım.
0: aldım. Tam 6 kilo fazlam var. Evet ekranda yüzüm
1: Yok.
0: bile böyle şişko çıkıyor ki benim yüzüm çok zayıf bir yüz.
1: Şişko
0: Ona
1: çıkıyor, evet.
0: rağmen yüzüm şişti.
1: İnsanlar görünce seni şok oluyor. Bilmem farkında mısın?

0: Bu arada ben de senin yanında olduğum için hepsini duyuyorum ve görüyorum. İnsanlar valla diyorlar.
1: İşte bu aktör... ben bir şey söyleyeyim mi sana? Serpil'in sayesinde ben yemeye başladım. Valla babama, annem babam sana teşekkür ediyor.
0: Allah razı olsun.
1: Çünkü diyorlar yani yemiyordu, bu yiyor şimdi.
0: Aktüelin mesela çekimini şey yapıyorlar. O sizi şişko çıkarıyor diyorlar senden ötürü. Bir ha, önce insanlar
1: ne
0: şaşırıyor.
1: Ne şişko çıkarıyorsun?
2: Bir bunda suçlamamış.
0: Senin suçun var.
1: Ha, aldın mı ağzını beni şimdi? Şöyle güzelce hafif yağ sıkıp her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürüyoruz. İtiraf ediyor. Bak adam gördün
0: mü? İtiraf ediyorsun. Kadını dün sırtından çekiyorsun. Bir de böyle içine giriyorsun. Sanırsın kadının sırtı benim sırtım. Konuşturma beni aktör. Ben.
1: Ama bugün yaptı getirdi vallahi tertemiz.
0: Ben bir de itiraf ederim yalnız.
1: Sabah jilet gibi var ya. Bundan ne uçan ne kaçan Serpilko'dan.
0: Ay ne olacak onda bir leke. Aa.
1: Çok amarat o konularda valla.
0: Tertemiz.
1: Yemek konusunda da amarat. Sağ olsun. Onun sayesinde şimdi, yemek yemeyi seviyorum. Gerçekten seviyorum
0: yemek
1: yani.
0: Yemek bir aşk işidir Nermin. Yemek bir aşk meselesi. Sevgiline aşk.
1: Böyle sen sevgil... biliyor musun aç karnına yatmak nasıl bir duygu? Ben aç karnına yatıyorum artık.
0: Ah vah tok evin aç kedisi gibi.
1: Evet akşamlar yemeyeyim diye erkenden uyuyorum. Gece teheccüde kalkıyorum. Dua vay ediyorum ama ona da çok dua ediyorum. O biliyor.
0: Biliyorum Allah razı olsun.
1: Diyorum ki Allah'ım diyorum ben erken yatayım teheccüde kalkayım.
0: Bari yemek yemeyeyim.
1: Yemiyorum evet öyle olunca yemiyorum.
0: Çalış çalış yeme. Ne? Ben ne anladım
1: herkes
0: işte.
1: Herkes 5'ten 6'dan sonra bırakacaksın diyor yemeği. Biz vay de o saatten sonra acıkıyoruz. Allah Allah. Ay bugün kendimi şöyle.
0: Ah canım benim.
1: Az solistik hissetmem. Kolumdaki hı-hı tüyler. Ya şimdi markam getirmiş sana. O kadar hoşuma gitti ki. Aslında o tüy kısmı çıkıyor. Ama dedim ki elbisenin özelliğini bozmayayım. Sabri uğraşmış, Muhammed Bey tasarlamış. Bu şekilde çıkayım. Ve çok beğendim biliyor musunuz aslında? Çok şık bir elbise.
0: Evet.
1: Bütün bir elbise bakıldığında. Pembemiz var. Pembeyi de giyeceğiz bunun pembesini. Serpil'le ilk gördüğümüzde aşık olduk.
0: Bu arada ben sana çok yakıştırıyorum elbiseyi. Yani pantolon da bir ayrı yakışıyor okey ama.
1: Ben de elbise etek çok seviyorum. Hmm. Şimdi sırada ne yapacağız biliyor musunuz?
0: İnanamazsın.
1: Yok hmm yani böyle bir menü, böyle bir patates kaplı tavuk. Emin olabilirsiniz hayatınızda görmediniz. Açık ve net söyleyeyim. Dünyanın en pratik tavuğunu, en lezzetli tavuğunu yapıyoruz. Bugün de Mayıs, 19 Mayıs çocuklar evde. Hı. Bak anneler mutfağa girsin. 5-6 dakika içerisinde dünyanın en lezzetli menüsünü hazırlıyoruz bugün.
0: Aa içine bir Serpil açtı. Bu kadar oynanmaz.
1: Ne yapıyorsun sen? Ara kat muhabbeti yaparsın
0: ay,
1: bana.
0: Ay yaparım. Biliyorum. Artık ne vallahi yapıyorum. Şu fırça bak. Fırçamı ha.
1: Ayrıldı gel. Efendim önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyorum. Biraz daha düşük ısıda güzelce kabara kabara pişsin. Sonra onu 200'e alırım. Çok çabuk pişecektir. Çünkü hamurun mayası çok güzel gelmiş. Kabarmış olan hamurları çok mesela 35-40 dakika değil de 25-30 dakika içerisinde pişiriyor fırınımız. Siz de kendi fırınıza göre aradaki olayı ayarlarsınız.
0: Kesinlikle öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum kat kat olacak
1: efendim,
0: o.
1: Efendim tenceremiz var. Aynısından aldım. Dün kargodan gelmiş. İnanın indirimde varken kaçırmayın derim. Bugün değil yarın ama. Açıklayacağım inşallah. Sizler ben, de. Anladın Nida. Görüşürüz.
0: Ben sana reklam arasında bir sürpriz getireceğim.
1: Getireceğim mi?
0: Diyeceksin ki
1: sen gelecek.
0: Abartma artık.
1: Siz diyeceksin. Yorum yapmaya devam edin.
0: Ben sana söyleyeyim. Diyeceksin ki bana abartma Serpil artık yeter. Yeter diyeceksin.
1: Yeter. Ne getirecek ben çok merak ettim.
0: Ben yalnız o kadar.
1: Bak. Şıklara bir Türk bak kadını olarak. Bir kırmızı cumhuriyet kadını olarak. Efendim bak biz böyle büyüdük. Coşkuyla büyüdük. Bayramlar bizde hep coşkuyla kutlandı. Bakar mısınız? Ben Necip Öztürk'ün kızıyım efendim. Bizde dediğim gibi Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı, 10 Kasım. Biz hep bu özel günleri hep böyle iki dirhem bir çekirdek yani bayram coşkusuyla her daim kutlamaya devam edeceğiz. Nasılım efendim? Gayet güzel değil mi?
0: Bence de gayet
1: kırmızı
0: güzel
1: beyaz. Bayrağımızın renkleri

0: Serpil Kon'un ünlü ceketinin renklerine bakar mısınız? Burada Serpil Kök kırmızı. Bak çok uyumluyuz bugün
1: kırmızı
0: ama.
1: Beyazsa.
0: Bak arkada da bayrağımız var. Hey maşallah dalgalan sende şafaklar gibi. Hey şanlı hilal.
1: Allah başımızdan eksik etmesin. Onun yeri gökyüzü.
0: Şeyi okurken İstiklal Marşı'nı. İçimden bir nermin öslük daha çıkıyor.
1: Vallahi tek başına gönderin fetheder gelir.
0: Yaparız. Yaparız beraber gideriz.
1: Yaparım.
0: Allah'ım zeval vermesin Amin. Devletimize, milletimize, Amin. Vatanımıza.
1: Bayrağımıza.
0: Rabbim zeval vermesin. O bayrağım hep dalgalansın inşallah. Çok heyecanlıyım
1: Ay,
0: ya.
1: Edirne kapıdakine aşık oluyorum her
0: Değil
1: gün
0: ya?
1: Geçerken.
0: Değil mi ya? Nasıl esiyor böyle uf. O rüzgarla savunuyor.
1: Vallahi.
0: Elhamdülillah.
1: Böyle
0: Elhamdülillah çok
1: kapıyor.
0: Şanslıyız.
1: Vallahi.
0: Toplum olarak, millet olarak, devlet olarak çok şanslıyız. Rabbim sırtımızı yere getirmesin Amin. İnşallah. Patates kaplı tavuk yapıyoruz kıymetli beyaz tüm izleyenleri. Üç adet tavuk göğsümüz var. İncecik bunları filoto şeklinde keseceksiniz. Bulamak için bir kase un, tuz, sosu için bir su bardağı su, bir su bardağı un, iki yemek kaşığı nişasta, tuz.
1: Bitmiyor
0: Kaplamak
1: onu.
0: İçin üç adet patates rendesi, kızartmak için sıvı yağ, sonumunda ketçap ve mayonez olacak. Ama böyle
1: kalmış.
0: Bir şey yemediniz. İddia ediyorum, iddialarımın karşılığını bulduğu bir tarif geliyor. Ama bunu şimdi açmayayım, biraz sonra açayım.
1: Önce ben senden şunu böyle şimdi rica edeceğim
0: size
1: yapmana.
0: Güzel bir sos yapacağım.
1: Genişini yap tatlışko. Böyle tavuğumuzu bandıracağız ya. Canım arkadaşım bitmiyordu bu rendele
0: Yükseldi
1: bitmiyor.
0: Yükseldi benim ama düşmedi. Dün hanımlar demiş ki hibiskus tansiyon düşürür. Nermin Hanım da Serpil Hanım hızlı içmesin demişler. Yok bizimkini düşürmedi.
1: Yok anam.
0: Biz yayından sonra kaçtı benim tansiyonum söyle. Söyle.
1: 17'ye 10'du.
0: Ha, 17'ye 10.
1: Habire limonunu söyledim ki düşürsün.
0: Yani hayatımın şokunu Düşmedi. Yaşadım dün. İlk defa tansiyonum 17'ye çıkmış yayın sonrası. Serpil'e dedim aslında biliyor musunuz? Böyle reklama gitmeden önce dedim ki.
1: Evet.
0: Serpil'e dedim ben iyi değilim dedim. Tansiyon aleti istedim ama şeyim dardı ceketim. Açamadım kolumu ölçtürmek için. Bir ölçtük yayın çıkışı 17. Bir baktık küçük 10.
1: Sonra dil altı, sonra limonlu sular.
0: Sonra dil altı, limonlu su. Yani hibiskusta bir şey yok. Nermin Öztürk az daha gidiyordu dün. Allah vermesin.
1: Ayol içmedi, iki yudum içti. Allah vermesin, onun her yeri şey olsa ne olur.
0: Aynen.
1: Tansiyon yükselse ne olur.
0: Serpil içti, bak Serpil'in 13'e 8'di. Onu da düşmemişti yani.
1: Yok.
0: Nişasta.
1: Ayol bir şeyin içinde sana kaç tane şey düşecek, gelecek.
0: Doğru. Ve tuz.
1: Tansiyon, ben bunu içiyorum.
0: Benim eskiden hiç çıkmazdı ama ben strese bağlıyorum. Yok Serpil. Çok yoğun bir tempo, çok böyle fazla sorumluluk, çok koşturmaca bir yerde bizi bakma yoruyor.
1: Tabii yoruyor canım.
0: Ve biz 3 sezondur yani en deyim yapımcının yapamayacağı işi yapıyoruz. Şimdi bu konuda da burada mütevazı olmak ne kadar doğru? Sana sorarım yani.
1: Yok, ona olmaya gerek yok.
0: Dediğim gibi yani bir yapımcının yapamayacağı şeyi yapıyoruz burada. Bir kadının gücü, Türk kadının gücü efendim. Allah'ım nazardan saklasın hepimizi.
1: Amin inşallah.
0: Bunu şimdi birazcık daha böyle macun kıvamına getirmek istiyorum. Çünkü burada çok hassas davranacağım bir nokta var. Serpil patateslerini güzelce bakın sıkıyor.
1: Şu tarafından rendeledim.
0: Çünkü neden? O suyu bana lazım değil. O suyu beni kötü eder, patlatır. Ben burada bu kıvamlı macun yapısı bakın ilk defa böyle bir tarif göreceksiniz. Önce una bulayacağım. Sonra macuna bulayacağım. Sonra macundan çıkarıp patatese bulayacağım. Yani inanılmaz bir görsel şölen. Restoranlarda değmeyin restoranlarda yiyemeyeceğiniz lezzeti şu an Beyaz TV ekranlarına getirdik. Rengin güzelliğine bakar mısın? Patates nasıl güzel sapsarı duruyor orada
1: Bu
0: efendim.
1: Bu arada sana şey söyleyeyim mi? Dışına hiç panko kaplamaya gerek yok. Mis gibi. Sıkın bu patatesi.
0: Nişastası bile yetecek onun. Bakın macun kıvamım çok güzel
1: çıtır
0: oldu.
1: Çıtır çıtır olacak hem de.
0: Ben iki tane tabak getireceğim.
1: Ay poğaçamıza bak Nermin.
0: O ahenkle pişmeye devam ediyor Serpil.
1: Şişmiş mi?
0: Şişiyor ama çok değil çünkü kısıkta şu an.
1: Sen ne arıyorsun söyle bana. Ay patatesten çıkan suyu göstersem inanmazsınız.
0: Şöyle güzel bir Türk marşı gelsin.
1: Nermiş suya bakar mısın?
0: Yönetmenim.
1: Dibinin şeyine bak.
0: Evet arada böyle tavukları bularken. Şimdi birazcık buraya unumu koyacağım. Hepsini ziyan etmek istemiyorum. Gerekirse daha eklerim. Şöyle buraya da tuzumu ekliyorum.
1: Hay.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Hep Nermin beni patlatıyor efendim. Bugün de ben şimdi patlatıyorum. Bekleyin.
0: Gene ne patlatacak?
1: Yok ben gene değil. Sen gene yapıyorsun. Ben arada bir patlatıyorum.

0: tatlı.
1: Efendim yayın öncesi kuliste biz böyle bir yemeklerimizi önce bir kontrol ediyoruz. Nermin Hanım görüyor, tekrar bir bakıyoruz. Sıralama oluşturuyor vesaire vesaire. Po açmalarımı gördü, dedi ki Serpil abart, abart bakalım dedi. Canlı yayında dedi daha ne yaptıracaksın dedi. Yaparız be dedim. Bir sürü bana söylendi, söylendi.
0: Ya bir gün var ya öyle bir şey olacak.
1: Böyle şöyle kitap gibi açma yaptık. Nasıl?
0: Millet gülecek. Şimdi sana veriyorum. Hazır mısın?
1: Gönder.
0: Burada zincirleme bir çalışma yapacağız seninle.
1: Diyorsun.
0: Yağımızı da koyalım içerisine. Serpil koyla zincirleme ilerleyeceğimiz bir tarif olacak. Şu an ekrandan ayrılmaması lazım.
1: Kızına geçtik. Sana bak temiz bir peçete koydum.

0: Elhamdülillah. Efendim, önce bak unladım. Şimdi veriyorum.
1: Ama sen buradan gelmeliydin, ben oraya gidecektim.
0: Sen ocağı buna batıracaksın. Olsun. Döndürürüz şimdi. Döndürürüz. Sen benim yerime geçtin. Şöyle gel. Çok zor bir şey değil Serpiko. Evet, şimdi bak. Macunun fazlasını al Serpil'e, tamam mı? Çok güzel bir macun yaptık. Aşama aşama ilerliyoruz. Unumun içerisine tuzu koydum. Burada güzel bir macun yaptım. Önce tavuklarımı incecik fileto yaptım. Bak, görüyor musunuz inceliği? Bir tavuk göğsünün kalınlığını istemiyorum. Bir tavuk göğsünü 3 parçaya inceltebiliyoruz, değil mi?
1: Çok rahat.
0: Rahat rahat.
1: Gerekiyorsa dövüyoruz.
0: Sonra kıymetli Beyaz TV izleyenleri, bunun içerisine gönder. Bırakıyoruz bak. Macununa buluyoruz. Macunu Serpil böyle eliyle birazcık akıtıyor. Sonra o görmüş olduğunuz patatesli, tuzladık birazcık da güzelce patatesli zemine koyuyor. Bence direkt tavaya koyuyor onu Serpil.
1: Şuralarını da yapıştırayım annesi.
0: Direkt.
1: Bak buralara fazladan gelmiş.
0: Evet. Şöyle başlıyoruz tekrardan. Aynı işlemler bitene kadar yapmaya. İçine atmadım. Çok fazla dolmasın macunuyla diye.
1: Efendim müsaadenizle ben gidiyorum.
0: Hemen onu tavaya gönder. Ben buraya koyuyorum. Bakar mısınız efendim? Altını çok kısık yapalım.
1: Ama dövüldü bizim şeyimiz ince.
0: Aynen. Ben gene kısayım o orada güzel güzel pişsin.
1: Bu sefer de şey olmasın.
0: İç içi kalmasın.
1: Kalmaz.
0: Serpil'e verdim. Ve devam ediyorum. Aynı hevesle, aynı heyecanla tavuklarımı önce una buluyorum. Sonra efendim macun kıvamımızı buluyoruz. Sonra üzerine patates rendeledik. Bak, yok böyle bir tarif. Gerçekten söylüyorum. Hem de çok pratik, hem de çok lezzetli. Çocuklar arada, bayıla bayıla yesin.
1: Çocuklar bayılacak Nermin. Akşama bize bu enfes bir ana yemek menü oluşturuyoruz. Bu arada şurada yaptığımız pane harcımız o kadar yoğun ve güzel ki.
0: O kıvamını özellikle söyledim. Macun kıvamına getirin ki o sıkıntıyı yaşamayın. Üstüne yapışması gerekiyor çünkü.
1: Sen niye kenara koydun? Dur ben şöyle.
0: Çok şey bulanmasın diye.
1: Akıyor akıyor, hiç sorun değil.
0: Evet, çamaşır
1: gibi bastım. Senin tavukların bitti mi?
0: Bitti, ben geliyorum sana yardıma. Bunu da alıyorum. Bakın un fazla geldi. Bunu kenara koyacağım. Diğer unu iyi ki boşaltmamışım. Ayrı bir tabakta böyle az az yapabilirsiniz ziyan etmemek adına. Ve efendim şu an ellerimi yıkayıp kaldığımız yerden devam etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu arada şunu çevirmemiz lazım.
0: Biz bugün bir kurabiye yapacağız Serpil.
1: Ben benim şunu çevirmen lazım.
0: Geliyorum. Bugün bir kurabiye yapacağız biliyor musun sen?
1: Evlere şenlik.
0: Hem de hurma dolgusu olacak o. Benim Ümre'den getirdiğim hurmalarla.
1: Evet o.
0: Bak bak bak bak. Oh.
1: Onun altını açman lazım tatlım.
0: Açacağım ama çok değil ya. İçini çeke çeke pişsin
1: istiyorum. Ama bu çeker, bu dövüldü. Yani bu var ya 3 dakikada pişer biliyor musun?
0: Olsun. Ben 5 dakikada
1: evet,
0: pişireyim.
1: Evet, ben benim tavukla alakalı benim bir olsun. Takıntısı var. Kurutur, kurutur, kurutur.
0: İyice pişsin. İçi suyu şey kırmızı kalması hiç sevmem.
1: Kalmaz, tavukta. Tavuk kalmaz.
0: Hiç sevmem. Bazen
1: pamuk gibi pişer bu 5 dakikada.
0: Evet efendim.

0: Efendim burada kısık ateşte güzel güzel için çeke çeke pişiyor. Geliyor. Açtım aşağı altını. Hı hı.
1: Bir tava daha mı koysaydım acaba?
0: Dur ben koyayım.
1: Ha, bir tava daha.
0: Allah'ım poğaçalarıma bak. Çok ponçikler.
1: Açma annesi onlar, açma.
0: Ah, çocuk koktu evim. Küçüklük koktu böyle. Annemin okuldan gelirken hazırladığı börekler, poğaçalar, kızartmalar koktu şu an mutfağa.
1: Çay saati.
0: Gerçekten şu an maşallah subhanallah diyorum. Mutfakta bereket var.
1: Hemen ısınsın, ekleyeceğim oraya.
0: Mutfağımız bereketlendi. Güzel güzel lezzetlendi. Bakın efendim, kimse demesin ki ben evde yapamam. Ev şartlarında yapabileceğiniz en konforlu tarifleri efendim Beyaz TV ekranlarında sizler için hazırlıyor Nermin'in Enfes Mutfağı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bak. Allah Allah. Görüyor musunuz? Altın sarısı. O macun ne güzel olmuş öyle.
1: Evet, bir şey söyleyeyim sana, çok güzel paneliyor ve kaplıyor onu, biliyor musun?
0: Macunumuz ne güzel olmuş öyle. Biraz daha kızartmak istiyorum.
1: Ve ben bunu bırakıp bir yere
0: tüpümüz
1: de gidemiyorum.
0: Kaldım ama. Hı? Tüpümüz mü bitecek sanki bir...
1: Değil, yok alt şey oluyor.
0: Ayarı şey olmuş. Efendim kızarıyor böyle, çıtır çıtır çıtır çıtır kızarmaya devam ediyor. Bakar mısınız efendim? Görüntü
1: bu arada bir şey söyleyeyim sana. Bu tempura sosu yapın. Biz patates kapladık. Siz başka bir şey de kaplayabilirsiniz bu arada. Bu tempura sos nefis.
0: Bu şeyde de güzel olur. Tavuk pirzola kısmında of.
1: Pirzolayı zaten bir şey panelemeyelim. Ya lezzetli tek başına.
0: Güzel olur ama bu, şu an düşündüm. Efendim böyle iyice içini çektirmek istiyorum. O yüzden sakin sakin pişirmeye özen gösterdim. Önemli. Yiyeceğiz. Hı hı. Zaten her şey şeyli, yasak. Bunu yeme, bunu yeme.
1: Ben sana söylüyorum.
0: Ne söylüyorsun?
1: Yeter bırak, dinleme kendini. Aa.
0: Koy ver gitsin diyorsun.
1: Aman.
0: Allah Allah, kollar şişiyor, göbek şişiyor, sırt yağlanıyor.
1: Ne yapayım ya?
0: Maşallah kuzu gibi oluyoruz.
1: Tabi semiriyorum, o da yalan yok ama ne yapayım? Öleceğim gideceğim, onu yemiyorum, bunu yemiyorum.
0: Ha. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım bak aldım. Hı. Gönder Serpil buraya bir tane.
1: Uf, sana şu bakar en büyüğü vereceğim.
0: Rengine bakar mısınız? Aman yarabbim.
1: Bunu biraz yağ koyman lazım tatlışko.
0: En lezzetli ne?
1: Ya.
0: Dünyanın en lezzetli tarifini yapıyoruz şu an. Hı. Ekranlarda. En pratik ve en lezzetli patatesin o eşsiz lezzetiyle
1: çıtır çıtır
0: çocukların da bayıla bayıla büyüklerin hayran olacağı bir restoran tarifi aslında. Bir kafede yiyebileceğiniz farklı bir sunum.
1: Kesinlikle. Bak, bu arada bunu tavukları tempura sosa batırın, patatesi tam böyle masaya gider ayak yapın.
0: Yiyin efendim. Sen buraya bir tane daha gönder, alıyorum bundan.
1: Geliyorum, geliyorum ben.
0: Bakar mısınız? Aman ya Rabbim. Çok güzel pişiriyoruz.
1: İlk yarıda biter. İlk yarıda ancak poğaça
0: acele etmeden. Görüyor musunuz?
1: Duydun mu?
0: Ne o?
1: Ay elim. İlk yarıda ancak açma biter. Başka da bir şey bitiremeyiz. Beş çok. Aa, dışarıya mı konuştum sesimi? Duydun mu?
0: Dışarı verdin.
1: Ay görüyor musun?
0: Diğer malzeme de gelsin. Sonra da araya gidelim. Bak, bak, bak. Oo Serpil Hanım. Bak.
1: Arada dev bir sürprizim
0: bak,
1: var.
0: Görüyor musun Serpil Hanım? Ben çok merak ediyorum. Sürpriz sürpriz diyorsun. Ne getireceğin bize arkadan?
1: Söyler miyim? Sürprizi kaçar o zaman Nermin. Niye söyleyeyim şimdi? Allah bak göreceksin. Allah. Abartma Serpil diyeceksin bana. Diyeceksin, onu bana söyleyeceksin.
0: Serpil arkadan hediyeyi ayarlasın. Siz reklamı izleyin bak, kalkmayın. Dönüşte o hediyeyle bir açılış yapalım. Bu güzel
1: tavuklarımız
0: mis gibi sosuyla iyice pişsin böyle nar gibi kızarsın. Kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Ama dakikalar sonrasında 19 Mayıs'a yakışır hediyemizle karşınızda olacağız. 3 tane daha farklı tarifimiz. Hele o hurmalı dolgulu kurabiye var ya, aman yarabbim dedirtecek insan. Ne yapıyoruz efendim? Dakikalar

0: Star TV ekranlarında sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Teşekkürler.
5: Görüşürüz. Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
7: Ya da her şekilde görüşürüz.
6: O yüzden hiç utanma Kaya.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: İnançla atılan o ilk adımın izinde geleceği sağlam temeller üzerine kuruyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bordo 145 yapı.

0: Yoğun esans. Made in med.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz?

aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
10: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozlu sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot. Ice Break.
6: Neon bir şeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
12: Evet, vallahi Serpil ne yapıyor bilmiyorum. Bunları mı çıkardın? Bunları ne zamandır vermemiş? Bir şey daha mı getirdin?
13: Evet, evet. Evet, dedim sana Bolcuna getireceğim.
12: 19 Mayıs hediyesi mi bu?
13: Valla bayram hediyesi, bayram coşku.
12: O zaman şöyle yapalım mı?
13: Bir de çaydanlık mı getirseydim
12: koy
13: acaba?
12: Koy bakayım şunun üstüne. Hı. Koy bakayım. Bak,
13: Akra
12: görsele bak.
13: Gelme.
12: Görsele bak, bak.
13: Bak.
12: Allah'ım.
13: Bak.
12: Nermin Nefes Mutfağı kıymetli Ahmet Bey'den efsane bir yemek takımı yetmedi. Baharat takımı veriyor. Mutfaklarım şenlensin. İstiyorsanız,
13: çaydanlık mı getirsem acaba?
12: Yeter. Bugün yeter, çaydanlığı yarın ekleriz olmadı. Yorum yapsınlar.
13: Ha, ben getireyim belki de.
12: Bolca etiket yapın. Hı. Markamı takip edin.
13: Bir kişiye
12: ve
13: mi?
12: Ayrıyetten de bu güzel tabakların linkini bırakalım.
13: Bırakalım.
12: Sitelerini bırakalım. Bir kişiye hediye edelim bunu.
13: Bunun hepsini bir kişiye verin.
12: Bir kişiye ver, gönderelim. Ver. Hadi bakalım. Sağlıkla kullanın. Serpil'in içinden geldi bugün. Bu arada arada da şunu tırtıkladık Serpil'le. Çok güzel olmuş kızlar ya. Bak nasıl güzel bir
13: şey. Loko.
12: Tel tel ayrılıyor bak. Bak bak görüyor musun?
13: Üstünün kıtırına ne diyorsun?
12: Tel tel ayrılıyor bak.
13: Çok güzeldi. Lütfen açmalarımla ilgili yorum bekliyorum senden. Lütfen. Söylendi söylendi. Bana bakar mısın? Allah'a sen.
12: Tamam ben bak. Söylenirim.
13: Şu ponçiki aç. Say kartlarını say Nermin. Bak bu, bak, bu bir küçük, de artan köşe.
12: Bu küçük bak.
13: Niye bak tam bak ya? Benim tam sevdiğim şu. Bak böyle katını açıyorum bak Nermin görüyor musun bak. Bak. Yok Allah ver.
12: Ne bak, istiyor sen?
13: Müsamahiyen istiyor.
12: Bak tel tel. Hah,
13: bak.
12: Allah'ım buna yazma.
13: Bak katlarını sayabilir.
12: Çok
13: sen.
12: Güzel ya. Niye sen, güzel sen. Maşallah. Bak bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak. Görüyor musun?
14: Hem Allah versin hem katlar saygı.
12: Hangi ara yuttu Serpil?
13: Ben o sözü...
12: hangi ara yuttu?
13: Nermin'e söyledim canım. Sana niye söyledim? Sen
12: hayır, o hangi
13: ki.
12: Ara yuttu?
13: Yutar.
12: Yutar.
13: Yutar. Adam ne yapsın? Bakacak mı?
12: Hanımlar, beyler,

0: Fiş, fiş.
1: Bazı şeyler anlatılmaz.
0: Yaşanır.
1: Yaşanır. Bu kültürümüzdeki hamur işi sevgisi bizde asla bitmez. Hani benim iki taraftan da hem Türklük, hamur işi tavan, hem Boşnak, orada da hamur işi tavan. Aman ya Rabbil alemin.
0: Ne yapalım?
1: Şükürler olsun Rabbim. Olsun. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Sağla sağlık versin. Hurma dolgulu kurabiye yapıyoruz efendim. 125 gram oda ısısında bir tereyağımız.
0: Evet.
1: 2 adet yumurta sarısı. 1 çay bardağı yoğurt. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Aldığı kadar un. Dolgusu için ise kıymetli izleyenlerim. 10-15 adet hurma. 10-15 adet ceviz içi. Bir de bu kurabiyeye vakit kalırsa bir dokunuş yapmak istiyoruz Serpil'le. Güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Bir eldiven rica edeceğim Serpil Hanımcığım. Bak.
2: Ya eldiven ne gerek var ya? Elinin ısısı, elinin enerjisi varken ne gerek var şöyle şeylere? İstemem.
1: Vereyim istersen.
2: Neyi? Ver.
1: Kadının enerjisini.
2: Ver. Hamurdan şöyle korkar mıyım ben be?
1: İçine yumurta
2: senin kadar olmasa
1: ekledim.
2: da.
1: Sen benden iyisin canım. Bir şey
2: Yok
1: diyemeyiz
2: yok.
1: o konuda. Yok, mütevazı olmayalım. Efendim. Bu malzemeleri koyduktan sonra bir şey eksik bu malzemelerde fark ettin mi?
2: Ne eksik?
1: Şeker.
2: Ya bu şey olmayacak ki, içi tatlı ya.
1: Hiç mi şeker olmayacak?
2: Hamurunda hiç olmayacak.
1: Bence olmalı. Bu içinde onu şey yapmaz.
2: Kesmez diyorsun.
1: Sen pudra şekeri ver bence bana iki tane
2: Ben
1: üç
2: bence
1: tane.
2: de, ben biraz vermeliyim sanki, hissettim, bir an
1: Yani sırf
2: hissettim.
1: hurma onu dengelemez.
2: Ama sonra seninle sürpriz yapacağız diye şey yapamadım.
1: Ama o da çok olmayacak ya üstüne.
2: Böyle ıslatacağım.
1: Yani yavan olmasın.
2: Efendim bu.
1: Siz de ekstradan şöyle bir su bardağına yakın bir pudra şekeri ekleyin. Şöyle güzelce bir
2: Evet,
1: yoğuruyoruz.
2: bence de mantıklı. Ne saçma bir hareket.
1: Bir su bardağı pudra şekeri yazın tarife. Siz de
2: Yazın
1: ekranda
2: yazın.
1: yazın
2: Bence de yazın.
1: Nida.
2: Saçma bir hareket oldu benimkisi, kabul ediyorum.
1: Estağfurullah.
2: Öyle öyle.
1: Estağfurullah. Dört tanesi zaten su bardağına geliyor muydu? Beş tanesi.
2: Rahat tepeleme veriyorum çünkü. İçinde de inşallah.
1: Döktüm döktüm diyorum ki. Buradan diyorum nasıl bir şey eksik.
2: Bu senin için
1: Tamam.
2: kafi bence.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Bir
1: Şimdi
2: tane
1: bak
2: de
1: böyle
2: edelim.
1: elimin ısısıyla önce yumurtasını, yoğurdunu, yağını eritiyorum. Sonra çok yavaş kıvamda unumu veriyorum.
2: Bu
1: Bismillah
2: arada
1: deyip
2: çikolata da
1: ve
2: kaplayabiliyorlar ya Nermin.
1: kabartma tozumu ekliyorum. Bu
2: Ne
1: değil mi?
2: isterlerse hanımlar.
1: Evet, o üstüne çikolata olsaydı
2: Ay.
1: belki şekeri bir tık daha azaltabilirdiniz. Bir şey yakalınca bir şey kaçırıyoruz fark ettiysen. Bak
2: Sana bir
1: şöyle elimle
2: kalıp
1: sıkıyorum.
2: bulmak istiyorum, bulmak istiyorum ve buldum.
1: Sen de hurmalarımı cevizle bana karıştırır mısın?
2: Ha, onları bir sandviç gibi yapayım diyorsun değil mi?
1: Ha, sana zahmet olacak.
2: Yok yok, hiç zahmet değil. Şey yapayım mı, bir bana bir sana. Yok yapmayayım ya.
1: Bence onları yarım yarım yapsana bana. Yetmeyecek biraz hamur artımla.
2: Niye yetmeyecek?
1: Hurma.
2: Yok, yarım yapamam. Onun şeyisi kaçar.
1: Ben
2: Özelliği
1: sana edeyim.
2: kaçar. Canım arkadaşım birkaç tane daha hurma bize şey yapar.
1: Bakın şöyle güzelce tereyağı ile
2: Evet.
1: birlikte hamura
2: Hamur var çünkü
1: yediriyorum
2: bayağı.
1: kıymetli izleyenlerim. Bunun en güzel görselini herkesin evinde olan patates ezici ile yakalayacağız. Bak yanlış görmüyordunuz.
2: Evet, kalıba da gerek yok
1: Şeklimiz
2: kanka.
1: bu. Şeklimiz bu olacak.
2: Çekirdeği de çıkardım.
1: Şeklimiz bu olacak. Tane ceviz yapsana yarım yarım yiyelim normal. Yarısını
2: Bak,
1: yarısını.
2: cevizini de koydum. Şimdi bizi yiyince bu da isteyecek benden.
1: O istemez.
2: İstiyor. Ne
1: Hamur
2: görürse
1: yedi az
2: istiyor.
1: önce.
2: İstiyor, vallahi istiyor. Deneyelim mi istersen?
1: Hurmamız eksik. Şu an veremem. Kurabiye değilsin. Niye o kadar az koymuş Özlem onu? Bunu da anlamadım da. Düşündüm. Evet.
2: Böyle saklayın bunları hocam. Vallahi Nermin bunları şeyden, Ümrü'den getirdiği hurmalar.
1: Şifa olsun.
2: Vallahi hepimize şifa olsun inşallah.
1: Şifa olsun inşallah. Allah tekrardan nasip et.

0: İnşallah. Altı.
1: Bakar mısınız?
0: Hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Aman da aman. Sen ne güzel bir şey oldun böyle. Valla pufidik pufidik. Şunu bir tık bana kolumu yukarı çek canım. Çek çek çek çek çek. Çek çek çek.
1: Heh. Nasıl çekeyim ki?
0: Tamam.
1: Ver ya ötekilerden.

0: Şey söyleyeyim mi?
1: Hı.
0: Çocuğum çekti. Aa kanka.
1: İçinde de böyle çıkacak kurabiyenin. Bakar mısınız şuna? Sana yok. Sana yok. Biz ayarlayacağız kendimize kadar. Kadar. Kendine kalmayacak diye korkuyor.
0: İnanılmaz güzel ayarlayacağız kendimize kadar odayı
1: sana
0: da.
1: Yok. Yok canım, yok, yok, yok. Hadi iyi günler. Hadi.
0: Allah Allah.
1: Reklamdan sonra, reklam arası.
0: Veririz arkadan sana vurma.
1: 2, 4, 6, 8 tanesini o alır. Sonra şey diyor, Esra Hanım'ın programında şey, çekelim şöyle diyor.
0: Ne?
1: Yok vazgeçtim, ver o zaman ben halledeceğim. Ver, ver, ver.
0: Ah, tamam. Şimdi bunu aldık.
1: Bezelesene hepsini öyle tek tek seferde seri çıkaralım.
0: Şimdi ölçeceğim kalınlığını. Evet, bu güzel. Şu güzelce beze yapıyoruz.
1: Yok, taktılar oraya. Taktılar.
0: Neye?
1: Karışma, içim içime söyleniyorum. Kes taktı.
0: Şöyle ele yapışamayacak şekilde taktı. Anladım şimdi.
1: Vallahi şu an aklıma geldi biliyor musun? Yani aklıma geldi yani yeter diyesim var. Selamun aleyküm diyen aa diyor.
0: Aa ekranı yeni açanlara 19 Mayıs hediyemiz. Çek Hüseyin Hoca. Ne çekiyorsun? Hediye istiyorsun. Yemek takımı.
1: Hüseyin Hoca da
0: baharat
1: mı istiyor?
0: Takımı. Yok.
1: O da mı istiyor?
0: Genelde diyor ya hediye hediye. Heh. Bak çıkarmışım çek hocam. Ekranı yeni açanlar. Reklamda belki kaçmışlardır başka tarafa. Bakın bunları çıkardık. Serpil'in gönlünden koptu bugün.
1: Oraya ben bir ara bir çaydanlıkta düşünüyorum. Siz bizde kalın. Çaydanlıkta şey yapabilirsen.
0: Bir de bu güzel tabakların bugün özel indirimi var. Linkini de bıraktık sosyal medyada ha. Açın vallahi bak. Açın açın gelin.
1: Ben söyleyeyim. Yetiştirebilirsem bir çaydanlık daha yanına ilave edeceğim.
0: Bir şey daha ekleyeceğim mi?
1: Bir niyetim var. Allah nasip ederse. Hüseyin hocam da münasip görürse.
0: Olur diyorsun.
1: Ha bir de düşünüyorum.
0: O her şey münasip. Okey.
1: Yeter ki diyorsun şey olsun.
0: Hediye olsun.
1: Şu an dertlendim kendi kendime. Ağlayasım geldi.
0: Ağlama ağlama.
1: Vallahi geldi.
0: Küçükken Melik öyle yapardı. Bak şimdi ağlayacağım derdim. Melike böyle yapardı. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama.
1: Çocuk ne desin yavrum? Allah ne desin çocuk?
0: Sana hüzünlü bir şarkı gelsin o zaman bende.
1: Yok gelsin mi?
0: Ağlasın. Serpil'i bir ağlatayım.
1: Ay şey gelsin. Sen siyah ben beyaz mıyım falan falan. Yaz şarkıyı
0: evet,
1: hatırlama
0: şekli. Çok güzeldi sabah ben story'imde koymuştum.
1: Depresyona gireceksen.
0: Evet ya kara da değilim beyaz da değilim.
1: Nesin bu?
0: Kimseye yük de değilim.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Yani, beklentimiz de yok. Ne gördün? Gözler ne gördün?
1: Hatta sana vereyim mi? Yaşasan mı? Ha? Verirsen mi?
0: Aşağıya koyduğunu verebilirsin.
2: Algül bayram.
1: Ha?
0: Ne yapalım?
2: Niye yalvartıyorsun?
1: Yalvartmıyorum. Alta koyduğum diyorum şeyi sana vereyim mi hurmayı?
0: Yok yok hayır dur. Hayır.
1: Ha, bunu sana vereyim mi? Akta. Vermem. Sana kıyamam. Neden biliyor musun? Bunun ziyaretçisi var. Gördüm. Ağlı mı şekerim? Sana şaka yapma kıyamam. Gel gel.
0: Ver ver bir tane ver. Sevaptır.
1: Gel vallahi. Cennete girersen bir gün bunu yüzüne arıyorum.
0: Ah, sevaptır gel. Ver.
1: Ha, koydum vallahi.
0: Şimdi geliyoruz al, şekile.
1: Allah versin hadi.
0: Bak şöyle bir bastırıyorum tamam mı kıymetli izleyenlerim. Bu patates soyacağımızın altı şöyle ezecek. Ezeceğimizin görüyor musunuz? Delik pıtır de. Pıtır kabarıyor. Bak şu altı.
1: Hı hı.
0: Çok güzel gözüküyor. Onun içine alıyorum böyle bir hurma koyuyorum.
1: Aa, direkt orada mı çalışacaksın?
0: Evet, yok artık. Burada çalışacağım aşkım. Hı. Bak görüyor musun?
1: Ben böyle yapayım sana sen orta hop. Yerine iz koy. Kenarlarını zaten yapıştıracağız.
0: Hop. Ay ay yerim yerim.
1: Aktüel biraz sorununu düşünüyor zaten iyilikler.

0: İsmi oturtuyorum.
1: Isırdığında ceviz ve hurma.
2: Keseceksin bunu böyle Nermin'im. Ahay.
0: Gördün mü?
2: Dışarıda açınca sanki daha mı bir rahat oluyor bilemedim şu an.
0: Böyle dolu dolu oluyor.
2: Şey dışarıda ben iz
0: ama
2: yapıyorum.
0: İz oluyor sadece. Böyle kabar mısın şey gibi?
2: Tabii sen öyle yapıyorsan, rahatsan öyle yap.
0: Böyle güzel kalbura bastı gibi çıkıntıları çıkıyor.
2: Kalbura bastığın şeyini almışlar zaten.
0: Değil mi?
2: Ne derler? Görselini. Bunlar şey. Bak buna bas izini. Orada biraz şey çıkıyor. Zor çıkıyor sanki.
0: Çok bastırdığım için bak bastırmayayım.
2: Hafif de poposuna böyle un koyarsan

0: zaten değilim. Senin gibi de değilim. Eski ben hiç değilim. Vay. Çünkü neden?
1: Kadın şiir gibi okudu ben.
0: Yaşlanıyoruz.
1: Allah razı olsun. Depresyona gir. Girmiyorsan da gir. Gir. Gir.
0: Bak gördün mü?
1: Vay.
0: Aldım bunu. Ortasına koydum. Böyle ezdik.
1: Depresyondayım. Allah vermesin. Kız bana girme dedi.
0: Girme dedi sana. Dedi. Girersen çıkamazsın dedi.
1: De, Allah yardımcın olsun girersen dedi.
0: Dur. Girme sen de.
1: Yok girme.
0: Serpil biraz bas da bunların hepsi kaybolacak.
1: İçin. Ben daha neyle bahsedeyim? Mis
0: bak,
1: gibi
0: biraz üstünü olmayınca güzel oluyor.
1: Evet öyle yapıyorum ben de. Ay hadi atalım hamuru hadi.
0: İçinde bir lermin öztürk kaçtı.
1: Bilmiyorum ne oldu.
0: Aradım. Köşeye sak yasak oldu. Dur rahat dur.
1: İyi dedi. İyi dedi. Çok iyi dedi. Tak et. Tek tek gel. Tek tek.
0: Rahat dur Serpil.
1: Çok iyi dedi. Şu an iyi dedi. Hani derler ya Nermin. Ağzını öpeyim öyle oldu. Şu an öyle oldu. Çok.
0: Öp ağzını öp.
1: Çok oldu. İyi dedi. Ben aranıyorum. Kendi kendime aranıyorum ben. Aa, herkesin de bir takası geldi. Taktı oraya tak.
0: Koyduk, koyduk.
1: Nermin beni nereye götürürsün şimdi yayın çıkışı? Beni bir yere götürüp çay kahve içeyim.
0: Baş duyuruyorum. Başa. Duyuruyorum. Duyuruyorum.
1: Beni götüreceğin yeri mi?
0: Evet.
1: Ha tamam söyle beraber.
0: Onu söyleyeyim. Aa, önce oraya gidiyoruz. Tamam. Şıkır şıkır gidip geliyoruz.
1: Tamam hadi gidelim.
0: Bakın efendim. Perde ve ev tekstili fuarı var. Perde ve ev...
1: Tekstili.
0: Söylemedim bir daha. Perde ve ev tekstili fuarında dakikalar sonrasında birden sonra bu senenin en trend parçalarına, en güzel modellerine şahitlik edip sizlerle sosyal medyada paylaşıyor olacağız. Çünkü Serpil evini yenilemek istiyor. Ben de evimi yenilemek istiyorum. Oraya gideceğiz. Sizler için de belki bakalım güzel markalar buluruz. Sizler de evinizi yenilersiniz. Belli mi olur?
1: Tabii.
0: Belki sizlere orada hediyeler kaparız.
1: Nereye götüreceksiniz? Sonra nereye götüreceksiniz?
0: Valla bak dün kaç kişi yazmış Nermin Hanım bizim standımıza da uğramadan gitmeyin.
1: İnşallah. Tabii ki de uğrarız. Niye uğramayalım? Geleceğiz.
0: Aynen. Geliyoruz birazdan. Etiketliyorum. Neredeyiz? Yeşilköy'deyiz. Fuar alanındayız.
1: Beni oraya götürecek. Karışmayız.
0: Götüreceğim. Yeter artık. Serpilme.
1: Kadın da
0: rahat
1: söylendi
0: rahat
1: bana
0: kahve
1: zaten.
0: İçelim.
1: Kadın da bana söylendi dün. Şey ön cumartesi günü.
0: Kim?
1: Ah dedi. Yeter dedi. Eski eşyalarım var dedi.
0: Yenilerini ama dedi, al dedi değil
1: ama
0: mi?
1: Ama dedi yanlış anlama dedi.
0: Şey bugün bir şey söyledi mi? Esin sana.
1: Aa Selin. Tabii.
0: Yine mi? Allah'ım yarabbim.
1: Geliyor.
0: Gene ne geliyor?
1: Karışma.
0: Torun torba mı?
1: Yok o gelmiyor. Yani şu an yok o.
0: Şöyle elimle
1: sen
0: açtım.
1: Sen dedi sana dedi hep dedi şey oluyor dedi. Bunu bastıraverirsinler benim
0: yok,
1: orada.
0: Yok yok inanmam ben öyle şeylere.
1: Sen bunun şeyini yapacak mısın aklındakini?
0: Ben buna bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Köşe
1: planlıyor musun?
0: Ya. Köşe olmadığı için yapılabilir buna bir sürpriz.
1: Bizim kaç yemeğimiz kaldı ayı?
0: Bak benimkiler güzel bastırılmış. Serpil'inkiler ezik bastırılmış.
1: Onu bastırmadım daha annesi. Ah.
0: Onu da böyle mi denemek istedin?
1: Evet ezik ne demek Nermin? Aşk olsun ya. Ezik ne ya?
0: Silik seninkiler benimkiler ezik.
1: Ben zaten silik bir karakterim.
0: Estağfurullah hiç öyle değilsin şimdi kendi kendine haksız etme.
1: Silik bir karakter.
0: Hiç öyle değilsin. Bir şey söyleyeyim mi? Tanıdığım çoğu insan öyle olur.

0: olabilir ama sen asla. Asla. Aman ya Rabbim Serpil, Allah yardım etsin. Yapamadı ya. Bu sefer yapamadı yani. Yapamadı.
1: Tamam, bu silikler benim. Silik ve ben.
0: Ezik de ben.
1: Allah vermesin. Namikleri bak, yemin ederim.
0: Ben sana vereyim. Hı. Tamam, ben de bunları ekibime dağıtayım.
1: Dağıt, dağıt. Dağıtmazsın. Olmadı, Nermin şey yapar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Adreslerinizi verin, kargo yedin. Yaparız.
0: Hiç bekleme, sen yedin. İzmirli'ye vereceğim.
1: O gene ister ayol.
0: Cevizli urmalı İzmirli. Ah.
1: Şimdi seni sırtından çeksin de görgün.
0: Sakın sırtımdan çekme.
1: Çek çek.
0: Sen de al hocam.
1: Onun en sevdiği şey.
0: Aha, ver.
1: Sırttan
0: sen
1: çekmek.
0: Sen de al hocam. Afiyet bal olsun bak. Bismillah çekip yiyin. Hı. Urmadan.
1: Seni sırtından çeksin de gör. Hı?
0: Bir şey yok mu? Kim varmış amca? Geleyim mi Hakan? Dokunmayın siz de adama. Bırakın. Değil mi Serpil?
1: Evet.
0: İstemiyorsa niye dokunuyorsunuz? Diyor ki bana yok yok devam Nermin Hanım. Efendim. Şimdi siz bu kurabiyelerin bittiğini düşünebilirsiniz. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. O kurabiyelere bir son dokunuş gerekli. Biz bunu
1: evet,
0: aslında
1: izlerken,
0: bir konuştuk, bir düşündük, bir toplama çıkarmasını yaptık seninle.
1: İzlerken ilham perileri geldi.
0: Benim bir ilham perilerim geldi.
1: Hocam atar mısın rica etsem?
0: Bu silikler Serpil.
1: Bu silikler.
0: Silikler Serpil. Bu kabarıklar, ezikler ben. Silik ve ezik olarak
1: tövbe
0: hayatımda.
1: Tövbe estağfurullah, şaka.
0: Devam ediyoruz. Şaka, şaka dedim, şaka. Hürrem gibi.
1: Sunucuma
0: şaka,
1: da kabul şaka. Etmem kendim de. Siz bakmayın ben öyle söylüyorum. Hı. Değil mi İzmirli?
0: 200'e. Getirim iyidir 200'e. Bitsin kurabi. Yok yok sen akıllı ol. Döker mükersin gerek yok. Ben getireyim diyor Serpil. Dünya... Sen akıllı ol dedim.
1: Git. Ağda küstü.
0: Ha, ne yapayım gideyim ne yapayım bana yeter bak. Adamı ellemediğin sürece çekiyor. Ellersen bırakır. Ellemediğin sürece çekiyor vallahi. Ama dokunursam çekemez. Elemiyorum seni. Sen çek. Efendim.
1: Nermin'im. Sana şöyle en güzelinden fırfırlı bir makarna getir. Bak bildiğin fırfır. Fark ettin mi?
0: Fırfırı dolu dolu söyledin.
1: Öyle mi? Dolu mu söyledim? Fırfır. Ne oldu? Hay hay.
0: Göz. Göz. Göz. Köz soslu hani gitmiştin makarna yapıyoruz. Bir paket bak Mafaldine. Ne kadar enteresan ismi var. Mafaldine makarnası
1: evet,
0: bu.
1: Evet çünkü bu fırfırlı.
0: Bak Mafaldine makarnamızı böyle önden haşladık. Evet. Görüntü efsane. Tuz ve sıcak su. Al bakayım. Güzel pişmiş. Denemek için şefler dener yaptı.
1: Tam kıvamında hafif al dente.
0: Peki köz sosunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen şimdi size sayayım. Şoka gireceksiniz. Bütün bu saydıklarımı ne olur bir fırın tepsisine koyup gönderin.
1: Atın.
0: 2 adet domates, 3 adet kapya biber, 1 adet kırmızı soğan, 1 baş sarımsak, 2 dal taze fesleğen, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber, kekik, nane, 1 paket krema, 1 su bardağı makarna suyu, 1 kase kaşar peyniri rendesiyle efendim lezzetlendirdiğimiz noktası var. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu közlenme pozisyonu inanılmaz bir lezzet katıyor makarnaya. Serpil Hanım bize güzel bir tencere ya da bir çırpma. Ha, oradan mı geçirelim?
1: Tabii.
0: Tamam. Koy bakalım Serpil Hanım.
1: Şimdi ben onu bir soyacağım Nermin Hanımcığım.
0: Bu makarna niye fırfırlı biliyor musun?
1: Fırfırlı. Bugün onu münasip gördük.
0: O dönem prenseslerin hep böyle fırfırlı elbiseleri varmış Serpil.
1: Hmm.
0: O fırfırlardan ilham alarak bu makarnayı yapmak istemişler.
1: Hmm. Neymiş?
0: Küçük de lazanya diyorlarmış buna.
1: Buna bak, küçük de lazanya.
0: Bak güzelce közledik bak. Bak içinden alıyorum tamam mı? İçine atıyorum bak. O kadar güzel pişmiş ki.
1: Lokko.
0: Bak görüyor musunuz?
1: İlik.
0: Hop. Hop.
1: Canım arkadaşım bunu kabuğuyla atabilirsin. Ben şey yaparım zaten.
0: Soyarsın değil mi sen? Niye soymamış?
1: Yok ondan değil şey. Dışının şeyi de gidiyor yazık.
0: Hı. Onu sıcakken soymak lazımdı.
1: Şey de yetişmedi.

0: De ondan dedim boş ver ben soyarım.
1: Tamam. Sarımsağımı sıktım. Kıymetli izleyenlerim, bu un temiz.
0: Ay Nermin. İnsan içine çıkacağız. Ayol, bu kadar sarımsak biraz fazla olmamış mı?
1: Elimde bir koktu. Allah var ya seni. Serpil.
0: Ne oldu? Bayram elini öptüreceğiz. Ne olacak ki?
1: Aman.
0: Biz yemekçi insanız. Yemek kokacağız Nermin.
1: Oh.
0: Hocam kokmuyor, tütüyor. Vallahi tutuyor.
1: Ben şöyle bir şey yapıyordum. Püf noktası vardı. Sen onu söyle.
0: Tabii.
1: Ama.
0: Onu var ya çamaşır suyunu bastırsan çıkmaz.
1: Şimdi böyle açıyordum ben.
0: Şöyle tütüyor, bir... Elleri tutuyor.
1: Bıçağın metaliyle elime şöyle bir soyayım. Ters tarafıyla yapıyorum ha.
0: Metal kısmıyla yapıyor. Ay Allah korusun sakın
1: öbür
0: şey.
1: Öbür tarafı keser. Bak şöyle bir suyun altında bir elime.
0: Bu suyu akıtmam dışarıya.
1: Kız gitti maşallah. Ama
0: bekle git.
1: Pişmiş sarımsak bu kadar kokuyorsa.
0: Hı. Nermin. Senin o elinin ben sana söyleyeyim. Hiçbir püf noktasıyla gitme ihtimali yok bebeğim.
1: Gitti.
0: Getir. Allah aşkına doğruyu söyleyeceğim bak insanlara. Bir baş sarımsağı mı incirdin ayol? Gitti bakayım. Hı.
1: Gitmedi. Ama biraz daha yapsam arada. Bir iki.
0: Gitmiş gitmiş.
1: Bir iki daha yapsam.
0: Tansiyonum düştü.
1: Bir iki kere daha yapsam gidecek.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim. Hiç yalan söyleyemiyor. Aslında kendi ilk kokladığında anladı.
1: Ama.
0: Ama diyemedi
1: o
0: de.
1: O ilk yoğunluğu yok şimdi.
0: Tabii.
1: O ilk getirdiğim yok, yoğunluğu. Tabii. Ama birazdan onu ben yine arada yapayım da.
0: Keşke.
1: Niye sarımsak koydun yemeğe?
0: Ne yapayım? Yemek yanlış reçete mi verelim insanlara?
1: Şimdi gideceğiz oraya ya.
0: Tam elimizi öpmeyecek insanlar. Tokalaşacağız. Olsun. Biz yemekçi insanız. Ne yapalım?
1: Çok güzel kokuyor.
0: Sakatatla uğraşsaydık sakatat kokacaktık. Yapacak bir şey var mı? Yok.
1: Allah'a şükür uğraşmıyoruz.
0: Tabii ama ne yapalım? Gün sonunda işimiz olsaydı o balıkçı olsaydık mesela.
1: Bunu makarnanın içine koyacağım sonrasında. Bunu ben bir sosunu hazırlayayım. Bir ocağın üstüne tavaya dökeyim.
0: Soğuyunca var ya bin eziyet bu. Biliyorsunuz.
1: Poşete koysaymış bari onu buzdolabı poşetin içine.
0: Benden teyit yapmıyor arkadaşım.
1: Ama niye? Sen mutfakta hayatını kolaylaştıracak püf noktaları bilmiyor musun?
0: Ben de yok
1: İlla öyle. İlla birinden mi duyacaksın? Hemen buzdolabı poşetin içine bunu atsaydık çok daha rahat
0: söylerdik. Terlerdi ve çıkarırdık.
1: Zaten gitmiş. Free takılıyor şu an. Mesai saatinin dışında.
0: Şimdi Nermin'im dur.
1: Alalım.
0: Dur hayır hayır şunu sana göndermek istiyorum. Dur canım hiç kaç üstüne geleceğim diye korkuyorum sana.
1: Çok suyunu verme bence.
0: Ama güzel olacak Nermin'im. Ben bunu kaçırır mıyım ya? Hı. Çünkü kendi suyu hiçbir şey yok içinde. Buhar da pişmiş suyu.
1: Tamam.
0: Bir parça kabuk gitti ama gitsin
1: tamam.
0: Olsun.
1: Tamam. Şöyle koyduk efendim ve başlıyoruz çalıştırmaya. Bak.
0: Sularını. Makarna suyun istersen ver.
1: Çok güzel oldu bak. Tam böyle yazın yaptığımız sos gibi.
0: Var mı? Bitirince sana bir soru soracağım. Soracağım.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Şu kahvaltıda yenmez mi bak? Pokus pokus.
0: Sana bir şey soracağım.
1: Şöyle dur.
0: Allah
1: şöyle,
0: nasip ederse yaza bundan yapalım mı? Makarna sosu. Bak ciddiyim
1: yapalım.
0: Ama. Kavanozlayalım küçük 250'liklerini. Oh Allahu Ekber.
1: Tansiyonum çıktı yemin ederim. Başım döndü.
0: 250'lik kavanozları bunlardan
1: nasıl bir şey?
0: Yapalım.
1: Bak kıvamı gör. Kıvamı gör.
0: Şey yapalım. Ne derler?
1: Bak.
0: Yapalım yapalım kavanozlayalım.
1: Rejiden gelmiş bize.
0: Niye ki? Tansiyonumuz mu şey?
1: Hayır. Getir. Getir ne yapayım?
0: Yemek şey yapıyor. Nasıl dönüyor ama?
1: O da ekranların aranan yüzü olacak.
0: Az kaldı.
1: Hı hı. Reklamı çekme.
0: Ver. Ben şey yapacağım. Sana da şey yapacağım. Tansiyonun falan düşerse.

0: Yiyecekse?
1: Bizden rahatsız olmuş kendisi, o yüzden istemiş.
0: Kim?
1: Halil Bey.
0: Öyle mi?
1: Hı.
0: Abi. Şuraya gelsene, şuraya. Gel.
2: Bez var mı?
0: Gel gel.
1: Ay.
0: Bundan Allah nasip ederse ölmezsek sezonda
1: Yapalım, izleyicilere tarifi
0: makarna
1: verelim.
0: sosu diye
1: Sonra da
0: 200
1: konserveleyelim.
0: 250 kavanozları yapalım, atalım Nermin. Bak.
1: Hiç beklemeden böyle çat çat makarnamızı
0: Nermin'im,
1: yaparsınız.
0: şundan döksek ya bacım. Aa, aldın mı sen onu?
1: Aldım aldım. Şu an her şey tamam.
0: Ama bir lokma suyla çalkalasak gitmesin.
1: Yok yok, çok iyi.
0: Bir çimdik çek.
1: Bir şey yok ki.
0: E tamam.
1: Aldım ben. Şimdi
0: yok,
1: burada
0: dedi, sunucu
1: takacağım.
0: Yok dedi, karışma.
1: Hı-hı.
0: Bu kahvet gösterme.
1: Oo, var ya. Biraz tuzsuz.
0: Tuzsuz mu?
1: Baharat
0: burada var
1: eksik.
0: Ama. Burada var.
1: Aynen. Baharat gelsin, tam olacak.
0: Var
1: şimdi
0: ya.
1: Kıymetli izleyenlerim.
0: Lokum lokum.
1: Yağ koyduk. Sosu
0: arada,
1: yaptık bu arada.
0: İşimiz bitince sıkarız onu. Şimdi yapamayız. Ellerimiz şey olur.
1: Sosu birazcık bu böyle yağla karıştırıyorum. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Of. Buna gideceksin. Dikkat et üstüne.
1: Bak.
0: Nane,
1: tuz,
0: kekik.
1: Kekik, nane. Yok, değiştireceğim. Azca aydın.
0: Niye görmediğim bir şey mi oldu acaba? Okuyorum, yok.
1: Kolunu ekledim.
0: Ha tamam, anladım şu an.
1: Takım giyeyim. Beyaz takım var, onu giyeyim. Şöyle bak. Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Niye biz yemek yapmayı bu kadar seviyoruz acaba? Annem beni küçükken...
0: Allah'ım herkese en sevdiği işi nasip etsin yapmayı.
1: Annem beni küçükken nasıl büyüttü acaba? Ben aslında yemek yapmayı da sevmezdim. Ben evlenene kadar annem beni mutfağa bile sokmadı. Vallahi sokmadı.
0: Niye sokmadı acaba?
1: Gerin ki yok.
0: Bir de evleneceksin.
1: Ben bir kere şey yapmıştım.
0: Evlenecek, baklanacak dedi.
1: Puding yapmıştım. Bu bisküvi pastasıyla. Hani eskiden olmadaydı ya. Puding koyuyorduk. Bisküvi koyuyorduk. Ona bile bana kızmıştı bir sürü.
0: Niye acaba?
1: Ne bileyim ben.
0: Kızdı ama sonra evlendirdi. Nasıl olacak o iş? Şey koysak iyi olur sanki.
1: Yani
0: üstümüze şey yapacak.
1: Ama.
0: Gönder gönder.
1: Sana şunu söyleyeyim. Ben bu kadar iyi bir yemek yapacağımı hiç düşünmezdim. Yani yemek değildi benim şeyim. Hayat değişik yönlendiriyor, biliyor musun?
0: O girmiyor ona.
1: Giriyor bu, kayıyor böyle.
0: Ay, içine düştü Rabbim.
1: Sen bunu almadığın için.
0: Şu dibine kadar. Geldi.
1: Saçını kapat.
0: Altını... Gelmeye devam ediyor.
1: Hemen ben bunu getiriyorum.
0: Çözmedim ama. Çözmedim.
1: Yo, çözülmüş. Şöyle bakın. Oh mis. Maşallah.
0: Taktım ya bunu, alacağım içine. En Allah bildiği gibi etsin. İş çıkarttı başıma. Ya yalan yok. Ben de o kadar çok bilmezdim. Ama işte sonra evleniyorsun. Çoluk çocuk falan filan derken.
1: Bir de böyle. Yeni gelinsin
0: ama
1: ya.
0: Ama ben yapıyordum
1: göze
0: ya.
1: Göze gireceksin böyle, her şeyden yapayım, her şeyden.
0: Ben hamuru, dolmayı, ben şeyden sonra, evlendikten sonra şey yaptım. Nermin'im gönder. Hepsini gönderecek miyiz?
1: Şunu şöyle bir kısmını alayım ben. Evet.
0: Kısmı. Gönder gönder gönder gönder gönder gönder. Kaşarını da ver hocam.
1: Bence hepsi iyi olacak. Onu böyle bir harmanlayalım. Allah'ım, şu görüntüye
0: kaşarı
1: bakar mısınız?
0: Kaşarı rica edebilir miyim Nermin Hanım?
1: Neyi?
0: Kaşarını.
1: Bir tık harmanla veriyorum. Yapışmasın.
0: Şeyle yapışsın birbirlerine diye. Şu an kendimi de kirletme ihtimalim var, seni de.
1: Canım sağ olsun, ne yapalım, biz yemek yapıyoruz.
0: Hayt, yemekçi kadın.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bu arada Kurban Bayramı'na da bir şey kalmadı.
0: Vallahi kalmadı, geldi. Vay, geldi.
1: Bu arada yıl da bitti, sezon da bitti.
0: Allah sağlık ömür
1: artık
0: verirse.
1: Eylül'e.
0: Vay, bakar mısın? Çok seviyorum bu salkım
1: çok
0: saçak makarnaları.
1: Çok güzel oldu ama ya, var ya maşallah, subhanallah. İnanılmaz iyi oldu.
0: Şimdi almayacağım onu.
1: Onu iyice harmanla Serpil Hanım. İyice
0: kaçar
1: harmanla.
0: Mı yol? Tabii ki de harmanladım bak. Hoppa, mis. Bakar mısınız, saçaklandı böyle, kaşar eridi içinde. Ben şimdi bunu kabına alıyorum, bakın. Nermin'im.

0: Canım Özlem'im, bir dahaki sefere bu közlere şişkoları kullanalım. Efsane adedini olduğundan bak, fazla yapalım.
1: İnanılmaz güzel
0: yani
1: gözüküyor.
0: Yani kurumuş maşallah.
1: Şöyle bir tadım zamanı. Tadı tuzu eksikse hemen koyalım.
0: Şimdi ona nasıl bir kap vereyim sana?
1: Ben bunun böyle makarna tabağı istiyorum. Yok mu bizim makarna tabağı?
0: Ama şey olmaz ki.
1: Bir tanesini hani... sunumu hazırlayalım, bir tanesini görselde tutalım. Sunumu hazırladığımı senle ben yeriz. Bizim siyah bir makarna tabağımız vardı.
0: Aa, siyah değil de onlar ayol. Şey, çok güzel bir yeşil. Hangi camdan Özlem? Oh maşallah, bütün dolabı boşaltacağız.
1: Aman yarabbil alemin. Köz kokusu, domatesin lezzeti, sarımsağın aroması, kremanın o yumuşak yemesi. Her şey mi bu kadar olur? Vallahi her şey bu kadar başarılı olmuş. Serpil... Serpil orası yok diye burada mı oturmak istedim?
0: Evet. Kaçma, burada oturacağım. Ay yeter, canım atak etti be.
1: Hani iyileşmedi dizim daha.
0: Buyurun. Buyur.
1: İkimiz de böyle yapalım. Gitmeden ha. Yiyelim biz.
0: Karıştırdım bak, bunu buraya kaktırdım, bunu da buraya kaktırdım. Dolap karıştı, mis.
1: Burada mı oturmaya karar verdin?
0: Evet.
1: Arkamda.
0: Aa yeter. Ha.
1: Dönenci gerekli mi?
0: Yok, kime koyacağız? Niye?
1: Yok, doğru dedi.
0: Bunu şey böyle... Tepe, şey Nermin'im böyle maşayla dağıttım, dağınıklığımı topluyorum. Evde de hanımlar böyle yaparlar. Çekmece düzelteceğin zaman aktüel, oturursun boşaltırsın çekmeceyi yere. Anlıyor musun?
1: Serpilerim ayakkabılarınızına.
0: Ay kirliyim işte, görüyor musun? Gitsene buradan, git. Git
1: buradan. Biraz ayağa kalkın.
0: Git buradan.
1: Çekme, yarım çek.
0: Hay tamam.
1: Yarım al.
0: Düşecek mi, onu çekecek o. Hmm, sen var ya.
1: Beyaz da değilim ama kara da değilim.
0: Şurayı bir dakika
1: Sipa
0: daha.
1: Değilim ama yara da değilim.
0: Benimkisiler.
1: Get Serpil.
0: Hocam ama... tak maşaya.
1: Maşa.
0: Hı, şunu vereyim. Hocam getir, şunu Serpil. Tak.
1: Hı. Getir Serpil. Hı. Serpil'le kendime.
0: Devam, devam, devam. Hı. Ah yeter, bence o kadar yeter, abartmayalım. Devireceksin tabakları.
1: Ah, ah, ah. Oo, sunuma ah. Gel. Ne oluyor yavrum?
0: Ben kolayı verdim, dökecek üstüne dökecekti.
1: Rahatsız mı olmuş bizden beyefendi?
0: Kokudan. Öyle dedi.
1: Bu Serpil'i.
0: Şurada hemen.
1: Bu benim.
0: Efendim restoranlarda şu gelir mutlaka.
1: Serpil'cim o sunum kısmı sende.
0: Bir de böyle şey mi acaba, böyle bazuka şeklinde bir değirmen. Fıtır fıtır fıtır fıtır karabiber şey yaparlar.
1: Birazcık daha üstüne koyacağım benimkini.
0: Heh. Açma hocam, açma.
1: Bakar mısın ya?
0: Bu bana, sana mı iyi diyorsun?
1: İyi bu.
0: Ama sen de makarna seven bir kadınsın değil mi?
1: Çok kilo alıyorum ya. Yoksa yerim, vallahi yerim. Yoksa her şuradaki her şeyi yerim.
0: İyi dedi.
1: Yemin ederim yer. Ki yerim bak.
0: Yer ben
1: potansiyelim
0: biliyorum.
1: Potansiyelim çok var. Ama ben kendimi frenlemek istiyorum.
0: Nefsine hakim bir kadın.
1: Üzüm üzüme baka baka olur deyimiyle dakikalıklara, anlıklara şahitlik ediyorum. O yüzden ben...
0: Ben bunları bu tarafa çekeyim ki aktüel gelir, melir, Nermin. Bir şeyim yok ki benim, Nermin. Dur, geldim. Şimdi bak, Hüseyin Hoca buna bakacak reklam arasında.
1: Önce bir lokma alacak.
0: Tabii, bir çatal.
1: Sonra diyecek ki,
0: o arada tabak
1: seninkinden
0: bitecek.
1: Alabilir miyim,
0: yok,
1: Nermin?
0: Yok, o arada tabak bitecek o, şimdi bir tane alana evet. Kadar.
1: Sonra diyecek ki, seninkinden alabilir miyim, Nermin?
0: Sonra ya da diyecek
1: ben
0: ki...
1: Ben diyeceğim ki, yok hocam, yok.
0: Ya da herkesin tabağına şey... Bayıl Jackson sosuna benden söylemesi.
1: Buraya bir tane daha fesleyelim böyle.
0: Yani ben baştan söyleyeyim hocam.
1: Ay Serpil ya. Çok güzel oldu bizim tabaklarımız.
0: Hocam şeylerimiz çıkıyor, kurabiyelerimiz çıkıyor. Onu şey yapalım mı, ıslatalım mı? Ne derse.
1: Şimdi 5. tarife geçeceğiz. Kaç dakikamız var?
0: Var.

0: Var.
1: Kaç?
0: Maşallah.
1: Kaç dakika var?
0: Gerek yok, attır attır çalış.
1: Tamam. Giriti yapalım, sonra onu yapalım.
0: Hocam kurabiyeleri alayım ben. Değil mi?
1: Al sen onları aşkım. Buraya getir hatta. Burası boş ya, burada yapayım.
0: Şey yapacak mısın ona?
1: Yapacağım, yapacağım Serpil'im.
0: Tamam, sen ona sürprizini yap.
1: Ben ona sürpriz yapayım. İzleyicim sürpriz sever. Nerede koyduk sürprizi?
0: Özlem orada Hanım. Altta. Bak bardakta. Vermeyin.
1: Bir tane de tava. Bir dur dur dur. Hayır hoca gidecek. Gidecek.
0: Benimkisiler poğaça.
1: Şimdi ben sana bir süs yapacağım. Ben ne dedim? Düzler Serpil'in. Silikler. Ezikler benim.
0: Ya şunların hepsini Serpil mi yap diyorsun? 3, 4, 5, 6, 7 tane.
1: Nasıl güzel bir şey oldu ama Serpil Hanım. Şuraya alsana 2 dakika, ben buna bir sos yapayım.
0: Ha, iyi dedin.
1: Şimdi hurmaya çok yakışacağını düşündüğümüz bir sos yapıyorum. Bunu bütün şerbetlerinizde kullanabileceğinizi de söylemek istiyorum. Zaten sıcak suyumuz da var, kettle'da Serpil verecek. Ben karamelize edip aslında bunu Serpil çok sevdiği için ona özel bir şey yapmak istediğim için yapıyorum.
0: Ya.
1: Sen de seviyorsun ya bu hafif ıslatma.
0: Evet, ıslak ıslak.
1: Senin için yapıyorum bunu. Tamam mı? Sen de senin için. Bayram mübarek olsun.
0: Hepimiz inşallah.
1: Bu yeterli. Serpil fazla şeker yemiş. Elini yaktın heyecandan ya. Yarım bardak kullandım. Yarım bardak yeter. Elini yaktı, heyecanlandı canım benim.
0: Ne yapayım, elimi yakıyorum, adam gülüyor bana bak ha.
1: Gülme komşuna gelir başına.
0: Arkaya gelsene sen arkaya.
1: Efendim şu an bu hurmalı kurabiyeye bir şerbet hazırlıyorum, tamam mı? Karamel şerbeti hazırlıyoruz. Şekeri bir tık yakacağım efendim. Yaktıktan sonra sıcak suyunu dökeceğim. Sıcak suyunu döktükten sonra güzelce çektireceğim.
0: Hafif ıslak ıslak böyle hafif.
1: Şu benim aylardır beklediğim tarifte.
0: Kurban olduğum, sen bana göz kırpsaydın ben onu hemen öne çekerdim.
1: Şunun görseli yıkasın. Çok ön planda.
0: Ya baksana gir kabağı buldum bir de.
1: Bir de benim dedim ki Serpil'e bu kabağı bulamayız dedim.
0: Bu arada
1: dedi
0: bu ki, suyunu
1: sen
0: alsın
1: dedi,
0: diye.
1: Hiç dedi merak etme dedi. Ben dedi Hasan Bey'e söylerim dedi. Vallahi. Hasan Bey'in dedi serasında her şey var dedi. Bakar mısınız Girit kabağını bile Hasan Bey'den bulduk getirdik.
0: Biz.
1: Beyaz TV'nin en nadide, en güzel izleyicileri için Girit kabağıyla yok böyle dedirtecek bir lezzet hazırlıyoruz. Efendim dakikalar sonrasında... Sizinle.
0: Bu arada hazır mevsim, havalar ısınıyor ya. Yapın, atın dolaba. Bir de karpuz bölün yanına. Bir de peynir koyun. Allah bin bereket versin deyip. Anladınız.
1: Allah bin bereket vermiş zaten, haberi yok. Yiyor da yiyor. Bu bitti mi? Bitmedi.
0: Ne yaz mevsimi ya.
1: Bunun üstüne böyle şeyi sıkayım mı sence?
0: Ne canımın içi?
1: Mayonezli ketçabı. Ben de sıkayım böyle.
0: Bilemedim, sen bilirsin.
1: Şerit şeklinde olsun bence.
0: Ama sen bak onları öne götürüyorsun, götürme. Bak sen arkadaşının sözünü dinle, kurban olsunlar.
1: Yani sen uzaktan bizi çek.
0: Sen onları uzaktan sev, aktör. Vay. Allahu Ekber. Yok şey yapsak sağlık. Oh, kalori bombası.
1: Ya bu çok güzel oldu ya. Ben bunu yiyeceğim ya. Makarna mı yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Allah'ım tek hakkım var.
0: Buna 1,5 su bardağı yeter mi şeker? Şey su. Hı? Ay şeker ne kadar koydun müdür sen buna?
1: Ne bileyim ben. Bir su bardağı.
0: Ama.
1: Az koydum, yeter o. Çok hafif ıslatacağım sen istediğin gibi. Biraz onu yak sen. Yarım su bardağı.
0: Ben şimdi onun suyunu da alayım.
1: Allah günah yazmasın. Bütün güzel şeyler sağlıksız. Hamur sağlıksız. Tavuk güzel ama üstünde patatesi var. Onun yanında hamur var. Hamurla makarna yemeği çok severim ben. Ama hamuru yani mesela şu poğaçayla makarnayla yerim yani. Yerim ben.
0: Nermin'im.
1: Yani inanılmaz bir potansiyelim var. Bakmayın böyle zayıf olduğumu.
0: Ay çok
1: geliyorum Serpil, geliyorum. Karaları bağladım.
0: Vallahi şuraya bakar mısın? Ay bende var.
1: Sıcak vereceğim.
0: Neden?
1: Daha hızlı erisin sana.
0: Ne?
1: Hey Serpil Hanım. Sen istersin de ben yapmam mı şerbetli kurabiye?
0: Bak.
1: Bak. Rengimiz çok güzel oldu.
0: Evet evet, bu bak önemli, yakmayın, hiç yakmayın.

0: Şimdi bak, bunlar da hafif böyle sıcağı çıktı. Şimdi Serpil Hanım üstüne bunların şerbeti gezdirecek. Ve gelelim.
1: Böyle bir tarif yoktu. Bu sonradan aklımıza geldi vallahi. Ama çok güzel olacak.
0: Soslu Girit kabağı için 4-5 adet Girit kabağı. Kızartmak için sıvı yağ. Sosu için 1 kase domates sosu. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, tuz, kırmızı toz biber ve karabiber. Sunumunda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuzumuz var.
1: Şimdi Nermin, bu tatlıyı yapın gündüzden.
2: Geçti biraz.
1: Şerbetleyin. Sonra dolaba koyun ne olur. Dolaba koyun, böyle soğusun.
0: Ne olur dedi, yapın yani artık.
1: Havalar rica ediyor dedi kadın. Rica ediyor. Sonra bak, akşam çayın yanına hocam küçük küçük yapsak daha mı güzel, bir tık daha. Ha?
0: Ben şimdi hesap edeceğim.
1: Hesapla. Hı. Cetvel.
0: Yok, iyi böyle.
1: Mezuro falan. Hı. Akşam çayın yanına ikişer tane koyun tabağınızı. Mis. Bir de bunu herkes sever, ben size söyleyeyim mi? Sevgili sunucum, ben altını açtım tenceremin. Şey rica edeyim sizden. Yağ ve domatesi.
0: Allah'ım ya.
1: Çok güzel. Nermin'im, bu bence çok güzel oldu.
0: Bu yapacağım şey var ya, birazdan izleyici şoka girecek yani. Ama bu ben kadar söyledim. Güzel bir şey olabilir mi ya?
1: Değil mi Nermin, bunu yapacaksın, atacaksın dolabına.
0: Yapacaksın yani, yanına vallahi karpuz marpuz. İyice ona benzedim. Hı? İyice ona benzedim.
1: Güzel olur mu fikir?
0: Güzel, çok güzel oldu. Buz gibi karpuz, peynir. Ha.
1: Bu da böyle dinlenecek ama. Bir iki tabii, saat dinlendir. Sonra var ya.
0: Tabii. Allah'ım.
1: Vallahi ağzım sulandı. Allah biliyor. Bak.
0: Cennet tepsinden yiyebilecek miyiz acaba? Hiç böyle kilo olmayacakmış orada. Öyle diyorlar.
1: Kilo problemi de mi yokmuş?
0: Yokmuş. Her şeyi yiyebiliyormuşsun. Allah'ım inşallah cennetiyle bizi ödüllendirsin.
1: Amin.
0: En azından her şeyimizi yeriz. Amin inşallah demekle olmuyor Nida. Biraz çaba lazım.
1: Hem söylüyorsun, hı, hem kabul ediyoruz, hem beğenmiyorsun.
0: Sen tamam mı? Sana dedim, sen biraz, hı, doğru yoldasın. Ama
1: ben geliyorum.
0: Tabii oruç tutuyoruz. Hacca gidiyoruz.
1: Vallahi benim sunucu gene elini sürdü.
0: Ben korktum, bari ikimizden birisi yansın dedim. Sen yanma dedim. Ben geri dururum, sen konuşursun. Serpil'im.
1: Ne olacak canım? Elinden şey çıkacak hali yok. Ejderha çıkacak hali yok.
0: Doğru. Daha neler çıkacak?
1: Çok güzel oldu.
0: Hop.
1: Şimdi canımın içi.
0: Geldim. En sevdiğim şeylerle uğraştım, geldim.
1: Gel. Gönder gelsin hocam. Nermin'im. Ben şimdi bir kaşık bir kaşık gezdiriyorum bunları. Ne diyorsun?
0: Nasıl güzel oldu.
1: Renge bakar mısın? Bak.
0: Ya ben çok üzülüyorum ya bu güzellikleri sizler kaçırınca ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hangi kanal size bu güzelliği sunabiliyor? Yani açıyorsunuz YouTube'da Beyaz Mutfak izliyorsunuz ama canlı canlı izleyin ya. Bak bu enerji, bu heyecan. Yok hocam ya, bakar mısın yani? Yıkılsın menümüz yani. Görsel, şölen, Serpil'in isteği üzerine ben ne yaptım bak görüyorsunuz. Bunları biraz tavada kızartacağız. Burada sosunu ben yaptım. Tuz, karabiber ve toz biber.
1: Niye ben ona şey koymadıysam ha, tava?
0: Olsun, senin canın sağ olsun. Ben gelirim. Halil Hoca'yı sen tut, orada gelmesin hemen arkamdan. Gerek yok.
1: Gel buraya gel. Bak dön.
0: Ben dönüyorum, adım atıyorum, geliyor. Görüyor musun Serpil?
1: Mesela
0: ben anlıyorum şimdi bu niye 3 kere ayrılmış.
1: Sen de kaba yat.
0: Yo yo, ben bunu anlıyorum. Tahammül seviyelerini zorlamış.
1: Nasıl kadınların ama bir şey deyince?
0: Kadınların tahammül seviyesini zorlamış Serpil.
1: Ne saklamak istedi benim sunucum orada?
0: Ben anladım. Ben...
3: Oraya gitme, dur, buraya gitme. Bağlı.
1: Biz Nermin 30 saniye de açıklama yapıyorum. Gel bana.
0: Olmaz Ali Hoca. Dördüncüyü de alsan olmaz sende.
1: Kadının ayakkabı ayağını acıttı. Tamam mı? Ayağındaki ayakkabıyı çıkardı, terlikleri. Bunu görmeni istemiyor. Sen de anlamıyorsun. Bravo sana, kaç yıllık kameramansın.
3: Ama onu gördüm, görmedim ki zaten.
1: Tamam, görme diye sana gelmiyor.
3: Şimdi diyor ki gelme diyor.
1: Gelme, görme diye ayağın diyor. Yani biraz...
0: Yok, yok anlamıyor.
1: Hiç gizlimiz takmaz.
0: Yok, ben anladım ama şimdi kadınlar niye gitmiş.
1: İyi dedi.
0: Anladım.
1: Aa.

0: Ne çekecek be?
1: Aa, anladım ben. Emel Sayın'dan gönder hocam.
0: Koydular seni kapına. İkisi bakabilir misin?
1: Emel Sayın'dan ne söylesem?
0: Neyse Emel Sayın'dan mı söyleyecek?
1: Aferin de olur.
0: Ha, dedik.
1: Çok özlüyor insan ya gidenleri.
0: Ama işte sevince.
1: Tabii ne güzel oldu onlar.
0: Yavrum benim. Senin için kıymetliyse.
1: Çok kıymetli ya. Çok seviyorum ben ya. Tabii çok güzel oldu.
0: Ben sana söyleyeyim çok güzel oldu.
2: İştahımız yoktu kanka. Ben de bunu yaptım şimdi. Hepten iştahımız kapandı değil mi? Şu an biz bunu hiç yiyemeyiz. Ağzımıza bile süremeyiz.
0: Neden?
2: Bizlik olmadı bu.
0: Bir tane yemeyecek miyiz?
2: Yarım yarım mı yiyelim?
0: Ha yiyelim. Yarım yiyelim.
2: Tartıda 2 kilo eksik çıktım. Şimdi bunu yiyince 5 kilo daha fazla çıkacağım akşam.
0: A bakma bir insan.
1: Bak geldi.
3: Keşke adımız bilmez olaydı.
0: Rende.
3: Yaşlarımız silmez olaydı.
1: Çete.
3: Şimdi içime silmiyor. Der üstüne derdi bitmiyor.

0: Feride. Bunu çevireceğiz. Kanka.
1: Buyur. Kanka. Bir şey bıraksan olur mu acaba?
0: Mikrofonu bırakamam ben. Hı. Sahnelerin aranan yüzüyüm Terpil'im. Şimdi herkes kadınlar matinesi yapıyor. Ben niye yapmayayım Terpil?
1: A bırak Allah aşkına, o niye öyle?
0: Playback yapıyorum.
1: Ha, insanları kandırıyorlar. Yazık, insanlar da ciddi sanıyor biliyor musun?
0: Niye onu? Sen de gidecekmişsin?
1: Yok be, davet etti kız beni, gördü. Ay canım dedim, olmaz.
0: Gitseydin var ya seni, of.
1: Yolar mıydın?
0: Vallahi biraz yapardım.
1: Benim ne işim var orada ya? Sen iyi misin?
0: Yalnız şunu da elimde tutuyor olmam hala.
1: Sence ben gider miyim öyle ortamlara? Ben rahat etmeyeceğim, hiçbir ortamda
0: eskiden
1: yokum.
0: Eskiden mikrofonlar ama böyleydi, hatırlıyor musunuz?
1: Rende gibi miydi?
0: Rende gibiydi.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Hatırlamıyor musun o görseli?
1: Hayır canım, ne rendesi?
0: Rende miydi yavrum ya?
1: Aktüelin tevellütü yeter. Söyle bakayım, aktüel öyle midir mikrofonla?
0: Konuşmuyor Serpil o artık, tamam mı? Küstü.

0: bugün bu münasip görüldü.
1: Ya bırak Allah aşkına.
0: Hayır. Ne? Fransızcam çok iyidir.
1: Evet.
0: Allah sizi inandırsın.
2: Bir şakır. Ben de.
0: İlkokul hayatımda annem beni Fransa'da büyüttü. Çok çok
2: Bonjour
0: iyi.
2: Bonjour madame.
0: Şimdi vizemi alayım, Fransa'ya gidiyorum.
1: Hı, gidiyor kadın. İyi mi oldu? Bonjour.
0: Benim bu ocakla kavgam ne olacak ben bilmiyorum.
1: Bilmiyorum. O sıcak zaten, niye koyuyoruz bir daha ki?
0: İçinde pişmesi lazım aşkım birazcık.
1: E tamam.
0: Yumuşatacağım. Bak hafif böyle bir önden bir mühürledim. Bir 10 dakikada bunu arada pişireceğim. Servis tabağına almadan. Zemine yoğurtlu sarımsaklı altyapı oluşturacağım.
1: Nermin'im ben onu koymayacağım, kusura bakma. Tamam, insanlara da.
0: Dur.
1: Boşaltsana direkt onu.
0: Yok yok, daha kızartacağım.
1: Ne? Aa tamam.
0: Maşallah
1: aa.
0: 500 kişilik yapıyoruz ya menüyü.
1: Ne yapayım, iki tane kabak mı koyalım Nermin?
0: Niye o zaman şaşırıyorsun? Hiç yaptığınla ettiğin bir değil.
1: Ben bitti sandım. Oraya gömdüm.
0: Gel anne.
1: Aa.
0: İki kişi bir tutamadı şeyi. İki kişi bir yapamadınız kabağı. Bak gör, benim bekliyor hayranlarım. Serpil senin de aynı şekilde.
1: Tutamadım, kaçtı. Silikon maşa olmadı onunla. Metal maşalar da kirledi şu an.
0: Evet efendim, son postada geldi.
1: Getir altıyı.
0: Biraz burada kızarıyor.
1: Oynat bakalım altı.

0: Şimdi bu sarımsak kokuyor. Sarımsak kokmayan bir tane alıyorum. Serpil orada elleriyle saatlerce.
1: Ha şey mi, ıslattım. Tabii. Çeksin o.
0: Serpil'in yaptıklarından alayım. Ezik olmayanlarda.
1: Benimkisi silik.
0: Bak. Ağzımı suya. Çeksene kızım, sen de kaldın biliyorum, çok lezzetli ama. Çek, çek bence.
1: Şuraya da bandırsana. Şuraya. Tam şuraya bir bandır.
0: Çeksene kızım. Hiç benimkiler beni anlamıyor.
1: Madem.
0: Yazın ipli bikiniler dolapta. Dünyayı yiyen kadın gibi olacağız. İyi mi?
1: Sonra neydi şişmanlar, zayıf atan adam bize fırçalacak.
0: Hayır hayır, yedin sen. Yedin onu sen. Yedin onu sen. Çok mutsuzum. Hepsini çok yemek istiyorum. Hani diyorlar ya, yalan yalan. Bir lokma desirsen aynı, hepsini yesen de aynı. Hayır değil, bir lokma yiyince yetmiyor. Hepsini yiyince de mide fesatı geçiriyoruz tamam, ama bir lokma yiyince aynısı olmuyor. Olmuyor. Geliyorum.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
7: 118.80
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın.

0: hafiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Etü Tutku. Gerçek tutku.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: bakın.
1: Hamda Leslik.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Damla önce çok
8: eğlendim. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
15: Evet efendim, günün menüsü harika, şıkır şıkır bir sofra efendim. 19 Mayıs'a bayram gününe yakışır efsane tariflerimiz, harika sunumlarımızla finali yapıyoruz. Bakar mısınız efendim? Kurabiyemizin şerbeti ışıl ışıl yaptı kurabiyeleri. Hemen yan tarafta o güzelim kabak, üstünde domates sosu, zeminde sarımsaklı yoğurdu. Hemen yan tarafta yine fırınlanmış efsane sosuyla birlikte makarnamız. Hemen yan tarafta dışı çıtır patatesli, içi

0: şık görsel. Elhamdülillah. Vallahi elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun, vermiş olduğu her türlü nimete bizlere sunabilme gücü verdiği için şükürler olsun. Bakar mısınız görselin güzelliğine? Gerçekten o kadar mutluyum ki doğduğum yerden, büyüdüğüm yerden, bu lezzetlere hakim olmaktan, Serpil'le programda olmaktan, çok şükür, her şeyden çok, çok memnunum. Rabbim sana teşekkür ediyorum. Ekran başında şu an bizi izleyen bütün o güzel gözlere ne istiyorlarsa nasip eyle Rabbim. Gönüllerinden ne geçiyorsa. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Buradan tekrardan bayramımı kutluyorum. Rabbim inşallah tekrardan nasip etsin. Her geçen yıl daha güçlenerek, daha perçemlenerek ilerliyoruz. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir efendim. Bunları bizlere söyleyen rahmetle andığımız atamızı bir kere daha rahmetle anıyoruz efendim. Mekanı cennet olsun, şehit arkadaşlarını aynı şekilde rahmetle anıyoruz. Yarın aynı saatte birbirinden lezzetli tariflerle yine sizlerle olmak için harika bir menü çıkardık. Bilginiz olsun. Yarınki tarifler bak dudağını ısırdı benden size söylemesi. Öyle böyle lezzetli. Yani siz sanmayın ki Nermin Hanım'ın ya da Serpil'in tarifleri biter. Emin olun bitmez. Bizler ekranda olduğumuz sürece en farklı görsellerle, en şık sunumlarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En önemlisi bu aslında. Afiyetle tüketebileceğimiz, sağlığımız yerindeyse detaylar hepsi formalite.
1: Bence de gerisi teferruat.
0: Aynen öyle. İyisen, mutluysan, eşin dostun yanındaysa, çocuğun sağlıklıysa, sen iyisen, bak sen altını açıyorum. Belki de bu soruyu biz hiç birbirimize sormuyoruz. İyi misiniz? Elhamdülillah. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta, Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 70 yaşındaki İbrahim Buhurcu programımıza geldi. Ganim'e evlilik karşılığında senet imzalattı dedi.
1: Beni bu bayanla kardeşimin arkadaşının babası aracılığına tanıştım. Yakın köylü olarak güvendim. Çok iyi olduğunu
2: Ganim'e
1: söylediler.
2: Ganim'e adı.
1: Evet, Ganim'e hanım. Halbuki ben bu Ganim'e diye tanışmadım bu bayanla.
2: Ne diye tanıştınız?
1: Sevil Hanım diye tanıştım.
2: Aha.
1: Sevil Hanım Ganim'e, Sevilay Hanım oldu. Sevilay Hanım Ganim'e hanım oldu. Nüfus kağıdına bakınca. Ama bana dediler ki...
2: Çok iyi
1: ya,
2: bir hanım.
1: Ya nikah yapmazsan.
2: Bu kadın ne dedi imam nikahına?
1: Kadın dedi bana annesi, başta annesi. Annesi dedi ki benim kızıma nikah yapacağına dahil, resmi nikah yapacağına dahil bir garanti vermen lazım. Ganim Hanım da dedi ki 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacaksın.
0: Suçlanan eş Ganim'e canlı yayına bağlandı. Ahmet'in iddialarına yanıt verdi.
2: Ganim Hanım hattımızda.
1: Ah, çıksın buraya gelsin. Buraya hatta
2: Ganim
1: değil.
2: Ganim Hanım.
1: Buraya gelsin. Buraya gelecek. Buraya. Buraya
3: Ganim
1: gelsin.
3: Hanım.
1: Buraya gelsin.
3: Efendim hala.
2: İbrahim Bey diyor ki kartım yok, eşyalarım yok. 2,5 milyonluk senetimi icraya verdi. Ne söyleyeceksiniz?
1: 3,5 milyon
3: Esra
1: olmuş benim
3: Hanım,
1: senedim.
3: Beni dinler misiniz?
2: Evet.
3: Şimdi İbrahim Bey bana zaten...

0: zaten görücü usulü geldi. Ondan sonra görücü usulü görüştük. Tabii bu bana baştan kardeşi de vardı. Baştan evliyim demedi, boşanma aşamasındayım demedi.
1: Israrla senedi icraya verenin İbrahim olduğunu söyleyen Ganimede İbrahim'i suçladı.
2: Siz 2 milyonu icraya verdiniz mi?
0: Efendim ben vermedim. Avukat dedi ki, kendi dedi ki, İbrahim abi bu senedi hemen icraya götürüyorsun 10 gün içinde. Ve biz İbrahim Bey'le kendisi icra, Menderes İcra Müdürlüğü'ne kendisi götürdü. Oradan da kameralardan bakabilirler.
2: Bir şey söyleyeceğim. İnsan kendisine bir dakika.
3: Kesinlikle.
2: İbrahim Bey, insan kendi senetini kendine icraya verir mi? Böyle
3: kesinlikle.
2: Saçmalık
3: öyle bir şey yok.
0: Kendisi beraber gittik icraya. Kendisi
3: buraya
0: beyanda
3: gel
0: bulundu.
3: Buraya. Sen o benim o kağıdını gördün.
0: Kendisi beyanda bulundu. Yazılı kağıdım var elimde.
1: Ganim'e istenen paranın onun mehiri olduğunu vurguladı. İbrahim stüdyoda çıldırdı.
4: Senedin icraya konulması aşaması, yani bu bir mehir mi? Bu bir bedelsiz senet
0: mehir
4: mi?
0: Mehir efendim, mehir.
4: Bu bir
0: mehir efendim.
4: Görmek, dinlemek istiyorum.
2: Mehir
4: efendim.
2: Diyor, mehir diyor.
0: Efendim mehir benimle.
3: Mehir nikah olarak yaptı. İfade vermişler.
4: Nikah, mehir, nikah mehir yaptı. Bakın.
0: Nikah yaptı efendim, tamam, ben, tamam. O bana mehir şöyle verdi yani.
2: Yani imam nikahının karşılığı
3: i̇mam
2: mı 2 milyon?
3: İmam nikahının mehir olur mu ya?
0: Evet, evet, imam nikahının
2: maşallah
0: mehir verdi efendim.
2: Mehriniz maşallah yani. 2
3: milyon.
2: Yani.
4: Vallahi şimdi
2: bak,
4: şöyle.
2: Bak görün kadınlar, gördünüz mü?
3: 2 milyon öyle mi?
2: Senette mehiri ilk kez duyuyorum.
3: Ne güzel ya. Sen benimle evlendin mi? Sen diyorsun ki mehir senedi verdi bana 2 milyon diye.
0: Efendim.
3: Ya sen mehir senedi verdi bana 2 milyon diyorsun. Kim kime mehir vermiş bu memlekette?
1: Ganim'e 3.9 milyon istiyorum dedi. Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı.
2: 3.9 milyon şu an sizin hakkınız mı sizce?
0: Evet. Benim gururumla oynanıldı. Benim şerefimle oynandı. Benim çocuklarım var yetişkin. Benim çevrem var. Ben bu adamla imam nikahı yaptım. Ondan sonra beni bu duruma soktu. Benim doğal hakkım.
3: Ben bu kadına.
0: Geldi de,
3: ben bu kadının
0: ben
3: bırak.
0: Hayır mı demiştim?
3: 2 milyonu bir tarafa. Çaldığı parayla 700 bin lira ben bu kadına masraf ettim.
2: Ekran masrafı 700 bin.
3: Bilezik.
0: Ekran Hanım.
3: Kolya.
0: Bir söyleyeyim mi?
3: Yüzük.
5: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: 1919'da attığın o ilk adımdan bu yana izindeyiz. Atatürk'ü anmak Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. CNS Tesis Yönetimi ve Güvenlik Hizmetleri.
11: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
12: Bebekler, ebebekle büyürler.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: 101'lerde.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Yoğun esans. Made in mad.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
9: Türkiye'nin dürümü. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Yakıt alacağız, yine yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar!
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens'i mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçide bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Turkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
5: gücünde 5G. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
1: Dillerden düşmeyecek olay.
6: Üç tane çocuğumla ortadayım.
1: Teyzeme gidiyorum dedi, evi terk etti.

0: Geçen ayın 4'ünde teyzesiyle gitti. Bir daha eve gelmedi.
1: 3 çocuğunu bıraktı. 5 milyon tazminat istedi.
0: Bana 5 milyon tazminat açmış, nafaka açmış.
1: Beni terk etti. İlişki ortaya çıktı.
0: Sevgilisi oğlusuyla beraber gitti. Kimle görüşüyorsun yani?
1: Çocuklarımı perişan etti.
0: Çocuklara 2 aydan beri bakan benim. Benim çocuklarım ortada kalmış.
1: Az sonra... Böylesini ne gördünüz, ne duydunuz?
2: Bir garanti vermen lazım. 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacaksın.
1: Evlilik karşılığı senet imzaladı. 10 gün sonra icraya verdi.
2: Ciddi olarak evlenmek istedi. İcraya koymuş evi.
1: İbrahim ve suçladığı eşi Ganime canlı yayında yüzleşti.
2: Buraya gelecek, buraya. Buraya gelsin.
3: O benim isim bile bilmiyor bak.
2: Sevil oldu, Sevilay oldu, Ganim oldu.
1: İmzaladığı senetler benim mehirim.
4: Yani bu bir mehir mi?
3: Mehir etli. Efendim, mehir. Bir...
1: İbrahim'in 3.9 milyonu benim hakkım.
3: Gururum da oynanıldı. Benim doğal hakkım.
2: O sen benimle evlendin mi? Kim kime mehir vermiş bu memlekette?
1: Az sonra...

0: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk bundan 107 yıl önce İstanbul'dan yola çıktı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu yolculuk milli mücadelenin de ilk kıvılcımını ateşledi. Bir milletin kaderini değiştiren, bugünü Atatürk milletin geleceğini emanet ettiği gençlere armağan etti. 19 Mayıs sadece bir direnişin değil, bir milletin küllerinden doğmasını simgeleyen bir tarihtir. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Evet efendim. Her zaman söylediğim bir şey de var. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı da aslında bunu anlatıyor. 23 Nisan'da da aynı şekilde içinizdeki gençliği, çocuğu hiçbir zaman yok etmeyin. Çünkü hayat boyu onlarla birlikte yaşıyoruz. Onlar bizimle birlikte çocukluğumuzda, gençliğimizde. Hem gençlerimize sevgiyi, saygıyı öğretirken çocukluktan itibaren öğretmek çok önemli. Bizim de onlara aynı şekilde rol model olmamız önemli. Çünkü çocuklarımız çoğunlukla bizim aynalarımız ve bizler nasıl davranıyorsak, nasılsak onların birer kopyası haline geliyorlar. Ekstra, şimdi hani bunu da söyleyeyim, her zaman kopyası olmayabiliyor. Ekstra durumlar ya da bazı problemler olmadığı sürece bunu da söylemek lazım. Siz bir şey söylemek ister misiniz
1: yani
0: hocam?
1: Yani Atatürk güzel adam ya. 23 evet. Nisan'a çocuklara armağan etmiş, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmiş. 39 yaşında bir subayın halkını arkasına alarak kurtuluş mücadelesini başlatması dünyada örneği eşi benzeri olmayan bir şey. Yani gerçekten Allah onlardan razı olsun. Başka diyecek yok.
0: Evet. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk çocuklara da gençlere de çok önem ve değer veriyormuş. Aslında en doğrusunu da yapıyormuş. Çünkü aslında geleceğimizi belirliyor onlar. O yüzden en büyük yatırımımızı, en büyük sevgimizi onlara vereceğiz ki onlar da merhametli, vatan sevgisi olan, yüreği gerçekten güçlü ve cesur çocuklar olsun diyerekten. Şimdi güzel bir gün olsun herkese. Şimdi biz tabii Çağla Tualtay dosyasını günlerdir işliyoruz ve çok önemli

0: gelişmeler elde edildi. Adalet Bakanlığı sayesinde de bu dosya aslında tekrardan gündeme geldi ve tekrardan açıldı. Tabii. Ve çok hızlıca hareket ediliyor. Özel birim kuruldu biliyorsunuz Çağla Tuğaltay dosyası için. Bizler de çok mutluyuz, aile de çok mutlu, avukatlar da çok mutlu. Birçok insan bu konuda umutla bekliyor. Şimdi ilk Fethi Kabir kararı dün uygulandı. Yani Lütfü Ş, biliyorsunuz o barakada yaşayan Lütfü Ş'nin mezarı açıldı ve ondan DNA alındı. Fethi Kabir istenen diğer kişiler İsmail Hakkı Ç, Bülent Ş ve Fehmi S bunlardı. Şimdi ilk Lütfü'nünkü açıldı. Biliyorsunuz Lütfü'nün evine biz gitmiştik yaşadığı barakaya. Neler görmüştün neler? Ama önce bir VTR'miz var, önce onu izleyelim.
1: Çağla cinayetinde 26 yıl sonra büyük bir adım atıldı. Ailenin şüpheliler listesinde bulunan 4 kişiden ilki için işlemi yapıldı.
2: Benim için herkes şüpheli.
3: İlk ay bu cinayeti gördü.
4: Devlet olarak bu cinayetleri çözeceğiz. Bizim amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkartılması. Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
1: Çağla'nın apartmanından 200 metre ileride yaşayan Lütfi Şerbetçi, mezarı açılan ilk isim oldu. Dün gerçekleştirilen mezar açma işlemi sırasında İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri, Tuğaltay ailesinin avukatı ve savcı yer aldı. ...2023'te hayatını kaybeden Lütfi'nin Kilyos'taki Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğü ve isim soyisim yazılmadan defnedildiği öğrenildi. Lütfi'nin evinde de yasaklı madde kullanıldığı iddiaları programımızda ortaya çıkmış. Ekipler 13 Mayıs'ta Çağla'nın evinde yapılan keşfin ardından 6 saat boyunca Lütfi'nin evini incelemişti. Yapılan incelemede evde 7 poşet delil torbası alan ekipler delilleri adli tıpa gönderdi. Ekibimiz incelemeden sonra Lütfi'nin evine girdi. Özellikle evde bulunan kadın ayakkabıları çok dikkat çekti.
5: Esra Hanım, şu anda burada 4-5 çift ayakkabı var. Şurada şöyle bir erkek ayakkabısı da var. Kadın ayakkabıları da var. Şöyle gösterelim. Robetler var, topuklu ayakkabılar var.
1: Çağla'nın bedeninde bulunan 3 ayrı DNA ile Lütfi'nin DNA'sının karşılaştırılmasıyla katile bir adım daha yaklaşılırken adı geçen diğer 3 kişinin de Fethi Kabir işlemi bekleniyor. Yapılacak DNA testinin sonucu katili ortaya çıkaracak mı?
0: Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında adım adım ilerleniyor. Her ifade verenin, her şüphelinin detaylıca incelendiğini görüyoruz. 4 tane vefat etmiş kişi var. Lütfi Şey bunlardan biriydi. 12 tane de hayatta olan kişi var. Ahmet Bey de burada. O da o bölgede yaşayan ve o olaya en azından olay sonrası şahit olan kişilerden biri. Lütfi Şey'i ona da soracağız. Çünkü bu arada da burada bir şeyler göreceksiniz. Görüyorsunuz. Bunlar Lütfi Şey'in evinden çıkanlar. Bazı kadın eşyaları evinden çıktığı için bizim de dikkatimizi çekti. 7 poşet aslında delil olabilecek şeyler toplandı incelenmek üzerine. Bayağı çok. Aynı zamanda luminol çalışma yapıldı. Biliyorsunuz kan izleri yıllar geçse de silinmiyor ve yok olmuyor. O yüzden de bu çalışmalar da önemli gerçekten bizler için.
6: Muazzam gelişmeler bunlar.
0: Çok önemli gelişmeler var. Şimdi Lütfü Şey olabilir mi? Lütfü Şey o eve çok yakın. Hatta arka taraftan girerek Çağla'nın oturduğu ev apartmana girilebilecek bir alanı olan bir yer. Lütfü Şey'in evinde daha önce madde kullanıyor. Kendisinin de madde kullandığı söyleniyor. Bazı aldığımız duyumlara göre kadınlarla ilgili bazı takıntıları ve eşya, kadın eşyası biriktirme takıntıları da var. Bunlarda da bazı şeyler görüyoruz. Ahmet Bey, Lütfü Şey'i tanır mıydınız?
7: Tanırım.
0: Nasıl biriydi?
7: Sütte leke vardır, onda yoktur inanın.
0: Lütfü Şey de mi lekesiz?
7: Evet.
0: Nasıl bir insandı?
7: Garibandır, kendi halinde taksi durağında telefonlara bakan bir insan yani. Hı hı. Bunlar onunla alakalı değildir bence.

0: Kimle alakalı
1: Yani
0: bunlar?
1: hani hastalığı var diyorsunuz ya, onu net söylüyorum. Hani o adamın öyle bir hastalığı yok. O adam ekmek bulursa şükreden karnını doyuran bir adamdır
0: Ama
1: rahmetli.
0: evinde çok
1: Kimse
0: fazla
1: sizler
0: kadın
1: mezarlığı açıyor.
0: eşyası vardı ve bir
1: 2023
0: yerlerden
1: hanımefendi.
0: toplanmış kadın.
1: 2023'te öldü. Ben
0: Evet.
1: Lütfü'yü tanırım. Abi diyeyim hatta. Yani çok büyüğümüz bizim. Hiç alakası yok bence.
0: Evine gittiniz mi siz hiç?
1: Ben tabii ki gittim.
0: Gitti.
1: Beraber aynı sofrada yemek yedik.
0: Hı.
1: Yemek aldım gittik. Ve mahallenin insanlar hep ona öyle yaklaşır yani. Onunla ilgilenirler.
0: Kimsesiz biri miydi Lütfü Şey?
1: Yani evet.
0: Hı. Ne işle uğraşırdı?
1: Taksi durağında telefonlara bakıyordu.
0: Telefonlara bakıyordu.
1: Yani.
0: Hiç evlenmemiş mi Lütfü Şey?
1: Sanmıyorum yani, bildiğim kadarıyla yok.
0: Neden hiç evlenmediğini biliyor musunuz?
1: Bilemem.
0: Kadınlarla ilgili hiç konuşur muydu?
1: Yok, konuşmaz.
0: Hiç kadınlarla ilgili de
1: Hayır canım, bunlar
0: konuşmazdı.
1: ya onunla alakalı değil bir kere yani. O evin
0: Emin misiniz?
1: öldükten sonra zaten kapısı bacası açıkken oraya
0: Hı
1: giren
0: hı.
1: çıkan, hani ben bir şey diyemem kim
0: Hı
1: giriyor kim
0: hı.
1: çıkıyor.
0: 2,5 yıl önce ölüyor.
1: Çok özür dilerim. Şunu da söylemek istiyorum. Ben oradan taşındıktan sonra sürekli yani çok zaman zaman gidiyorum. Ben öldüğünü bile, atıyorum örnek
0: Hı
1: veriyorum, 5
0: hı.
1: ay sonra duydum.
0: Hı.
1: Bunu samimi söylüyorum ama rahmetlinin yani bunlarla hiç alakası bile yok.
0: Öyle diye düşünüyorsunuz ama kadınlarla da
1: Eminim.
0: alakası yoktu diye düşünüyorsunuz.
1: Yok.
0: Hayatı boyunca hiç kadınlarla ilgisi olmadı.
1: Ya hanımefendi, Pecum'da bir hani şey bir hayat yaşıyordu. Yani bir kadınla konuşayım ya, hatta öyle bir dünyası yok. Yani bunu
0: Hı.
1: tanımanız lazım ki bu
0: Belki
1: insanı.
0: o yüzden kadın eşyası topluyor olabilir mi? Bu çok insanlara söylenebilecek bir şey değil. Çünkü
1: Şimdi
0: belki kadına zarar vermiyor ama eşyalarını topluyordur. Ne yapacak hiç
1: öyle
0: hayatını bir kadınsız mı geçirecek bu?
1: ya,
0: Bu da
1: öyle bir
0: normal
1: takım,
0: değil ya.
1: bakın öyle bir takıntısı varsa en azından biz biliriz yani.
0: Bazen
1: Ben evine
0: bazı...
1: gidiyorum. Ben hiçbir zaman kadın, ben bunları ilk yani evinde şaşırdım ben yani, buraya koyunca şaşırdım.
0: Hı. Peki
1: Gerçek
0: Lütfü
1: bu.
0: şeyden hiç şüphelenir miydi?
1: Bir adam değil ki yani bu işlerin peşinde koşsun yani.
0: Yürüyebilecek ama hep öyle yürüyemeyecek
1: ...2000
0: pozisyonda değil
1: yılından bahsediyoruz.
0: herhalde.
1: Demiyorum hanımefendi.
0: 2000
1: Yani
0: yılından
1: bu işlerle
0: bahsediyoruz.
1: uğraşacak kapasitede bir adam değil yani.
0: 2000 yıl, hayır belki şimdi her şeyi düşünmek lazım. Bilmiyoruz ki belki bir kişi de oraya illaki bir çağlayı istismara girmemiştir. Kadın eşyası toplamaya giren bir sürü insan var evlere. Bir dönem iç çamaşırı toplayan, kadın çamaşırı toplayan.
1: Şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi sadece burada konuşuyoruz. Yani girmiştir, girmemiştir, yapmıştır, yapmamıştır. Onu
0: Hı
1: 20
0: hı.
1: bin ordunun içine koyun, ilk bakışta onu fark edersiniz yani.
0: Ne olarak fark ederim?
1: Yani dikkat çeker yani, hani belli eder kendini. Zaten hani eve girecek çıkacak, onu yapacak yapacak bir adam değil
0: Hayır, tipi
1: bence.
0: nasıl belli ki eve çıkarken göreyim ben onu?
1: Yani ben hani görsem tak nokta atış alırım ben onu ordunun arasından ya ben.
0: Hayır, ne farkı var
1: Bu
0: diğer
1: değil dersin
0: insanlardan?
1: yani göze batar yani, ben ne diyeyim şimdi
2: 2000
1: ben.
2: yılında da mı öyleydi Ahmet Bey?
1: Ya
2: O dönemde de mi
1: sabit bir
2: öyleydi?
1: fotoğrafı var yani, hiç zamanla
2: Şimdi burada
1: yaşlanıyor.
2: Lütfü
1: Bizden büyük
2: Şen'in
1: zaten
2: mezarının
1: yaşta.
2: açılması demek Lütfü Şen'in Çağla cinayetinde asli fail olduğu anlamına gelmez. Bir
1: Tamam,
2: sürü
1: onu
2: kişi var.
1: biliyorum. Onu biliyorum
2: Bunların
1: ama
2: hepsinin DNA'sı alınacak. Bunlar
0: hı.
2: şüpheli konumunda
1: Ya
2: şu an.
1: bugün burada bulmamın amacı aslında, şimdi mesela
0: Lütfü
1: rahmetli
0: Şen.
1: arkadaşım Baki. Yani o gün sokakta benim yanımda olan bir arkadaşım. Yani tamam, 15 yaşında bir kardeşimiz katledilmiş. Tabii ki bu
0: Hı.
1: herkes rahatlasın, DNA alınsın ama yani mezarından açıp, yani şimdi ben onun annesine ne diyebilirim? Kızına kızım gibi ne diyebilirim? Karısına ne cevap verebilirim yani? Şimdi
0: Kimin?
1: ben burada
0: Baki'den mi bahsediyorsunuz
1: hem
0: siz?
1: genel konuşuyorum. Şimdi İlkay dedik.
0: Evet.
1: İlkay hadi konuşur, şüpheleri üzerine çekiyor. Tamam, siz dediniz ki bana en son o
0: Verin.
1: çıksa şaşırır mısınız? Şaşırırım tabii ki. Neden? Tanıdığım biri. Lanet ederim yani. Ne dedim ben?
0: Hı
1: Dua
2: hı.
1: edeceğime beddua ederim
2: Lütfiye de
1: yani.
2: şaşırırsın çıkarsa
0: Lütfiye de
2: ama değil mi? Şaşırırım
1: tabii
0: şaşırırsınız.
1: ki. Herkese şaşırırım
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: Baki benim yanımda olan bir arkadaşım yani
0: Hı
1: sonuçta.
0: hı. Ama İlkay'la ilgili tabii şimdi çok şey de yapmak istemiyoruz. Hani sonuçta çok vahşi bir cinayete kendisi de kurban gitti ama
1: Yani.
0: İlkay'la ilgili bazı kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen bazı genç kızların yani o dönem genç kız olmuşların telefonunu aldık.
1: Hanımefendi, nasıl söyleyeyim size? İnanın ki şunu samimi söylüyorum. Ben buraya ilk geldiğim gün 1 Mayıs'tı. Doğru mu? Benim
0: Evet,
1: ismim geçtiğinden
0: olabilir.
1: haberim
0: Evet.
1: yok. Televizyon seyretmiyorum. Telefonumu orada kullanmıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben o gün buradan her şeyi öğrendim. Ya,
0: Hı.
1: sizin bu programın sunduğunuzu öğrendim ben. Tabii neden televizyon seyretmiyorum? Neden telefonum yok? Kendime göre özel bir sorunlarımdan dolayı.
0: Hı.
1: O gün öğrendim yani. Şimdi İlkay bazıları konuşuyor diyorsunuz. Tamam. Şimdi ben de kendi
0: Yeni
1: adına düşün.
0: öğreniyorum diyor.

0: Düşünüyorum ben de hani acaba diyorum ki inşallah değildir.
1: Ama sen konuştuğumuz herkese hayır asla olmaz diyorsun. Lütfi şey de mesela.
0: Ya ben mümkün değil diyorum. Yani kendimce yani kendimce mümkün değil. Yani ben yakıştırmak istemiyorum, yakıştırmıyorum da zaten.
1: Yakıştırmadığın için şey yapmıyorsun. Yani normalde de hiç kimseye yakıştırmayız ama bazen hiç ummadığımız insanların çok da değişik ya da tuhaf şeyler yaptığını da biliyoruz.
0: Tabii ki,
1: yani hiç ummadığımız insandan
0: ama
1: başka
0: şöyle bir şey de var.
1: Çıkıyor.
0: Şimdi Lütfi abi tekrar söylüyorum, nur içinde yatsın. Yani hani kimseye uyacak veyahut da kimseyle hareket edecek veyahut da kendince böyle işler yapacak bir adam değil. Ben tanıdığım kadarıyla ben yıllardır tanıyordum yani.
2: Hı hı. Ama Ahmet Bey, Lütfi öyle, İlkay öyle, Baki öyle.
0: İlkay'ı
2: yani
0: ben şimdi aldım
2: bunların
0: kenara.
2: Tamamı
0: İlkay'ı kenara aldım. İlkay'ı ben eledim oradan.
2: Sütte leke var, bunlarda yok mu yani? Gerçekten
0: ben İlkay'ı
2: böyle
0: bakın, bakın İlkay'ı Allah, ona da Allah rahmet etsin. Onu kenara aldım, onu eledim.
1: Neden, ne olarak elediniz onu?
0: Yani bağlandılar diyorsunuz, kadınlar kızlar
1: tabii,
0: konuşuyor
1: yani
0: diyorsunuz.
1: Şimdi bir kız bağlandı bize, onu tekrar hatırlatayım neden İlkay ile ilgili oldu. O dönemde Çağla ile birlikte arkadaş olduklarını, İlkay'ın kendisini rahatsız ettiğini, hatta böyle taciz boyutuna varan, bıçakla tehdit gibi tehditlerde bulunduğunu söyleyen bir telefon aldık. Bunun üzerine biz de aslında böyle şeyler söyledik.
0: Tabii,
1: olabilir mi? Olamaz mı? Yani sonuçta genç bir erkekken de, orada tabii bazı durumlar yapmış. Bunun üzerine tabii ki birçok kişi de yoktu o gün, işte ne denir, askerdeydi, hastaydı dediler. Ama baktık ki zaten siz de hatırladınız, oradaymış o dönem.
2: Ve
1: Evri'de değilmiş.
2: Ve özür diliyorum, Reyhan Hanım aynı sizin dediğiniz gibi İlkay için dedi ki sütte leke var, onda yok. Oysa ki telefona bağlandı insanlar, dediler ki bu adam bizi taciz etti kardeşim, bıçak taşırdı bu adam.
0: Tamam şimdi.
2: Şimdi bakın, sizin tanıdığınız İlkay olmayabilir. Çünkü kızlar rahatsız olduklarını 26 sene sonra Esra Ezmeci'yi arayıp bildirdiler. Siz Lütfi Bey ile ilgili iyi bir düşünün. Eksik, gedik. Allah rahmet eylesin, yapacak
0: tabii
2: bir şey
0: ki
2: yok. Yani iyi değil de ya şu noktalarda da bir olabilir miyi bize anlatın. Çünkü siz o dönemlere tanık olmuş ender bir adamsınız. Zor buluyoruz
1: evet,
2: biz böyle tanıkları.
0: Ya biz...
2: Bir bak da Lütfi'nin bize bir analizini yap. Böyle lekesiz, temiz deme yani. Önce şöyle hataları da olabilir mesela.
0: Vallahi,
2: o evde toplanıyormuş insanlar mesela.
0: Vallahi,
2: yasaklı madde kullanıyormuş.
0: Ben bir hata derseniz yani ben en ufak bir şeyini görmedim ya. Yani gerçek bu yani. Hani ölmüş gitmiş yani, arkasından hani bir şeyi ekstra bir şey ekleyip de yalan konuşmaya gerek yok.
2: Evde oturup da yasaklı madde kullanıyormuş ya.
0: Kendisi kullanmaz
2: yasaklı. Kendisi kullanmasa da yer temin ediyor.
1: Oraya gidiyorlarmış.
2: Bu da süte bir leke koymaz mı mesela?
0: Ya şimdi nasıl söyleyeyim ben size, yani mahallenin çocukları gider. Şimdi ben de gidiyordum, oturdum mesela hani bir şeyler olduk, oturup yiyorduk. Yani
2: İçiyordunuz, muhabbet ediyordunuz.
0: Yani yemek yiyoruz, onu yapıyoruz, muhabbet. Ama hani mahallenin çocukları veyahut da ekstra başka bir yerden gelip girer bilmiyorum. Gece girer bilmiyorum. Gece zaten benim orada işim yok.
2: Evet.
1: Peki böyle birazcık orası harabe olarak bilinen bir yer, hep öyle miydi?
0: Yani harabe derken ya onun dünyası öyle.
1: Hı hı. Hayır, dünyası öyle de yani orası böyle hani birazcık harabe ya, hep mi öyleydi yoksa yaşanmıyor diye mi böyle şimdi?
0: Ya şimdi orası daha da kötüydü. Evi yandı. Belediyemiz, teşekkür, Allah razı olsun oradan, yaptılar yani kendine göre bir yer yaptılar. Orada yaşadı ve öldü ve hala o şekilde orası duruyor. Ben ona da şaşkınım yani.
1: Hı hı.
0: Kimsen yok senin. Tamam, belediye yık, yok et, kaybet.
1: Şimdi bu arada izleyicilerimize de söyleyelim. Kimler olduğunu tekrar söyleyin.
0: Çok özür dilerim. Evi barkı olmayan insan, sokakta kalan insan, kapı açık gider orada yatar. Evet. Orada kadın ayakkabısı da bulursunuz. Başka bir şey de bulursunuz yani.
1: Hı hı.
0: Hani ama mahallenin insanların orada işi olmaz bence, ama sokakta yatan, orayı belirleyen biri yatar gider ona söyler. Tinercisi gelir, o su gelir, bu su gelir. Şimdi tinerci derken yanlış anlaşılmasın. Herkesin kimliği var, şeyi
2: bu
0: var yani.
2: Bu arada gelip gidenlerden şimdi birileri yapmış ve Lütfi de bunu gizlemiş olabilir mi sence?
0: Bir şey diyemem.
1: Şimdi şöyle bir şey, evin arka tarafından ve bahçesinden direkt aslında Çağlaların evine gidiş var. Biz de biliyoruz ki Çağlı'nın evinin oradan çıkıyor ve direkt kayboluyor kişi. Sanki ya bodrum kata inmiş ya da farklı bir şekilde arka taraftan gitmiş gibi bir şey. Ne sizin orada durduğunuz taraftan çıkıyor, ne sanki tepeden çıkıyor. Yani görünür bir yerden kaçmıyor. Bir anda yok oluyor bu kişi. O yüzden bunun gidip ya o metruk bina dediğimiz yere gittiği ya da başka bir şekilde bodrumdan kaçtığı düşünülüyor. Bu arada Ender, Minik Yaşar, Gürol ve Serdar'dan da onlar hayatta olan kişiler, kan örnekleri alındı.
0: Evet.
1: Size geldiler mi almak için?
0: Verdim ben.

0: Ben de.
1: Verdiniz, siz
0: Verdim
1: de
0: verdim.
1: verdiniz kan
0: Burada söyleyeyim ki
1: örneğinizi.
0: vereceğim tabii ki. Niye vermeyeyim?
1: Ne zaman verdiniz?
0: Valla cumartesi günü müydü? Geçen gün tam günü hatırlamıyorum.
1: Yani aslında tüm şüphelilerden, yayınımızda da çıkan tüm herkesten kan örnekleri alınıyor. Şimdi İlkay'ın sanırım tabii o cinayete kurban gittiği için DNA'sı hazırda olabilir. Karşılaştırma yapılacak ya da olmazsa mezarı
0: Tabii
1: açılacaktır
0: tabii.
1: ama cinayete kurban gittiği için DNA'sı zaten hazır bir şekilde olabilir. Peki senin en çok aklında şimdi bu kadar kişi tanıyorsun. Bunu söylemek zor ama ya belki bir ihtimal budur dediğin kimse var mı?
0: Ya ben kimseye diyemem demiyorum da yani yakıştıramam. Şimdi bağlanan kızlar, kadınlar, bayanlar her kimlerse ben tanımıyorum ama İlkay böyle bir şey bıçakla tehdit etmiş. Yani genel aramızda gelip biri veyahut da kızın abisi vardır hani deseler ki böyle tabii ki biz hani ona müdahale ederiz alırız hani niye böyle hani hiç benim abi ilk defa burada duyuyorum şu an bıçakla tehdit etmiş ki o kız kim yani.
1: Yani sizi işte sizin belki o bakış açınızı bildiği için insanlar size rahatça da o karanlık taraflarını gösteremezler. Yani İlkay'ın belki karanlık bir tarafı var, gösteremiyor. Çünkü sizin onaylayacağınız bir durum değil ki göstersin. Lütfü Şey niye karanlık tarafını size göstersin? Tepki alacağını biliyor. Şimdi
0: Hanımefendi, onun karanlık bir tarafı olamaz zaten.
1: neden?
0: Onun ya olamaz. Onun karanlık bir tarafı olamaz yani. Onun karanlık hiçbir tarafı olamaz. Yani tanıdığım adam Lütfü şu an mezardaysa onun karanlık bir tarafı olamaz.
1: Ama başka insanları öyle söylemiyor. Mesela Gürol diyor ki orayı herkes toplanırdı, madde kullanırdık biz orada. Sonuçta bu insan da bir gün madde denediyse biliyoruz ki madde kullanımı, alkol kullanımı insanların kimliklerini tamamen değiştirebilir.
0: Şimdi Gürol bunu mu söylüyor? Yani biz orada toplanıyorduk, madde kullanıyorduk. Ben buna gülerim ya.
1: Evet
0: Ben buna
1: söylüyor.
0: gülerim yani.
1: İfadesi de var.
0: Ya ben buna gülerim. Yani ben
1: Neden?
0: gidiyordum orada toplanıyorduk, madde içiyorduk. Ben buna gülerim. Kendim söylesem kendimle de
1: Ya
0: alay
1: bu
0: ederim.
1: neden
0: Bunlara küçülme.
1: gülersiniz? Neden? Neden?
0: Şaka gibi ya vallahi. Mesela en son geldiğimde ben yani çok moralim bozuldu. Kalktım ben dışarıda şimdi konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Kimse kimsenin ağzını arayamaz ya. Şimdi gelip benim ağzımı arıyor. Ben anlamıyor muyum yani ne niyetle yanıma geldiğini? Şimdi o
1: Kim sizin
0: beyefendi
1: ağzınızı arıyor?
0: bakın beyefendiyle dışarıda istişare yapıyoruz. Hani ilk ayıp şöyle böyle fikir yürütüyoruz. Diyoruz ki hani ölüm de aynı şekil hani diyoruz ilahi adalet mi acaba hani ki inşallah değildir.
1: İlkay için mi ilahi adalettir diye konuşuyorsunuz?
0: Konuşuyoruz ama orada çelişki diyor. Yani şimdi çelişki ne çelişkisi hanımefendi yani. Siz de bana diyorsunuz sen Ahmet biliyorsun. Yani neyi biliyorum bilsem size kelime konuşayım.
1: Hayır
0: Ben
1: o değil. Şimdi
0: insan
1: siz
0: değilim.
1: Muhittin Bey'le Muhittin Bey'den bahsediyorsunuz. Kendisi jandarma
0: Tabii
1: personeli
0: ki, tabii
1: olan.
0: ki ama
1: Ona
0: istişare yapıyoruz yani.
1: söylediğinizde
0: Sadece acaba aynı mı? Yani ilahi adalet hani feci Allah yani günahlarını hanımının çocuğunun o da bizim bir evladımız feci şekilde öldürüldüler. Ama sonra top bana döndü yani pası bana attı hani
1: Hayır.
0: çelişki diyor çelişki yani neyin çelişkisi
1: Ama
0: dışarıda
1: Muhittin Bey'e İlkay'ın sapkın bazı durumları olduğunu söylemişsiniz.
0: ben sapkın durum söylemedim hanımefendi.
1: İlişkileri, pardon.
0: İlişki söylemedim hanımefendi. Sadece ben onu yıllar önce arabamla giderken sokakta gördüm. Burada kalıyorum da gittim baktım böyle bir yerde yatak matak falan filan. Biri geldi. Ne yapıyorsun burada falan? Ya işte dedi bir iki gün burada kalıyorum. Çıktım yürüdüm gittim. Çünkü hani bana sıkıntılı muhabbetler bunlar.
1: İlkay'dan bahsediyorsunuz, değil mi?
0: Aynen. Bu yani bu konuşuldu. Şimdi sapkın olabilir, sapık olabilir. Ama ben onun yüzünü görmedim.
1: Peki Ahmet ben aslında anlıyorum seni. Sen şimdi bu insanlar konuşulunca biraz geriliyorsun.
0: Gerilmiyorum hanımefendi. Şu an burada zaten gerginim ben. İlk gün de gergindim. Dışarıda
1: Neden?
0: fotoğraf çektirirken de ben gergin oluyorum çünkü. Yani rahatsız oluyorum yani.
1: Yani bu
0: Açık konuşmak
1: insanların
0: gerekirse.
1: arasına giriyorsunuz. Onlar hakkında konuşmuş olmaktan mı?
0: Ya değil hanımefendi yani şimdi ne bileyim kimse çıksın ortaya biz de artık kim olduğunu bilelim yani. Ama dilerim Allah'tan yani bizim etrafımızdan biri değildir inşallah diyorum yani.
1: Ne yaparsınız mesela? Ya ne hissedersiniz sizin etrafınızdan? Şimdi
0: Ya
1: sonuçta
0: insan
1: sizin
0: üzülür.
1: etrafınızdaki herkese bakılıyor şu an.
0: E ne yapalım şimdi oturmuşuz aynı kaptan yemek yemişiz oturup muhabbet etmişiz çıkmışız oraya gitmişiz buraya gitmişiz vakit geçirmişiz. E sen şimdi yani etrafımdan biri böyle şey sen bizim anamıza da farklı bakarsın bilmem nemize de farklı bakmıştır demek ki diye düşünürüm
1: E
0: yani şimdi
1: tabii ki öyle.
0: hanımefendi.
1: Öyle bir sapkının öyle yapacağı kesindir. Yani biriyle kalmaz öyle
0: E
1: şeyler.
0: gene gelmeyeceğim bir çok sevdiğim bir abim var Semih abim onun ısrarlarıyla geldim ben buraya. Yani ben anlamıyorum yani ben hoş bir durum değil hanımefendi ya bir kız
2: Ya
0: çocuğu
2: kimse size
0: yani.
2: şüpheli muamelesi yapmıyor ama gerilmene gerek yok Ahmet Bey. Sizden biz bilgi
0: Abi
2: almaya çalışıyoruz. Sana şüpheli yaklaşıyor muyuz?
0: şüpheli yaklaşmıyorsunuz. Ben etrafımdaki insanlardan konuşuyoruz. Bu insanlarla biz vakit geçirmişiz.
2: Tamam.
0: Evimize sokmuşuz.

0: Haklısın.
1: Onu diyorum ben yani.
0: Böyle bir cinayeti işleyen biri sence afişe eder mi ki etmemiş 26 yıldan beri? Bilinmemesi, gizlenmesi de çok doğal değil mi? Onun için insanlara...
2: Bu sizi suçlu yapmaz ki.
0: Bu sizin şüpheli de yapmaz.
2: Bize burada kadınlar geliyor yapmaz. Kocası aynı yatağı paylaştı. Kocası katil çıkmış. Hayır benim kocam yapmaz diyor. Ya
1: suçlu
2: öyle biri değil diyor.
1: Yapmaz zaten yani konumuz o değil. Yani ben kendim hani geriliyorum yani şunları dinliyorum, cevap veriyorum. Kendimi geriliyorum, gergin hissediyorum. Ya benim
0: Ahmet
1: suçlu olduğum veyahut da olmadığım anlamı...
0: Sen o dönemleri bilen nadide kişilerden birisin. Gerilme ne zaman ihtiyaç olduğunda da lütfen gel. Çünkü sen bu karakterlerin nasıl insanlar olduğunu sen bize anlatıyorsun, doğru mu? Onun için gerilme, şüpheli de yapmadık seni lütfen.
1: Buna inanıyorum ki çok kısa bir sürede polisimiz bu işi çözecek. Ben buna inandım. Gerçekten çok kısa bir sürede çözüleceğine inanıyorum ben.
2: Biz
1: Allah'ın
2: de inanıyoruz. Gerçekten bu sene çözecek. O zaman Ahmet şöyle diye de düşün. Belki sen hiç burada konuşulmayan bir ismin de olduğunu düşündüğün için de bunlardan çıkmayacak diye düşünüyor olabilirsin.
1: Yok, öyle bir düşüncem yok.
0: Peki Lütfü olay günü, olay saatinde de o taksi durağında telefonlara bakıyor muydu?
1: Muhtemelen
0: sen oralara yakın bir yerde biliyordun.
1: Muhtemelen
0: çünkü.
1: Oradadır değildir bilmiyorum ben. Muhtemelen oradadır, evindedir belki. İşte
0: o eve de başkaları da girip çıkıyormuş büyük bir ihtimalle.
1: Ya mahallenin çocukları tabii ki girip çıkıyor. Yani bahçede oturuyorlar, affedersin mangal yapıyorlar. Tamam. Yani.
2: Şimdi bak şunu biliyoruz. Bunu sonuçta çok da uzakta olan biri yapmadı. Oralarda doğru. Biri yaptı. Yani bu kesin çünkü çok rahatlıkla kaçabilecek. Oraya daha önce de gelmiş biri yaptı. Bana göre insanlar farklı düşünebilir ama bana göre... Bir şekilde madde etkisi altında ya da rahatlıkla şiddet eğilimi olan biri bu kızı katletti. Çünkü o kadar rahat ve o kadar vahşice bir katliam ki, bakın katliam
0: gerçekten,
2: diyorum,
0: gerçekten.
2: Bir korkunç bir eylemden bahsediyoruz. Yani olabilecek en kötü şey, yani birini öldürmenin dışında yani farklı şeyler de içeriyor içinde. Çok korkunç. O yüzden bu eğilimde olan biri var. İnsanların karanlık yüzleri... Her zaman bilemeyiz. Bazen yatağımızda yatan adam bir katil, bir seri katil de çıkabilir. Anlayamayabiliriz. İnsanların bize gösterdiği yüzüyle maskeleri vardır ve bambaşka olabilir. O yüzden bu da seni kötü yapmaz Ahmet. Sen hepsini iyi biliyordun.
1: Beni ama... yapar yapmaz önemli değil. Kim nasıl biliyorsa bilsin sıkıntı değil ama yani Allah kimsenin başına vermesin. Yani kimse de Allah belasını versin yani. Ya yaşıyorsa da yaşamıyorsa da V3 diyorsunuz, DNA diyorsunuz. Hepsinin Allah belasını versin yani. Ne diyeyim ki ben?
2: Gerçekten öyle. Şimdi
1: yani böyle bir şey nasıl yani bir çocuğa bunu nasıl yapabilirsiniz yani? Ben onu diyorum yani.
2: Biz de onun için zaten yardım istedik. Çocuk yani bir çocuk çok vahşi bir şekilde katledildi. Biliyoruz ki bu kadar vahşi katliamlarda yani çoğunlukla kişinin psikopatik eğilimli olduğunu, madde kullanabilmiş olduğunu, önceden de belki Çağla'ya takıntılı olduğunu ya da başka bir amaçla eve de girmiş olabilir. İstismar edemeyecek potansiyelde biridir. Sadece Lütfü Çay için söylemiyorum. Sadece kadın iç çamaşırları topluyordur. Kadın kıyafetleri topluyordur. İçeri onun için girmiştir. Sonrasında olaylar bağırma, çağırma ya da başka boyuta da gitmiştir. Çok net olarak bilebildiğimiz bir şey değil ama tahmin ediyoruz ki çünkü neden? Bu çocuğumuzun çok vahşi bir şekilde... Evet. Katledilmesi var ortada. Yani normal, yani hiçbir şekilde bıçaklama eylemi normal değildir ama bu korkunç. O yüzden de hani aklımızda bazı tiplemeler ya da profiller oluşuyor. Teşekkür ederiz Ahmet Bey geldiğiniz için. Sağ olun destekleriniz için. Şimdi onu söylemek istiyorum. Bazen tabii ki de şimdi ben böyle şeyler söyleyince yanımızdaki insanlara güvenmeyeceğiz mi ya da eşimiz dostumuz? Ama bazen insanlar karanlık yüzlerini çok iyi saklayabilirler. Çok iyi dostunuz olur. Arka planda türlü türlü sapkınlığı, farklı bir karanlık yüzü olabilir. O yüzden %100 kimseden emin olmamak lazım. Bazen bu durumları yaşayan kadınlarımızı da görüyorum. Mesela eşleri bambaşka çıkabiliyor. Onun için insanları tanıyamıyor olmak sizin suçunuz değil. Bazı insanlar çok iyi saklıyor kendini. Şimdi Batuhan konusuna geçelim.
3: Türkiye'nin konuştuğu ölüm.
4: Benim oğlum geri gel.
5: Türkan katil.
3: 27 yaşındaki Batuhan cinayete mi kurban gitti?
2: Türkan'ın yazısı diyor ki ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız.
3: Ölümünden önce telefonunda ne araştırdı?
4: Yemin ediyorum görmedim ya. Bunları bana okutmadılar.
3: Türkan'la ilgili ne öğrendi?
4: Ne yapacaksınız? Beni de mesamahaneye kapatacaksınız. İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini.
3: Batuhan'ı ölüme

0: geri mi götürdü?
1: O boynundaki tırnak izini gibi yaptı.
2: Sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın.
0: Gerçeklerin ortaya çıkacağı canlı yayın.
1: Kafasındaki yarık.
3: Bu bir cinayettir.
0: Az sonra.
4: Şimdi Batuhan konusu da hepimizi üzen konulardan biri gerçekten. Yasemin Hanım burada ve ameliyat olması gerekiyor aslında. Ameliyata da girmiyor. Çünkü diyor ben bu konunun açılmasını, bu dosyanın tekrardan açılmasını en azından bir mahkeme görmesini istiyorum. Bu dosya tekrardan açılsın diye çok da haklı. İntihar olarak aslında takipsizlik verilen dosyada bazı eksiklikler olduğunu ve bunların da araştırılması gerektiğini, hatta yeni deliller çıktığını söyledik. Avukatlarımız da dilekçe vererek ilgili makamlara ilettiler. Ben bu dosyanın tekrar açılacağına eminim yani. Gerçekten öyle. İnşallah Çağla dosyasındaki gibi sizin dosyada da ilerlemeler, değişimler İnşallah. Olacak.
3: Esra Hanım, ben şöyle söylemek istiyorum. 26 yıllık bir dosya. Ve şu anda tüm mezarlar ölüler konuşuyor. Ölüler konuşturuluyor. Türkan canlı. Ve konuşması gerekiyor. Bugün ölüler konuşturulabiliyorsa canlılar hayli hayli konuşturulabilir. Neden? Ben de mi 26 yıl bekleyeyim? Benim o kadar yaşayacağım meçhul. Ne benim böyle bir takatim var. Ne de gücüm. Benim tek istediğim hazır sıcağı sıcağına gelişen bir olayın ortaya net bir şekilde deliller tam olarak karartılmadan dosyamın açılması, mahkemeye çıkalım istiyorum. Hakim huzurunda yüz yüze görüşelim istiyorum. Tek istediğim adaletimin önünde ben de hesap sorayım. Oradaki yetkiler de bana hesap sorsun. Yüzleşelim. Arkamdan geçerek oh iyi yapmışsın demesini artık kaldıramıyorum.
4: Yasemin Hanım, o dediğiniz beni çok etkiledi. Diğer programda evet. Sizin arkanızdan geçerek orada kendini savunuyor programda ama size gelip oh iyi ki yaptım demesi.
3: Aynen Esra Hanım, ve ben orada hamle yapınca orada beni kilitlediler. Ve ben burada kıt diye bir ses duydum. Ondan sonra ben bir daha yürüyemez hale geldim.
4: Yasemin Hanım, onu çok merak ediyorum. Şimdi siz orada programdan çıkmış mıydınız? Nasıl oldu tam olarak olay?
3: Esra Hanım, şöyle oldu. Biz programa hazırlanıyoruz aslında. Beni çıkarttılar yine programda bir elemanla beraber, arkadaşla beraber, eşim de kolumda. O da arkamdan geçiyormuş, kuaförü mü ne varmış içeride, saçlarını yaptırıyormuş. Ben de giderken oh iyi yapmışım dedi. Allah Allah dedim, acaba bu bana mı dendi, başkasına mı dendi? Şöyle sağıma soluma baktım. O esnada kayınvalidelerin bir yarışması vardı. Herhalde dedim gelin kaynana şey yapıyorlar. Şöyle bir arkama dönünce aynen şu hareket. Oh iyi yapmışım.
4: Size diyor direkt.
3: Evet direkt. Esra Hanım, inanın ki o an bir saldırıya geçtim. Eşim de buradadır. Böyle bir kavraması vardı. Ne kadar bocaladıysam bırakmadılar. Bunu birkaç kere daha yaşadık. Birkaç kere daha yaşadık. Ve her seferinde beni kışkırtıcı, beni kendine saldırtacak hareketler yaptı.
4: Peki bunu birkaç kere mi söyledi? Oh iyi ki yaptı mı?
3: Tabii, ve ben diyorum ki eşime sen duydun mu? Ben duymadım diyor. Öbürüne diyorum duymadım diyor. Yani diyorum ya hani aklımı oynatacağım. Ya ben bunu duyuyorum da yanımdakiler nasıl duymadı? Ben durup dururken niye saldırayım? Bir cümle beni tetikledi ki ben ayağa kalktım. Ama bunu kimseye anlatamadım Esra Hanım.
4: Şimdi Türkan'ın bu kışkırtma huyunu ve aslında kıskandırma, kışkırtmayı kendi partnerlerine de yapıyor. Evet. Mesela eski ilişkileriyle birlikteliğini gösteriyor. Ya da ayrılık sürecinde bak bana bu asıldı, bana bu yürüdü, benimle birlikte olmak istedi gibi şeyler göstererek yani kendine göre kendi değerini artık hani.
3: Esra Hanım, ismini vermeyeceğim, kendisi biliyor zaten, canlı yayına bağlandı ve ikrar etti bunu. 55 yaşında. Batuhan'ın da tanıdığı bu kişiyle çıkıyor. Batuhan'ın boşanmasına yakın birkaç gün içerisinde bu olay oluyor. Geziyorlar, dolaşıyorlar ve bu uygunsuz videoları bu şahsa gösteriyor. Ve ben özellikle şahsı soruyorum. Hep şunu dedi. Ben onu arabamdan indirdim. Ama ben orada tek bir cümle sordum.

0: Türkan'ım, Batuhan'ı evinde mi bıraktın yoksa Türkan'ım? Bana demedi ki ben Batuhan'ın evini bilmiyorum. Direkt bana söylediği cümle şu. Türkan'ı evine bıraktın. Hiç inkar etmeden. Yani ben Batuhan'ın evini bilmiyorum. Nereden bileyim cümlesi kullanmadan. Direkt Türkan'ın evine bıraktın. Hani sen sokağa atmıştın? Hani o videoları, o uygunsuz videoları Türkan kendi gösteriyor.
1: O kişiye de yani aslında
0: Tabii
1: insanları
0: tabii.
1: hep
0: Adam
1: kışkırtıyor yani o
0: tabii
1: adama da
0: tabii
1: gösterdi.
0: o adama da gösteriyor. Esra Hanım, o şahsın ismini de söyleyebilirim. Çünkü HTS'de Türkiye'nin kendi HTS'lerinde çıktı. Ve bu şahıs kendi ağzıyla ikrar etti canlı
1: Şimdi
0: yayında.
1: birazdan şeyi de söyleyeceğim. Aslında son aramalarında Batuhan'ın biliyoruz ki bir Bilal Hancı ve karşısında olan bir hanımla ilgili bir videosunu araştırıyor.
0: Evet.
1: Muhtemelen bunu bence Türkan orada işte bu inni de bana yürüdü böyle
0: Tabii,
1: yaptı
0: tabii, tabii.
1: diyerekten
0: %100.
1: söylediği bir şey ve hemen aslında vefatı öncesi bu olay oluyor. Ama şimdi aklımızda Batuhan'ın arkadaşı var Serdar Bey. Bakalım o neler söyleyecek. Serdar Bey merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk tekrardan.
1: Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Özellikle Türkan'ın Batuhan'ı kışkırtması, farklı yalanlar söylemesi, eski hayatına dair görüntüler izletmesiyle ilgili.
2: Ya tabii ki çünkü Batuhan'ın nereden canını acıtacağını çok iyi bilen biri olduğu için yani istediklerini öyle alabiliyordu Batuhan'dan. Onu kışkırtıp kızdırıp ona göre manipüle edebiliyordu onu. Ben zaten oraya gitmesindeki sebebin de o olduğunu düşünüyorum zaten.
1: Siz
2: Hani
1: bu
2: en başından beri.
1: kışkırtmalarda nelerin şahitsiniz? Ne yapıyordu mesela?
2: Batuhan'ın sevmediği hareketleri daha çok yapıyordu. Mesela Batuhan bitirmeye yakın olduğu dönemlerde, bitirmek istediğinde ilişkiyi sürekli bizzat benim şahit olduğum konu, biz Batuhan'la beraber Kenan abinin kafede otururken, hatta o dönem işte boşanma süreçleri vardı. Ben ilk boşanma davasına da gitmiştim Kenan abiyle beraber Batuhan'ın. Oradan kız feragat edip boşanmaktan vazgeçince onun akşamında işte farklı mekanlardan, kafelerden bilerek eski videolarını paylaşıyordu. Oradaymış gibi, hani hiçbir şey yokmuş gibi, böyle hala eğleniyorum, hayatıma bakıyorum falan gibilerinden. Hatta biz bir akşamda Batuhan bunları görüp, ya sonuç olarak Batuhan seviyordu onu. Ne kadar istemese de şey yapsa da seviyordu. Takdir edersiniz ki bu da bir kıskançlığa sebep. O yüzden bunları görüp biraz sinirleniyordu haliyle. Hatta birkaç defa gitmek istedi. Biz engel olduk, yapma dedim. Bak, bir oyun kuruyordur, bir şey vardır. Bilerek yapıyor, yapma etme diye.
1: Peki Serdar Bey, bu Bilal Hancı ile ilgili olan görüntülerden sizin haberiniz var mıydı?
2: O görüntülerden haberim yok da başka bir ünlü vardı. Onunla alakalı bir şeyler anlatmıştı, göstermişti
1: O da
2: Batuhan
1: bir
2: bana işte.
1: kulüpte miydi? Bir eğlence yerinde miydi?
2: O da bir kulüpte tanışılmış.
1: Evet.
2: Ondan sonra Instagram'dan yazmış Türkan'a, işte konuşmuşlar ki ben bunlara da zaten çok fazla şey, itimat etmiyorum. Daha çok Türkan'ın onlara yazıp daha sonrasında bunları kullanabilecek karakterde bir insan olduğunu düşünüyorum.
1: O da mı ünlü biriydi?
2: Evet, şu anda evlendi, barklandı, şimdi isim vermem çok etik
1: Ha,
2: olmaz.
1: yani aslında ünlü birinden bahsediyordu Türkan, onunla birlikte oldum diyerek. Öyle
2: Evet
1: mi?
2: evet tabii canım. Mesela Batuhan'a gösteriyordu mesajları, bak bana yazıyor, bana yürüyor. Halbuki gösterdiği mesajlarda Türkan kendi yazdıklarını siliyordu. Sadece o Türkan'a yazıyormuş gibi lanse ediyordu.
1: Ha,
2: Bak.
1: yani ünlü kişilerle görüşmesi vardı gerçekten ve onu kendi yazışmalarını siliyor, onlar bana yazıyorlar diyordu.
2: Evet, Batuhan'ı. Onu da ben tesadüfen denk geldik. Arabada şarkısı dengelince
1: Şarkı
2: Batuhan bana
1: söyleyen
2: şey...
1: biri yani şarkıcı mı bu
2: Evet,
1: kişi?
2: şarkıcı, o da şarkıcı. Şey dedi, hatta Batuhan bana dedi ki, ya bunu değiştirmişsin. Niye dedim, güzel şarkılar yapıyorlar son dönemde. Ben dedi bunu sevmiyorum, böyle böyle Türkan'a yazıyordu. Ne alaka dedim, bana oradan konu açılmıştı. Biz yazlığa giderken, hatta biz Batuhan'la biraz kaldık
1: Yani Türkan diyor ki
2: yukarıda.
1: herkes bana yazıyor yani ünlü kişiler de bana yazıyor ve
2: Tabii canım, ya o zaten dünyanın etrafında döndüğünü düşünen bir insan olduğu için hani her şey onun etrafında dönüyor. O en önemli, o en güzel, o en şey o. Bu şimdi o Batuhan'la boşanma kararı aldıktan sonra bu da biraz onun şeyi canını sıktı. Hani nasıl benden ayrılabilirsin gibilerinden, ego yaptı sanırım.

0: Bey size bir şey sormak istiyorum. Siz Batuhan'ın intihar ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle hayır. Ben çocuğun yanına gidiyordum zaten. Sabah yola çıkmıştık. Akşamına konuşmuşuz, sabah yanına gidiyorum. Gel dedi, burada bir iki gün kalırız. Yeni evimi görürsün, iş yerimi görürsün. Burada bir zaman geçiririz.
0: Siz o gün
1: Tabiri
0: mü, yani
1: caizse biraz
0: ertesi gün mü
1: takılırız.
0: yanına gideceksiniz 30
1: Biz
0: Haziran?
1: ya ben yoldayken öğrendim zaten. Ben onun yanına yola giderken abi.

0: Maaşını bekliyoruz.
1: Yani Serdar Bey, siz yani bu arkadaşınızla Batuhan'la bir buluşma planı yaptınız ve onun yanına doğru yola çıktığınızda mı oldu?
0: Yani şöyle, gecesinde olmuş. Ben sabah 7-8 gibi yola çıktım onun yanına. O sırada işte tam 7.30-8.30'du galiba, bilmiyorum tam saati, yalan söylemeyeyim.
1: Peki o mu
0: Notlarıma
1: sizi
0: bakarım.
1: çağırmıştı? O mu sizi çağırdı?
0: Tabii ki biz zaten, ben Almanya'dan döndüğümden beri bir senedir her gün beraberdik. O sonra oraya yerleşince hafta sonları benim yanıma geliyordu. Bizim bir dükkanımız var, hem bana yardımcı oluyordu hem beraber vakit geçiriyorduk. O oraya yerleşince o hafta sonu gelmedi, mesaiye kalacağım dedi. Bana Türkan'ın orada olduğunu söylemedi tabii, çünkü ben öyle görüşmelerini çok
1: İstemiyordunuz.
0: istemeyen biriydim. O da biraz çekiniyordu bu konuyla alakalı. Çünkü Türkan bütün arkadaşlarıyla görüşmesini engelliyordu onun. Dedi mesaiye kalacağım dedi. Ama sen dedi gel buraya, hem yeni dairemi görürsün, hem burada bir iki gün kalırız.
1: Yani evini gösterecekti size, yeni evini, ve ertesi gün gidiyordunuz.
0: Yeni evini ve iş yerini, yani hem dedi çalıştığım yeri görürsün hem kaldığım yeri görürsün, daireyi güzel yaptım dedi, dayım var dedi, annemler yardımcı oldu, dayadı döşedik, güzel oldu dedi, bir iki gün bende kalırsın dedi, hem burayı görürsün, biraz hava değişikliği olur dedi sana da. Ben de tamam dedim o zaman, pazartesi dedim yola çıkarım sabahtan, yani yarın sabah için, pazar günü konuşmuştuk, yarın dedim yola çıkarım ben, tamam dedi. Sonra ben ertesi sabah işte dükkana uğradım bizim. Hatta börek aldım. Dedim yolda götüreyim, yeriz orada beraber diye. Bir arkadaşımız daha vardı. Onu da aldım. Yola çıktım. Tam onu arayacakken abi Serhan aradı beni. Başımız sağ olsun dedi. Oğlum dedim saçmalamayın, bunun şakası mı olur? Ne anlatıyorsunuz? Ben yoldayım dedim. Yok dedi. Erhan biraz herhalde olayın şokuyla ya da bunu inanamadığından dolayı biraz sesi şeydi, böyle donuktu. Ben
1: Peki
0: de dedim
1: Serdar Bey, siz o
0: Kenan
1: gece
0: abi
1: ya
0: arıyor.
1: da bir gün önce nasıl konuştunuz? Yani nasıldı psikolojisi, durumu?
0: Ya gayet normal, bir cuma günü de konuştuk onunla. Perşembe de, yani her şey gayet normal. Hani tanımadığınız bir insanı yolda görseniz morali bozuk sanırsınız ki değil. Çocukluk arkadaşınızın, hele ki intihar edecek olan bir insanı, anlamama ihtimaliniz yok. Yani sürekli konuşuyorduk. Hatta ben şöyle söyleyeyim, pazartesi yola çıktıktan sonra bu durumu öğrendiğimde öğlen işte WhatsApp durumumdan şeyi paylaştığım zaman, onun resmini, birçok ortak arkadaşımız dahil bana şey yazdı. Makara mı yapıyorsunuz, ne oldu falan, hani dalga mı geçiyorsunuz, yani biz şakalaşırdık bazen. O konu değil, bunun şakası mı olur, hani Batuhan'ı kaybettik falan. O sırada bizim ortak bir arkadaşımız, Polonya'dan olan Şamil abim, o aradı. Onun dedi biz dün akşam 8 gibi konuştuk dedi Batuhan'la dedi. Sen dedi ne anlatıyorsun, nasıl dedi, hani asmış kendi falan. Vallahi dedim abi inanmıyorum zaten attığına ama bir bakacağım.
1: Yani birçok arkadaşıyla sosyal görüşüyor, gayet mutlu. Ertesi gün bu Serdar
0: Ya.
1: arkadaşını çağırmış kişi, gece kendini mi asacak?
0: Yani ya akşam bir de şöyle bir durum olmuş. Şamil'le görüşmesinde ben onların mesajlarını da ilettiler bana. Batuhan yazmış ki abi tanıdık bir savcı, güvenilir biri var mı? Biri benim işte kız arkadaşıma, karıma yanlış yaptı ama arkası güçlü, tanıdıkları var diye dosyayı kapatmışlar. O yüzden bana tanıdık, güvenilir, güvenebileceğimiz bir savcı, avukat bir şey lazım. Şamil abi demiş ki ya bir kız var, bir sorayım ona. Savcılık okuyordu, bitirdi mi ne yaptı bilmiyorum. Ona yönlendirebilirim. Güvenilirdir. Hani halktan hukuktan şaşmayacak biridir. Tamam demiş, sen bana gönder, ben yarın Serdar geldiğinde onunla gidip görüşürüm. Hani gibi bir muhabbet olmuş. Adam da zaten resmi görünce ona şaşırıp bana yazıyor. Oğlum biz dün konuştuk, çocuk böyle böyle bir şey istedi benden.
1: Duyuyor musunuz? Bakın, o kadar yani planlar yapmış, gayet iyi, psikolojisi gayet iyi. Arkadaşını çağırmış, ertesi gün birlikte keyifli vakit geçirecekler ve gece intihar ettiği deniliyor.
0: Yani imkanı yok. Ya zaten birçok çelişki var da olayda.
2: Bu hikayede Batuhan'ın içinde bulunduğu durumda Batuhan'ın kendisine değil Türkiye'ne zarar vermesi gerekirdi.
1: Ya
2: Yani tabii
1: tabii.
2: ki biz
0: Zaten
2: şiddete karşıyız ama yani kendisine bir
0: Batuhan öyle bir
2: zarar
0: çocuk.
2: verme durumu
0: Bakın.
2: söz konusu değil
1: Siz ne
2: burada.
1: diyorsunuz
0: Bakın
1: Yasemin
0: zaten.
1: Hanım? Bir
0: Bakın
1: saniye
0: Batuhan.
1: Serdar Bey, bir Yasemin Hanım'ı bir sormak
0: Tabii.
1: istiyorum.
3: Esra Hanım, ben

0: Hep söyledim ama benim sesimi duyan yok. Ben feryat ediyorum ama duyan yok. Benim söylemek istediğim şu. Bu çocuk asla kendini asmadı. O ipi hiç görmedi o çocuk. O
1: İmkanı yok.
0: tamamıyla düzenlenmiş bir senaryo, sahnelenmiş bir ortam. Bu çocuk darp edilmiş. Bu çocuk evde bir boğuşma yaşamış. Kendini kurtarmaya çalışmış. Bakın ben bunu açık ve net söylüyorum. Ama her kim varsa bunun arkasında ve benim dosyama el uzatıyorsa Sayın Adalet Bakanım, ben 26 yıl bekleyemem. Halim ortada. Kalkmak istiyorum ama insanlar beni taşıyamaz. Düşersem burada millete karşı duygu sömürüsü yapıyor derler. O yüzden kalkamıyorum. Ama sizden tek ricam, lütfen benim dosyamı tozlu raflara kaldırmayın. Lütfen. Bakın ölüyü bile konuşturuyorsunuz, mezar açtırıyorsunuz. Bu kadın sağ yaşıyor. Her gün programlara çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Bugün benim oğlumu yok eder. Evli insanların yuvasını yıkar. Daha çok kişinin canını yakacak. Bu kadın yürüyen bir bomba. Kimin elinde patlayacağı belli değil. Tabii ki delil olmadan kimseyi suçlamıyorum. Ama bu kadar deliller ortadayken ben iple asılmayı bile bana tehdit eden bir kadından bahsediyoruz. Bir anneye
1: Afiyet olsun.
0: ve oğlana diyor ki mezar hazırla diyorsa bunun daha ötesi yok. Yok. Ve benim çocuğum ve Türkan'dan başka. Ama şunu söyleyeceğim. Türkan ölmüş olsaydı, Batuhan sağ olsaydı benim çocuğum bugün cezaevindeydi. Bunun kadını erkeği yok. Kadın dernekleri neredesiniz? Neredesiniz? Ben anne değil miyim? Ben kadın değil miyim? Niye bir kadına bir anneye sahip çıkmıyorsunuz? Benim oğlum öldürüldü. Hem de bir kadın tarafından. Niye sustunuz? Gazetelerde manşet manşet kadın cinayeti diye yazdınız. Gazeteciler size diyorum. Sizi bir anne doğurmadı mı? Bu can değil miydi? Bu evlat değil miydi? Niye yazmadınız benim oğlumun haberini? Niye duyurmadınız? Sayın Adalet Bakanım. Bunun kızı erkeği yok. Benim oğlum erkek diye niye önemsenmiyor?
2: Ben
0: Bir kadın cinayeti işlendiği zaman bangır bangır bağırıyorsunuz. Neredesiniz ya? Neredesiniz?
2: Türkan Hanım çok haklısınız. Çünkü aslında baktığımızda anlatılan her şeyde bakıyorsunuz hiç Batuhan'ın intihar edecek bir
0: Yok canım,
2: durumu
0: çok
2: yok. Aynı
0: ezra.
2: zamanda bir sürü soru işareti bu çocuk
0: Yok.
2: yerde bulunuyor. Hiç askı ile ilgili yani adli tıp uzmanları bambaşka şeyler söylüyor. Ve bu çocuğun mahkemesi bile görülmedi. Direkt takipsizlik verilerek kapatıldı. Ve anne haklı olarak Batuhan için adalet istiyor. Sizi çok destekleyenler de var. Biz de bakanlığa mutlaka
1: Yok.
2: sizin sürecinizi anlattım, ilettim.
1: Ya.
2: Gerçekten ilettim. Çok da destekleyen var. İzleyicilerimiz mutlaka Yasemin Hanım için de desteklerini, mesajlarını mutlaka iletsinler. Önemli mi? Gerçekten önemli. Sizlerin yaptığı mesajlar, etiketlemeler bunlar çok önemli. Çünkü bir toplumsal olarak bir bu durumu
1: Yok.
2: anlatabilirsek, bir annenin acısını anlatabilirsek çok çok önemli. Yasemin anneye destek çıkalım. Çünkü baktığımız, gördüğümüz bir şey var. O da bu işin intihar olmadığı ve burada anne hastalıkla mücadele ediyor. Oğlu mezarda, diğeri Makedonya'da eğlence içinde. Bu
0: Esra Hanım,
2: haksızlık.
0: ben ameliyat olmayacağım benim dosyam açılana kadar. Gerekirse
2: Ama
0: felç
2: Yasemin
0: olmaya
2: Hanım,
0: da göz
2: ameliyat
0: alıyorum.
2: olman lazım.
0: Yeter ki benim dosyam açılsın.
1: Dosya
0: Dosyam açılsın ne olur. Ne olur
1: açılacak,
0: Esra Hanım.
1: açılacak.
2: Mutlaka açılacak. Elimden geleni yapacağım Yasemin Hanım. Avukatımız da Hasan hocamız da elinden geleni yapacak. Şimdi ona birazdan söz hakkı vereceğim ama yani Yasemin Hanım vallahi de billahi de uğraşıyorum. Herkese
0: Biliyorum Esra.
2: gönderiyorum da dosyanı. Yani Çağla'daki dosya gibi inşallah yani her dosyamızdan Allah'a şükür ki cevap aldık. İnşallah bundan da alacağız.
1: İnşallah.
2: Ben

0: İnanıyorum gerçekten alacak.
1: Sağ ol Esra. Sağ ol.
0: Ama senin de ameliyat olman gerekiyor. Ne yapacağız Yasemin Hanım?
1: Ama önce benim evladım. Ben değilim önemli
0: ama
1: olan.
0: Ama sen baksanıza bu ağrıyla mücadele
2: ben...
0: ediyor kadın.
2: Hayır, kalıcı da olabilir sonra, Allah korusun. Ameliyat
1: ya
2: olmasın.
1: Rica ediyorum, ne olursunuz. Tek istedim oğlumun dosyasını açın, inceleyin ne olursunuz. Bir şey söylüyorsam sebepsiz değildir, ne olursunuz. Bu sadece duygusal değil. Çocuğumu çok iyi tanıyorum. 27 yılımı bir anda bir kalemde silemezler. Esra Hanım, 3 aylık bir kadının sözüyle benim çocuğumu toprak altına gömdüler. 27 yılımı verdim ben o çocuğa. Benim hiç mi bir emeğim yok bu çocuğun üstüne? 3 aylık kadının sözüyle intihar diye kapattılar. Nerede benim 27 yılım? Nerede benim çocuğum? Benim çocuğum güneş görmüyor. Benim çocuğum toprağın altında yaşamıyor. Ben kendimi, mesela yemin ediyorum, aldım nefesi bile kendimi haram sayıyorum. Benim
0: Bak
1: çocuğum gencecik
0: Yasemin.
1: toprak altında yatıyor. Kimin uğruna? Kimin yüzünden? Batuhan azmadı kendini. Batuhan'ı resmen katlettiler. Ne olursunuz artık sesimi duyun. Ey koca elindekiler. Hangi vicdanla susuyorsunuz ya? Oradan izliyorsunuz. Hiçbir vicdanınız yok. Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelebilir. Lütfen konuşun. Görgü tanıkları susmayın artık ya. Zevk mi alıyorsunuz gözyaşı dökmemden? Şu halimle buralara geliyorum. Çocuğum için bir delil, bir küçücük ışık arıyorum ben.
0: Ah
1: Yapmayın
0: Yasemin
1: ya. Ne
0: Hanım.
1: olur artık
0: İnşallah bak ben
1: gerçekten.
0: sana söylüyorum. Elimizden geleni yapacağız ama sağlığın da çok önemli. Bak Hasan
2: Ya
0: hocamıza söyleyeyim.
2: şöyle bak.
0: Hasan hocam ne
2: Ya
0: yapabiliriz?
2: bak, ben bazen savcılarımıza, hakimlerimize çok kızıyorum. Gerçekten. Bak, kadın diyor ki 27 yıllık ben oğlumu tanımadım mı? Tanıklar yüzlerce sayfa dosya. Her şeyi bir tarafa bırak. Bakın, götüreceksin Türkan'ı. O ipten indir diyeceksin. İndirebilirse dersin ki tamam oluyormuş. İndiremezse bu bir cinayettir. Bakın, bu kadar basit bir şeyi yapmamak, yüzlerce tanık dinler, o kadar sayfa delil toplar, adli tıptan şu rapor. Yahu kadını götürsene. Kadını bir götür
0: Oh.
2: o
0: Yani
2: yatak
0: bir keşif
2: odasına.
0: yapılsa olay
2: Evet,
0: bitecek.
2: bakın, bir keşif yap. Kadın oradan 45 kiloluk, 47 kiloluk kadın, 97 kilo bir adamı tek eliyle kaldırsın. Ben gideceğim, diyeceğim ki Türkan, biz sizden özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Ya bu kadar basit bir şeyi niye yapmaz savcılık ya? Neden yapmaz ya? Bırak tanık dinleme, bu kadına inanma. Türkan'a da inanma. Ya götür Türkan'cığım. Sehpayı da getir.
0: Sadece
2: Kaldır de ya,
0: ifadelere
2: bu kadar.
0: inanılarak bu çocuk intihar
2: Ya bu
0: etti.
2: kadar
0: Sadece
2: olur mu
0: ifadelere
2: ya?
0: inanılmış. Sadece ifadeler. Olmaz. Bakın mahkemesi bile açılmadı diyorum. Takipsizlik verildi. Savcılık baktı. Mahkemeye de gerek yok. İntihardan da geçti. Yani mahkeme de olmadı.
2: Tabii.
0: Olsa çıkacak. Olsa çıkacak.
2: Ama keşif yap. Savcı olarak git oraya. Gel Türkan.
1: Hayır.
2: Çık bakalım
0: Ay.
2: kızım.
0: Allah.
2: Bir elinde ip olsun. Bir elinde de batuhan olsun. Hadi ipi çıkar bakalım de. Ya bu
0: Evet.
2: imkansız. Bakın, ben 22 yıldan beri bir sürü böyle davaya baktım.
0: İnşallah
2: Bu
0: elimiz
2: imkansız. Bakanlık da bak, bu fikrimize
0: Esra.
2: önem versin. Bütün dosyayı bir tarafa bırakın. Türkan'ı oraya sokun. İpi de aynı şekilde asın, bornoz kuşağını. Ve bir eliyle kaldırmasını, bir eliyle de çıkarmasını sağlasın
0: İnşallah
2: bakalım. Olur mu
0: yapacağız.
2: olmaz. Bu kadar.
0: Şimdi bu arada Bilal Hancı ile ilgili bir görüntü vardı biliyorsunuz. Onu göstermiştik. Yasemin Hanım, çünkü en son vefatından önce bu görüntüyü araştırmış ve yarım saat boyunca ortalama bununla ilgili kamera kayıtlarına ve görüntülere bakmış. Muhtemelen burada dediğimiz şey şuydu. Türkan Batuhan'a dedi ki işte bu kişi de benimle ilgileniyor. Biz onunla bara gittik falan dedi diye tahmin ediyorum ben. Bilal Bey kendisi aradı. Kendisiyle iletişime geçtik. Bilal Hancı dedi ki o kişi benim evet ama karşımdaki Türkan değil. Yani sordum Türkan mıdır değil midir nasıl biridir? Hayır şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim ama Türkan değil. O yüzden de kendisi o kişinin Türkan olmadığını teyit etmiş dedi. Şu anda zaten o kişi de Trabzon'da dedi. Kendisi bir öğrenci herhalde üniversite öğrencisi. Trabzon'da olduğunu söyledi. Yani o kişi

0: şeyle alakası yok.
1: Esrarım hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Kimseyi de töhmet altında bırakmak istemiyorum ama bizim araştırdığımız kadarıyla bunu bir tek eğer Batuhan 9 kere bunu arıyorsa ve özellikle sadece o bölümü bunu o zaman Türkan
0: Türkan
1: gösterdi.
0: göster. Türkan dedi ki,
1: Kışkırtarak yapıyor.
0: evet ben Bilal Bey'le de görüştüm ya da bana
1: Evet.
0: yürüdü ya da biz bir bara gittik. Mutlaka böyle bir şey
1: Evet.
0: söyledi. O da onun üstüne tekrar tekrar baktı. Bakın bana göre ne
1: Evet.
0: oldu o gece? Tekrar tekrar baktı. Zaten daha önceki tepkilerinden de anlıyorum. Ben böyle ilişki istemiyorum. Bıktım senin bu sapıklıklarından.
1: Evet.
0: Bilmem nemden dedi. Ben istemiyorum bu ilişkiyi. Bitsin dedi. O da
1: Aynen.
0: kabullenemedi bitmesini. Ya kafasına vurdu ya bir şey oldu. Sonra da bir düzenek kuruldu diye tahmin ediyorum. Ya da bu düzenek zaten planının bir parçasıydı. Bir daha Batuhan ondan ayrılmak isterse bunu yapacaktı. Ve zaten de önceden... Ne oldu Yasemin Hanım, iyi
1: İyiyim
0: misiniz?
1: Esra'ım, iyiyim.
0: Zaten önceden de Yasemin Hanım'a söylediği gibi öyle bir şey yapacağım ki seni öldüreceğim ama herkes senden bilecek demişti.
1: Aynen.
0: Bunu da
1: Aynen.
0: bir şekilde başardı ama son gülen iyi güler diyelim. Bu konuyu, bu dosyayı mutlaka açılacak ve mahkemesi görülecek. Belki de
1: İnşallah.
0: parmaklıklar arkasında göreceğiz Türkan'ı.
2: İnşallah. Bu senaryo sizin dediğiniz belki de tartıştılar kafasına vurdu. Hatta ben biraz daha ileri gidiyorum. Öldü zannetti. Yani ondan sonra da bir şekilde boğdu. Yani ve bu
1: Tişörtü
2: senaryoya
1: yok.
2: inanmak Türkan'ın o ipten
0: Evet.
2: Batuhan'ı indirmesinden daha kolay. Bakın bu senaryoya inanmak.
0: Bence üçüncü kişiden de destek almış
2: Yani
0: olabilir.
2: bu
0: Çünkü
2: senaryo daha
0: Batuhan
2: kolay.
0: ağır bir çocuk ve bu
2: Evet.
0: düzeneği kurmada üçüncü bir kişinin de olduğunu düşünüyorum. Zaten kamera kayıtları yok biliyorsunuz. Arkadan giriş çıkış var. Bununla ilgili detaylarla ilgili bizim ekibimiz de araştırma yapıyor. İnşallah savcılık da tekrar dosya
1: İnşallah.
0: açılacak diye
1: Esra Hanım,
0: düşünüyoruz.
1: çok çok basit bir şey. Çocuk eve geliyor, tişörtünü indiriyor. Ya 11 saat bu çocukla zaman geçirdiğini söylüyorsun. Kendi ağzınla söylüyorsun bunu. Diğer programda. O tişörtünün nerek olduğunu bilmiyorsun ve o tişört ortada yok Esra Hanım. Benim çocuğumu sen o tişörtle boğdun. Ben o tişörtün sorgulanmasını istiyorum ya.
0: Evet, tişört, yorgan, bazı
1: Yok
0: şeyler de
1: Esra
0: eksik.
1: Hanım, yok.
0: İnşallah elini...
1: Sebbahlar çocuğumun ayaklarının altında. Nasıl
0: Yar...
1: kafasına denk geliyor?
0: Evet, yarın devam
1: Sebbahlar,
0: edeceğiz
1: çok
0: Yasemin Hanım.
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah
1: Sağ olun.
0: elimizden geleni yapacağız. Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Böylesini ne gördünüz, ne duydunuz?
4: Bir garanti vermen lazım. 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacaksın.
3: Evlilik karşılığı senet imzaladı. 10 gün sonra icraya verdi.
4: Ciddi olarak evlenmek istedim. İcraya koymuş evi.
3: İbrahim ve suçladığı eşi Ganim'e canlı yayında yüzleşti.
4: Buraya gelecek, buraya. Buraya
5: benim
4: gelsin.
5: O benim ismim bile bilmiyor bak.
4: Sevil oldu, Sevilay oldu, Ganim oldu.
3: İmzaladığı senetler benim mehirim.
2: Yani bu bir mehir mi?
5: Mehir efendim, mehir.
3: Bu bir... İbrahim'in 3.9 milyonu benim hakkım.
5: Gururumla oynanıldı. Benim doğal hakkım.
4: Sen benimle evlendin mi? Kim kime mehir vermiş bu
5: efendim,
4: memlekette?
5: biz bu...
3: Az sonra.
0: Şimdi İbrahim Bey burada. İbrahim Bey
2: Evet.
0: aslında belki de ilk kez, yani ilk kez değil, bu yöntemi kullanan var mıdır bilmiyorum. Senetle evlilik içerisine
2: Doğru. Aa,
0: giriyor. Bir
2: böyle bir şey
0: senet
2: yok.
0: imzalıyor. Hem de 2 milyon TL'lik senet imzalıyor. Ve Ganime Hanım'la imam nikahı kıyıyorsunuz.
2: Evet.
0: Bu senet, yani ben seninle resmi nikah kıyacağım. Yani boşandıktan sonra diye garanti vermek için
2: Garanti vermiş.
0: diyorsunuz. Ama dün Ganime Hanım bunun aslında mehir anlamında da bir şey geldiğini sonradan söyledi. Hiç de bu kadar yüksek mehir duymadık. Şu an 3.9 milyonluk Ganime Hanım'ın kendi iddiasına göre mehir alacağı var. İbrahim Bey'in iddiasına göre dolandırıldı.
4: Dolandırıldım ben. Böyle bir mehir var mı? Ben ona evlenme şartıyla Oktay Bey'in avukat Oktay Bey'in karşısında ben bu senedi imzaladım. Evet kabul ediyorum onu imzaladığımı ben zaten. Ama bana Oktay Bey demedi ki bu senedi şu anda biz alıp icraya veriyoruz. İcraya versen niye icraya veriyorsun kardeşim? Ben buna aklım ermeyen
0: Avukat
4: değilim
0: Bey'i
4: ki.
0: siz mi buldunuz?
4: Hayır efendim.
0: Kim buldu?
4: Avukat bunlar.

0: Bunun avukatı zaten.
1: Benim bunun
0: aile
1: oldu
0: avukadı
1: diyor.
0: Bunun. Aile avukadı.
1: Aha.
0: Sorabilirsiniz Oktay Bey'e de.
1: Evet, Oktay Bey'i de aradık aslında. Oktay Bey'e de sormak isterim ben bir avukat olarak. Beni karıştırmayın dediniz ama siz hiç hayatınızda böyle bir senetle evlilik gördünüz mü? Ve Oktay Bey'e soralım bakalım. Oktay Bey, siz neden İbrahim
0: kendisi
1: Bey'i
0: de biliyor Oktay Bey
1: bunu
0: zaten
1: icraya
0: nikah
1: verdiniz?
0: Şey
1: neden
0: bunu.
1: Mesela bir ay içerisinde? Bu da bu işe iştirak etmek olmuş olmuyor mu?
2: Tabii. Şimdi bir kere Oktay Bey bunu bir mehir olarak değerlendirdiyse yanlış yapmış. Çünkü mehir olabilmesi için resmi bir evliliğin olması lazım. Mehir bizim hukukumuzda yok ama uygulanır. Bağışlamadır. Yani senetle de olmaz mehir. Neyle olur biliyor musunuz? Mal ve parayla olur.
1: Hı hı.
2: Yani vaat ederek bir senet vermek de mehir değildir. Dolayısıyla burada bir aldatıldığını hissediyorum. Yani avukat beyin de bunu bir mehir olarak değerlendirmesi, bence hı hı. bir avukat bunu değerlendirmez.
0: Avukat
2: alacak borç ilişkisi olarak değerlendirir.
1: İbrahim Bey, şunu sormak istiyorum. Evet. Ne zaman evlendiniz siz? İmam nikahını ne zaman yaptınız?
0: İmam nikahını biz yaptık.
1: Ne zaman?
0: Eylül'ün sonu olması lazım. Ya tam şey yapamayacağım ama. Tanıştıktan sonra imam nikahı yaptık.
1: Eylül ayın sonu.
0: Evet. Eylül'ün böyle ikinci, üçüncü haftalarında.
1: Hı hı.
0: Ekim'in birinde de ben senet vermişim.
1: Evet. 1 Ekim 2024'te.
0: Evet. Ekim'de senet ben
1: verdiniz.
0: Bunu bu kadar bayanla beraber yaşıyorum.
1: Evet.
0: Kasım'da beraber yaşıyorum. Aralık'ın ikisinde ben Kanada'ya dönüş yapıyorum ve beni havaalanına da bu kadın götürüyor zaten.
1: Hı hı. İşleme konma tarihi aynı işte 1 Ekim'de gözüküyor burada.
0: Tabii işlemi de aynı anında vermişler zaten.
1: Hayır, beni. Ekim bir ay sonra işleme koyuluyor senet.
2: Tabii.
1: 1 Ekim'de.
2: Ödeme tarihi ne yazıyor yukarıda sol üst köşede? Ödeme tarihi, düzenleme tarihi altta olur. 1 Ekim.
1: İş bu emre mukabilinde 1 Ekim 2024 tarihinde Sayın Ganime Arpadal ile yukarıda yazılı 2 milyon TL ödül ödeyeceği bedeli alınmıştır diyor. Evet.
2: Sağ aşağıda düzenleme tarihi.
1: 1 Eylül 2024.
2: 1 Eylül'de daha yeni tanıştıklarında güya senedi düzenlemiş gibi yazmışlar.
0: Düzenlemiş
2: oraya.
0: Zaten.
2: Oysa ki o ara yani notere giderken değil mi?
0: Evet.
2: O ara düzenlediler.
0: Evet.
2: Yani sanki evlilikten evet. önce düzenlenmiş. Bakın.
1: Evet.
2: Bu senet, bu evlilik eğer birinde resmi demeyelim de yani bu birlikteliğin başlangıcı 1 Eylül'den sonraysa bu senet geçersiz.
1: Şimdi Ganime
2: Hanım'la... Çünkü bu tarihte tanışmıyor bunlar.
0: Yok.
1: Ganime Hanım.
2: Doğru mu?
1: Ganime Hanım'la tanıştırdı. Sizi kim tanıştırmıştı? Tekrar söyleyin.
0: Kardeşimin arkadaşının babası Ahmet Koldaş
1: hı hı.
0: beni tanıştırdı. Ve biz bunların evine kardeşim Ahmet Koldaş ve ben gittim. Bunun annesi de bu işin içinde zaten. Annesi de bunun 70-80 yaşında
1: peki,
0: bir kadın.
1: Peki İbrahim Bey, size seneti nasıl söylediler? Nasıl senet konusu açıldı?
0: Senet konusunu annesiyle kız.
1: Ne dediler?
0: Dediler ki senin şu anda resmi nikah yapma imkanın yok. Biz bunu bekleyeceğiz. Eğer ki sen bozarsan bu evliliği sen bize bu parayı ödeyeceksin.
1: Hı hı.
0: Ve ben tamam dedim. Bozarsan ben öderim. Çünkü ben böyle bir şey düşünmedim. Ben ciddi olarak düşündüm.
1: Evet. Peki hemen seneti o gün ne zaman aldılar sizden?
0: Aradan 2-3 gün geçti işte senet aldım.
1: Seneti imzaladınız
0: evet.
1: siz. Kendi avukatını mı getirdi?
0: Kendi avukatı. Benim kardeşim de tanıyor. Avukat zaten o çevrenin avukatı.
1: Hı hı.
0: Herkes tanıyor.
1: O çevre derken neresi?
0: Yani Menderes.
1: Aha.
0: Menderes'te.
1: Menderes'in avukatı, kendi avukatı Ganime
0: evet.
1: Hanım'ın. Aha.
0: Kendi babalığının da zaten tarla işleriyle uğraşmış bu avukat. Kendi teyzesinin de tarla işleriyle uğraşmış.
1: Peki siz seneti yani icraya verildiğinden haberiniz yok mu?
0: Nereden haberim olsun ki benim? Ben diyorum ki ben evleneceğim, garanti verdim. Kanada'ya gideceğim. Bir hafta sonra geleceğim. Benim işim bittiği anda ben bu kadınla evleneceğim.
1: Hı hı.
0: Ben nereden bilirim ki kadının aynı anda benden senet alıp da icraya verdiğini? Bana öyle dese zaten ben niye bu senedi imzalayayım?
1: Siz inandınız Ganime Hanım'a.
0: Ne aldım?
1: İnandınız.
0: İnandım. Annesine inandım.
1: Hı-hı.
0: Aileye inandım. Ve kendisine de
1: Hasan
0: inandım.
1: Hasan Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi bu senet var ya elinde.
2: Evet.
1: Oysa ki İbrahim Bey diyor ki ben hani evlenecektim ve

0: evlenemezsem ya da evlenmekten vazgeçersem
1: Vazgeçersin.
0: bunu verecektim. Oysa hemen bir ay içinde icraya
2: Şimdi
0: verilmiş.
2: senetlerde iki tür bir durum var. Bir şekilde borç ikrarı sayılan kayıtsız şartsız. Yani nakit para gibidir aslında senet ve çekler. Bir de teminat senedi vardır. Ama teminat senedinin aynı böyle. Evlenmezsem bu teminat olarak senin dursun. Eğer evlenmezsem bu para açığa çıkar. Evlenirsek senet
0: Peki
2: iptal.
0: ben bunu nasıl anlayacağım teminat senedi
2: Teminat
0: olduğunu?
2: senedinin üstüne bu teminat sebebinin yazılması lazım.
0: Yazılmamış.
2: Yazılmazsa kayıtsız şartsız bir borç ikrarıdır o. Borç kabul ediyor. Bakın yazılmazsa senet cebinizdeki nakit para gibidir. Dolaşıma girer çek gibi aynıdır. Dolayısıyla üzerine teminat yazmadığınız takdirde o ciro edilir, başkasına gider,
0: Peki şimdi
2: Kanada'ya kadar gider.
0: yazmadı ama diyor ki bu şey İbrahim Bey beni kandırdı
3: Bunu
0: diyor.
3: Oktay Bey de biliyor benim
2: Oraya
3: evlilik
2: gelip
3: için
2: evet. Bu
3: olduğumu.
2: işte bir şekilde cehaletinden, hevesinden kadını sevmiş, beğenmiş. 2 milyonluk senetle
0: Hemen
2: vermiş,
0: imzalamış kadın
2: imzalamış.
0: için. Siz de
2: Bakın bu
0: hemen
2: ne
0: bak
2: demek
0: ne
2: biliyor musun? Bu
0: yaptınız
2: da
0: niye?
2: gabin diyoruz biz buna. Biz bu
3: Esra Hanım
2: dur,
3: ben
2: İbrahim Bey,
3: ömrümde
2: dur.
3: senet
2: Biz buna
3: imzalamam.
2: gabin diyoruz. Yani içinde bulunduğu o heyecan durumundan faydalanıp bu senedi almayacak.
0: Bak
3: Ama
0: erkekler ben size
3: ömrümde ben senet imzalamadım
2: dinle,
3: ki.
2: Dinle dinle.
0: İbrahim
2: Ya
0: Bey size bir şey
2: heyecanlanmışsın işte.
0: söyleyeyim
2: Kadını
0: mi?
2: görünce 2 milyonu
0: Erkekler
3: Yok ya
0: bir dakika.
3: valla.
0: Erkekler güzel kadın görünce aptallaşıyormuş.
3: Ne güzel.
0: Bunun bu kanıtlanmış
3: Ne
0: gerçekten.
3: güzel.
0: Yani güzel bir kadın ya da beğendiği bir kadın ya da istediği bir kadını gördükleri zaman akılları gidiyor. Sizin aklınız mı gitti?
3: Aklım gitmedi.
2: Gitmiş.
3: Yakın köylü
2: gitmiş,
3: olduğu
2: İbrahim Bey
3: için,
2: gitmiş.
0: Evet, sormak
3: yakın
0: bir
3: köylüm
0: sorayım.
3: olduğu için bir de annesi 80 yaşında kadın yok. Ve bir de babalığı var. O da bir sandalyede yürüyor zaten. Onlara güvendim.
2: Yaşı da genç, güzel. Bunlar da
3: ne
2: ekler.
3: yaşı genç ya? 54-55. O da
2: Sen de
3: 54-55 yaşında.
0: Çok da genç
3: Ben
0: değil.
3: kendim kaç
0: Şoplu herhalde
3: yaşındayım?
0: burada. Şop yapıyor.
2: 20 yaş küçük.
0: Ha,
3: Efendim ben
0: Photoshoplu.
3: kendim kaç yaşındayım?
2: Kaç yaşındasın?
3: Ben
0: 70.
3: 70 yaşındayım.
0: Normal yaş.
3: 15 yaş.
0: Farkınız
3: 15
0: o
3: yaş
0: kadar
3: var.
0: da çok aşırı
3: Çok mu?
0: fazla değil. Değil
2: Çok
0: değil.
2: değil tabii canım.
0: Peki
2: Ya.
0: İbrahim Bey bir tek tek
3: Hadi
0: şeye gidelim.
3: 20-25 olsa dediğiniz doğru.
0: İbrahim Bey hemen seneti kabul ettiniz. Mantıklı mı geldi size senet yapmak?
3: Ya şimdi garanti deyince, evlenmek için garanti deyince evet. Çünkü ben bilmedim ki
2: Siz
3: senedin
2: bu
3: nereye
2: seni avukat huzurunda
3: gidecek.
2: yapmadınız mı?
3: Avukat huzurunda yaptık
2: Peki bu
3: efendim.
2: avukat seni uyarmadı mı?
3: Hayır efendim.
2: Bakın avukatın bunu uyarması lazım. Bak
3: Hayır
2: hadi.
3: efendim.
0: Bediye Hanım.
3: Avukata dendi ki, Oktay Bey, ben bu senedi imzalarım
2: Teminat
3: ama...
2: senedir diye avukatın hazırladığı
0: Ama o
2: avukatın...
0: avukat da kadının avukatı.
2: İşte yapmaz. Yani diyor ya kadın o senin avukatındı. İbrahim Bey'in avukatı olsa oraya bedeli teminattır yazar.
3: Ben dedim ki
2: yazar yazar
3: bu
2: yazmış.
3: senedi biz
2: Avukat senin değil
3: evlenme
2: gitmedi.
3: için veriyoruz. Evlenme garantisi.
2: Nikah. Onu avukatın
0: Tamam.
2: yazması
0: Bir
2: gerekiyor.
0: saniye
3: Ben
0: bir
3: bilmem ki oldu mu.
0: hattımızda biri var. Merhabalar Bediye Hanım. Bediye Hanım.
4: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Merhabalar Bediye Hanım, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Siz de Ganim Hanım'ı tanıyormuşsunuz.
4: İyi yayınlar diliyorum bu arada. Amcaya geçmiş olsun diyorum.
3: Sağ olun.
4: Şimdi evet, Ganim Hanım'ı tanıyorum. Nasıl tanıyorum? Yıllar önce bir güzellik salonunda tanıştık. Evime geldi. Ben bıraktım, o çalıştı. Birkaç işimi elimden aldı. Sonra evime geldi. Sonra bize hiç vaat etti bu ben haftaya başlıyorum diye. 9 tane arkadaş mağdur olduk biz, 9-10 kişi. Bizlerden para talep ettiler, iş karşılığı. Kenan Halıcı diye
0: Kim talep
4: Süreyya
0: etti
4: Buca'dan.
0: sizden para?
4: Efendim?
0: Kim para talep etti sizden?
4: Bu adını Selda bildiğimiz kişinin Ganime olduğunu biz sonra avukattan öğrendik. Selda Hanım benim evime gelmiştir. Çayımı kahvemi içmiştir, namazını kılmıştır. Sonra da bizi dolandırıp gitmiştir. 9-10 kişiyi.
0: Aa, o kişiyi Ganime Hanım dolandırdı, öyle mi?
4: Benim
0: İddianıza göre.
4: tanıdığım Damla var, Mihrican Pala. Ondan sonra Necla Böcük. Mihrican Pala'nın kardeşi. Ondan sonra Merve Tarakçı. Bu kadar... Kim var başka? Necla Böcük var. Bu arkadaşları eskiden tanıyormuş onu. Elden para verdi. Hepsini sizi işe sokacağım diye. Zorbalı özel
0: Peki.
4: bir ismini vermeyeyim siyaset üzerinden. Kenan Halıcı ile bizi devamlı WhatsApp üzerinden görüştürdü. Sonra onu engellediler.

0: başka bir WhatsApp'a geçtiler.
1: Peki
0: Ondan sonra arkadaşlar
1: Bediye Hanım, sizden bu parayı size iş bulacağım diyerek mi alıyor?
0: ben haftaya başlıyorum 3 gün içerisinde. Sizi de başlatacak Kenan Bey, kızımı da bu işe sokmuştur arkadaşı Damla'yı da diye. Biz de aynı şekilde inandık, güvendik. Sonra işte yani arkadaşlar 9-10 kişi elden vermiş. Biz 2 kişi, Necla Böcük gazeteci ve ben, İBAN'a yatırdık. Kenan Halıcı ile Kenan Halıcı Selda Hanım'a vermemizi söyledi. Ben kabul etmedim. 3-4 gün direndim. Sonra İBAN'a yatıralım deyince bize İbrahim Değer adında birinin ismini verdiler.
1: Ganime Hanım aracılığıyla para verdiniz. İş bulacağım vaadiyle para
0: Evet,
1: verdiniz.
0: evet, evet.
2: Yapmış bir
1: Gördün
2: aracanlık.
1: mü?
2: Yapmış bir aracanlık
0: Evet,
2: yapmış.
1: sonra. Ne yapmış?
2: Acanlık yapmış böyle.
1: Ajan mı?
2: Böyle iş bulacağım sana.
1: Ama iş bulmuyor.
0: Evet.
1: Buldu mu iş
2: Evet.
1: size?
2: Nerede bulacak?
0: Hayır, sonra hiç bu kişilerin hiçbirinin işi olmadı. Benim de tabii olmadı. Ondan sonra işte bu aradan 1-2 yıl, 3 yıl geçtikçe beni tehdit etmeye başladılar.
1: Nasıl tehdit ediyorlardı sizi?
0: Mesajları bende sesle, ondan sonra mesajla WhatsApp üzerinden, sonra engellemeye kalktı. Sonra ben onu görüyorum.
1: Ganime mi sizi tehdit etti?
0: Evet, mesajları bendedir. Polise, savcıya vermişimdir. Dilekçemi vermişimdir. 3-4 kere yenilemişimdir. WhatsApp yazışmalarımı vermişimdir polislere, savcılara.
1: Şikayetçi
0: Ve işte
1: oldunuz
0: o
1: siz.
0: savcıyla görüştüm.
1: Şimdi ne
0: Efendim?
1: yapacaksınız Bediye Hanım? Tüm mağdurlar, bakın bu konularda en önemli şey hepinizin birlik olması. Zaten bakın İbrahim Bey de canı yanmış. Tüm mağdurlar birleşin. Bu ganime hakkında suç duyurusunda bulunursanız, değil mi Hasan Hocam?
2: Tabii
1: Toplu bir
2: beraber tabii.
1: şekilde dekontlarınızla birlikte ganime hanım hakkında şikayetçi olursanız, İbrahim Bey de bunun içinde dolandırıldığı ile ilgili şikayetçi olsun ganime hanımla ilgili. O zaman daha kolay işler de
2: Şimdi
1: yürür.
2: iş bulma vaadi büyük bir ihtimalle resmi dairelerden bahsediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına aracı koyarak dolandırıcılık 158, 4 yıl hapis cezası.
1: 4 yıl hapis
2: Yani
1: cezası.
2: bunu aynı şekilde 8 kişiye yaparsan çarpı 8, öyle düşün. Bir de burada İbrahim Bey'in cezası var. Yani
1: Yani
2: bence bizle uzlaşması lazım Ganimen'in.
1: Bediye Hanım, şimdi görüyorsunuz hapis cezası var. Size nerede iş bulacağını vaat etti?
0: Bana şikayet etmesin demiş. Mircan Palaylan'a haber göndermiş. Merve Tarakçı'yla. Onun parasını ödeyeceğim demiş. Sonra beni mesaj yollarıyla tehdit etmeye başladı.
1: Bediye Hanım size
0: Ondan
1: ne iş bulacağını söyledi? Nasıl bir iş?
0: ben nasıl söyleyeyim? Burada bizim bir tane Torbalı'da hastane açıldı.
2: Kamu kurumu.
0: Oraya şey olarak arşiv bölümüne, kandin bölümüne, kandinin
1: Yani devlet
0: gireceğini
1: hastanesinde çalışmak için
2: tabii.
1: sizden para çalıştırmak için.
0: Artı devamlı arayıp daha insan bulmamızı söylüyordu Kenan Kalıcı ile ikisi. Ben
1: Tabii
0: çok korktum. Bir
1: söylerler.
0: tane
1: İnsan bulacaksınız, para vereceksiniz. Ganimeye
2: Ben bir şey diyebilir miyim?
0: yazdıracaksınız ganimetleri. Sebebi olmuşumdur. Ben doğrudur. Necla Bölü'yü ben şey
2: Hocam bir şey
0: yaptım, gönlünü
2: söyleyeceğim.
0: yaptım. Zor durumda bir kişi. Öksüz çocukları var, çalışamıyor.
1: Bediye Hanım merak etmeyin, şimdi hepinizle birlikte bir şikayetçi olalım da bir Ganim Hanım'a ya kendisi gelir burada uzlaşır ya da hepiniz hep birlikte şikayetçi olacaksınız. Bakın Hasan hocamız ne diyor? Kamu kuruluşunda çalıştırma vaadiyle para toplama 4 yıl, bir kişi
2: Minimum.
1: minimum 10 kişiyseniz 40 yıl. Artık Ganim Hanım bundan sonra kendini
2: Bir
1: nerede
2: şey
1: görür?
2: diyebilir miyim? Zaten bu milletten böyle para topladığı için biz diyorum Muharrem hocam bize Ege bölgesinde deniz sahilinde kat içerisinde. Güzel dedim 150 tane villa nereden yapılacak? Kim yapacak bunu?
3: Bozsa
2: Muharrem
1: böyle
2: hocamız
1: şeyler.
2: bize hediye edecek.
1: Bozsa. Yani
2: Ama
1: böyle bir
2: şimdi
1: dolandırıcılık
2: ha,
1: yöntemi bulmuşlar.
2: bu şekilde bir dolandırıcılık yöntemi.
1: Ganim Hanım da bizi şikayet edecekmiş. İnşallah edersiniz Ganim Hanım, bekliyoruz merakla. Burada da sizi bolca şikayet edecek kişi var. İsterseniz yani biz yani sizi bir sürü kişi bağlanıyor. Siz bir sürü kişiyi para toplamışsınız maşallah. Hem de tehdit etmişsiniz.
2: Şimdi zaten çok insanlar bağlanacak ama bundan niyeyse korkuyorlar.
3: Ama
1: tehdit etmiştir, ondan
3: ne ateş
1: korkuyorlar.
3: olsa
2: Milleti hep
3: cürmü
2: böyle
3: kadar
2: tehdit
3: yeri yeter
2: ediyorlar.
3: ya, bırakın ya Allah'ım.
1: Sizi de etti mi tehdit?

0: etti İbrahim Bey.
1: Tabii ki etti.
0: Nasıl etti?
1: Ben kendim Kanada'daydım. Kardeşime ben böyle bana mesajı gönderdiği anda ben kardeşime söyledim. Dedim bu kadın bana böyle söylüyor. Söyle dedim, ne oluyor yani, niye beni bırakıyormuş, niye evlenmiyor? Kardeşim ve Ahmet Koldaş, bunların evine gidiyor. Bu tespit çekiyormuş annesiyle beraber. İşte şeyin içerisinde. Kardeşim diyor ki, yenge ne oldu? Anlat bize. Annesi diyor ben karışmam. Bağırıyor kardeşime. Kardeşim diyor ya sen önceden siz tanıştırırken böyle bağırmıyordunuz. Şimdi ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Ne oldu yani, durum nedir? Aman senin abin gelmesin buraya, benim oğlum onu vurur. Ya sen tavuk mu öldürüyorsun? Kimi vurur?
0: Gelmesin oğlum bu. Ya. Bu şey yurt dışından mı gelmiş bu hanım? Nereden gelmiş?
1: Bu nereden gelecek? Torbalının gülü bu.
0: Torbalı
1: gülü bu.
0: Yani Sevda değil, öyle, değil Ganime öyle adı. Değil. Herkese de önce Sevda
1: ama bunun diyor. Babasını da zamanında vurmuşlar.
2: Farklı zaten. Bir isim kullanmak dolandırıcı refleksidir, bilginiz olsun. Dolandırıcı
1: 4 tane ismi var bu
2: ama farklı bir isim kullanmak bir dolandırıcı refleksidir. Yani bu dosyalardaki
0: ismini saklamakla tabii, ilgili
2: ismini
0: mi?
2: İsmini saklamayla
0: peki
2: ilgili.
0: Peki hocam, bu kadar kişileri hani iş bulma vaadiyle almış bakın, bir İbrahim kere Bey. Ben... Ama kısa bir aramız peki, var, aradan sonra siz anlatın. Tamam.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
15: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
16: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher. Tam o anda
19: Bir saniye. Blue bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
0: Kalıcı koku. Made in Med.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
7: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize fuzul lazım.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Eko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri

0: Meraka. Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyamadan pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
15: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
16: Beyaz giymeye bayılırım.
17: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
16: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
18: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
18: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
19: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
20: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
21: İntens bir konu var, bekliyorum.
22: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
23: Kızlar!
22: Bizi özlemişim.
23: Bizim intens mi?
22: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
24: Geceliği 4200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
26: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
29: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
0: sizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Evet, Ganime Hanım'ın mağdurları bitmiyor. Telefonlar susmuyor. Ganime Hanım maşallah.
2: Evet, Ganime Hanım meşhur çünkü.
1: Evet, Ganime Hanım'ı kim var dediniz arkadaşlar? Necla Hanım, Necla Hanım.
3: Efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum. Size de iyi günler.
1: Çok teşekkürler. Ganime Hanım siz, Ganime Hanım diyorum, Necla Hanım siz de Ganime Hanım'ın mağduru olmuşsunuz.
3: Evet, doğru, mağduruyum ben de.
1: Size ne?
3: İsmini Selda olarak bildiğim Ganime Hanım bana iş bulma vaadiyle dolandırmıştır beni. Ben de paramı alamadım. Ben de şikayetçiyim Ganime Hanım.

0: Dön.
1: Evet. Birçok kişiyi sanırım iş bulma vaadiyle paralarını toplamış ve bunun da büyük bir suç aslında. Bu kadar çok kişi bir araya gelirseniz, hep birlikte şikayetçi
2: İşte
1: olursanız,
2: olmuşlar mı? Bir
1: mutlaka
2: sorsana.
1: şikayetçi oldunuz mu Necla Hanım?
0: Olduk. Fedi Hanım'la gittik emniyete, karakola. Orada bizim şeylerimiz
1: Şimdi
0: vardır.
1: size İbrahim Bey de eklenecek. Birkaç kişi daha var yayınımızı arayanlar. Dekontu olan 10 kişi daha var. Ganime Hanım'a para yatırmış. Ne diyorsunuz Hasan
0: Tamam.
1: Hoca?
2: Şimdi bu mağdurların hepsinin bir kere birleşmesi gerekir.
1: Evet.
2: Her savcının diğer savcıdan haberdar olması gerekir. Yoksa münferit bir suç olarak algılanır. Yaşar Necla Hanım iş bulma vaadiyle kandırmış. Savcı der ki ya olabilir. Bir tane ama 10 tane aynı mağduru savcı görürse o dosyalar birleşir. O zaman zincirleme suç olur. O zaman da cezaevine girer. Onun için Necla Hanım'a diğer mağdurlara sesleniyorum. Mümkünse tek bir avukatla çalışın. Aynı avukat gitsin bütün savcılara o dosyadan bu savcıya, bu dosyadan diğer savcıya haber versin. Dosyaların birleştirilmesini talep etsin.
1: Yani hepinizin dosyasını birleştireceksiniz ve toplu olarak gidip bir şekilde aynı
2: Tabii.
1: savcı üzerinden giderseniz bu
0: Tamam
1: dosyayı
0: olur.
1: çok daha büyük
2: Hemen
1: zincirleme
2: hemen.
1: suç olacak. Ve bakın Hasan hocamız diyor ki kesin zaten cezaevine girer.
2: Kesin
1: Yani
2: ya
1: büyük
2: kesin.
1: suç.
2: Kamu kurumu aracı kullanılmış burada. Devlet dairesini işe koyma vaadiyle olduğu için nitelikli dolandırıcılık TCK 158-1H.
1: Evet, Neşe Hanım'a da yine devlet hastanesinde işe koyma vaadiyle kandırıyor.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde İbrahim Bey peki ne olacak bu?
2: Şimdi bu senet dedim ya senet kayıtsız şartsız borç ikrarıdır. Ama bir bedeli olmak zorunda. O senedin bir altyapısının
1: Karşılığı
2: olmak.
1: ne bunun?
2: Niçin verildiğinin ispat edilmesi gerekir. Eğer bedelsiz verilmişse bedelsiz senedi icraya koymak da suçtur. Yani
1: O zaman
2: savcılık
1: bir şey
2: anlamında.
1: söyleyeceğim.
2: Hemen savcılığa gitmesi lazım.
1: Ganim
2: Hemen.
1: Hanım'ın avukatı.
3: Ben zaten
1: Avukatı da
3: savcılıktayım
1: bu
3: hocam.
1: suçun içinde.
2: Şöyle avukatın suçunun içinde diyemeyiz direkt. Sadece ben avukat beyi şu noktada hatalı bulurum. Teminat senedi olarak ofisinde bir senet düzenlenmek üzere oraya gidiyor iki kişi. Senede teminat senedi yazmıyor. Bunu onlar bilmez. Hukuk cahilidir çünkü. Biz 5 sene bunun eğitimini aldık. Dolayısıyla orada bu şu nedenle teminattır diye yazması gerekirdi.
1: Yazmıyorsa bu kötü
2: Yaz
1: niyet.
2: ihmal de olabilir bilemeyiz.
1: İhmal ama bir ay sonra koyu veriyor hemen.
2: Yani.
1: Öyle de ihmal değil. Onun nasıl bir niyet olduğunu biz anlıyoruz. Avukat Bey de mutlaka akıllıdır yani. Bunun ne demek olduğunu gayet iyi anlar. Şimdi İbrahim Bey, şimdi siz kandırılmışsınız. Evet, güzelliğe kanmışsınız, kadına
2: Tamam.
1: kanmışsınız. Tamam,
3: Evet,
1: anlaşıldı mı bu
3: kabul edeyim,
1: konuda?
3: kabul edeyim. Tamam, kabul ediyorum, evet.
1: Yani siz bu parayı vermek istemiyorsunuz tabii ki de haklı olarak.
3: Ya
1: Yani
3: ben
1: dün...
3: parayı niye vereyim? Kadın beni ne evlenmedi.
1: Ha?
3: Kadın beni evlenmeyince niye ben parayı vereyim?
1: Tabii, parayı vermiyorsunuz. Keşke baştan senet
2: Tam mağdur
1: imzalamadınız
2: ya.
1: ama bir karakter yapısı olarak bu
3: Kadının
1: kadar...
3: kiminle evli olduğu da belli değil şu anda zaten.
1: Peki
3: Kiminle beraber
1: İbrahim
3: olduğu
1: Bey,
3: da belli
1: garip
3: değil.
1: bak şimdi dur çok dürüstçe soracağım. Garip hanım gelse dese ki barışalım İbrahim.
3: Ömrümde aman aman aman aman aman aman böyle İstanbul'u bana versin ya. Sen ne diyorsun?
1: İyi. O zaman
3: İstanbul'u
1: dersinizi
3: versin bana.
1: almışsınız. Sevindim. Programın sonuna geldik. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Estai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Hadi. Nereye oturalım?
1: Bilmem. Şuraya oturalım.

0: Duruyor mu?
1: Hı.
0: Burası.
1: Naci, bu koltuklar şimdi... Yani herkes oturuyor. Hani pistir falan, ne bileyim ben...

0: Bak. Ne getirdim? Kolonya.
1: Evet. Bu numaralar da hala aynı. C2422. Koçanlarını hala saklıyorum da oradan biliyorum.

0: Ay Naci, ne yapıyorsun? Kolların değiyor oraya. Pistir şimdi.
1: Bu gazozu seviyordun değil mi? Hala seviyor musun?
0: Bilmem ki. Yani... Bir daha hiç içmedim ben ondan. Aynısı mı?
1: Aynen.

0: Yıllardır bekledim. Adı Gönül Yarası.
1: Kim oynuyor peki?
0: Sen en çok hangi aktörü seversin? Düşün.
1: Ay, Şener Şen mi yoksa? Ya, hadi hemen başlasın.

0: Sıra mı geldi bu acaba? Kim ki bu?
1: Ben bu... Tabii ya. Bu radyodaki adam.
0: Evet, o. Hatırlıyorum.
2: Git Cüneyt. Kapanış konuşmasını akşam yaptın, unuttun mu?
3: Tamam. Kabalık ettim. Özür dilemek istiyorum. Ya gireyim, içeride konuşalım. Lütfen. Esra bak, sabaha kadar uyuyamadım. İçime dert oldu. Lütfen.

0: Sıra bak be. Helal olsun. Mavi boncuk seri üretim. Dağıtıyor. Ona buna dağıtıyor. Önüne gelen herkese. Vay be. Yazık be. Vallahi çocuk görse, duysa şunu ne kadar üzülür biliyor musun? Harcıyorsun ya sen bu çocuğu. Resmen harcıyorsun. Yazık.
1: Gülben.
0: Ay! Esat! Uf! Ödüm koptu.
1: Pardon.
0: Ha. Şey ya. Gece ıslak yattım. Saçım ıslak yattım. Sabah bir kalktım. İşte kurut değil mi? İki dakika kurut. Ne var canım ya? Bunda bir şey yok. Ama işte üşeniyorsun. Üşenmeyecektim. Üşenmek çok kötü bir şey biliyor musun? Üşenmemek lazım. Sinüslere de kötü zaten.
1: Doğru. Doğru. Haklısın yani. Bir yere gidiyordun herhalde.
0: Şey, hava da çok yağmurlu. Vallahi ben bu havaları hiç anlamadım. Sağ gösteriyor, sol vuruyor yani. Çok gitgelli. Çok kötü bir şey. Havalar çok dengesiz. Sen de bak çok ince giymişsin. Hasta olursun, üşütürsün böyle.
1: Yok, üşümedim yani.
0: Ne o elindeki ne?
1: Bunu Esra'ya getirdim. Yani bir koku varmış da. Hava temizleyicisi bu.
0: Koku mu? Koku yok ki. Ne kokusu?
1: Bilmiyorum ki. Var dedi işte. Bayağı da rahatsız etmiş.
0: Bayağı da mı? Allah Allah. Hı hı. Yani sen bunu Esra'ya mı getirdin şimdi?
1: Ha. Yani bu hava temizleyici duruyordu evde. Ya boş duracağına bir işe yarasın bari.
0: Tabii. Tabii çok güzel düşünmüşsün onu. Ne güzel mis gibi de Esra evde yok.
1: Ha yok evde. Geleceğimden haberi var zaten.
0: Aa, yok yok ben gördüm. Aşağı inerken gördüm. O kocaman dev gibi boyunlu. Lap lap lap merdivenlerde iniyordu. Görmemen imkansız. Yani gözetlemedim. Vallahi öyle ondan.
1: Yok anladım. Ama bir anlarız şimdi.
0: Aa ne yapıyorsun? Arama aranmaz yani. Şimdi sık boğaz etme kızı. Yani iki ayağı bir pabuca girmesin. Çok acil işi vardı. Vallahi bak fırladı gitti yani. Yoksa haber ederdi sana. Yazık ayıp bir şey. Boş ver hiç arama.
1: Müsait değilse açmaz zaten canım. Niye ayıp olsun ki?

0: Hatırlamıyorsun ama resmen beni işten kovdun. Hı. Senle takılmayacaksan ben işimden olacağım yani, öyle mi? Bu mu? Sen bu kadar çiğ bir herif misin sen? Hı?
1: Esra, sinirle söyledim diyorum. Niye inanmıyorsun? Kızdırdın beni.
0: Hay, bu da benim suçum yani, öyle mi?
1: Bak, gerçekten özür dilerim. Sadece dün gece için değil. Biliyorum. Kırdım seni. Üzdüm.
0: Sence de çok geç değil mi şu anda bu?
1: Geç. Maalesef. Ama yine de bil istedim.
0: Bildim Farzet.
2: Hı. Açmadı.
3: Hı. Açmaz. Çünkü acil işi var. Acil demekmiş demek ki. Acil.
2: Yani geleceğimden de haberi var ama markete falan gitti herhalde. Gelir.
3: Gelmez. Gelemez. Gelemeyebilir yani.
2: Neyse. Sen çöp mü atacaktın? Ver, ben atayım sana.
3: Aa, ne yapıyorsun? Aa, ne ayıp bir şey. Yani evimin çöpünü sana mı attıracağım? Mümkün değil. Uzak dur sen. Ha, ben atarım.
2: Aşk olsun canım. Ben yabancı mıyım yani? Ne olacak? Ver atayım.
3: Aa, zaten ben atarım çünkü ben hava almak istiyorum. Biraz hava alayım. İyi gelir.
2: E tamam, gel beraber hava alalım hadi. Ama ben gene de onu sana taşıtmayacağım. Ver bana.
1: Ya Gülben, çok gizli bir şey mi var? Bir vedalaşamadın.
3: Ne gizlisi ya? Gizlim saklım benim, ne gizlisi o? Tamam al, madem çöpe bu kadar meraklısın, al çöp. Aa, peçeteden tutmadın. Aa, işte.
2: Bir şey olmaz, yıkarım elimi.
3: Yıka.
2: Hadi gel.
4: Hı. Ben bütün bunları niye yaptım hala bilmiyorum. Niye kendimi bu yalnızlığa mahkum ettim? Niye ailem beni terk etmesini engelleyemedim? Niye hayatımı boş hayaller için yok ettim? Bilmiyorum. Üstelik sonunda elime geçen ne biliyor musun? Koskoca bir hiç. Sadece 3-5 öğrenci mektubu ve içinden çıkan fotoğraflar.

0: Naci.
1: Söyle.
0: İzlesene.
1: İstiyorum.
0: İzlemiyorsun. Görüyorum, izlemiyorsun işte. Orayı izle. Zaten zar zor çıktım dışarı evden, yani biliyorsun. Sen de izlemiyorsun, kaçırıyorsun.
1: Tamam, istiyorum Safiye.
0: İzlemiyorsun Naci, izlemiyorsun işte, gördüm yani. Oraya bak,

Yok bir şey. Yoktu zaten içinde. Düştü.

0: Safiye.
1: Ha.
0: Benim çıkmam lazım.
1: Ne? Nereye? Beni yalnız başıma mı bırakacaksın Naci, nereye?
0: Hemen geleceğim.
1: Naci. Tuvalde mi? Tamam, yani ne yapayım şimdi, acilse. De. Biri gelmez değil mi salona? Başka birisi girmez değil mi?
0: Gelmez, gelmez. Ben hemen geleceğim.
1: Tamam. Tam da en heyecanlı yerinde gidiyorsun ama.
0: Sen artık döndüğümde anlatırsın bana. Tamam. İzlesen kaçırma.
1: Çabuk gel ha.

0: Aman, ne oldu, iyi misiniz? Acil arayalım, iyi değilseniz.
1: İyi miyim?
0: Acil arayalım.
1: İyiyim, arama, bir şey arama. Yalnız bırakın beni, lütfen.
0: Bu halde nasıl bırakayım sizi?
1: Git arkadaşım, git, işine bak sen. Yalnız bırak beni, hadi.
0: Kapının önündeyim.
1: Yalnız bırak.

0: Var mı başka bir şey?
1: Her şey bir yana, radyoya dön lütfen. İşini bırakma. O kadar emek verdin. Ayrıca çok da iyi programcısın.
0: Sağ ol. Biraz düşünmem gerekiyor bunu.
2: Ben birini bekliyorum da.
3: Esat! Şey...
0: İşler nasıl şirkette?
4: İyi, güzel.
0: Heh.
4: Neden sordun ki?
0: İyi hiç. Yani öyle düşündüm, merak ettim. Yani mesela Han hiç anlatmaz da böyle şeyleri. Yani mesela kar zarar durumları nasıl? Yine satışlarımız iyi mi? Öyle onlar sorular.
4: Güzel güzel, merak etme sen.
0: Heh. Dur!
4: Ne oldu?
0: Bir ses mi var? Bir kedi var galiba orada onun içinde.
4: Yok, varsa da kaçar zaten. Hadi.
0: Nereye?
4: Gel eve. Üşüdüm ben burada, orada bekleyeyim.
0: Aa, üşüdün mü? Niye ki? Hava çok güzel bak. Oh, mis gibi hava var. Gel ya şurada 2 dakika sohbet muhabbet hadi.
4: Çöpün kenarında mı edelim ya? Gel bari apartmanda konuşalım. Hem soğuk değildir, gel.
0: Bıktım ya ben. Hep apartmandan bıktım. Hep oralardayım yani. Diyorum ki şöyle bir yerlere gideyim ben. Alayım başıma gideyim. Beraber değil ha. Allah aşkına ne olur gözünü seveyim, yanlış anlama. Vallahi öyle demedim.
4: Tamam tamam ya. Sakin ol, rahat konuş artık lütfen.
0: Tamam.

0: Allah Allah. Kim ki bu? Satıcı herhalde. Yani ama var ya böyle olmaz. Yani şu kapıya ası vereceğim ben şimdi. Kağıt asacağım. Böyle önüne her gelen olmaz yani. Doğru bir şey değil.
1: Esra evde galiba. Telefonunu da açmadı ya.
0: Şey biz çöpteyken gittik ya çöpe. Biz çöpteyken o herhalde içeri girdi. O sırada gelmiş olabilir.

0: Çarşaflar? Allah! Of, nereye gidiyorsun? Çöpe mi gireceğim ben? Çöp mü karıştıracağım? Nasıl yapayım ona? Mahvoldu. Yazık oldu. İsraf. Hep israf. Allah'tan ablam yok ha. Var ya beni bitirir. Bitirir. Hah, ben de seni bekliyordum. Gel.
1: Yok, girmeyeyim ben. Bunu getirmiştim.
0: Nasıl girmeyeyim ya? Kahve yapacağım sana. Gelsene.
1: İçmiş kadar oldum. Sağ ol. Al.
0: İyi, tamam. Nasıl istersen yani. Sen bilirsin. Zahmet oldu.
1: Mühim değil. Hoşça kal.
2: Üzülmese bari.
0: Üzülmez mi hiç?
2: Kalbi kırıldı tabii. Yazık. Kara vicdanlı sırık. Ama bu hep böyledir. Seveni üzerler, üzeni severler. İki kere iki dört. Bu işte.

0: Esat, sen Esra'ya gitmeyecek miydin? Ne oldu?
1: Neden yaptın bunu?
0: Üzüldün mü?
1: Yok canım. Niye üzüleyim ki?
0: Üzülmüşsün işte. Tabii sevdiğini başkasıyla görmek insanın kalbini kırar. Ama sen gönlünü ferah tut, olur mu? Yani o öyle bir şey değildir. Değildir.
2: Gülben, kiminle konuşuyorsun sen? Esat, oğlum ne dikiliyorsun orada ayakta? Annenler nerede?
1: Annemler mi?
0: Şey.
2: Neyse, gelmişsin hadi. Çekil kızım, geç bakayım içeri sen de.
0: Baba!
1: İçeri mi geçeyim?
2: Ben mi geleyim ayağına?
1: Yok estağfurullah Hikmet amca. Geleyim tamam.
0: Olmaz! Baba ne yapıyorsun, ablam görürse?
2: Sen sus, karışma. Ablana da sıra gelecek. Boştan korkulu muyum ben? Bak hala duruyor orada.
0: Eyvah, yandık, yandık, yandık.
2: Ana yok, baba yok. Çıkmış gelmiş. Geç hacı, geç. Yangından mal kaçırıyor sanki. Gören de sıradalar sanacak.
0: Kimi?
2: Ne gelen var ne giden. Bir gelen bu daha.
0: Baba, bu eve misafir gelmiyor. Zaten ablam duyarsa ümümüzü sıkacak vallahi.
2: Hadi geç salona, geç.
1: Geçiyorum o zaman.
0: Eyvah.
2: Ayaküstü mü konuşacağız ya? Geç hadi sen. Gülben, bize iki tane kahve yap kızım.
3: Geldim. Otogarın yanındaki çay bahçesindeyim.

0: Yardımcı. Işıklarını yak.
1: Bir şey mi oldu hanımefendi?
0: Yaklaşma, uzak dur. Naci yok.
1: Ama sakin olun. Neden bağırıyorsun?
0: Naci yok. Uzak dur. Yaklaşma. Naci. Naci. Naci.
2: İyice yoldan çıktın sen. Buralara kadar geldin demek ha? Kuytulara çekti seni. Hani? Nerede o? Ha? Kaçtı mı yoksa?
0: Duymayacağım seni. Duymayacağım. Duymayacağım.
2: Ne olacak da aptal Safiye? Hevesini alıncaya kadar işte böyle. Kim ne yapsın seni? Kaldın işte bu adamla. Allah bilir sana neler yapacak.
0: Sus artık, sus artık, sus artık. Sus artık. Sus, Allah'ım, duymak istemiyorum.
1: İyi misiniz hanımefendi?
0: Yaklaşma. Yaklaşma bana. Yaklaşma.
2: Sen kötü yola düşersin bu gidişle.
0: Ulan,
2: o filmlerdeki gibi.
0: Ulan.

0: Yaklaşma! Dokunma bana şekil!
1: Hanımefendi, derdiniz
0: nedir? Uzak dur! Uzak durma da yaklaşma bana! Yaklaşma!

0: Nerede Naci? Yok.
1: Hanımefendi.
2: Uzakta. Yaklaşma diyorum bana. Yaklaşma diyorum. Yaklaşma diyorum. Naci. Naci neredesin? Yaklaşmayın. Kimse dokunmasın bana. Sus. Sus artık. Sus. Allah. Allah. Lan Naci neredesin?
0: Sus artık. Sus.
2: Sus. Sus.
1: Safiye.
2: Naci. Neredesin sen? Neredesin sen? Niye bıraktın beni? Geleceğim dedin, gelmedin, beni bıraktın burada.
1: Tamam Safiye. Geldim bak, geçti işte. Bak buradayım. Sonu nasıl bitti? Mutlu bitti mi? Kavuştular mı sonunda?
2: Kavuşamadılar. Öldü kadın. Adam kaldı bir başına. Zaten ben evimden uzaktayım. Bırakma beni bir daha.
1: Bırakmayacağım Safiye.
2: Bırakacaksan da gelme bir daha.

0: olduk. Koltuk, fincan, sehpa, terlikler, halı. Uf, uf. Ablam görürse bittim ben. Bu halı bizim canımızı alır bu sefer kesin. Hadi Naci göreyim seni artık. Şiir mi okursun, kuşları mı sayarsın? Oyala şu ablamı.
1: Olsun ama. Ne güzel duruyor. Biblo gibi.
2: Oğlum. Hadi bittiyse kahven hadi.
0: Ne hadi baba?
2: Kızmaya başlıyorum ama. Sen kahve içmeye mi geldin buraya? Oyalıyor musun bizi?
3: Yok Hikmet amca. Siz gir deyince bana ben de girdim.
2: Çıkıp gelmişsin böyle zibidi gibi. Aile yok. İnsan gelirken bir çiçek, çikolata bir şey getirir. Usuldendir. Her şeyin bir adabı var değil mi?
0: Geçer geçer. Rahat ol sen. O öyle kafası gidiyor geliyor. Bız bız yapıyor yani kafası. Korkma korkma. Sakin ol.
2: İnsan evladı olunca katlanıyor işte. Allah'tan kızım seni seviyor. Yoksa sana çoktan kapıyı gösterirdim. Hadi artık iste.
0: Baba. Misafire kız istetilmez.
2: Sen demedin mi beni Esat'a ver dedin. Sevdalandım dedin.
0: Katiyen demedim. Uyduruyor. Yani tamamen hayal ürünü. Öyle bir şey yok yani. Demedim.
2: Utandı mı bu? Dili mi tutuldu ne? Niye konuşmuyor bu Gülben?
3: Gülben? Ne yapayım ne?
2: Ne diyeceksen de?

0: Güzel filmdi. Ama yine izleyemedin. Bak içinde kalacak böyle de.
1: Sonra izleriz.
0: Naci. Sen iyi misin? Bir şey mi var senin?
1: İyiyim Safi. Çok iyiyim. Baksana. Dışarıdayız. Seninleyiz. Her şey çok güzel. Safiye. Tam burada tutmuştun elimi, hatırlıyor musun?
0: Acaba biletler bende kalsa olur mu Naci?
1: Bunu ne zaman soracaksın diye bekliyordum.

0: Sen onları yanına mı taşıyorsun Safiye?
1: Ben bir yere mi çıkıyorum ki taşıyayım Naci? Onlar orada duruyor zaten, koymuştum.

0: Bir gün Gülben'i de getirsek o kadar mutlu olur ki. Kızcağız en son çocukken gitti sinemaya. Yeşilçam filmlerine bayılır Gülben, biliyor musun?
1: Olur bir Safiye'm, gelsin tabii. Sinema bizim, salon bizim, koltuklar bizim.
2: Beni delirtecek misin sen? Çocuk oyuncağım bu. Bana bak, bu iş fazla uzadı. İsteyeceksen iste, istemeyeceksen git.
3: Yani şey... Estağfurullah Hikmet amca, ben niye sizi delirtmeye çalışayım ama... Ya hiç o niyetle gelmediğim için şimdi...
2: Ne demek o niyetle gelmedim? Niye geldin o zaman? Kakara kikiri yapmaya mı? Sen bunca zamandır gönül mü eğlendiriyorsun?
3: Bilakis eğlendirmiyordum.
2: Biz öyle insanlar mıyız? Kızımı kandırdın. Şimdi beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Bana bak, alırım ayağımın altına.
4: Aman baba, eyvallah olsun ya. Hemen

0: Hemen çık git evimden. Hemen. Ben de sana verilecek kız baba. Yok.
1: Ay baba iyi misin? Dur tamam. İyi misin?
2: Hikmet amca sakin ol. İyi misin ya Hikmet amca?
0: Bu çocuk seni sevmiyor Gülben. Evlenmeye niyeti yok bu zibidin. Çizdim üstünü. Hana söyleyelim kovsun bunu.
2: Hikmet amca, siz beni çok yanlış anladınız. Yani bakın benim size saygım sonsuz.
0: Ne eveleyip geveleyip sabrımı taşırıyorsun o zaman? Madem saygın var, madem niyetin ciddi, iste o zaman kızı.
1: Esat iste. İste gönlü olsun yazık. Zaten unutur. Korkma ben de unuturum valla. İste sen hadi. Hadi hadi.
2: Doğru doğru. İstiyorum.
1: Hadi.
2: İstiyorum.
1: Tabii.
2: Hikmet amca, Allah'ın emri, peygamberin...
0: Öyle dikilme, otur.
2: Ha, tamam, oturayım hemen. Allah'ın emri, neydi Gülben?
1: Peygamberin kavliyle.
2: Peygamberin kalbiyle...
1: Kavli ya, kavli.
2: Kavli, kalbiyle... Ay, ben bir heyecanlandım. Bir daha söyleyeyim mi baştan?
1: Vallahi ecnemiden beter olmuş bu. Ay çok fena.
2: Bir heyecanlandım da baştan anlayayım Hikmet amca. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülben'i sizden istiyorum. Kendime.

0: verdim gitti.
1: Oh Muradım.
0: Aydan'a söyle, gerisini usulüne uygun yapsın.
1: Tamam, söyleyeyim.
0: Bunu hallettiğimize göre artık yüzükleri takabiliriz.
1: Yüzükler, evet.
0: Lan nerede yüzükler, getir. Gülben sen de makası getir.
2: Tabii baba, ben makası getiririm.
1: Hikmet amca, yüzükleri şey mi yapsak acaba? Annemler geldiğinde mi?
0: Şimdi mi aklına geldi annen? Kız isterken aklın neredeydi? Bana bak, yüzükleri almadın mı yoksa? Gülben, durumu mu yok bunun?
2: Yok baba, olmaz olur mu? Durumu var yani. Zaten yüzüğü de aldık biz. Yüzük var. Şey oldu. Şey hani ne derler baba? Benim parmağım küçük ya, incecik, zarif. Zarif. Parmağıma küçük, büyük geldi. Ha. Benim ufak ya parmaklarım. Onu küçülttürmekte. Yüzük orada.
1: Evet, evet.
0: Gülben, ne yaptın? Esat niye burada? Aman ablan görmesin.
2: Hoş geldin baba. Babam geldi, geri geldi. Keşke birazcık daha dayansaydın baba, sonra gelseydin tam yerine.
0: Gülben, sana söylüyorum. Niye aldın çocuğu içeri? Ablan görürse kıyameti koparır.
2: Baba merak etme, ablam evde değil. Birazdan gelecek ama zaten Esat da gidiyordu. Merak etme, değil mi Esat?
1: Evet, evet. Hikmet amca, ben müsaadenizi isteyeyim. Artık beklerim şirkete de.
2: Şirkete bekleriz.
1: Şey yani yolunuz düşer, çay, kahve bilmiyorum.
0: İnşallah, tamam. İnşallah. Sen şimdi Safiye görmeden git hadi.
1: Tamam, iyi günler.
2: Ben seni geçireyim. Hadi baba. Yalnız vallahi bravo bize. Çok iyi idare ettik.
1: Bence de ya. Hikmet amcam sağ olsun, kız isteme provası da yaptım. Ne kadar zormuş ya. Böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Tabii Han'la İnci'de de olmayınca nereden bileceğim yani, değil mi?
2: Yani prova diyorsun. İyi bari, en azından işine yaramış işte, iyi olmuş.
1: O zaman görüşürüz.
2: Görüşürüz. Esat, bir dahaki gelişinde yüzükleri unutma diyecektim.

0: Şaka şaka, korkma, kekledim seni.
1: Bir dahaki gelişimde her şeyi usulüne göre yaparız zaten. Dermişim.
0: Çok, çok komik gerçekten de.
2: Hoşçakal.
0: Güle güle.
3: Oğlanın gönlü var sende belli Gülmen.
4: Ay baba.
3: Ben de severdim keratayı ama böyle olmaz ki kızım. Ya ablana yakalansaydık. Ah Safiye. Safiye nerede? Safiye.
4: Yalnız baba baba olalı beni böyle mutlu etmedi. Helal olsun be. Nasıl sahip çıktı kızına. Canım benim.

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülben'i sizden istiyorum. Kendime.
1: Sonunda istedi beni. Ama gerçek değildi ki. Aman olsun canım. İstedi mi istedi sonuçta yani. Benim buraları temizlemem lazım. Vallahi ablam beni mahveder. Bir anlarsa. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Şey, ben salonu temizleyeceğim şimdi. Ama öncesinde kahve yapacağım. Diyorum ki şöyle beraber kız kıza kahve mi içsek, hem laflarız.
2: Benim yukarıda biraz işim var Gülben. Sonra yapalım olur mu?
1: Çünkü ben de çok meraklıydım seninle kahve içmeye. Tabii. Sibirya soğuğu ne olacak?
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
18: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
18: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
19: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm.

İçim Labne ile hayata dolu tarafından bak.

fırsatları Hangi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Siparişiniz.
3: Ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed ile gün senin.
6: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambi'm var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
6: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambi'm var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
7: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
8: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Öttü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Tam da leslik.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
4: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
6: Patron, dur.
4: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
6: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
8: Red Bull kanatlandırır.
9: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
11: Perşembe A101'de aldın. Familia 3 katlı 48'li tuvalet kağıdı 375 lira. Familia 3 katlı 16'lı kağıt havlu 225 lira.
12: Kurban Bayramı'nın sevinci yeryüzüne yayılsın. Bağışlarınız dünyanın dört bir yanına kurban olsun. Sağlık olsun. Bir hisse bedeli 5800 lira. Yeryüzü doktorları.
13: İvroşa'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? İvroşa.
14: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Sağ ol Naci. Bugün çok güzel oldu benim için. Hani sinema falan değişiklik oldu tabii. Sayende. Sağ ol.
1: Daha ne değişiklikler olacak Safiye'm? Bu daha ne ki? Bu bir şey değil. Her seferinde biraz daha uzağa yürüyeceğiz birlikte. Bir adım daha uzağa.
0: Yani sen böyle deyince insan bir korkuyor ama... tabii sen yanımda olunca... ne bileyim... belki kolaylaşır her şey. Hatta belki bir gün...
1: Bir gün?
0: Ne bileyim, bir bakmışsın denize girmişiz, balıklar gibi yüzüyoruz. Tabii hayal öyle. Saçma sapan söyledim bir anda. Yani daha karada yürümeyi beceremiyorum ne denize.
1: Yüzeriz be Safiye. Elimizi çabuk tutarsak bunu da yaparız.
0: O ne demek şimdi? Niye, bir yere mi yetişmemiz lazım? Gidecek misin yoksa? Ankara'ya mı döneceksin?
1: Gitmeyeceğim. Buradayım.
0: Ne bileyim, öyle deyince dedim bizimki yolcu yine herhalde. Ben artık gitsem iyi olacak. Gülben de tek, bütün gün yalnız başınaydı. O da şey olmasın.
1: Yarın görüşürüz.
0: Sağ ol Naci. Teşekkür ederim.

Allah'ım. Bütün gün dışarıdaydım ya Rabbim. Allah'ım ne olur benim yüzümden birine bir şey olmasın. Ne olur Allah'ım. Allah'ım yardım et bana ya Rabbim. Ne olur birine bir şey olmasın Allah'ım. Gülben! Gülben! Gülben! Gülben! Gülben! Gülben!

0: Ne zaman geldin sen?
1: Baba nasıl? Baba iyi mi?
0: Yani şimdi daha iyi geçti yani.
1: Ne geçti? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gülben söylesene, tansiyonu mu düştü? Ne oldu?
0: Vallahi ben bir şey yapmadım ama benim suçum değil. Kafası gidince öyle ben mecbur kaldım.
1: Neye mecbur kaldın? Gülben neye mecbur kaldın? Baba nasıl?
0: İyi.
1: Baba!
0: Dur baba.
2: Bağırma, bağırma.
1: Baba iyi.
0: Uyuyor. Ne? Allah odasında uyuyor, merak etme. İyi, uyuyor.
1: Ay Gülben, ödüm kopardın. Allah'ım ya, Allah'ım ödüm koptu ya. Niye demiyorsun? Sadece kafası mı gitti? Başka bir şey yok değil mi?
0: Kafası. Ha. Maşallah gerisi turp gibi yani. Şey etme, rahat ol. İyi.
1: Elim ayağım titredi, yemin ederim elim ayağım titredi. Korkuttun beni. Öf. Öf ya Rabbim. Sen ne yapıyordun orada?
0: Temizlik.
1: Temizlik mi?
0: Ha.
1: Ne demek temizlik? Bana bak.
0: Kız.
1: Kantoro mu girdi yoksa içeri? Niye temizlik yapıyorsun? Salona mı girdi, daldı yine?
0: Abla hayır ya, benim içimden geldi. Şimdi sen hep dışarılardasın ya. İşler aksamasın istedim. Temizlik yapayım dedim.
1: Ha, bütün işleri ben yapıyorum. Bana kaldı diyorsun.
0: Ha yani biraz bana kaldı şimdi. Başka kim yapacak ki? Sen yoksun. Neriman okulda. Hayır, İnci de geldi de. Onu da diyemiyorsun ki, temizlik yap diye denmiyor yani. Kendisini teklif etmesi lazım ama nerede? Tık yok. Maşallah kraliçe. Gelin. Majestik.
1: Allah'ım ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Bir şey dedi mi? Yatağı gördü mü?
0: Allah'ım bir şey demedi abla. Benim çok önemli işlerim vardı. Yukarı doğru çıktı.
1: Nasıl ya? Hiçbir şey demedi mi? Kızmadı mı? Bağırmadı mı sana? Öfkelenmedi mi?
0: Aa! Bence tenezzül etmedi.
1: Ne demek tenezzül etmedi? Ne demek istiyor? Hani ben sizi sallamıyorum. Siz ne haliniz varsa görün falan mı demek istiyor?
0: Bence benim daha önemli işlerim var demek istiyor.
1: Öyle mi?
0: Ha.
1: 3, 4. Ne önemli işi varmış acaba? Çok merak ettim. Ha Gülben?
0: Bilmiyorum ki abla, artık işte onu sormak lazım. Benim işlerim var, önemli işim var. Pata pata yukarı çıktı.
1: Öyle mi? Dur bakalım, ne önemli işi varmış onun?
0: Ne bileyim.
1: Göreceğiz onu.
0: Görelim.

0: yapıyor abla o?
1: Ne bileyim kız, göremiyorum. Sus, anlamadım bir şey.
0: Karıştırıyor çekmeceleri.
1: Kız, bir şey. Sus. Sus kız, duyacak.
0: Allah. Neden orada duruyorsunuz? Gelsinize. Daha önce girmediğiniz yer değil. Çekinmeyin yani.
2: Ha sen şeyi diyorsun. Hayır, sonuçta zamanınız yoktu herhalde. Değiştiremediniz yatakları. Biz yardımcı olalım dedik. Ne var?
0: Doğru. Siz kardeşinize yardımcı olmaya alışıksınız. Geçen gün suçunu üstlendim diyordunuz. Yarım kalmıştı. Sahi neyi kastetmiştiniz?
2: Lafın gelişi öyle dedim ben. O sinirden öyle söyledim. Yoksa ne suçu yani? Hayret bir şey. Han öyle bir çocuk değil sonuçta. Sütte leke olur, handa olmaz. O derece.
3: Aynen öyle.
2: De. Bilene. Onun kıymetini bilene, onu el üstünde tutana o da yok.
0: Ceylan peki? O bilir miydi Han'ın kıymetini?
1: Sürekli konusunu açıp duruyorsunuz. Buyurun. Doya doya anlatın.
0: Nasıl biriydi Ceylan? Neden ayrıldılar? Ne kadar sürdü birliktelikleri?
1: Evet. Her şeyi dinlemek istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Anlatır rahatlayın.
2: Aa, bana ne canım şimdi üstüme iyilik sağlık. Burada kalkıp da Ceylan'ı mı anlatacağım ben? Beni hiç ilgilendirmez. Yani o Han'ın özeli sonuçta. Yakışık almaz. Olmuş bitmiş yaşanmış yani. Hani unutamamış olsa da beni ilgilendirmez. Çok merak ediyorsan git Han'a sor.
1: O unutmuş belli ama siz unutamamışsınız. O yüzden size soruyorum.
2: Ne alakası var canım? Ben niye unutamamış olayım? Hayret bir şey. Yani üzerinden kaç yıl geçmiş? Oho! Ona kadar kimler geldi, kimler geçti? Yani. Ama tabii Ceylan baskın bir karakterdi. Öyle kolay unutulacak bir kız değildi. Yani. Ne oldu? Hayırdır sen? Benim ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun? Ne?
0: Tamam, tamam. Anlatmak istemiyorsunuz belli.
2: E tabii. Konuşmam, ayıp.
0: Yani.
2: Kıskanıyorsan o senin sorunun.
3: Ha işte yani. Ya onu biz hiçbir şey yapamayız. Senin kendi başına halletmen gereken bir şey. Özgüvenle ilgili bir şey yani o.
2: Aynen öyle.

0: Peki o zaman ben halledeyim onu.
1: Yani hallet. Hı hı.
0: Tamam.
1: Tabii.
0: Şimdi müsaade ederseniz.
1: Hallet. Tabii.
0: Ha. İyi hadi Gülben yürü yemek yapacağız.
1: Yavaş kız. Hadi.
0: Sen de çok şey etme yani.

0: Helal olsun Nero, kral hareketti.
1: Hocanın yüzünü gördün mü? Dumurlardan dumurlen.
2: Nero. Ya sende ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Senden öğreneceğimiz çok şey var belli. Ne diyeceğim? Çıkışta. Şu ilerideki hamburgerci. Gidelim mi?
3: Bugün olmaz, işim var.
2: Tamam. Yarın gideriz o zaman.
3: Söz vermeyeyim. Bakarız.
4: Ne yapıyorsun sen Neriman? Ne oluyor sana?
3: Ne oluyor?
4: Biliyorsun sen ne olduğunu.
3: Pardon da ben sana hesap mı vereceğim?
4: Hiç kendin gibi davranmıyorsun, farkında mısın?
3: Sen nereden bileceksin ki? Belki de gerçek ben budur.
4: Ben gerçek Neriman'ı çok iyi tanıyorum. O diğerleri gibi değildi. Dikkat çekmek için yırtılmazdı.
3: Doğru. O Neriman bir tek senin dikkatini çekebilmişti. Ama senin de dikkatin çabuk dağılıyormuş. Ne yapalım? Çekilir misin?

0: tahminimizden hızlı ilerliyor.
1: Ne kadar kaldı? Kötüleşmeden önce ne kadar zamanım var?
0: Net bir şey diyemem. Bu hastalık beklentilerimize göre hareket etmiyor ne yazık ki.
1: Ne kadar ömrüm kaldı diye sormuyorum doktor. Elden ayaktan düşmeme ne kadar var diyorum. Bana bir zaman söyle. Doktor bilmem lazım.
0: Kas sisteminiz bu hızla ilerlerse kesin olmalı.

Az vaktim kaldı Safiye. Sana yeniden Safiye'yi hatırlatacağım kısacık bir zaman. Sığar mı dersin onca hayal? Ya sığdıramazsan Safiye? Onlar da ölür mü benimle birlikte? Sonrası Safiye'm.

0: Çok ileri gitti bu sefer.
1: Dur ya, gitme şimdi bu sinirle. Boş
0: ver. Olmaz İnci. Yattığımız yatağa kadar karışmak ne demek? Sınırını bilecek o artık.

0: oluyor be? Aa, ne dalıyorsun öyle odama?
1: Öyle mi? Rahatsız oldun demek.
0: Olurum tabii, yatak odam burası benim. Hayret bir şey. Belki müsait değilim, mahremim yani.
1: Hadi ya. Mahremiyete saygı ne zamandan beri umrunda senin?
0: Hayırdır? Ne oldu? Yukarıda karın mı fişekledi, doldun doldun daldın odama?
1: Ya senin bir durun yok değil mi? Odamıza girip altımızdaki yatağı alıp atmak ne demek? Onun yerine tekli yatak koymak ne demek? Ya sen aklınca neyin peşindesin?
0: Ne diyorsun be? Çıkar komodini, yatakları birleştir, yine iki kişilik yatak ne oldu yani?
1: Sen niye böylesin ya?
0: Nasılmışım? Nasılmışım ben? Söyle söyle.
1: Bu ne? Ne bu şişe?
0: Şişe işte ne? Gazoz şişesi ne var?
1: Sen gazoz mu içtin? Gazoz mu içirdi o sana?
0: Bir iki yudum içtim.
1: Ben o kadar uğraştım. Hatırım için bir kere içmedin. Şu eve sokmadın. Hiçbirimize içirmedin. Bu herif ne yaptı da? Benim söylemediğim ne söyledi de? Birdenbire esneyiverdi. O katı kuralların abla. Ha? Onda olup bizde olmayan ne var ya?
0: Ya saçma sapan konuşma Han.
1: Bize gelince aynı Safiye. Ona gelince hayat dolu bir genç kız çıkıyor içinden. Aşıyorsun o bütün engelleri. Ne yaptı bu herif ya? Ne yapıyor bu? Büyü mü yaptı sana? Nedir bunun marifeti?
0: Bilmem. O buna bakınca başka bir Safiye görüyor. Sizin gördüğünüzden çok başka.
1: Görür tabii. O tanışmadı arkasında bıraktığı enkazla.
0: Enkaz? Öyle mi?
1: Değil, öyle değil tabii de.
0: İşte fark bu. O benden hiçbir zaman umudunu kesmedi. Tabii böyle olunca, yani biri sana inanınca değişesin geliyormuş demek ki. Yoksa gazoz aynı gazoz. Peki.
1: Yok, aynı gazoz değil o. O bunu içireceğim diye sana iki şiir okumuştur. Uğraşmıştır. Ben sana o gazozu içireceğim diye daha şu kadarcıkken neyse boş ver ya. Afiyet olsun sana.

0: İyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Yatak meselesi yüzündense onu çözeceğim. Artık odamıza giremeyecek. Kapı yaptıracağım.
1: Yok ya, ben alıştım, artık takmıyorum.
0: İnci. Bir sorun varsa söyle lütfen. Ablan mı bir şey söyledi? Babanla mı karşılaştın? Ne oldu?
1: Ne bileyim hiç öyle. Yorgunum herhalde.
0: Anladım. Esra nasıl? İşten ayrılacak diyordun.
1: İyi.
0: Radyoda çalışmaya devam edecek yani.
1: Sen bayağı bir sordun Esra'yı. Bu hali pek dokundu herhalde sana. Bayağı.
0: Üzülüyorum tabii. Üzülmeyeyim mi? Anlamadım. Ne demek istiyorsun?
1: Ben Esat için ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun diye sordum.
0: Sana yalan söylemeyeceğim. Tabii ki Esat'ı önemsiyorum yani. Üzülsün istemiyorum. Radyoya gitmeyeceksen sahile inip oturalım mı?
1: Benim bir yere uğramam lazım. Eski bir kayıt bakacağım. Oradan ben geçerim radyoya. Sen beni bekleme yani.

0: Ne yaptın? Çalıştın mı sınava?
1: Ben sınıfa gideceğim. Üşüdüm biraz.
0: Ama aşkım baksana ne güzel kar yağıyor.
1: İyi sen kal o zaman.
2: Sen...
3: Yani bugün çimlenemedi.
0: Aman baş başa kalamıyoruz diye biraz bozuluyor da. Alsan sen şunu.

0: Görüşürüz.
1: Bakıyorum verdiğim taktikler işe yaramaya başlamış.
0: Ne alakası var ya? Biz dersle ilgili bir şey konuşuyorduk.
1: E tabii. Daha senin vaktin var. Yani ne yaptın ki daha? Ufacık bir yaramazlık.
0: Ne demek ufacık? Sen yap da görelim o zaman.
1: Ben sınıfın en ineğisin diye diyorum. Öyle bir boş kağıt vermek de olmaz Neriman'cığım. Sana koymaz.
0: Peki madem. Söyleyin. Zaten halinizi nasıl ikna edebilirim? Ne yapıyorsun bak? Koy onu yerine bak. Biri görecek.
1: Ay, Betim benzin attı kızım ya. Yok yok ama ben senin içindeki bu pısırıklığı halledeceğim. Al şunu. Bak şuradaki siyah arabayı görüyor musun?
0: Ne olmuş?
1: Yani daha bir şey olmadı ama olacak. Elindeki çakıyla imza atacaksın ona.
0: Sen delirdin herhalde. Müdürün arabası o.
1: Ne sovat. Kızım bak senin zincirlerini kırman için böyle büyük adımlar atman gerekiyor. E ben de senin ayağına getiriyorum bu büyük adımları. Ha ama gözüm yemiyor diyorsan tabii orasını bilemem.

0: Gülben? Ben burası boş sanıyordum sesi duyunca. Sen içeride ne yapıyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Burası da bize ait yani. Bizim burası da.
0: Evet de o koku buradan mı geliyor?
1: Ay. Ha koku evet işte. Ben de o yüzden çıktım zaten buraya. Boru patlamış. Ablam da dedi ki bir yukarı çık bak belki usta çağırtırız. Lazım olur dedi yani.
0: Ama sen içeriye poşet bıraktın ya.
1: Koku moku şey... Yani kova. Kova koydum. Kovanın içine bezleri koydum ki belki ustalara lazım olur diye yani. O belli olmaz. Neyse zaten sana Esat vermedi mi o koku şeysini? O işte kokuyu alır, idare eder yani. Yarın da usta gelir bakar. Merak etme yani. Bir şey olmaz.

0: Gülben ne oldu? Kireç gibi olmuşsun, ne oldu sana?
1: Çok fena abla. Isırık gördü beni çöpe atarken. Bir döndüm arkamda.
0: Ah Gülben ah. Nasıl olur ya, eyvahlar olsun. Dikkat etmiyor musun sen? Nasıl görür ya?
1: Ne bileyim abla, ben sinsice yaklaşmış arkamdan. Ben duymadım bile. Yılan gibi gelmiş.
0: Ne dedi peki? Bir şey dedi mi sana?
1: Koku dedi. Buradan geliyor dedi. Ben hemen şey, balık boru patladı dedim. Usta çağırdık biz dedim. Ama vallahi pek şey etmedi. Poşeti gördü ya herhalde, ondan mı?
0: Bir bu eksikti başımızda, her şeye maydanoz. Neyse sen merak etme, yollayacağım o zürafayı buradan. Yollayacağım, ben şu kafamı bir toplayayım, halledeceğim inşallah.
1: Nasıl yapacaksın ki abla? Hep dışarıdasın sen.
0: Halledeceğim işte Gülben. Kurtaracağım ben seni bu eziyetten, merak etme. Merhaba. Kantaro yok burada, hadi.
2: Bir dakika, ben onun için gelmedim. Bakın yukarıda bir koku var, korkunç bir koku var orada. Yani belli ki içeride bir şey bozulmuş.
0: Hiçbir şey yok içeride, boş orası. Tesisat eski, rutubet de var ondan, hayırdır, sen hesap sormayın.

0: Geldin. Yok, ben kapı aralığından gördüm, içerisi boş değil. Koku oradan geliyor. Çürük kokusun diyorsun değil mi? Evet, evet. Senden önce yoktu öyle bir koku. Sen gelince başladı. Misal bak, şimdi benim burnumun direği düştü bile kokudan.
1: Ya siz ne biçim konuşuyorsunuz benimle ya? Ben insan gibi dert anlatmaya geldim buraya.
0: Dertmiş, dert sensin be. Dert sensin. Evine giren çıkan belli değil. Gece yarıları, yol geçen anı gibi. Oh maşallah. Hanın hatırına susuyoruz. Gelip bize hesap sorma hadi.
1: Bakın o ağzınızı toplayın, yoksa gerçekten kötü olacak.
0: Ha, geldin Beleşe'de oturuyorsun maşallah. Oh ne ala memleket. Hamallığını da bizimkilere yaptırdın. Esat'tan 40 ayağı, 40 ayaktan sümsüye, sümsükten 40 ayağı.
1: Bakın uyarıyorum, çok kötü olacak.
0: Oh ne enerjiymiş arkadaş maşallah. Nükleer mübarek. O koku da senin çürük ahlakının kokusudur.
1: Allah. Ben ömrü hayatımda senin kadar çirkefini görmedim ya. Sana da, senin apartmanına da lanet olsun be.
0: Hadi, aldın mı ağzının payını? Ha? Ahlaksız zürafa. Hadi. Hadi defol. Hadi.
2: Bu manyak mı? Bu bir manyak mı? Bununla uğraşılmaz. Buna laf anlatılmaz buna.
1: Ay elim ayağım titriyor ya. Manyak. Hasta.
3: Abla ya bir şey yaparsa, ya anlarsa?
0: Ondan korkan onun gibi olsun Gülben. Hiçbir şey yapamaz. Yolsuz. O anca konuşur o yolsuz. Hiçbir şey yapamaz. Sümsük. Sümsük göstereceğim ben ona gününü. Pis ahlaksız zürafa.

İyi günler. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum da benim üst katımdan çok kötü, berbat kokular geliyor. Ev sahibim de içerisi boş diyor ama ben gördüm yani içerisi dolu. Nasıl tarif etsem yani böyle çürümüş et gibi. Çöp gibi kokuyor. Evet. Biz ne yapalım? Dilekçe mi versek? Sizin yeriniz nerede?

0: yapıyorsun kızım sen burada?
1: Sen ne yapıyorsun ya? Sen ya görseydi.
0: Heyecan katayım dedim ya. Ne oldu? Fazla mı geldi? Ama hoca dediğimde nasıl kayboldun?
1: Benim yerimde sen olsaydın şurada bayılıp kalmıştın. Sonra da böyle bağırırdın. Ege koş, Ege yetiş, Ege beni revire götür.
0: Oo, bana bak. Sen bayağı cevap vermeye başladın. Bravo, böyle cevap ver. Kaplumbağa gibi kafanın içine kaçmasın. Aynen böyle. Aferin.
1: Sen kafayı yemişsin.
0: Senin eline su dökemem Nerucuğum. Ayrıca ne demişler? Dünyayı garipler yakarmış. Zaten Roma'yı da kimin yaktığını biliyorsun.
1: Nero yakmış, ne var? Yangan.
2: Ne yaptın? Oldu ya.
3: Neriman, ne yaptın sen?

0: Abla, bugün gitmese miydin acaba?
1: Gülben, korkma diyorum. Hiçbir şey olmayacak. Korkma sen. Vallahi.
2: İkinci kat. Siz de alıyor musunuz kokuyu?
0: Abla, ne oluyor abla?
2: Ne oluyor? Hah, işte evin sahibi hanım da bu.
3: Apartmandan şikayet var. Bu hanımefendi rahatsız olmuş. Daha önce de ihbar gelmiş. Kayıtlarda var. Daireye bir göz atmamız mümkün müdür?
2: Mümkün değil. İzin vermiyorum. Hayır. Bakın, dedim ben size.
3: Kokuyu alıyorsunuz siz de değil mi?
0: Abla girmesinler söyle.
1: Hanı ara Gülben çabuk.
2: Bu kadın çabuk. Normal değil. Yok normal değil. Bu bununla uzlaşılmaz yani. Bana bak, memnun değilsen defolur gidersin, tamam mı? Çıkarsın evimden. Ha. Hadi isyoncu seni.
4: Bir sorun mu var?
2: Bir sorun var hanımefendi. Bak gör koynunuzda ne beslemişsiniz gör.
5: Han, yani apartman leş gibi kokuyor. Ablana anlatmaya çalışıyorum ama asla anlamıyor.
4: Ne yapmak lazım peki? Çözüm nedir?
3: Daireyi bir kontrol etmemiz gerekecek. Bazen umulmadık durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çürümüş eşyalar, birikmiş çöpler gibi.
4: Kedili evler gibi bu. Haberlerde gördüğümüz.
3: Evet, evet. Yardımcı olursanız biz de vazifemizi yapıyoruz.
4: Oluruz. Buyurun annem.
1: Han, ne yapıyorsun sen Han?
4: Madem Esra Hanım endişelenmiş, endişesini giderelim değil mi abla?
0: Han yapma. Yapma ne olur.
4: Buyurun.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum.

0: işin bu?
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: La la la, hava tam portakal, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
18: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes. Vallahi.
6: Ne 11?

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Tam da leslik.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
5: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hedef.
7: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Fiber hızında hedefim. Çok acı.
11: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
9: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
7: Hedefinize geldiniz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
7: gücünde. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
11: Yazmışlar abi.
7: Altını çiziyorum oğlum.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Şu anda içimden çekip gitmek geliyor. Ama yapmayacağım. Çünkü sen bana bir cevap borçlusun. Ve ben o cevabı almadan gitmeyeceğim.
16: Peki İnci. Bunu sen istedin. Dün gece o arabadaki kimdi biliyor musun? Babam.

0: Girelim bakalım içeri.
1: Abla. Ne oldu Gülben? Niye sen bu kadar korkuyorsun ya? Titriyorsun resmen. Han, ne yapıyorsun Han? Han. Han.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Bir planın varsa söyle. Yoksa bu yaşamayacak.
1: Planım yok. Adamlar bir yere güvenip, bir şeye güvenip bize bu hakareti ettiler. Akılsızca hareket etmenin manası yok.
2: Aynı hakareti biri bana yapsa, sen de bizim gibi sessiz kalacaksın. Öyle mi Can Polat?
1: Şimdilik evet Zülfikar Ağa. Hepimizin iyiliği için istemeye evet.

0: İbrahim, bitirdin beni.
1: Vitaminler çok mu geldi Fikret Bey?
0: Sözümü kesme İbrahim.
1: Balla kestim efendim.
0: Ayısın ya ondan. Neyse, 45 yıllık hayatımda...
1: 60 efendim.
0: Sözümü kesme demedim mi İbrahim?
1: Dediniz efendim.
0: Uyuduğum, trafikte olduğum, yemek yediğim zamanları niye sayıyorsun İbrahim?
1: Onları saymadan 60 dedim efendim.
0: Bravo İbrahim. Artık espriyle 45 yılın intikamını alıyorsun. Normal, ortak olduk.
1: Estağfurullah efendim.
0: İlk defa bugün bir evladım olmadığına bedbaht oldum.
1: Niye efendim?
0: Perihan'la gurur duydum. Neydi öyle o? O akıllar, o çalışkanlık, o zeka, o endam. O çalım neydi öyle? Hanımını rahmetli tanımasam bu çocuk senden değil derdim.
1: Ben de çok gururlandım efendim.
0: Ben Davut'u gözümde hep büyütürdüm. Ama akılsızın önde gideniymiş.
1: Niye efendim?
0: Böyle bir kızı nasıl elinden kaçırır?
1: O konuyu hiç açmayın efendim.
0: Demedim mi İbrahim, Davut kızına yazar diye?
1: Dediniz efendim. Ama demedi demeyin. Bir daha yazarsa Davut Bey'i öldürürüm.
0: Perihan öldürmüş zaten. Sen Davut yaşıyor mu zannediyorsun?
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Sen bu zenginleri bilmezsin İbrahim. Daha kulübe yeni girmeye çalışıyorsun. Davut yaptırmıştır Perihancığımın dev bir portresini. Geçip karşısına yudumluyordur viskisini. Perişan, perişan.
1: Demeyin efendim. Öyle bir tabloyla karşılaşırsam onu öldürürüm.
0: Bırak acı içinde ölsün İbrahim. Sen bilmezsin. Bir insana verilecek en büyük ceza onu karşılıksız bir aşka itmektir. Beni çok itmeye çalıştılar İbrahim. Ama hiçbirinde düşmedim.
2: Baba çıkalım mı?

0: Davut senin portreni mi yaptırdı?
1: Yok, kara kalem çalıştı. Baba saçmalama, gidelim hadi.
0: Biz kızımla arkadaş olduk efendim. O yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Siz kusuruna bakmayın.
2: Olsa da baksam İbrahim. Olsa da baksam bir kusurcu.
3: Mecburen yalan söylemişler.
1: Baran benim yanımda niye yalan söylesin Polat?
3: Mecbur, ne yapacak? Kızı anında örgüt koğuşuna aldırırlar.
1: Yok ya, bizim elimiz de armut topluyor.
4: Tombik, konuşmayayım diyordum ama dayanamıyorum. Eskiden aman şahit oluruz işkenceye diye karakola bile gitmiyordunuz.
1: Bitti arkadaş o dönem.
4: Hmm.
5: Ya kızımın üstüne niye gidiyorsunuz?
4: İkisi de bir şey yapamaz. Leyla kızım ne bizimkilere ne de o ahlaksızlara izin vermez.
1: Vermem tabii Ömer baba.
3: Son iki dakikada kandırmış gitmiş bizimkini.
4: Sana da konuşmayacaktım ama sen kaşındın. Sen daha bu ünsal***'ını oturt o koltukta. Sonra da Leyla'ya laf söylüyorsun.
3: Ne yapacaktım Hikmet?
4: İskender'e ne yaptıysan onu yapacaksın.
3: Ben niye yapayım? Bak savcılarımız var. İspatlasınlar Ünsal'ın. Atsınlar içeri. Alenen söylüyorum. Adam Gladio'nun köpeği.
1: Öyle söylemeyle olmuyor. Kurum yönettin. Koy önüme belgeleri, atayım içeri.
3: Benim görevim değildi insanlar için belge toplayıp mahkemeye çıkarmak.

0: Hikmet kapıya bak.
1: Niye? En küçük Leyla. Kapı çalınıyorsa en küçük bakar. Burada savcı mavcı yok.
2: Hadi savcı yaşlı akıllı deli yok da. Kibarlık da mı yok evladım?
3: İyi akşamlar. Polat Alemdar burada mı?
4: Burada evladım, buyurun.
3: Yok, kendisi gelsin.
4: Hayırdır evladım?
0: Buyurun.
3: Bizimle merkeze kadar geleceksin.
0: Sebep?
3: Orada izah ederiz.
0: Gidelim.
4: Nereye gidiyormuşsun sen? Leyla kızım, bir baksana. Savcı hanıma da bir deyin bakalım.
0: Anne, karıştırma kızı.
4: Leyla!
5: Ne oldu anne?
4: Bunlar oğlumu tutuklayacaklarmış.
0: Biz arkadaşlarla hallederiz. Merak edecek bir şey yok. Siz içeri girin.
5: Kimliğini göster bakayım.
3: Siz kimsiniz?
5: Nöbetçi savcıyım. Kimliğini göster. Gözetim iznini kimden aldınız?
3: Savcı hanım, özel bir şey konuşacağız arkadaşla, sonra bırakacağız.
5: Sen kimliğini gel, yarın adliyede benden al. Ben nöbetçi müdürü arayayım, onun da bilgisi olsun.
3: Tamam savcı hanım, ben yarın gelir sizden alırım.
5: Tabii geleceksin, saygısız.
0: Ne yapıyorsun, çıldırdın mı? Gidip konuşacaktım.
5: Benimle konuşacağım bir şey varsa.
1: Kız, tombik. Havunu mu attın yoksa bize, ayarladın hıyarın tekini?
5: Ya git Hikmet abi ya. Sen bir şeyler mi karıştırıyorsun?
0: Leyla, beni bu dünyada kimse konuşturamadı. Sen mi konuşturacaksın?
4: Allah'ını seviyorsan burada kalacaksın. Bu oğlum bize söylemiyor ama kim bilir ne sıkıntıları var.
2: Evladım, arkadaşlarını da ara. Hep beraber burada kalın.
0: Baba, bari sen gelme üstüme.
5: Gel anacığım.

0: Bu ne kızım?
1: Kereste işiyle ilgili genel fizibilite. Hem Türkiye'deki durumu çalıştım hem dünyadaki. İlk sayfada Türkiye'de pastayı paylaşanlar var. İkinci sayfada dünyadaki paylaşım. Üçüncü sayfada ise bu payda nasıl yer alacağımız

0: ve payımızı nasıl büyüteceğimizle ilgili öneriler var.
1: Aferin Perihan'cığım, çok güzel çalışmışsın.
2: Daha dosyaya bile bakmadınız Fikret Bey.
1: Ben insanın çalışıp çalışmadığını gözünden anlarım.
3: Kızım sen sabaha kadar bunlara mı çalıştın? Bu baban olacak gibi o da fosur fosur uyudu öyle mi? Yazık kızım, gözün ferne yazık.

0: Bunların hepsine çökelim, pazar mazar kalmasın. Hepsi bizim olsun.
1: Bunu yapabilecek gücümüz varsa hiç durmayalım.
2: Ne demek gücümüz yok? Ne diyor bu İbu?
3: Kız diyor ki nereye herkese çöküyorsun?
4: Kız değil, peri amme Maticim.
1: Peri deyin lütfen. Bu işi legal yapmayacaksak başka türlü çalışacağım. Hani bana tam olarak anlatırsanız. İllegal biçimde mi yapacağız?
2: Sen bizi tanımıyor musun Perihan Hanım?
1: Tanıyorum. Yaptığınız işleri de biliyorum. Babam bana gereken briefingleri verdi.
5: Perihan'cığım, içimizde bu işten anlayan bir tek Memduh Bey var. Biz bu sektöre sonradan dahil olacağız.
1: Memduh Bey pazarın %5'ine sahip.
6: Doğrudur kızım.
3: Siz ikiniz baba Memduh'la bu işi konuşun. Bize ne düşüyorsa onu söyleyin. Bu kadar para koyacağız, malı buradan alacağız. Şu firmaları bu işlere sokmayacağız. Yoksa toplantı moplantı bizim işlerimiz değil. Sen üstüne alma.
7: Dayı, polisler geldi, sen istiler.
0: Ne iş?
7: Gözaltına alacaklarmış.
0: Yok diyeydin işin aslını öğrenene kadar.
7: Dayı arka tarafı da tutmuşlar.
0: Organize değişin. Gidek bakak hala neymiş. Sırası olmayın, toplantısına devam edin. Ama baba Memduh bu %5 nedir? El alem duysa valla bizimle maytap geçer. Ben şüpheden dönene kadar bunu %50 edin. Perihan'ım.

0: Bir şey olursa savcı tanıdık. Adliyede kredimiz sonsuz.
1: Vallahi doğru tanıdık bulmuşsun Memati'cim. Demedi deme. Devir savcılar devri. İbrahim'e de söyledim. Perihan'a hukuk okut diye. Dinlemedi. Demedin mi İbrahim?
2: Ya kardeşim ne oluyor? Bir yere mi girdik? Ya tıpış tıpış geldik. Yani bu alyansa ne gerek vardı şimdi?

0: Cevher, burası emniyete çok benzemiyor ha.
1: Ben bir şey anlamadım dayı.
0: Bunlar pandrolü bize yapıştırmıyorlar Cevher.
1: Kurtuluş yok dayı, bir şey yapıştıracaklar.
0: Her şerde bir hayır vardır elbet. Demek buraya boşuna gelmedik. Elektriği yemeden sen o yanacağın yoktu.
2: Vay vay vay. Kimleri görüyorum?
0: Kimleri görürsün? Bir mi geldi arkamızdan Cevher?
1: Yok dayı. Bizi değil.
0: Ve aleyküm selam Ünsal Bey. Nedir bu tiyatro? Alyanslar mı alyanslar? Hayırdır?
2: Dediler Zaza içeriği özlemiş. Biliyorsun ben de seni pek severim. Özlediğini duyunca çocukları aldırdım.
0: Senin beni sevmişliğin vardır, doğrudur. Ama ben seni bugüne kadar hiç sevmemişim. Baştan söyleyeyim de.
2: Sevene kadar misafirimizsin o zaman.
0: Ben misafirliği de hiç sevmem.
2: Burası

Niye? Polat'ın yanında rahat ediyorsun ama. Ha? Ha?

0: Abi durmayalım.
1: Sirenin varsa durmaca ait.
0: Torpidoda olacak abi.
1: Saçmalama, çek kenara.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kimlikler ve evrakı alalım. Siz de araba dinlerseniz arama yapacağız.
1: Aranacak bir şeyimiz yok tertip. Biz de yabancı değiliz.
0: İhbar var. Aramamızı yapacağız.

0: Oo, kim varmış burada? Hayırdır gençler, ne yapıyorsunuz? Polat Alemdar'ı tanımadınız da mı arıyorsunuz?
1: İhbar var efendim, karakola kadar alacağız.
0: Biz gidiyoruz, bırakırız.
1: Ama efendim.
0: Tamam, uzatmayın. Polat Alemdar bizim arkadaşımız. Siz delikanlıyla karakola gelirsiniz.
1: Karakolda alırsınız efendim.

0: Bizim mekanımızdan çıkarken dedim ki, çok mu üstüne gittik? Ne de olsa yabancımız değilsin. Meslektaş sayılırız. Okan'a da sordum, çok mu üstüne gittik lan diye. Okan da haklısın abi dedi. Sonra bir telefon geldi. Seninkiler bizim depoyu basmış. Dellendim tabii. Ulan bizim lafımızın hiç mi değeri yok diye.
1: Yok demek ki.
0: Yanlış ama. Biz senin mekanına gelsek, böyle böyle desek, sen de bizi paparalayıp yollasan, biz deriz ki ulan adamın hassas noktası. Demek ki bu işe bulaşmayalım.
1: Siz bulaşamazsınız. Çünkü yemez.
0: Benimki yiyor diyorsun yani. Görüyor musun Okan? Aynı dediğim gibi. Bu adam kendine pek bir güveniyor. Niye güveniyorsun ki?
1: Senin gibi adamlara güvenmekten iyidir.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Doğru söylüyor değil mi Okan?
2: Her şeyin bir sonu var. Polat Alemdar'ın da sonu geldi.
0: Sen ne zaman adam olacaksın lan Okan? Sana demedim mi biz ne yapacağız edeceğiz Polat Alemdar'la anlaşacağız?

0: Sana yaşamak için son bir fırsat verebilirim. Arzu ediyorsan.
1: Neymiş o fırsat?
0: Bizim itimiz olacaksın. Senin iyi kötü bir namın var. El alem bilmez ne hale düştüğünü. Biz oradan yürürüz, sen de 3-5 yolunu bulursun.
1: Senin kafan güzel mi?
0: Ulan Okan, adam bizi düşünüyor, sen bizi düşünmüyorsun. Kaç saat oldu çekmeyeli? Adam demez mi, abi araba gitmiyor, mazot bitti. Ben de diyorum, kafamda mallık var niye diye. İtimiz olacaksın mı, olmayacaksın mı?
1: Ne kadar çok konuştunuz. Öldürecekseniz öldürün. Öldürmeyecekseniz kesin uzun havayı.
0: Hani Polat Alemdar tırsmazdı lan? Baya baya tırsakmış bu. İki yalvar bırakacağım seni. Vallahi bırakacağım, billahi bırakacağım.
1: Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir.
0: Çek lan arabayı kenara. Mazot bitti, görmüyor musun?

0: Hayret bir şeysin ya. İçmesini de çekmesini de bilmiyorsun ha. İyi misin?
1: İyiyim.
0: Ulan ne adamsın ya. Racon kesmem, kafa keserim diyormuşsun. Harbi ettin mi böyle bir laf?
1: Ettim.
0: Lan Okan dedim diyor.
1: Ne demiş?
0: Racon kesmem, kafa keserim demiş.
1: Atıyor.
0: Atıyor musun lan?
2: Ha? Beni biraz daha öldürmezsen görürsün.

Köpek diyorum. Köpek olacak mısın? Ha?

0: Köpek doğduysan köpek ölürsün. İnsan doğduysan insan ölürsün. Her ne olursan ol, ölürsün.
1: Yapma, gel seninle anlaşalım.
0: Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir.

0: Alo, sen kimsin?
1: Memati. Hemen gelmeniz lazım.
0: Neredesin usta? Cahit aradı, bir şey olmuş.
1: Cahit'le ayrıldığımız yerde buluşun. Oradan arayın, tarif edeceğim ben size. Ha, gelirken kürek getirin.
0: Ne küreği usta?
1: Kürek işte Memati.
0: Tamam usta.

0: Küreyi getirdiniz mi?
1: Usta, öldürdün mü itleri?
0: Hı hı. Kazma?
2: Kazma demedi ki Mehmet abi.
1: Bu it miydi bize söven Abdüley?
3: Bu ikisi abi.
0: Ben bu küreyi niye istedim sizden Cahit? Aklınız yok mu sizin?
1: İyi ki kürek demişsin usta. Yoksa ciğerimi soğuyacağı yoktu. Ya öbürüne de sen gir Abdüley. Rahatlıyor insan.
0: Memati.
1: Efendim usta.
0: Nasıl gömeceğiz bunları?
1: Ne gömeceğiz usta? Sabah leşlerini bulsunlar. Bütün aleme ibret olsun.
0: Memati, devlet görevlisi değiliz. Ölenler devlet görevlisi.
3: Abi, ona bakarsak devlet görevlisi de vurmuyorduk.
0: Kafama sıkacaklardı. Özür dilerim öldürdüğüm için.
1: Cahit, göm şunları babanın ayrına. Benim elim ayağım tutmuyor.
2: Abi, kazma söylemedin.
1: Abdüley'le gidin alın bir yerden. Ben de ustadan şu işi etraflıca bir öğreneyim.
0: Sen kazmaya başla Memati, ben anlatırım.

0: Usta, adamların telefonu çalıyor. Alacak mıyız?
1: Abi yer tespiti yaparlar. Telefonları alalım.
0: Temasları kim öğreniriz usta?
2: Nasılsa öğreneceğiz Memati.
0: Usta, Zaza'yı ne yapacağız?
2: Şu işi bitirelim, çaresine bakacağız.
0: Bunu ne yapacağız usta?
2: Yakacağız.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
11: kurdu. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
13: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
17: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
18: Sana
17: yakışanı
18: tak. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
19: Bak ne var orada.
18: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim duruyu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Albayrak Finans.
15: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
16: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
17: Bizim kız okulu kazanmış.
18: O zaman birikim zamanı.
19: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
17: Çok kolaymış.
18: Kolay tabii.
19: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
1: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
19: Mobilin bankası Akbank.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Afiyet olsun gençler. Gençler, kapalı yerlerde sigara içmek yasak, bilmiyor musunuz?
1: Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be.
0: Yasak güzelim, yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak.
1: Abi dışarısı soğuk.
0: Delikanlı, anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz.
1: Devletin bekçisi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Ulan ne adama çattık ya. Ne oluyor lan?
0: Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Değil mi aslanım? Ha? Açın oğlum camı. Havalansın içerisi.

0: Açın yüzünü. Beni nasıl kazıklarsın Yaşar? Bana nasıl diye zehir satarsın?
1: Sen kimsin?
0: Avrupa'nın sahibiyim.
1: Ne zehri?
0: Gönderdiğin içine zehir katılmış.
1: Benim malım birinci kalite maldır. Bulgaristan'da değiştirmişlerdir.
0: Git bunları Türk istihbaratına anlat. Bir daha karşıma çıktığında sadece son nefesini duymak için orada olacağım.
1: Bir daha kafama çuval geçirirseniz bütün Avrupa'yı zehirlerim. Sen benim ortaklarımın kim olduğunu bilmiyor musun?
2: Ya kardeşim, Polat'a git de ki bunlara selam vermeyeceksin. Bizden ne istesin?
3: Ben senden selam vermemeni istiyorum. Polat'tan bir şey istemiyorum.
2: Cevher'in kimseye selam verdiği yok ki. Onunla niye uğraşsın?
4: Dayı bırak, iyi geldi. Sünüz ütüm açılı.
2: Dayan kardeş, yukarıdan aşağıya sökülür. İltihap bu da elbet bir yerden çıkacak.

0: Polat Alemdar'la görüşmeyeceksin. İş yapmayacaksın.
1: Yapacağım ulan.
0: Önce Cevher bu yüzden gebelecek, sonra da sen.
1: Sonra da sen.
2: Dayı, o kadar iyi geldi ki yazın asla içmemedi denizde.
1: Gel pazarlık edek. Tamam, Polat Alemdağlı telefonla konuşmayacağım. O da Cevher'in hatırına. Zannetme ki senin lafını dinleyeyim.
0: Geç geç, sen daha dalga geç.
1: Tamam, Alemdağlı Türkçe konuşmayacağım. Zazaca konuşacağım.

0: Polat Alemdar'la bırak konuşmayı. Adını bile unutacaksın.
1: Bütün adları unutacağım. Bir tek senin adını unutmayacağım. Ünsal Bey.

0: Ne oldu?
1: Hiç.
0: Nasıl hiç? Üstünü değiştirmişsin.
1: Belirli saatlerde mi elbise değiştiriliyor Hikmet?
0: Evet.
1: Ya bir şey yok diyorum işte, üsteleyip durma. Leyla, sen nöbetçi misin?
2: Ne oldu?
1: Bir arkadaşımı Ünsal sorguya almış.
2: Ona ne oluyor ki? Polis mi bu adam?
1: İşte. Bir bakalım mı? Bir şey yapmasın.
2: Nerede olduklarını biliyor musun?
1: Baba Memduh'u aradım, geliyor. O biliyordur.
2: Sen kavga mı ettin?
1: Yo.
0: Bir şey yapmış da saklıyor.
2: Ellerine baksana.
1: Lastik patladı, onu değiştirdim.
3: O kapıya gelen adamlar mı bir şey yaptı yoksa?
1: Anne, biri bir şey yapsa burada ne işin var?
4: Gitmeyin siz de insanın üstüne üstüne. Gel evladım. Memduh gelene kadar biraz soluklan sen de. Yoksa bunlar bırakmayacaklar seni.
5: Sağ olun haber verdiğiniz için. Ben gereğini yaparım. Lale Zara'yı ara.
6: Tamam.
5: Yaşar'la Hansolar'ın ne sıkıntısı olabilir?
6: Buyur başkanım.
5: Lale, senin bu Almanlar canımı sıkıyor.
7: Nereden benim Almanlarım oluyormuş?
5: Canım, espri de mi yapamayacağız? Sen anlaşılan metropolde burjuvalar gibi ruhsuz bir varlığa dönüşmüşsün.
7: Benimle bunları konuşmak için mi aradın?
5: Önderlik için çalışan bir arkadaşı Almanlar almışlar. Arkadaşımıza bir zarar vermeden git ellerinden al.
7: Hangi arkadaşı kimliği almış?
5: Günther isimli senin iyi tanıdığın ajan Yaşar isimli arkadaşımızı mekanından kaldırmış. Yaşar arkadaş örgütün önemli gelir kaynaklarından birini yönetiyor.
7: Benim niye haberim yok?
5: Çünkü seninle alakası yok. Mal metropolden transit geçiyor.
7: Yaşar Almanlara ne yanlış yapmış ki onu almışlar?
5: Yanlış manlış yok. Yapılan tek yanlış Yaşar'ın alınması. Bırakılmazsa da Almanya'ya karşı eylem kararı alacağım. Git bunu ona böyle söyle.
7: Bunu senin için niye yapayım Şahmaran?
5: Benim için değil. Önderlik için yapacaksın. Ama bir karşılık bekliyorsan karşılığını da alacaksın.
7: Yaşar arkadaşın tutulduğu yer belli mi?
8: Anne, gidiyor muyuz?
7: Yok oğlum, işim var biraz.
8: Ne işi bu saatte?
7: Birinin yanına gideceğim. Fırat, bak, Almanya'da işler karışmış. Toz işinden ötürü birilerinin canı yanacak. Bu işlerden uzak duracaksın, değil mi?
8: Sen de örgüt işlerinden uzak dur ana. O daha tehlikeli.
7: Fırat.
8: Ana, ortalık karışmışken biz daha çok kazanırız. Bize kimse bir şey yapamaz.
7: Yapmayacaksın dediysem yapmayacaksın.
8: Tamam dediysem tamam.
9: Tarif mi edeyim yeri, ben mi götüreyim?
1: Sen tarif et, biz gideriz.
2: Ben size sordum bir şey oldu mu diye. Bana yok dediniz.
9: Ne diyelim savcı hanım?
2: Ne demek ne diyelim canım? Bu ülkede hukuk diye bir şey var.
9: Var. Var olmasına var da hukukun da nüfuz edemediği yerler var. Olmasa biz bunları mı konuşurduk?
1: Leyla, Memduh babayı değil Ünsal'ı sorguya alacaksın.
2: Çok ayıp ettiniz. Beni aptal yerine koydunuz. Adam karşıma gelmiş sırıtıyor. Bir de diyor ki, inanmıyorsan çağır adamları, onlara sor. Desenize yaptı. Ben de onun yüzüne tüküreyim.
1: Leyla, adam işkencede, sen bize işkence yapıyorsun. Hadi sene.
2: Ben kendim giderim.
1: Sen bensiz bir yere gidemezsin.
2: Senin ne işin var? Memduh Bey gelecek. Bana yeri gösterecek. Ben de gerekeni yapacağım.
1: Benim gitmediğim yere Memduh Baba gitmez.
2: Polat, saçmalama. Beni rezil mi edeceksin?
1: Leyla, insanlar işkence görürken biz bunu mu konuşacağız? Hadi. Hadi baba Memduh.
10: Hani seni kurtaracaklar? Neredeler?
11: Sana bir numara vereyim. Onu ara. Benim ismimi söyle.
10: Emredersin. Başka bir isteğin var mı? Lale Zara sizinle acil görüşmek istiyor.
12: Sonra görüşeceğimi söyle.
10: Kendisi burada. Misafiriniz olduğunu biliyormuş. Kendisiyle görüşmezseniz işin büyüyeceğini söyledi.
11: Almanlar 45'ten beri istediklerini öldüremiyorlar değil mi? Ne yazık. İstesen de, istemesen de ben buradan sağ çıkacağım.
10: Neye güveniyorsun?
11: Nerenin sahibi olursan ol, Tanrı değilsen benden bir tane daha yaratamazsın. Bir tane Yaşar var. O da size lazım.

0: Burada olduğumu nereden öğrendin Lale?
1: Bizim de kendimizce bir istihbaratımız var.
0: Bir daha seni davet etmediğim yere gelme Lale.
1: Senin iyiliğin için geldim. Bir daha sana iyilik yapmam, söz.
0: Neymiş benim iyiliğim?
1: İçerideki adamı hemen şimdi bırakmazsan, Almanya'nın her yerinde bombalar patlayacak.
0: Siz mi patlatacaksınız?
1: Birileri izin verecek, biz de patlatacağız.
0: Benden habersiz değil bomba. Balon patlatırsanız ülkemde, başınıza neler geleceğini tahmin bile edemezsiniz.
1: Sayın Günter, size bir şey anlatamıyorum. Aldığınız adama gücünüzü gösterdiniz. O da, herkes de bunu gördü. Ama gücünüzü aşan bir oyunun içine girmeyin. Bari adamı siz kendiniz bırakın ki Amerikalılar bu işe girmesin.
0: Amerikalılar içerideki tüccarının derdine mi düştüler?
1: Ticaret. Amerikalılar her şeyden vazgeçerler. Dinlerinden, ırklarından, dostlarından, düşmanlarından. Ama ticaretlerinden ve paralarından asla. Kapitalizmin kitabını bir Alman yazdı. Ben yazmadım.
2: Zaza, diyecek bir şeyin yok mu? İyi o zaman. Cevher'den sonra Zaza'yı da bu.
3: Savcı Leyla ile Polat Alemdar buraya gelmiş.
2: Burada ne işleri var?
3: Burayı öğrenmişler.
2: Ulan moruk memduh. Oyalayın gitsinler.
3: Efendim, savcı hanım emniyeti aramış. Ortalık birbirine girmiş. Büyük rezillik çıkacak.
2: Çıkarın sudan. Zaza ile adamını götürün bir yere atın.
3: Kapının önündeler efendim.
2: Arka taraftan çıkartın o zaman.
3: Adamları götürmemiz bir şeyi değiştirmeyecek ki efendim. İşkence aletlerini nasıl yok edeceğiz?
2: Bunların hepsini sen yaptın. Yanlarında sana biraz yükleneceğim. Sesini çıkartma, tamam mı? Hı hı.

0: nerede?
1: Sayın Müsteşar burada yok.
0: Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz?
1: Sorgulama yapıyoruz.
0: Sen kimsin ki işkence yapıyorsun? Derhal polis çağırın.
1: Savcı hanım, burası devletin gizli birimi. Polis çağırıp devletin itibarını zedelemeyin. Olay kamuoyuna intikal ederse altında hepimiz kalırız.
0: Siz işkence yaparken devletin itibarını zedelemiyorsunuz da ben mi zedeliyorum? Kim neyin altında kalıyorsa kalsın.
2: Ünsal buradaydı. Az önce çıktı.
3: İyi misin?
2: İyiyim.

0: Senin malınla kim oynadı?
1: Müsaade edin öğreneyim. Malda sorun olduğunu yeni öğrendim.
0: Sizin içinizden biri mi, dışarıdan biri mi?
1: Dışarıdan hiç kimse benim bir şeyime dokunmaya cesaret edemez. Bana ihanet eden cezasını ellerimle vereceğim.
0: Bir daha bu hatanı tekrarlamayacaksın. En kaliteli, değerli ürünlerini bize yollayacaksın.
1: Başka?
0: Bize vergini ödeyeceksin. Biliyorsun, vergi bizim için hassas bir konu.
1: Bir daha benden bir şey isteyecek olduğunda mekanıma gel. Kahvemi iç. Canımı al git ki seninle gül gibi anlaşalım. Vergi meselesine gelince ben dostlarımın zenginliğiyle övünürüm.

0: Buyurun Leyla Hanım.
1: Neredesiniz?
0: Bulunduğunuz yere gelmek üzereyim. Beni bekleyin lütfen. Arabamı buraya çekin.

0: Biraz önce telsiz anonslarından duydum bu rezaleti. Kim buranın sorumlusu?
1: Benimle oyun oynama. Burada olduğunu biliyorum.
0: Oo, Polat Alemdar da buradaymış. Ne o? Eski ekibinin neler yaptığını görmeye mi geldin?
2: Ne diyorsun ulan sen?
0: Burası senin eski işkence yerlerinden biri. Bunlar da senin kalıntıların. Kardeşim, ben size demedim mi? Misafirlerimizi adam gibi sorgulayacaksınız diye.
3: Dediniz efendim. Beyefendi bayıma numarası yaptı. Biz de ayıltmak için biraz su döktük.
0: Kime yalan söylüyorsun lan sen?
1: Bunun hesabını ağır vereceksin.
0: Ne yapacaksın? Erkek arkadaşına mı dövdüreceksin?
1: Ne diyorsun sen terbiyesiz? Polat! Ne yapıyorsun Polat?
4: İşkenceci ortada işte savcım. Bu kurumu... Bunlar bu hale getirdi.
1: Yeter! Polat bırak dedim.

0: Savcı Hanım'a dua et. Yat kalk dua et. Burada olmasa...
1: Ne yapacaksın burada olmasa?
0: Burada olmasa seni öyle güzel ağırlardım ki.
1: Bir dahakine beni al o zaman Ünsal. Etrafımdakileri değil.
0: Zevkle. Müdür bey, bu arkadaşlar suç işlediler. İşkence yaptılar. Ama özel yargılamaya tabi oldukları için sizi boş yere rahatsız ettiler. Ben soruşturmayı başlatıp gereğini yapacağım.
2: Çözün, ne duruyorsunuz?

0: Şah Meren arıyor.
1: Alo.
2: Yaşar Ağa, geçmiş olsun.
1: Sana da Kirve. Ben bu Hansu'yu götürürüm, sana söyleyeyim.
2: Kirve, bana mı hava atıyorsun? Mal niye bozuk, sen hele onu söyle.
1: Daha mekanıma yeni geldim. Bırak, bir yüzümü yıkayayım da öyle arayayım.
2: Kirve, bizim malımızla kim oynayabilir ki? Johnny'ler değil, Hansu'lar değil, kim?
1: Kim olacak? Benim biri. Yeğenim dedim, yanıma aldım. O da geldi, beni çarptı.
2: Çarpacak adam parayı çarpar, malı bozmaz.
1: Malı çoğaltmak için o işe girmiştir. Becerememiş, zehir etmiştir. Ben öğrenir sana haber veririm. Gerekeni de yaparım.
2: Bir daha olmaz diyorsun, değil mi?
1: Şahmaran. Olmayacak diyorsam olmayacak. Sen keyfine bak. İçini rahat tut. Bir de bana yeni partiyi gönder ki Hansaların da sesini iyice keseyim.

0: Seni eve bırakayım.
1: Sen gelmeyecek misin?
0: İşim var.
1: Bu saatte.
0: Var işte.
1: Nerede bu işin?
0: Nerede olacak? Mekanımda.
1: İyi. Beni de götür mekanına.
0: Mekanım geçici bir mekan.
1: Olsun.
0: Başka zaman gelirsin.
1: Yok, şimdi geleceğim.
0: Anlamıyorum ki. Hem tavır yapıyorsun, hem hala seninle geleyim diyorsun.
1: Çünkü sinirim geçmedi. Eve gitsem yatamayacağım.
0: Bana niye sinirlisin?

0: Benim yanımda adamın yakasına nasıl yapışırsın? Biz işkenceden ötürü adamı itham ediyoruz. Sen göz göre göre adamı tartaklıyorsun.
1: Tamam, dedin diyeceğini. Gelmene gerek yok.
0: Sen Leyla olarak davet et beni, geleyim. Ama savcı olarak gelirsem tek gelmem, ona göre.
2: Çok korktum.

0: Bizim Murat var ya, yeğenim.
1: He oğlum.
0: Onu İstanbul'a getirdi. Ona iş yaptıracağım.
1: Oğlum, onun kafası biraz ağır çalışıyor.
0: Biliyorum oğlum. Bu işi onun sırtına yıkacağım. Kafasına sıkacaksın. Hain Murat diyeceğiz. Ailesine bakacağız.
1: Ağam, yeğenin o senin.
0: 80 tane daha var. Yeğenimi vurmazsam kimi inandıracağım beni dolandırdıklarına?
1: Polat Alemdar'ın işi değil mi bu iş?
0: Bir kişi öğrenirse ki Polat Alemdar bizimle oyun oynuyor, bize etek giydirir, masa masa donsuz oynatırlar cihacılar. Polat kimi almış yanına da malımızla oynuyor bir öğren. Geçen bana gösterdi, demek bizim malımızmış. Kalitesini bozmuşlar.

0: Üş.
1: Ya, ne diyorsun ya? Ya yakma ciğerim yani.
2: Sahte bunlar. Daha niye ciğerin yanıyor?
1: Ya milli servet yakisin he. Onlar kaç ağaçtan oluyor sen biliyor musun? Ağaçlar ormanı oluyor, ormanlar da...
2: Odun yakınca ağaç yakmış olmuyor musun?
1: Çok kabasın Memati. Paraya bile saygın yok. Ya sahte mahte kardeşim bize ne? Ya elimiz alışmasın.
3: Abi geldi. Yanında bir kadın da var.
1: He savcı hanım. Yaman ki ne yaman. Değil mi Cevher?
4: He dayı. Olmasaydı bacımız oradan zor çıkardık.
1: Hemen nereden bu acın oldu? Savcı hanım. He hanım. Sen bu kafayla yarın kadere de bacım dersin.
4: Dayı.
1: Tamam tamam. Karışmayayım.
2: Ustanın da yaptığı işe bak. Oraya savcı mı getirilir?

0: Sen burada ne iş yapıyorsun?
1: Kereste.
0: Yerin altında.
1: Ben sana dedim gündüz gel diye.
0: Çok ısrar edersen gündüz de gelirim.
1: Allah aşkına gel.
0: Polat. Adamları görüyorsun. Sana belli ki düşmanlık yapacaklar. Ne olur hukuksuz iş yapma.
1: Her seferinde söyleyecek misin bunu?
0: 1000 kere de söyleyeceğim, 100.000 kere de söyleyeceğim. Yeter ki bir hata yapma.
1: Asıl sen kendine dikkat et. Sana da düşmanlık yapacaklar.
0: Bana kimse bir şey yapamaz.
2: Dur, oraya basma.
0: Niye?
1: Bu bir tuzak olabilir. İçerideyiz ama yine de lazım.

0: Rahatsız olmayın lütfen.
1: Savcı hanım, sen bize gelmezsen abi sağ gelecektik. Allah senden razı olsun.
0: Estağfurullah.
2: Bırak o mübarek elini öpeyim.
3: Ne yapıyorsun Cevher?
2: Ben savcı hanımdan gördüğüm iyiliği rahmetli anamdan görmemişim. Nasıl bu eli öpmeyeyim?
1: Bunu anası bir iki dökmüş. Küçükken hep onu söyleyip duruyor.
0: Yarın bana gelip ifade verirsiniz. Ben de başsavcıya iletirim.
2: Sen yapacağını yaptın savcı hanım. Gerisini biz hallederik.
0: Bunlar ne?

0: Türk doları.
1: Sahte mi bunlar?
2: Ya bu Cevher'in kumar alışkanlığı var. Hakikisini kaybetmesin diye sahtesini bastırmışlar.
3: Valla ne güzel fikirmiş. Cevher Cevher. Oğlum giderken bir iki desteden al da biz...
1: Yarı muhakkak bekliyorum.
3: Savcı hanım, Cevher şehitti ama tam şey etmedi. Biz, o bize böyle etti, böyle yaptı falan diye ele arzualcı gibi olmak istemik yani.
1: Adam size işkence yapıyordu, bana değil.
4: Sağ olasın, sen de geldin kurtardın işte. Bu mevzuyu niye uzatak?
3: Sanki ilk defa mı oldu Savcı hanım? Devlet 70'ten beri sağ olsun arada bir babalığını gösteri. Hiçbir şey esirgemi. Kimi zaman odunla, kimi zaman hortumla, kimi zaman elektrikle. Bu şimdi de mevsimine göre yağmur zamanı ya, su bol.
4: He, en güzel zamanı da Nurettin Sözen zamanında yaşadık değil mi dayı? Su yoktu İstanbul'da. Ne taziklisi vardı ne bayatı. He. Kuru kuruya dögülür.
2: Bunlar ifadeye gelmez Leyla.
1: Zorla alırım.
3: Haşa. Aha diye ki kendimiz geldik. Der ki biz bir şey görmedik. Bir şey duymadık.
1: Yalan meyandan içeri atarım.
3: Vallahi 70'ten beri biz oraya da epey girdik çıktık yani.
1: Doğru ifade verene kadar da içeriden çıkarmam.
3: Uş. Vallahi sen de Ünsal gibi pazarlık etmeye başladın ha.
0: Ünsal ne istiyormuş Saz'a?
3: Vallahi senin, Alemdağ'ın, Porikli'nin, şu çolak yeğenimin senin sağlığını ister mi? Bize de değil ki gezmeyin onlarla, ticaret yapmayın. Bu şey mesela.
2: Saz'a.
3: He?
2: Sonra konuşuruz bunları.
3: Ya ben savcı hanım yabancımız değil diye şey ettim onu nasılsa. Sağlığa zararlıdır bak.
0: Öldürmediğim her gün için pişmanlıktan geberiyorum.
3: Misalen değil savcı hanım yani... Meşru müdafaa hakkımı ben niye ki zamanında kullanmadım manasında söyley yani.
2: Zaza.
3: Ne?
2: Siz Cevher'le bir dinlenin. Adam yorulmuş, ayakta duramıyor. Bir dinlendir.
3: Bize müsaade. Hürmet ederim.
2: Hadi.
1: Estağfurullah.
2: Bu İzzet paralarını nerede saklıyormuş? Ne yatırım yapıyormuş bir öğrensene Zaza.
3: Geberteceğim. Onun yüzünden gittik o çakallara çattık. Ya dur hele doğru söylesin. Önce parasını alak sonra gebertek.
2: Ha, onu demiyorum. Bunlar paralarını nasıl değerlendiriyorlar?
3: Gasaları kim değilsin?
2: Evet.
3: Örenek. Ya Allah'ın seversen şu savcı hanıma söyle şu ifade işleme karıştırma ya bizi.
2: Ya gider iki ifade verirsin Saza ne büyütüyorsun?
3: İyi ama ben o adliye binalarını sevmeyeyim ha bilirsin.
2: Hadi hadi.
3: Cevher imdat hadi.

0: Uyumadın mı daha?
1: Bırakmadın ki bir uyuyayım.
0: Telefonlarımı açmama alışkanlığın ne olacak senin?
1: Senin bu baskın yapma alışkanlığın ne olacak?
0: Ben seni merak ediyorum.
1: Anam mısın, babam mısın? Niye merak ediyorsun?
0: Ben Polat Alemdar'la konuşacağım.
1: Sen neyine güveniyorsun da beni tehdit ediyorsun?
0: İçki kokuyorsun. Bırak beni. Canım acıyor.

0: Neredeymiş bizimkiler?
1: Kimsenin haberi yok.
0: Nasıl yok?
1: Dün bir şeyler yaşanmış. Akşam da çıkmışlar. Sonra gelmemişler.
0: Ne yaşanmış?
1: Polat Alemdar'la takışmışlar.
0: Neden takışmışlar?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
6: bir telefon uzakta olan
4: bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
15: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
17: kurdu. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
19: lazım. Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.

fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
3: Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Tam o anda
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
12: Finans. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Koca Türkiye'nin adının Hindi olması ne kadar tuhaf değil mi?
1: Tuhaf hakikaten.
0: Ama asıl tuhafı sizin bu Hindi'ye verdiğiniz destek. Bugün Orta Doğu'da, Orta Asya'da nereye gitseniz Türkiye denildiğinde insanların yüzünde bir tebessüm var.
2: Hatta Afrika'da. Tabii eskiden sadece sizin güdümünüzdeydi bu bölgeler.
0: Beni doğru anla Günter. Bizim güdümümüzdeyken ya da İngilizlerin ya da Romalıların güdümündeyken bir ülkenin adı geçtiğinde o ülke hiçbir zaman umudu temsil etmedi. Yüzde tebessüm ettirmedi.
1: Hindi'nin yaptıklarından neden bu kadar korkuyorsunuz? Hindi bu neticede. Kabarır kabarır ve dünyanın en iğrenç sesiyle yaygarayı çıkarır. Hindi uçabilir mi?
2: Siz kartal ülke. Hindi'yi pençelerinizle uçuruyorsunuz.
1: Evet, sırtımızda uçuruyoruz Günter. Kartal öldüreceği avı en yükseğe çıkarır, oradan bırakır. Av yere düştüğünde paramparçadır. Kartal avını öyle yer.
0: Hindi, sizin koyduğunuz bir isim. Türkler Hindi değil. Belki Hindi taklidi yapıyorlar ama onlar kurt. Ve kurtlar yıllar sonra ölümsüz oldukları sürülerini sıkıştığı pusudan çıkarıyor.
1: Kimi çıkarıyor?
0: Araplar, Kürtler, Acemler, Boşnaklar, Arnavutlar, Müslüman olan bütün unsurlar. Yakında Uzak Doğu Müslümanlarına da bu dalga ulaşır.
1: Türkler halifeliği yeniden mi icat edecekler yani?
0: Halifeliğe gerek yok ki. Müslümanları benden daha iyi biliyorsunuz. Müslümanlar kendilerinden olan en güçlünün etrafında saf tutarlar. Bu aynen namazda olduğu gibi.
1: Günter, Almanya'da Müslümanların ya da Türklerin durumu ne? Aynı safta namaz kılıyorlar mı?
2: Asla buna müsaade etmeyiz. Sizin atanız, benim vatandaşım Marx, din afyondur demiş. Biz de türlü türlü afyonlarla onları uyuşturuyoruz. Mezhep ayrımını din ayrımına dönüştürebilmek için milyarlarca euro harcadık 30 yılda. Benim anlamadığım, ikiniz aynı dini paylaşıyorsunuz. Biriniz İsrail için, biriniz Amerika için kavga ediyorsunuz. Bu nasıl oluyor?
1: Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Ben en güçlü kimse, onu yönetip kurallarımı bütün dünyaya uygulatıyorum. Şamir ise, artık biz gerekli güce ulaştık. Bu zırha kalkana gerek yok. Bizzat İsrail adına gücü ele alalım diyor.
0: Hayır, böyle demiyorum. Biz olmazsak Amerika olmaz. Benim önceliğim İsrail, senin önceliğin Amerika. Ben Türklerle asla böyle tehlikeli oyunlar oynamam. Çünkü ben onlarla 1000 yıl beraber yaşadım. Onların dostlarına karşı ne kadar mütevazi olduklarını, düşmanlarına karşı acımasız olduklarını gayet iyi bilirim.
1: Şamir bu yüzden bizim sırlarımızı dünyaya ifşa ediyor.
2: WikiLeaks mi?
0: Bizim ne alakası yok kuzum?
1: Buna çocuklar bile inanmaz. Ya doğru, bizzat siz vermiyorsunuz. Bizim içimizdeki siz veriyorsunuz.
0: Biz vermiş olsak Türkiye'yi bu kadar dürüst, bu kadar güçlü göstermezdik.
1: Bazı şeyleri düzeltme ve dönüştürme gücümüz hala var. Biz her zaman çıkarlarımızı ve bizim çıkarlarımız için çalışanları koruruz. Günter bunu çok iyi bilir. Ve bizim çıkarlarımız için çalışan, gerekirse gibi pis işler yapanlara asla karışmaz, değil mi?
2: Tabii ki. Ama ortaya çıkan yanlışlığı düzeltmek zorundayım.

0: Biliyorum. Sevgili Şamir, görüyorsun değil mi? Küresel sermaye ile dünyayı kontrol edebilirsin. İnsanları kontrol edebilirsin. İnsanlara hükmedebilmek için savaşacak ordu, öldürecek insanlar lazımdır. Aynen Polat gibi. Sen Polat'ı örgütle kontrol etmeye çalışıyorsun. Bense ona karşısına çıkardığım düşmanlarla hükmediyorum. Siz hiç başarılı olamadınız. Bense hep oldum. Ve olacağım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, direnişin ve dirilişin yıl dönümü. Ümidini kaybetmek üzere olan bir millet 107 yıl önce Samsun'a yanaşan bir vapurla yeniden hayat buldu. Milli mücadelenin fitili o vapurla Samsun'a atılan ilk adımla ateşlendi. Bir ülkenin, bir milletin kaderini değiştiren o günü Atatürk, "Tüm ümidim gençliktedir" dedi, Türk gençliğine armağan etti. Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di, gençler atasına koştu. 19 Mayıs coşkusuyla Beyaz Ana Haber başlıyor.
8: (Gülüyor)
9: 107 yıl önce kurtuluş için yakılan meşale sönmedi. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramında kutlamaların ilk adresi yine Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di.
10: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldi.
11: Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor. Tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz.
10: Ya istiklal ya ölüm diyerek 107 yıl önce yakılan o meşaleyi taşıyan on binler atasının huzuruna geldi.
12: Kırıkkale'den geliyorum. Afyonkarahisar ilinden geliyorum.
13: Bursa'dan geldim.
10: Hangi ülkeden geldin?
12: Fransa'dan.
13: Binlerce kilometre uzaklıktan geldim. Cenevre'den geliyorum. Avrupa'nın çeşitli noktalarından, Amerika'dan, Avustralya'dan gelen arkadaşlarımız var.
10: Van, Manisa, Adana, 81 ildeki tüm gençler ve 10 ülkedeki arkadaşlarıyla birlikte Anıtkabir'e atanın huzuruna geldiler.
14: Gençler,
15: 81 il, 10 ülke burada arkadaşlarımla bu ortamı, bu atmosferi paylaşmak inanılmaz onur verici bizler için.
16: Eskrim sporcusuyum. Yıldızlar Avrupa şampiyonuyum. Dünya ikincisiyim. Atatürk'ün de dediği gibi ben sporcunun zeki, şevk ve ahlaklısını severim demişti. Biz de şu an onun yolundan devam ederiz.
17: Balkan ikincisiyim. Burada bulunmak boynumuzun borcu. Atamızın yıllar önce bize armağan ettiği bir bayramı yüzyıllardır yaşatmak da bizim görevimiz.
18: Bu kutlu mirası biz de el üstünde taşıyoruz.
7: 19 Mayıs coşkusu sadece Ankara'da değil, tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Samsun'dan Diyarbakır'a, Manisa'dan Mardin'e tüm illerimize 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladı.
19: Tüm yurtta ay yıldızlı Türk bayrağı dalgalandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı 81 ilde coşkuyla kutlandı. Kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'da fener alayı vardı. Eline bayrağını alan sokağa çıktı, alaya katıldı.
2: Milli mücadele ruhunu hep beraber paylaşıyoruz.
19: Ve bayrak devir teslim töreni de kayda geçti Samsun'da.
10: Bayrak ekibi uygulanıyor. İleri!
19: Sivas'ta bir ortaokuldaki kutlamada gözler doldu. 900 öğrenci tek ağız oldu. Feda Türkiye'm dedi. Muğla'da göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrak bu defa su altındaydı. Coşkulu kutlamaların bir diğer adresi Mardin'di. Diyarbakır. Coşku had safhadaydı. Yöresel oyunlar oynandı. Gençler tüm hünerlerini gösterdi. Yunus polislerin gençlerle birlikte kortej geçişi de çok beğenildi. Manisa'da kutlamaların adresi kent meydanıydı. Zeybek'le başlayan kutlamalar gençlerin spor gösterisiyle devam etti. Bolu'daki gösterilere jack timleri de eşlik etti.
7: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası 2024 yılından itibaren yolculuğunu sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser verecek olan orkestrayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sanal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.
3: ...2024 yılında başladı yolculuğumuz.
8: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu geleneksel müziği yaşatıyor. Kendileri küçük ama yeteneği büyük sanatçılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne alacak.
3: Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
8: 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla dev konser verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sanal medya hesabından minik yeteneklerin yolculuğunu büyük bir gururla takip ettiğini söyledi.
20: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor.
8: Orkestranın videosunu paylaşan Emine Erdoğan, "Musikimizi geleceğe taşıyan kıymetli evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum" notunu düştü. Video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajıyla sona erdi.
21: Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
7: Ve dün akşam saatlerinde Mersin'i karıştıran saldırıya ilişkin yeni detaylar var. Mersin'de pompalı tüfekle 6 kişiyi öldüren saldırgan kendi yaşamına da son verdi. Saldırıda hayatını kaybedenlere bugün veda vaktiydi.
19: Önce eski eşini ardından 5 kişiyi hayattan kopardı. Mersin saldırısının faili ölü ele geçirildi. Mahalle mahalle gezerek 6 kişiyi öldürdü. Ardından sırra kadem bastı. Polis her yerde o saldırganı aradı. Saldırgan Metin Öztürk'ün kaçtığı araç terk edilmiş halde bulundu. Helikopter destekli arama çalışmasıyla Mersin didik didik arandı. Saatler sonra kırsal alandaki bir evde saldırganın izi bulundu. Etrafı sarıldı, kaçmaya çalıştı ama başaramayacağını anlayınca kendi canına da kıydı.
22: Kaçamayacağını anlayınca tabancasını çıkarıp kafaya bir el ateş edip intihar ettik.
19: Ve giden 6 can. Abdullah Koca arkasında 2 çocuk bıraktı.
23: Ağzı olup dili olmayan, kendi ailesine, köyünde sevilen sayılan çok saygıdeğer birisiydi.
19: Cenazeler ailelerine teslim edildi. Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Yusuf Oktay ve Abdullah Koca gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tır şoförü Gökay Sepiloğlu'nun cenazesi de memleketin İde'ye yolcu edildi.
7: Ankara'da Ülke Ocakları Genel Merkezi Türk Gençliği Büyük Kurultayı düzenlendi. İstiklalin ışığında Türk Yüzyılına temasıyla gerçekleşen kurultayda MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen 4 kilometrelik kortejle binlerce kişi tarafından karşılandı. Bahçeli gençlere bu devirde ülkücü kalmak kolay değil mesajı verdi.
24: Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan büyük bir kıvanç duyuyorum. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak hiç kolay değildir.
25: Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Türk Gençliği Büyük Kurultayı düzenledi. 10 binlere ev sahipliği yapan kurultayın parolası İstiklalin ışığında Türk Yüzyılına oldu.
26: Her biri bir Türk bayrağı gibiydi. Onları görünce biz de gurur duyduk. Gençlerimiz istiklalin ışığında Türk yüzyılına doğru yürüyor.
25: Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 81 il ve ilçe teşkilatından gelen gençler salondan doldu taştı. Kurultay salonuna sığmayanlar için de dışarıya devrildi.

0: Plan kuruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin salona geldiği yoldaysa ülke ocaklı gençler 4 kilometrelik kortej oluşturdu.
1: İstiklalin ışığında Türk yüzyılına büyük gençlik kurultayında MHP lideri Devlet Bahçeli ülke ocaklı gençlerle bir araya geldi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli ülke ocaklı gençlere seslendi.
2: Bu dava da sizlere emanettir. Biz böyle dimdik durdukça Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye yüzyılının ufku üç hilalin nuruyla aydınlanacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda ülke ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım altın kurt başlı tuğ hediye etti. MHP liderine verilen hediye Orta Asya kökenli kadim Türk geleneğinde hanedan veya seçkin askeri birlikleri temsil ediyor.
3: Kutlu hakimiyetinin nişanı altın kurt başlı tuğ, Türk'ün bağımsızlık yemini.
0: Ve MHP liderinin yüzüğü ve rozeti her zaman olduğu gibi anlamlı. Kendi içinde mesajları vardı. MHP lideri üzerinde Türk tarihine ve milliyetçi sembollere gönderme yapılan özel tasarım yüzük ve rozet kullandı. Yüzüğün üzerinde Hüseyin Nihal Atsız'ın Türklerin Türküsü şiirinden ölümlerle eğlenen Tunç Yürekli Türkleriz mısrası yer aldı.
4: İsrail insanlık dışı faaliyetlerine devam ediyor. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud filosu Akdeniz'de İsrail donanmasının bir kez daha hedefi oldu. Filoda bulunan ve 24 saattir haber alınamayan Bursalı Ayhan Samuk'un ailesi de endişeli bekleyişini sürdürüyor. İşte uluslararası sulardaki konsolosluğun detayları.
5: Yolumuza devam ediyoruz.
6: Saldırılar devam etti. Eli kanlı İsrail bir kez daha Sumud filosunu hedef aldı. İki tekneye el koydu.
7: İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. Her türlü barbarlığı sergiliyor.
6: İsrail yine insanlık dışı faaliyet yürütmüş. Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna silahlarla işte böyle saldırı düzenlemişti.
5: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler.
6: Ve alıkonulan teknelerin içinde Türk aktivistlerin de yer aldığı Sadabat teknesi de vardı.
5: Bat gemisindeyiz. Cemillerle iletişimimizi kestiler. Tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız gibi her türlü saldırıya karşı hazır.
6: Bu saldırıların ardından İsrail barbarlığına devam etti. Sumud filosuna bir kez daha saldırdı. Baskında Zefiro ve Andros teknelerine el konuldu. 55 yaşındaki Ayhan Samuk da Sumud filosundaydı. İsrail'in baskınlarının ardından 55 yaşındaki adamla irtibat kesildi. Kendisinden 24 saattir haber alınamayan adamın ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.
8: Bir tane gemimize herhalde el konuldu. Öyle görünüyor, haber alamıyoruz.
6: Filoda yer alan Familia adlı tekne de arızalandı. Antalya açıklarındaki teknede aktivistler mahsur kaldı. Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
4: ABD'de bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganların biri 17, diğeri 18 yaşındaydı. Olay yerinde bulunan benzin bidonundaki korkunç detay dikkat çekti.
9: Camiye silahlı saldırı düzenlendi. Can pazarı yaşandı. Benzin bidonundaki detay dikkat çekti. San Diego kentinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağmurunda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlarsa cami yakınında ölü bulundu. Kimlikleri de belli oldu. Saldırganlar daha 17 ve 18 yaşındaydı. 17 yaşındaki saldırgan bir güreşçiydi. Saldırganların intihar notu bıraktıkları da ortaya çıktı. Ve bir korkunç detay daha. Olay yerinde üzerinde SS yazılı bir yapıştırma olan benzin bidonu da bulundu. Bu sembol Nazi Almanya'sında bir kişinin komutasındaki yapılanmaya ait olduğu öne sürüldü. Ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri de

0: belli oldu. 8 çocuk babası güvenlik görevlisi Amin Abdullah, can kaybını önlemek için kendini siper etmişti. Bir iş yeri sahibi ve bir erkek sivilde hayatını kaybedenler arasında.
1: CHP'de peş peşe gelen operasyonlardaki son gelişmelere bakacağız şimdi. Bir yanda 1 milyon euro iddiası, diğer yanda belediyelere uzanan yolsuzluk soruşturmaları. Genel merkezin 6. katından Üsküdar Belediyesi'ne. Dosyalarda yeni ifadeler, yeni isimler, yeni tutuklamalar ve itiraflar var.
0: Operasyonlar, 1 milyon euro iddiası, yolsuzluk soruşturmaları, genel merkezin 6. katından Üsküdar Belediyesi'ne yeni ifadeler, yeni tutuklamalar var.
2: Eğer bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin.
0: İddiaların merkezinde bu kez CHP genel merkezinin 6. katı var. Gökhan Böceğin soruşturma dosyasına giren ifadesinde 1 milyon euroluk para trafiğine ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. İddialarda adı geçen Emre Caner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanında 2 yıl danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.
2: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Belgeler ve ifadeler gündeme gelince gözler bir anda CHP yönetimine çevrildi. Veli Ağbaba Emre Caner'in yanında çalıştığını kabul etti. Ancak iddiaları reddetti.
3: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
0: CHP cephesi de suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
3: Dinlenmesi gerekiyorsa dinlenir.
0: Ancak dosya sadece bununla sınırlı değil. Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'da. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden ek ifade verdi.
4: Yaparsa kim yapar?
5: Özkan Yalım yapar.
0: Yalım ifadesinde kamuoyunda konuşulanın aksine Özgür Özel'le yakın bir ilişkisinin olmadığını iddia etti. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların bir diğer adresi ise İstanbul Üsküdar oldu. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Dosyalarda para trafiği, ruhsat süreçleri ve belediye bağlantıları mercek altında.
1: CHP'deki yolsuzluk soruşturmalarına verilen itirafçı ifadeleri rüşvet çarkını ortaya çıkardı. Ana muhalefet partisindeki bu kirli düzene AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tepki gösterdi. Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sümanşet programında Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamaları vardı.
6: 170 bin euro parayı sen Uşak Belediyesi'nden ödet. Sonra da de ki Özkan bizi kandırmış. Ya Özkan sizi niye kandırmış mesela? Ne yapmış kandırarak? Senin arabanı VIP'ye mi çevirmiş?
7: Ne diyor Veli Ağbaba? Bak Özkan Yalım'a söylerim defterini dürer. Kimin defterini dürüyor? Veli senin defterini dürüyor ya. Delegeleri nasıl satın aldığınız konusunda anlatıyor meseleleri. Utanmaz Veli. Kaç kişinin şoförü böyle arabada 100 bin dolar sayıyor ben bilmiyorum, var mı? Değerli arkadaşlar vekillere soruyorum. Sizin şoförleriniz arabada 100 bin dolar para mı sayıyor? Bununki sayıyor. Niye? Şoförü olmak ayrı bir ayrıcalığı var. Paraları sayıyorsun arabada.
0: Yolsuzluk soruşturmalarında verilen itirafçı ifadeleri CHP'deki kirli ağı ortaya çıkardı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtladı.
6: Ne koymuş bu valize? Sucuk mu koymuş? Fulun peyniri mi koymuş? Ezine peyniri mi koymuş? Ne koymuş? Soruyorum ya. Şuradaki mesajlaşma tarihiyle 13 Ekim 2023 tarihine bakıyoruz. Denizli İl Başkanlığı'nda Özgür Özel'le ikisi buluşuyor.
8: Karşılamış Sayın Özgür.
6: Karşılamış. Beraberler. Mavi valizi dolduracak ya adam. Gelmiş oraya. Şimdi buna ne diyecekler? Sonra bir baktık. Özgür Özel bir de pankart çıkmış. Yüzyılın değişim yolculuğunda 14 Ekim Cumartesi Denizli'deyiz. Denizli'ye sadece aslında yüzyılın değişimi için gitmemişsin. Mavi valizi doldurmaya da gitmişsin değil mi?
0: Yolsuzluk suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraflarını çarpıcı tespitlerle değerlendirdi Gökçek.
6: Saat çakma diye mi kabul etmedi? Saat orijinal olsa kabul mü edecek? Savunma şekline bakın, bana diyor çakma bir saat almış, onu da kabul etmedim zaten diyor. Bana sen nasıl saat alabilirsin demiyor da bana çakma bir saat almış da kabul etmedim diyor.
0: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki iddialar da gündemindeydi Osman Gökçek'in. Gökçek belgelerle konuştu.
6: 2023 yılında eksi vergi ödememiş. 2023'te 2022 yılında 1 milyon 500 bin lira ödemiş. Yani ödediği vergiler bu yönde. Peki 100 bin yollar nereden geldi?
9: Veli söyle bakalım.
6: Dükkandan gelmemiş. Gene Gökhan Böcek gibi sevdiğin bir kardeşin mi getirdi senin bu 100 bin doları? Soruyorum. Ver bakalım. Nereden geldi bu 100 bin dolar böyle paketli halde? Hadi bir söyle bakalım. Hangi poşet işi olsa sen varsın altında.
1: Adana'da gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Bir grup taksi

0: şoförü uygulama üzerinden yolcu taşıyan bir sürücünün önünü kesip aracın etrafını sarıp saldırdılar. Araçta biri kadın iki kişi vardı ve dakikalarca araçtan çıkamadılar. İşte o dehşet anları.
1: Dayı arabama zarar verdi.
2: Adana'da gece yarısı. Korku dolu anlar yaşandı. Uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün önünü kestiler. Dehşeti yaşattılar. Bir grup taksi şoförü uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücüye saldırdı. Aracın etrafını çok sayıda taksici sarmıştı. Araçta biri kadın iki kişi vardı. Dakikalarca onlar da araçta kaldı. Görüntüler araç içi kamerasına an be an yansıdı. Taksiciler camlara vurdu. Hatta içlerinden biri kapıyı açıp otomobile bindi. Kadın yolcu panik içindeydi. Sürücü ne ileri ne de geri gidebildi. Araç adeta kuşatma altındaydı. Tehditler peş peşe geldi. Sürücü son anda araçta kamera olduğunu söyledi. O sözün ardından her şey değişti. Aracın etrafındaki taksiciler hızla dağıldı. Görüntüler büyük tepki çekti. Adana Emniyeti soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Adli işlemler başladı.
0: Adana'da döner işletmecisi kadın restorana gelen iki müşteriyi hesap ödemedikleri iddiasıyla suçlamıştı. Dönercide yaşanan o hesap krizi büyüdü. İşletmeci yiyip kaçtılar demişti ama gerçek bambaşka çıktı. Suçlanan müşteriler hesabı ödediklerini kanıtlayınca rüzgar tersine döndü.
3: Adana'dan kaçtılar. Araçlarını da buraya park etmişlerdi. Oradan kaçtılar.
4: Haberlere de yiyip içip kaçtılar. Bizde de kontrol elimizde.
2: Dönercide hesap krizi büyüdü. Yiyip kaçtılar demişti. Ama gerçek bambaşka çıktı. Hesabı ödediklerini kanıtlayınca rüzgar tersine döndü.
4: Acaba şimdi kendisi ne diyecek?
2: Burak Öğrenen Efe bu dönerciye arkadaşı Metin Başkurt'tan önce gitti.
4: Her seferinde gittiğimizde de hesabı ben ödüyordum.
2: Ama bu defa arkadaşı jest olsun diye hesabı önceden ödemişti.
4: Her seferinde Metin abim hesabı ödüyor. Bu sefer Metin abi gelmeden ben hesabı ödüm.
2: 3 döner yediler, 2 içecek içtiler. Ardından da dönerciden ayrıldılar. İşletmeci Arzu Toktaş hesabı ödemediklerini öne sürüp uzaklaştıklarını iddia etmişti.
3: Ödemeden kaçtılar.
4: Hesabı ödenmişler dedi. Şikayet edebilirler dedi.
2: Kendilerini haberlerde görünce başlarından kaynar sular döküldü.
4: Birkaç gün geçtikten sonra da bir baktık ki haberlere çıkmışız.
2: Hesabı ödediklerine dair dekontla birlikte savcılığın yolunu tuttular.
4: Biz de dekont var elimizde. İyi ki nakit ödememişiz.
0: Aydın'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bu kez adres sokak ortası. Elinde samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç bir kız çevrede paniğe neden oldu. Elindeki kılıcı bırakması için ikna edilemeyen genç kız bakın nasıl etkisiz hale getirildi.
2: Akşam saatiydi. Kimse gözlerine inanamadı. Genç kız elindeki kılıçla hem kendine zarar verdi hem de çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Aydın'da yaşandı olay. Mahalleli sokakta yürüyen bu kızı görünce dehşete kapıldı. Ekipler geldi, polis önce genç kızı ikna etmeye çalıştı. Defalarca kılıcı bırak çağrısı yapıldı. Ancak genç kız teslim olmadı. Elindeki samuray kılıcıyla direnmeyi sürdürdü. Sokakta gerilim her geçen saniye arttı. Ve o an polis ekipleri bir anlık boşluğu değerlendirdi. Ve saniyeler içinde müdahale geldi. Genç kız etkisiz hale getirildi. Elindeki kılıç alındı. O anlar kameraya an be an işte böyle yansıdı. Alkolü olduğu iddia edilen genç kız daha sonra ambulansa alındı, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

0: İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir adam ölümden döndü. Binadan kopan cam parçası adamın başına düştü. Kanlar içinde kalan adama tam 7 dikiş atıldı.
1: Kaldırımda yürüdüğü anda dehşeti yaşadı. Binanın camı başına düştü. Kanlar içinde kaldı. Olay Beyoğlu'nda yaşandı. Bahadır Erünsal kaldırımda yürüdüğü anda 3. kattaki pencereden kopan cam parçaları başına düştü. Ne olduğunu anlayamayan Erünsal kanlar içinde kaldı. Büyük sarsıntı yaşamıştı. Başını dahi yerden kaldıramadı. İmdadına hemen çevredekiler yetişti. Bir kaldırıma oturtulup sakinleştirildi. İhbar üzerine gelen ekipler Erünsal'ı hastaneye kaldırdı. Kafasında 6 santimlik kesik vardı. Tam 7 dikiş atıldı. Üstelik iddiaya göre aynı binadan daha önce de cam düşmüştü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Ne yazık ki bir yeni doğan skandalı var sırada. İstanbul Florya'da özel bir hastanede tedavi gören 17 günlük bebek iddiaya göre küvezde yandı. Olayla ilgili 4 sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verildi.
1: Henüz 17 günlük bir bebek tedavi için küvözdeydi. Kolu yandı ama fark edilmedi. O ihmalin sorumluları hakkında soruşturma izni verildi. Yeni doğan skandalının ardı arkası kesilmiyor. Bu defa adres İstanbul Florya'daki özel bir hastane.
2: 17 günlük asel bebek hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ancak iddiaya göre minik asel küvözdeyken sağ kolunda ağır yanıklar oluştu.
1: Ailesi hem üzgün hem de öfkeliydi. Yapılan inceleme korkunç ihmali gözler önüne serdi.
2: Yapılan incelemelerde asel bebeğin bulunduğu küvezdeki ısıtıcı kapağının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Minik bebeğin kolu ısıtıcıyla temas etmiş ve 3. derece yanıklar oluşmuştu.
1: İncelemede doktor hatası değil olmadığı kanaatine varıldı. Yaşanan olayın küvezdeki teknik güvenlik eksikliği ve fark edilmeden bakım sürecinin sürdürülmesi nedeniyle olduğu kaydedildi. Yalnızca sorumlu personel değil, hastane yönetimi de sorumlu tutuldu. 4 personel hakkında soruşturma izni verildi.
0: Bursa'da bir otobüs şoförü uyuyakalıp önündeki araca çarptı. O korkunç kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe ağır yaralandı. Gökçe 8 ameliyat geçirdi, hayatı alt üst oldu. O otobüs şoförü ise açtığı işe geri dönüş davasını kazandı.
1: Direksiyon başındayken içi geçti, önündeki araca çarptı. İki aracın arasına sıkışan lise öğrencisi dehşeti yaşadı.
3: Önündeki araca çarptıktan sonra oğlum arada sıkışarak kalıyor.
4: Topuğum yere değmiyor şu an, bacağım 3 santim daha kısaydı.
1: 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe yolun karşısına geçmek istedi. O anda bir otobüsün önündeki araca çarpmasıyla araya sıkıştı. Lise öğrencisi çığlık çığlığa yardım istedi.
4: Ben sıkıştım. Orada bacağım yaralandı.
1: Yaklaşık 2 yıl boyunca tedavi gören Gökçe okulundan 1 yıl geri kaldı. Hayatı alt üst oldu. Ama çıkan rapora göre yalnızca 1 ay bakıma muhtaç olduğu yazıyordu.
3: Yaklaşık 16 aylık bir tedavi süreci oldu oğlumun. 8 ameliyat geçirdi. Derin nakli yapıldı. Bacağına platin takıldı.
4: Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum.
1: Kazaya neden olan otobüs şoförü suçunu inkar etti. Ama ortaya çıkan görüntüler uyuyakaldığı için kazanın gerçekleştiğini ortaya koydu. Üstelik işten kovulan otobüs şoförü açtığı dönüş davasını da kazandı.
3: İşe geri dönüş davası açıyor ve ne yazık ki nasıl oluyorsa işe geri dönüş davasını kazanıyor bu insan.
1: Gökçe ailesi ise mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.
3: Oğlumun hak ettiği adaletli kararın çıkmasını bekliyorum.
0: AVM'lere girişte hepimiz çantalarımızı X-ray cihazlarına bırakır, kapı tipi metal dedektörlerden giriş yaparız değil mi? Peki bir bıçak nasıl AVM'ye

Sokulabilir. Ankara'nın en işlek AVM'lerinden birinde. AVM'ye bıçakla gelen şehir eşkıyası tartıştığı iki kişiye saldırdı. Saldırgan yakalandı ama AVM'lerdeki güvenlik zafiyeti yeniden tartışmaya açıldı.

0: Üç kişinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenliklere rağmen AVM'ye bıçak sokan bir şehir eşkıyası iki kişiyi bıçakladı. Çok geçmeden ekipler oradaydı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan yakalandı. Saldırganın ailelerin bulunduğu alışveriş merkezine nasıl bıçak soktuğu tartışma konusu oldu.
1: Ve sanat camiasında Sezen Aksu tartışması devam ediyor. Nazan Öncel'in sitem ettiği minik serçeye Demet Akalın sahip çıktı. Destur diyerek Öncel'e tepki gösterdi.
0: Sezen Aksu'ya böyle isyan etmişti.
2: Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş, onu anladım.
0: Tartışmaya Demet Akalın da dahil oldu. Türk pop müziğinin iki dev ismi Sezen Aksu ve Nazan Öncel geçtiğimiz ay bir araya geldi. İkili unutulmaz bir düet yaptı. Allah'ım Ancak çok geçmeden Nazan Öncel'den beklenmedik bir çıkış geldi.
2: Yakın bir geçmişte erkekler de yanarı söyledik. Biliyorsunuz bir düet yaptık. Kanlıca'yı da gördük.
0: Sahneden Sezen Aksu'ya hedef alarak işte bu sözleri sarf etti.
2: Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya göründüğü gibi olmalıdır.
0: Bunun üzerine tartışmaya Demet Akalın da dahil oldu. Tarafını belli eden Akalın destur diyerek Nazan Öncel'e tepki gösterdi. Allah'ım korusun.
1: Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakımındaki tüm cihazlar çalışıyordu ancak ortada hasta yoktu. Haksız kazanç sağladığı belirlenen hastaneye soruşturma başlatıldı. 23 kişi gözaltına alındı.
3: Hastaları cihazlara bağlamadılar.
4: Abi, balon niye şişiyor? Bu makine niye açık?
3: Tüm cihazları hasta varmış gibi açık bıraktılar.
4: Çalışmış gibi bakıyor. Saçmış gibi gösteriyor. Burada hasta bile yok.
3: Görüntüler Elazığ'da bulunan bir özel hastanenin yoğun bakımında kayda geçti.
4: Bu da şişiyor. Aa, bu da açık, bu da açık, bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler?
3: Videoyu çeken de mobbinge uğradığını iddia eden bir çalışandı.
4: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı, kim parasını aldı? Benim içeride 3 aylık param var. 3 aylık.
3: Görüntüler üzerine operasyon düzenlendi. Haksız kazanç sağlama suçundan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
1: Erzurum'da 17 yaşındaki genç evinde kaldığı anneannesini bıçakla yaralayıp rehin aldı. 45 dakika direnen genç teyzesinin çabalarıyla ikna edildi.
0: Anneannesini rehin aldı. Teyzesi güçlükle ikna etti.
5: Atakan! Teyze kurban, ben geldim.
0: 17 yaşındaki genç evinde kaldı. 66 yaşındaki anneannesiyle tartıştı. Tansiyon yükseldi. Genç anneannesini bıçakla yaraladı. Ardından rehin aldı.
6: Atakan beni dinle bak.
0: Bölgeye ekipler sevk edildi. Saldırgan genci ikna çalışmaları başladı. Gencin teyzesi eve geldi. Yeğenini ikna etmeye çalıştı.
5: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzen kurban olsun sana. Ben geldim.
0: Yaklaşık 45 dakika direnen genç güçlükle ikna edildi. Gözaltına alındı.
1: Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Mayıs'ta hesaplara yatmaya başladı ancak hala ikramiyesini ve maaşını alamayan emekliler var. Peki onlar için takvim nedir? İkramiye ve maaşlarını ne zaman alabilecekler? Haberimizden öğrenelim.
3: Emekliler hem ikramiyelerini hem de aylıklarını 17 Mayıs'ta hesaplarında görmeye başladı. Sırada hangi emeklinin olduğu merak konusu oldu. Ödemeler 3. gününde de devam ediyor.
7: Takvim emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre işliyor. SSK emeklilerinde tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar 20 Mayıs'ta, son rakamı 1, 4, 6 olanlar 21 Mayıs'ta, 0, 2 ve 8 olanlarsa 22 Mayıs'ta hem maaşlarını hem de ikramiyelerini hesaplarında görecek.
3: Son numarası 9 olanlar 17 Mayıs'ta, 7 olanlar da 18 Mayıs'ta ikramiye ve maaşlarını cebine koydu. Bağkur emeklilerinde tarih 21 ve 22 Mayıs.
7: Tahsis numarasının sonu tek olanlar yani 1, 3, 5, 7 ve 9 olanlar 21 Mayıs.

0: Mayıs'ta çift olanlar yani 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlarsa 22 Mayıs'ta hem ikramiyelerine hem de maaşlarına kavuşacaklar.
1: Emekli sandığı içinse tarih 20 Mayıs.
2: Kayseri'de katıldığı bir etkinlikte kendilerine tatlı verilmemesine isyan eden Minik Rüveyda sanal medyada çok konuşulmuştu. Bunun üzerine Kayseri valisi sevimli kız çocuğunu makamında ağırladı. En sevdiği tatlılar ikram edildi.
3: Sen nasıl bu kadar tatlısın ya? Gerçekten çok tatlısın.
4: Bu tatlı isyanıyla yüzleri gülümsetmişti.
5: Bak sayın var, bize tatlı vermedi.
6: Ha tatlı vermedi.
4: Vali Minik Rüveyda'yı makamında ağırladı. Kayseri valisi Gökmen Çiçek geçtiğimiz hafta engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
7: Sizler engelleri yenmiş, kalpteki engellerinizi kaldırmış, Kayseri'den tüm Türkiye'de ses veren bir ailesiniz kocacığım.
4: Rüveyda tanış valiye seslendi. Bize tatlı vermediler dedi.
5: Bak sayın var, bize tatlı vermedi.
6: Ha tatlı vermedi.
3: Hemen. Rüveyda'ya özel tatlı gelecek.
4: Minik Rüveyda bir anda ilgi odağı oldu.
3: Rüveyda sen nasıl bu kadar tatlısın ya? Gerçekten çok tatlısın.
4: Vali de kendisini ve ailesini makamında ağırladı. Minik Rüveyda'ya en sevdiği tatlılardan ikram edildi.
2: Nevşehir'de tam 10 yıl önce yaşlı bir çift evinde ölü bulunmuştu. Faili meçhul dosya tekrar açıldı. Çifte cinayeti torunun işlediği, annesinin de delilleri ortadan kaldırdığı ortaya çıktı.
8: Babaanne kaçmaya yeterli mi o anda?
4: 10 yıllık dehşet sona erdi. JASAP dedektifleri çifte cinayeti aydınlattı. Cinayeti torunları işlemiş, annesi de üstünü örtmüş. Yer Nevşehir, tarih 5 Ocak 2016. Fatma ve İbrahim Teryaki çifti evlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Çalışmalar sonucu torunlara ET'nin giydiği montta barut izleri tespit edildi. Tutuklanan torun 14 ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Özcan Teryaki olaydan sonra kabuslar görüyor, uykusundan sıçrayarak uyanıyordu. Bilgilere ulaşan ekipler Teryaki'nin görüştüğü herkesi takibe aldı. Telefon görüşmelerinde dede ve babaannesini öldürdüğü ortaya çıktı. Eş zamanlı operasyonla Özcan Teryaki, annesi ve 5 şüpheli yakalandı. Özcan Teryaki'nin annesi her şeyi itiraf etti. Cinayeti oğlu işlemiş, ardından anne oğul delilleri ortadan kaldırmıştı.
9: Kapıyı çaldım 3-4 defa, hızlı vurdum efendim. 1-2 dakika sonra dedem açtı kapıyı.
4: Özcan Teryaki tutuklandı. Annesine de adli kontrol hükümleri uygulandı.
2: Konya'da bir yılı aşkın süredir kayıp olarak aranan Muazzez Bayhan'ın kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan eski koca Muazzez Bayhan'ı öldürüp dere yatağına gömmüştü.
4: Bir kadının daha gülüşü solduruldu. Aylardır kayıp olarak aranan Muazzez Bayhan'ı cezaevinden izinli çıkan eski eşinin katlettiği ortaya çıktı.
10: Gebirelim salonu gülüş.
4: 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'dan 2025 Haziran'ından bu yana haber alınamıyordu. Cezaevinden izinli çıkan Münir Turhan eski eşini alarak sırra kadem basmıştı. Firari duruma düşen Münir Turhan 3 gün sonra yakalandı. Eski eşinin kaybıyla ilgili ise bilmiyorum cevabını verdi. Ama korkunç gerçek yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Muazzez Bayhan'ın cesedi bir dere yatağında gömülü halde bulundu. Kıskançlık yüzünden gözü dönen Turhan eski eşini tabancayla öldürüp dere yatağına gömmüştü. 40'ın üzerinde sabıkası ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cani hakkında kasten öldürme suçundan iddianame hazırlandı.
10: Gebirelim salonu gülüş.
2: Başkent'te çevre katliamı alarmı verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu hattı üzerinden Mogan Gölü'ne atık su deşarj ettiği tespit edildi. Mansur Yavaş yönetimine 1.6 milyon liralık ceza kesildi.
11: 40 yıldır göldeyim. Göle lağım aktığını görmemiştim ama size göstertiyorum.
4: CHP'de çevrecilik maskesi yine düştü. Skandalın başrolü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
11: Bakın yazık bu göle. Yazık.
4: Ankara'daki birçok doğal alanı yok eden Yavaş ve yönetiminin hedefinde bu sefer Mogan Gölü vardı.
11: Bakın peçetelere bakın.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan

0: Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiğini tespit etti. Belediye bunu Mogan Parkı'ndaki tenis kortlarının yanından geçen yağmur suyu hattı aracılığıyla yapıyordu.
1: Sayın Mansur Başkan, bunu gör.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon liralık ceza kesildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Mansur Yavaş'a tepkiliydi. Bu ceza Mansur'un şahsına da kesilmeli dedi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonrası ortaya çıkan skandalı Ankara Büyükşehir Belediyesi reddetti. Ama savunma açıklamalarında kronikleşmiş çelişkiler vardı. İşte o cümle. Bahse konu imalat sürecinde yağmur suyu altyapısı geçici olarak deşarj edilmiş denilerek skandalı kabul etmiş oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi.
2: Niğde'nin Kayırlı köyünde 3 katlı evin çatısına yerleştirilen kamyonet görenleri hayrete düşürdü. O kamyonet köyün cazibe merkezi haline geldi.
3: Kendisi gitti. Çatıda bir eserini bıraktı.
0: Karadeniz'i aratmayan tutku evin çatısına Anadolu yerleştirdi.
3: Bu Fikret Yücel'de klasik hastalığı vardı. Değişik hobiler arayan böyle meraklı bir vatandaşımızdı.
0: Klasik araç tutkunu Fikret Yücel 3 katlı evinin çatısına vinçli Anadolu marka kamyonet yerleştirdi.
3: Araç 10 yıldır burada.
0: Bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Evin yeni sahipleri de aracı kaldırmadı. Kamyonet köyün merkezi haline geldi. Görenler hayrete düşüyor.
3: Aracı gören vatandaşlar direkt fotoğrafını çekiyor. Karadeniz'de olur böyle işler de Niğdeli'nin yapacağını ilk defa gördük diye.
2: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: Damla
19: bence çok eğlenceli.
18: Yok ben almayayım.
20: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
21: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
20: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Benim iyi uyumam lazım.
24: Benim iyi uyumam lazım.
25: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü Coop'ta sadece 359 lira.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax.

0: Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
6: Ay. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Garanti BBVA.
8: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
9: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
10: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
8: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
7: Garanti BBVA.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul'da yeni nesil teşkilatlanma başlıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sitele

0: geçen yaşam alanlarına yönelik her site bir teşkilat programını tanıttı. Başakşehir'de başlatılan modelle sitelerde komşuluk bağlarını güçlendirmek ve modern şehirleşmenin getirdiği sosyal mesafeyi aşmak hedefleniyor.
1: Sitelerde yabancılaşma vardı. Asansörlerde birbirlerini artık tanımıyorlardı.
2: Teşkilatlar sitelere erişimde zorlanıyordu.
3: Ama artık her site bir teşkilat modeliyle yabancılaşma tarihi oluyor. Komşuluk ilişkileri güçlenecek, sosyal mesafe aşılacak.
4: Beşeri ilişkilerimize, komşuluk ilişkilerimize ve insani ilişkilerimize faydası olacağını düşünüyorum.
3: Şehirler büyüyor, binalar yükseliyor, siteler çoğalıyor. İnsanlar kendi iç dünyasına kapanıp yalnızlaşıyor.
5: Aynı katta yaşayanlar birbirini tanımıyor, aynı sitede yaşayan selamlaşmadan geçiyor. Bu yalnızlık toplumumuzun bağlarını daha da zayıflatıyor.
3: Toplumsal dayanışmayı artırmak için harekete geçildi. Toplamda 659 sitenin yer aldığı Başakşehir pilot ilçe seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir her site bir teşkilat programını tanıttı.
5: Her site bir teşkilat, her bir ok bir temas noktası, her hane bir gönül bağı vizyonumuzda yolumuza devam edeceğiz. Toplumsal yaşamımıza da önemli bir katkı sunacağını ifade ediyor.
3: 181 site sorumlusuyla birlikte hareket edilecek.
2: İçeride bizler bu oluşumu sağlayacağız.
1: Sosyal projeler yapılacak bu durumda. Sonrasında etkinlikler yapılacak. Sitelerimizde tanışma yapılacak.
0: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak

0: Merhaba. Ben duvarın arkasından geliyorum. Resmen birbirimizi öldürdüğümüz yerden. Şehrinizi bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı ancak böyle geri alabileceğimizi düşündük. Barışı sağlamak için topluluklar oluşturduk. Ama aranızdan bu toplulukların sınırlarını aşacak kişiler olacağının farkındaydık. Bunlar uyumsuzlardı. Onların bu deneyinin asıl amacı, insanlığın kurtuluşu için hayati bir önem taşımasıydı. Bu mesajı izliyorsanız, en azından aranızdan biri deneyimizin başarılı olduğunun kanıtı demektir. Olduğunuz yerden çıkın. Bize yeniden katılma vaktiniz geldi.
1: Evelyn'dan emirler var. Kapı kapatılacak.
0: Bizden geriye sadece sizin kaldığınızı inanmanızı sağladık. Ama aslında değilsiniz. İnsanlık duvarın ardında sizi umutla bekliyor. Az kaldı.

0: Az kaldı.
1: Biliyorum, arkandayım.
0: Yüksekten korkuyor musun?
1: Hayır. Kim demiş bunu?
0: Bazen bu duvara baktığımda arkasında bir şeyler görüyormuşum gibi geliyor. Ya sen?
1: Hayır, görmüyorum.
0: Belki daha iyi bakmalısın.
1: Bakıyorum zaten. Senin gördüklerini görmüyorum o kadar.
0: İyice yaklaşınca görürsün.
1: Bunu yapmak istediğine emin misin?
2: Chicago halkı, duvarın arkasında olanları merak ettiğinizi biliyorum. Ama bazen duvarlar bizi korumak için inşa edilir. Unutmayın, bizi kendi aramızda topluluklara ayıran kuruculardı. Asıl amaçlarını öğrenene kadar duvar kapalı kalacak. Jenin öldü. Bugün ona çalışan hainlerin duruşmalarına başlayacağız.
0: Hainleri yargıla, kapıları şimdilik kapat. Hepsi bu kadar. Jenin'le aynı hataları yapması kısa sürdü.
1: Onunla konuşmam gerek. Belki onu ikna edebilirim.
0: Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez, değil mi?
1: Doğru.
0: Benim için birkaç şey almanı istiyorum.
3: Sadece bu mu? Güneş ve ayı da isteyemez miydin?
0: Çok şey mi istedim?
3: Bu mümkün değil.
0: Yani?
3: Yani belki olabilir.

0: Aha merhaba hanımlar. Nereye böyle? Gelebilir miyim?
1: Kapa çeneni Peter.
0: Ha ne kadar naziksin. Artık topluluklar yok, arkadaş olabiliriz değil mi? Birbirimizle geçinemez miyiz?
1: Trips. Şehrin diğer başkanlarıyla yukarıda olmalısın.
2: Hayır, bana göre değil. Kural koymak istemiyorum.
1: Büyük liderler güç peşinde koşmaz, gerektiği için lider olur. Sana ihtiyaçları var.
3: Artık yeni şartlar içindeyiz. Hayatımı gerçeği aramaya adadım. Ama Jen'in yüzünden onu bulamadım. Bu yüzden de hepinizden özür diliyorum. Ama bu kişisel başarısızlığım işleri düzeltmek için olan azmimi daha da güçlendirdi. Artık dürüstlük topluluğu olmadığı halde şehrimizi yeniden kurarken herkes dürüstlük yoluna önderlik edeceğimi bilsin. Hep birlikte şehrimizi kuracağız.
4: Duruşmalar başlasın. Adalet yerini bulacak.
3: Gerçekler seni özgür kılsın. Jen'in Chicago'yu ele geçirmesine ve vatandaşlar üstünde güç kullanmasına yardım ettiğini biliyoruz. Sana tek bir soru soracağım. Bu insanların ölümüne sebep olurken haklı olduğunu mu düşündün?
5: Kesinlikle. İnsanlar koyun gibidir. Onları idare edecek çoban gerekir. Karşı koyduklarında da katledilirler.
6: Canavar!
7: Asıl!
8: Biz böyle değiliz.
9: Affedin gitsin.
1: Jen'in. Jen'in öldü. Ve siz de onun gibi olmayın.
9: Bırakın onu.
10: Hayır, öldürün.
9: Bırakın artık onu.
3: Ne yapacaksın? Cevap vermek zorundasın.
9: Bırakın onu.
1: Burada resmen idam ediyoruz.
11: Hayır. Suçluyu yargılıyoruz.
4: Halkımın isteklerini asla cevapsız bırakmam. Geçmişle bağımızı kesme zamanımız geldi.

Geber pislik! Öl!

0: Bir zamanlar sizden düşmanca değil dostça ayrılırım derdim. Artık o zamanlar geçti.
1: Hain!
2: Seni pislik! Defol git! Defol! Öldü. Git buradan! Defol! Defol!
1: Geber!
3: Beatrice! Özür dilerim!
1: Hain!
4: Herkesi kışkırttın.
1: Hainsin sen!
4: Onları yönetmekte iyi şanslar.
3: Beatrice lütfen! Beni öldürmelerine izin verme! Beatrice! Hayır! Beatrice!
5: Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? İnsanlara birlik olduğumuzu göstermeliyiz. Özellikle de Triss bize katılmayı reddettikten sonra.
4: Triss'e ne yapacağını söyle.
5: Ama bunu anlatmalısın.
4: İnsanların gerçekten bu şehirden gitmelerine engel olacağını mı sanıyorsun?
5: Bak, duvar koruma altında. Askerlerim orada. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Hiç kimse.
4: Jenin gibi olacaksan eğer, ne diye onunla savaştın ki?
5: Liderler halklarını korumak uğruna bazen zor kararlar verir. Bunu görevi benden devraldığında anlarsın. Bunu senin için yapıyorum.

0: Gitmek için uygun zaman olmayabilir.
1: Evet ama her savaş için burada olamayız. Mesajda çıkıp dünyanın geri kalanıyla tanışın diyordu.
0: Ama o mesajı kimin göndereceğine dair bir şey bilmiyoruz.
1: Kimin gönderdiğini merak etmiyor musun?
0: Evimiz ne olacak peki?
1: Bence evimiz diyebileceğimiz bir yer yok. Ancak duvarın arkasına geçerek Chicago'ya yardım
0: ederiz. Peki ya orada hiçbir şey yoksa, orada hiçbir şey kalmadıysa?
1: Buna sen varken dayanabilirim. Ama denemeden de öğrenemem.
0: Yarın Caleb'ın duruşması var.
1: Evet biliyorum. Aslında ona hiçbir şey borçlu değilim.
0: Doğru. Ona bir borcun yok. Bununla ben ilgileneceğim. İzin ister gibi mi duruyorum?
2: Hayır lütfen, ne olur yapmayın. Ne olur beni öldürmeyin, çok özür dilerim. Yapmayın. Bakın çok üzgünüm.
0: Kız kardeşini öldürmeye çalıştı. Bunu sen istedin.

0: yaptıklarım için çok üzgünüm.
1: Hadi, yukarı çıkıyoruz. Hadi, hadi.
0: Beatrice?
1: Yavaş yürü.
2: Hey! Onun bilge mahkumların hücresinde kalması gerekiyordu. Durun!
3: Bunun icabına ben bakarım.

0: İçeri götürün.
1: Çıkabilirsin Caleb.
2: Teşekkür ederim For. Çok sağ ol.
1: Bana teşekkür etme. Kardeşinin fikriydi.
2: Beni sen mi kurtardın?
3: Aileler hep bunu yapar. Arabaya bin.

0: Biliyordum.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne yapıyorsun Peter? Git buradan.
1: Ben de öyle yapıp buradan gidiyordum. Bak inan bana, annen çalışanları öldürürken ben etrafta olmak istemiyorum, tamam mı? Dinle, ya sizinle gelirim ya da bağırırım. Şöyle... İmdat, kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Tamam, kes artık şunu Peter, hadi
1: bak,
3: arabaya bin.
1: Bak, oluyor işte, bin teşekkür arabaya. Ederim. Ne haber Caleb?
4: Evet. Öldür. Gerçekleri istiyoruz.
5: Herkes için adalet.
1: Herhalde bir planın var, değil mi?

0: Bana kimse mahkum nakli yapılacağını söylemedi.
1: Ben söylüyorum ya, yetmez mi?
0: Nakil emrini görebilir miyim?
2: Bende. İşte burada. Emri gördün, kapıyı aç.
3: Pekala, hadi şimdi bir tane daha. Evet.
4: Evet. Tobias Hitt'in kalıbı hücresinden çıkardı.
5: Affedelim onları, değil mi?
6: Hadi gidelim.
5: Evet.
3: Hadi biraz daha öldürelim.
2: Heykel misin sen? Aç şu kapıyı.
3: Buradan geçtiler mi?
1: Gidelim buradan.
6: Kaçıyorlar.

Tobias Eaton, Caleb Prier'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da onu hain yapar. Öldürün onları. O duvardan kimse geçmeyecek. Emir aldık.

0: Evet.
1: Kitaplardakine benzemiyor, değil mi?
0: Pekala, etraf temiz. Bakalım orada neler var.
2: Pekala. Beni takip edin. Lanet olsun.
3: Hadi fırlatın.

0: Ben hallederim.
1: Hadi. Üzgünüm Ford.
0: Hadi devam et. Hadi yürü.

0: Bir şeyim yok.
1: Bu planında var mıydı? Evelyn çitlere elektrik vermiş.

0: Başardık.
1: Gitmeliyiz, hadi.
2: Hayır.
1: Hadi.

Evet, gidiyoruz. Hadi bu taraftan.

0: Anlaşılan senin için karşılama komitesi kurmamışlar.
1: Kapa çeneni Peter.
0: İnsanlık bizi umutla bekliyormuş. Hani nerede o insanlık?
2: Sanırım burası radyoaktif. Ya da 200 yıl önce öyleymiş.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Biri dünyanın içine etmiş.

0: Harika, gökten kan yağıyor.
1: Bu taraftan. Hadi gidelim. Yürüyün hadi.

0: Hemen diğer taraftan gidin, çabuk!
1: Hollis! Hayır, Hollis!

0: Hey, bunlar da ne?
1: Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Hoş geldin Ford. Tris Pryor, tanıştığımıza sevindim.
2: Adımızı nereden biliyorsun?
3: Hayır.
1: Geleceğe hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk.

0: Hey. Her şey yoluna girecek.
1: Girecek. Bak,

0: Merhaba. Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. Ben Matthew. Pekala. Şimdi sizi arama bölümüne götürelim.
1: Bu o. Beatrice Prier. Başarmış.

Korkacak bir şey yok. Dünyamızı saran zehirlerden arındırılacaksın. Lütfen kıyafetlerini çıkar ve yakma bölmesine at.

Artık temizsin. Lütfen kolunu duvardaki bölmeye sok. Korkacak bir şey yok, Tris. Lütfen kolunu bölmeye sok.

0: Hiç bu kadar temiz hissetmemiştim.
1: Hayatımda aldığım en garip ve en iyi duştu. Ama soğuktu.
0: Hey, seninki farklıymış. Neden farklılar ki?
2: Merhaba, Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. 21. yüzyılın başlarında bilim insanları insan geninin haritasını çıkarıp onu değiştirmeyi keşfetti. Yeterli olmayı ya da mükemmelliği seçebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize veren genetik bir çözüm. Elinizde mükemmel bir seçenek varken neden daha iyi gelecek isteyesiniz ki? Ya da mükemmelliyetçilik. Ama insanlığın yaptığı hataları silmeye çalışırken az kalsın bütün insanlık siliniyordu. Genetik değişenler insanları ayırmaya başladı. Çoğaldıkları zaman da dünya ikiye ayrılmaya başladı. Ta ki insanlık geri dönüşü olmayacak bir yola sapana kadar. Medeniyet küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'na kurduğu Genetik Refah Bürosu doğdu. Amacımız insan genini arındırmak için bir deney alanı gözetlemek. Bu alanda kesinlikle Chicago şehri. Büronun deneyine katılırsanız geleceğin

0: koruyuculara olabilirsiniz. Evet, kaderiniz bugün başlıyor.
1: Şimdi, beni takip edin.
2: Hava alanı ne oluyor ya?
1: Büroda yaşamak zor olabilir.

0: Beşik'ten getiriyoruz. Onları alıp ikinci bir şans veriyoruz.
1: Merhaba.
2: Merhaba For.
0: Gelin.
3: Bizi nereden tanıyorlar?
0: Büro sadece bu deneyle ilgileniyor. İzleme teknolojimiz Chicago'daki her şeyden yüzlerce yıl önde. Sizi izleyerek büyüdüler.
4: Doğrusu pek tuhaf değilmiş.
0: Size öyle baktıkları için üzgünüm ama gelişiniz bazılarınızın gördüğü en heyecan verici şey. Yeni evinize hoş geldiniz.
2: For nerede? Ona ne yaptın? Onları sağ salim getirmeni istemiştim.
3: Onlar da gitti. Hem de isteyerek.
2: Ama yaşıyor.
3: Dediğimi duymadın mı? Sana ihanet etti.
2: Hayır. Aşkından yaptı.
3: O senin oğlun. Sana sadık olmalı. Ben sadığım.
2: Evet öyle. Biraz dinlen. Savaşmak için hazır olmalısın.
5: Ne diyorsun?
3: 200 yıldır üzerimizde deney yapıyorlar ve onlara yetişmeliyiz.
5: Şans vereceğiz öyle değil mi?
3: Evet. Tabii ki vereceğiz. Yalnız kalabilsek iyiydi.
0: Affedersiniz. Yönetici seni görmek istiyor. Üzgünüm. Sadece Triss gelecek.
5: Birlikte gidemez miyiz?
0: Kutuyu sen açtığın için seni çağırdı. Sana bizzat teşekkür etmek istiyor.
3: Sonra görüşürüz.
0: Giysiler.
5: Teşekkür ederim.
0: Bu taraftan. Pekala. Bileğini tarayıcıya tut.
6: Onaylandı. Safkan.

0: Dünyanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum.
1: Chicago eskiden bu kıtada yer alan 50 büyük şehirden biriydi. İleride ise hayal edemeyeceğin kadar ülke ve okyanus var.
0: Hepsi böyle mi peki?
1: Evet. Kırsal alanlar hariç tabii. O yüzden burada yaptığımız iş çok önemli.

0: olan sevgisini bizzat gördüm. Küçük bir kızın mutlu bir çocukluk geçirip kendi kararlarını verebilen cesur cenini yenip Chicago'yu kurtaran birine dönüşmesini izledim ve sen gerçekten uyumsuz konseye göre ise bir ucubesin. Evet, böyle. Bana göre ise sen bir mucizesin.
1: David, şu an Chicago'da olanlardan haberin var mı?
0: Tabii, evet, var. Bir halk çok kötü şeyler yapmış ama bunun için endişelenmeni istemiyorum. Chicago'da düzeni yeniden sağlamak senin için olduğu kadar benim için de önemli. Hasarlıları ancak böyle önleyebiliriz.
1: Hasarlı nedir?
0: Genetik değiştirme çalışmalarının feci neticeleri oldu. Cesur olursan acımasız, barışçıl olursan pasif olursun ve zeki olunca da kardeşin gibi merhametini kaybedersin.
1: Caleb hasarlı mı?
0: Evet. En zeki bilim adamları neredeyse 200 yıldır bir teoriyi test etmek için burada kalıyor. Genetik olarak hasarlı kişileri eşitlikçi, zehirli ortamdan kurtarıp Chicago gibi güvenli bir yere götürürsek zamanla insan geni yine kendi kendini iyileştirebilir. Yani asıl haline geri dönebilir.
1: Ben de mi onlardan biriyim?
0: Sadece sen varsın.
1: Ama bu hiç mantıklı değil. Ford'a uyumsuz ve daha birçok kişi var.
0: Uyumsuz değil Tris, safkan. Sen genetik olarak safkansın, diğerleri ise hasarlı.
1: Ya Ford?
0: O da hasarlı. Caleb kadar değil ama hasarlı. Nasıl böyle olduğunu anlayabilirsek belki bununla hasarlılara yardım edebiliriz.
1: Ama bunun Chicago ile ne ilgisi var?
0: Ben konseyde görevliyim ve ikimizin kaderini doğal olarak onlar belirliyor. Bir ara onlarla konuşman için seni Providence'a götüreceğim. Bunu, yani senin mümkün olduğunu gördüklerinde büyük oranda her şey değişecek. Güvenmekte zorlandığının farkındayım. Ama bana inanmıyorsan annene inan.
1: Annem mi?
0: Annen Natalie aslında Chicago'da doğmadı. Eşikte doğdu ve onu büro kurtardı.
1: Hayır, bu mümkün değil.
0: Kendi gözlerinle gör.

0: Merhaba.
1: Yönetici siz misiniz?
0: Lütfen bana David de. Nihayet tanışabildiğimize sevindim. Aklında bir sürü soru olmalı.
1: Evet, biraz afalladım. Sindirmeye çalışıyorum.
0: Tiris, seni tanıyorum. Senin doğumunu izledim. Annenle babanın sana...

0: annenin hafıza bantları. Bunlarla dünyayı onun gözlerinden görebilirsin.
1: Nasıl yapacağım?
0: Onları şakaklarına koy.

0: hemen hadi. Hadi acele edin. Çabuk falan. Hadi bu tarafa.
1: Geliyorlar.
2: Ben Natalie değilim.
0: Siz soldan gidin. Siz de sağa sağa sağa. Seni büroya götürüyoruz. Artık güvendesin. Artık korkmana gerek yok.
2: O gün kaçanı kurtardınız?
3: Yeterince değil. Zaten hep öyle oldu.
2: Chicago'nun işe yaraması gerek David. Tek umudumuz bu.
4: Medeniyetin küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların... Burada Chicago O'Hare Havaalanı'nda kurduğu genetik refah bürosu doğdu.
0: Artık güvendesin.
5: İnsan genini arındırma.

0: Bak için büyük bir deney alanı.
1: Artık güvendesin.
0: Kaderiniz bugün başlıyor. Tris. Gerektiği zaman annen daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu deneye katılabilmek için büronun güvenli ortamından gitmeye razı oldu. Bunu hasarlıların kurtarılmaya değer olduğunu bildiği için yaptı. Deneye o kadar çok güveniyordu ki bunun bir parçası olmak istedi. Konsey bu mucizenin devam ettirilebileceğini gösterirsem, annenin hayatını adadığı iş tamamlanır. Konsey nerede doğduğuna bakmadan her insanın yaşamaya değer olduğunu görecektiriz. Yardım et. Koca bir şehri kurtardın. Dünyayı da kurtar.
2: Gerçekten inanılmazdı. Onun yerine geçmiştim ve her şeyi onun gözlerinden görüyordum. Hala annemin burada olduğuna inanamıyorum.
3: Ayrıldığına hiç şaşmamalı. Ona güveniyor musun? David'e.
2: Anneme güveniyorum.
3: Anladım.

0: Giriş onaylandı.
1: Tris.
0: Giriş onaylandı.
2: Demek buradasın. Hazır mısın?
1: David'e benden selam söyle.
3: Tobias Eaton. Senden ben sorumluyum. Ben Nita. Gidelim.
4: Niye başkası yukarı çıkamıyor?
5: Bu konseyin katı kurallarından biri. Benimki değil Tris.
4: Buradaki ayrımcılık hoşuma gitmedi.
5: Haklısın ama zamanla buna hiç gerek kalmayacak. Ama farklı olmanın kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi? Bunu annenin söylemediği belli. Evet, artık bunu çoğaltabilirim. Sadece zaman meselesi.
6: Bak Regina, bunu bir konuşalım. İyi bir kadına benziyorsun ama ben masa başı iş yapacak biri değilim. Yani klostrofobim var. Hareketli bir yerde olmam lazım.
7: İzleme işi Chicago'da olup biten her şeyi dikkatle izlemektir. Bence bu yeterince hareketli. Hayes, senin odan burası. Pryor, seninki yanda.
8: Direniş giderek büyüyor. Evelyn karşılık vermeye hazırlanıyor. Olanları izle ve hepsini rapor et.
6: Bir dakika, ben daha yeni Chicago'dan kaçtım. Şimdi burada oturup hayatım boyunca orayı mı izleyeceğim yani? Peki Eylül abla.
8: Belki eşiğe sürülmeyi tercih edersin.
9: Bu izleme teknolojisi gerçekten harikaymış. Bunu yapan kişi daha iyi herhalde.
8: Teşekkür ederim. Büyük bir zevkle yapmıştım.
6: Yalaka.
8: İşinin başına Pryor.
7: Duymadın mı? İşinin başına.

0: Ateş gücü çok yüksek.
1: Işık tehlikeli insanlarla dolu. Giy şunu.
0: Bunlar ne böyle?
1: Kişiye özel dronlar. Görüş açını genişletir ve 3 boyutlu mekan modeli çıkarırlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha?
0: Ama hiçbir eski değil.
1: Al şunu.
0: Sağ ol.
1: Başlığını aktif et. Dronları sol elinle aktif edeceksin.

0: Başka önerileri var mı?
1: Pek sayılmaz. Hedefleri bulmak için drone'ları kullan. Öyle görünüyor ki öğrenmen biraz zaman alacak.
0: Evet. Pekala.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Eğer annem eşikte doğduysa o zaman Chicago'ya nasıl gitti? Onu kapıdan geçirmiş olamazsınız, değil mi?
1: Hayır. Konsey deneylerine yeni bir şey sokarken her zaman özen gösterir.
0: Evet ama gerektiğinde müdahale ediyorlardır.
1: Evet.
0: Peki şimdi neden etmiyorlar?
1: Edecekler. Önce delil göstermeliyiz. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
0: Evet. Peki ben sana güvenebilir miyim?
1: Jenny'nin karşında gerçekten şansı yokmuş. Ne kadar erken bitirirsek Providence'a o kadar erken gideriz.

0: Uyumsuzlar. Artık kendinize böyle diyorsunuz demek.
1: Dostluk demek artık mantıklı gelmiyor.
0: Hı? Neyin yandaşı oldunuz peki? Topluluk sisteminin mi?
1: Topluluklar Chicago'ya uzun süre huzur sağladı.
0: Orasını bilemem çünkü topluluğundan zorla çıkarıldım. Hayatımı, çocuğumu, her şeyimi feda ettim ben.
1: Kızgınlığını gerçekten çok iyi anlıyorum Evelyn. Ama ileride...
0: Maalesef ilerideyi çoktan geçtim. Yalnız geleceğimi söylediğimi biliyorum ama ne dürüstüm ne de bir dost. O yüzden yalan söyleyebilirim ve mecbur kalırsam savaşırım da.
1: Şu yaraları görüyor musun? Ben dost olarak doğmadım. Ve seni temin ederim ki inandığım şey uğruna savaşmaktan çekinmem.
0: Sanırım birbirimize çok benziyoruz.
1: Ama böyle olmasına hiç gerek yoktu. Belki de uzlaşmaya varabiliriz.
2: Aman tanrım!
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler

0: Modern tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster. Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
6: La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
7: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yoğun esans. Made in Mad.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Aracını Trinks satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinks satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece Duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece Duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece Duruladım.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Durula.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde.

0: Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana et ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Yeni
1: kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Sütaş hayran, sütaş hayran.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an
7: sütaş hayran.
6: Gelsin sütaş hayran.
5: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
11: Adımların

0: Sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Ay ay ay. Ay

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: yolda leslik.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Haydi. Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Tamam Keylif. Bir şey olursa bana haber ver.
8: Merhaba.
7: Merhaba. Caleb birkaç cesurun Joanna ile birlikte olduğunu söyledi. Ama dürüstlerin geri kalanı hala Evelyn'laymış. İşler çığırından çıktı. Peki David bu konuda bir şey yapabilir mi?
8: Biro'yla konuşursak olaya müdahale edebilirmiş.
7: Yani her şey şu gizemli konseye bağlı, öyle mi? Peki ya reddederse?
8: David'e göre reddetmezlermiş.
7: David, evet. Biliyor musun neden yukarı çıkamadığımı öğrendim artık. Ben hasarlıymışım, sen de safkan.
8: Biliyorum.
7: Biliyor muydun, ne zaman söyleyecektin?
8: Bilmiyorum, ben sanırım önemli olmadığını düşündüm.
7: Neden peki?
8: Çünkü senin safkan ya da hasarlı olman önemli değil. Sen benim için her zaman aynısın. Bak, iyi bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum ama biri o annemi eşikten kurtarmış. O olmasa ben de olmazdım.
7: Eşikte yaptıklarıyla ilgili ne biliyorsun? Anlattıkları kadarını biliyorsun.
8: Evet ama...
9: Affedersin. David yukarıda seni bekliyor.
7: Yukarıda seni bekliyormuş.

0: nazik insanlar. Biraz tuhaflar ama nazikler.
1: Buna alışsan iyi olur. Eşeğe giderken ben de geleceğim.
2: Daha hazır değilsin.
1: Geleceğim dedim.
3: Tris, aslında buradaki ayrımcılığın For ve senin için zor olduğunun farkındayım ama bunun üstesinden geleceğinizi bilecek kadar sizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
2: Aramız iyi. Her şey yolunda.
3: Güzel. Hadi işe koyulalım.
0: Herkes hazırlansın. Hava açık. Operasyona gidiyoruz.
4: Hadi hadi. Tamam,
0: sen tarafı, hadi çabuk ol. Hey sen de hadi hadi kımılda. Gidiyoruz. Hadi.
4: Daha hızlı, daha hızlı hadi.
2: Gidelim.
0: Pekala. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu bir kurtarma görevi olabilir ama burası gerçekten çok tehlikeli. Anlaşıldı mı?
5: Evet.
2: Buradakiler ne kadar yaşıyor? 25-30 yıl arası ama gençken kurtarırsak büroda 50 ya da 60 yıl yaşayabiliyorlar.
0: Cesurlar, eğer bana kalsa hiçbiriniz burada olmazdınız. Chicago'nun zor olduğunu sanıyorsunuz ama burada eşikten bahsediyoruz. Beni anladınız mı?
1: Evet.
0: Görevimiz olabildiğince çok çocuk toplamak. Çok kötü şartlarda yetişiyorlar. Yeterince silahınız var, görevinizi tam yapın, tamam mı? Kimseyi kaybetmek istemiyorum.
6: Hey.
7: Babamı istiyorum. Lütfen bırak beni.

0: Çabuk. Koş.
1: Hedef taranıyor.

0: Koş. Durun.
1: Bizden uzak dur.
0: Sakin ol, yardıma geldik.
1: Yardımınıza ihtiyacım
0: sadece
1: yok.
0: Sadece konuşmak istiyorum.
1: Ailemi hey, kaybetmeyeceğim.
0: Uzak dur ondan.
2: Git buradan.
1: Sakın
0: bırak
1: oğlumu
0: onu.
1: Sürme.
0: Hey, bırak.
1: Lanet ölüm.
0: Tanrım.
2: Ona ne yaptınız?
0: Tamam, yok bir şey.
2: Babamı görmek istiyorum.
0: Tamam.
3: Dur. Hadi çabuk gitmeliyiz.
0: Tamam, her şey yolunda, tamam.
3: Hadi durma, gitmemiz gerek.
0: Sakin ol.
3: Hadi.
0: Romit.
3: Sakın yapma.
0: Burada tam olarak ne oluyor?
3: Sen sadece işini yap Cesur. Gidelim. Kımıldayın. Hadi gidiyoruz. Bir adam iki çocuk, hemen onları hava aracına bindirin.
4: Katiller!
2: Çekin şuradan!
4: Bırak onu! Yeter artık!
3: Hadi yürüyün aşağı! Hayır!
4: Çekin şuradan! Bırakmayın!
3: Hey, dur bakalım!
4: Hey.
3: Hey.
5: Bak, buna sabun deniyor. Bir ara sen...

0: de dene olur mu? Ne haber kasıntı? Kayboldun?
1: Ford'u arıyorum. David'le Providence'a gideceğiz.
0: Yönetici adıyla hitap ediyorsun ha? Çok hızlısın.
2: Onu rahat bırak Peter.
1: Beni korumana ihtiyacım yok.
3: Dikkat!
4: Tabii. Providence için gerekli hazırlığı yap. Gemi bir saat hazır olsun. Beni takip et.
0: David merhaba. Bak işim hakkında konuşmalıyız. Masa başı iş bana göre değil, tamam mı? Tabii meşgulsel sorun değil. İstersen yarın da konuşabiliriz. İyi fikir.
5: Konuşmalıyız. Nedir bu Nita?
6: Aşılama.
5: Ne demek aşılama? Bize aşı yapmamışlardı ama.
6: Ford. Şuna bak. Adın ne senin?
7: Adım mı?
5: Merhaba. Baban için çok üzgünüm.
7: Babam mı?
5: Seninle üste görüşürüz. Bu insan kurtarma operasyonu değil. Çocukları kurtarmıyoruz, onları çalıyoruz.
6: Bizim işimiz bu. Artık biliyorsun, David onları kaçırıp gazla hafızalarını sildikten sonra büro için yetiştiriyor.
5: Bildiklerini alırsanız kimliklerini de almış olursunuz.
6: Evet, asıl amaç da bu zaten.

0: Hepsi silahsızdı.
1: Buna boyun eğmeyeceğim. Yaşayan herkesi toplayın. Savaşı Avalon'a götürüyoruz.
2: Yüklüyorum.
3: Tamam, hazır. Yükleyin.
1: Bugün hep birlikte Avalon'u yeneceğiz. Ne pahasına olursa olsun.
4: Evet!
3: Hadi!
5: Bunların hepsi şu anda oluyor. Yani izleme teknolojileri gerçekten harika.
6: Konudan sapmasan olur mu Caleb? Evimizden bahsediyoruz. Yakında savaş çıkacak.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Bir şey yapmak zorundayım.

0: Four, ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Tris'i alacağım. Gidiyoruz.
0: Ama yukarı çıkamam.
2: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
0: Four.
2: Senin buraya girmen yasak.
0: Bu bir işe yaramaz.
1: Safkan.
2: Ana, asansöre izinsiz giren biri var.

0: Merhaba.
1: Gidiyoruz.
0: Ne?
1: Hemen.
0: Ben gidemem.
1: Farkında değilsin ama bu insanlar sana yalan söylüyor.
0: Yalan mı? Sen neden
1: söylüyorsun? Bak sana söyledikleri her şey.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Bu insanlar çocukları ailelerinin elinden alıyor.
2: Onlara daha iyi bir hayat veriyoruz.
1: Ailelerini öldürerek.
3: Maalesef talihsiz bir kazaydı efendim.
2: Kaza olması bunun iyi bir şey olmadığını göstermez.
1: Triss, burası sandığımız gibi
2: birini
1: bir yer değil.
2: Birini kurtarabilecek olsaydın ve sağlıklı bir çocukla hasta bir adam arasında seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?
1: Hiçbirini seçmezdim.
2: O zaman ikisi de ölürdü. Gitsek iyi olacak.
1: Triss, Chicago'ya dönelim. Oradan ayrılmamalıydık.
0: Hayır, beklemeliyiz.
1: Bekledik zaten. Dinle David, senin sandığın gibi biri değil.
0: Bunun hakkında bir şey bilmiyorsun. Ne üzerinde çalıştığını saklı.
1: Sen de burada ne olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrin var mı?
0: Evet, tabii ki var. Neden konseye gittiğimizi sanıyorsun?
1: Triss. Bak, beni dinlemeni istiyorum.
2: Triss.
1: Lütfen benimle gel.
0: Gitmem gerek.

0: Chicago'ya döneceksen seni götürebilirim.
1: Hayır, eksik olma.
0: Bence işi yürüyerek geçemezsin. Eve dönemezsin diye bir kural yok. Hadi.
1: Peki.

0: Hazır. Bizi Chicago'ya götür.
1: Bak, neler hissettiğini anlıyorum ama yapacağın şeyin bu dünyadaki herkes için neticeleri olacak. Por bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil.

0: David eşikte olan hiçbir şeyi görmeni istememişti. Her şey onun kontrolünde, izinsiz hiçbir şey yapılamaz. O yüzden o duvarı sadece onun gemisi geçebilir.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Seni oraya götüremiyoruz.

0: Sizin de gördüğünüz gibi bu iddiayı destekleyen birçok genetik işaretleyici var. Standart kişilik testleri, davranış ölçümleri, tepki testleri gibi. Kendisi hepsini başarıyla geçti.
1: Doğru olduğunu varsayarsak kulağa güzel geliyor.
2: Philip.
1: David daha önce bize yalan söylemişti, öyle değil mi David? Bir de kız

0: dinlemek istiyorum.
1: Neden aynı şeyleri ondan dinlemek istediğinizi anlayamıyorum.
2: Bize izin ver David. Saf kan olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmıştır Bayan Prior.
3: Saf kanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ama evet, çok şaşırdım. Özellikle de geçmişte olanları öğrenince. Aynı hataları yaptığınızı görmek beni şaşırttı.
1: Tres, böyle konuşamazsın.
2: Bırak konuşsun David. Ne gibi hatalar Tris?
3: İnsanlar böyle sınıflandırılmamalı. Çünkü işe yaramaz. Belki de herkesi gruplara ayırmanın yerine onlara kucak açmanın zamanı gelmiştir. Tabii safkan ya da hasarlı olduklarına bakmadan.
0: Buraya bunu konuşmaya gelmedik.
3: Ama konuşmalısınız. Bunun size göre bir deneyden ibaret olduğunu biliyorum. Ama Chicago'daki o insanlar gerçek. Şu an savaştalar çünkü kurduğunuz sınıflara hiç yardım etmiyorsunuz.
2: Ama Chicago'nun yönetiminden David sorumlu.
0: O sadece sermayesini artırmaya geldi.
2: Seve seve artırırız ama orada işler onun dediği kadar kötüyse David, önce düzeni sağlaman gerekmez mi?

0: Yapılabilecek bir şey yok demiştin.
1: Ama bir şey yapıyorum. Toplulukları geri getiriyorum.
0: Ne? Neden?
1: Umarım yandaşlar benim yerime sorunu çözer. Topluluklar işe yarıyor Tris. Barışı sağladılar ve seni yarattılar.
0: Sana asla güvenmemeliydim.
1: Fedakarlık etmeden, değişim, çaba göstermeden barış olsun istiyorsun. Dünya bu şekilde dönmüyor.

0: misin?
1: Ha, iyileşirim. Umarım uzak değildir.
0: Chicago'ya gidip Evelyn'e Johanna'dan daha büyük sorun olduğunu söylemeliyim.
1: Duvardan geçmek için buna ihtiyacın olacak. Yardımına ihtiyacın var, Tobias. David'in neler yapabileceğini bilemezsin.
0: Tris ne olacak peki?
1: Burada olduğu sürece güvende olur. David'in gözünde çok değerli.
0: Bana avantaj kazandır. Eğer David sorarsa seni burada arkamda bıraktığımı söyle, tamam mı?
1: Neden?
0: Çünkü Tris yalan söylediğini anlar.

0: Bir kaza oldu. Tübülansa girdik. Sıradan bir fırtına değildi. Şimşek de yapmış olabilir. Ciddi bir kazaydı.
1: Thor nerede?
0: Bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde herkes ölmüştü. Beni orada bırakmış.
2: Tamam. Biz her yeri ve her eşiği arayıp onu buluruz. Sen merak etme, endişelenme. Onu bulacağız. Söz veriyorum.
1: Thor kimseyi kaza yerinde bırakmaz.
0: Bunu söyleyeceğini demişti. Thor Chicago'ya geri dönmeye çalışıyor.

0: Peter.
1: Merhaba David. Adımı bilmediğini sanıyordum.
0: Ben önemli olan her Chicago'nun adını bilirim.
1: Sahi mi? Peki, madem ben bu kadar önemli biriyim, neden bana o kadar saçma bir iş verdin?
0: Hepimizin fedakarlık etmesi gerekir.
1: Galiba sen hiç yapmamışsın.
0: Peter, Chicago'daki bir sorun için yardımın lazım.
1: Bundan benim çıkarım ne?
0: Bunu halledersen istediğim bir iş senindir. Benimki hariç.

0: Peter nerede biliyor musun?
1: Odasında değil mi?
0: Hayır.
1: Hayır. Nerede bilmiyorum. Peki yardım edebileceğin bir şey var mı?
0: Foru bulabilir misin? Ama kimseye söyleme.
1: Elbette asla söylemem. Yeter ki iste Beatrice.

0: Adrian Mofor neredesin?
1: Evelyn. Onu duvarın önünde bulduk.
2: Çıkar şunu. Oğlum nerede söyle.
3: Bilmiyorum.
2: Edgar bana ne olduğunu anlattı. Konuşmaya başlasan iyi olur. Yoksa duruşmanı başlatırım hemen.
3: Hayır, başlatamazsın. Çünkü bende istediğin bir şey var.
2: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bu savaşı kazanmanın yolu.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Triss.
5: Foru buldun mu?
0: Evet, onu buldum. Görmek isteyeceğim bir şey daha buldum.
5: Hadi başlat.
0: İşte orada. Bu o. Yakalayın.
5: Var.
0: Merak etme, o iyi. İzlemeye devam et.
2: Neresi burası?
3: Seveceğim bir yer.

0: Nedir bu?
1: Bir dene, görürsün. Ama sevdiklerinin üzerinde deneme.
2: Benimle karşılaşmaya ne zaman cesaretin olur bilmiyorum. 3 haftadır beni burada tutuyorsun. Bir topluluk yönetiyorum. Oğlumuzu Jenny'nin adamlarından korudum.
0: Onu korudun mu? Sen buna korumak mı diyorsun? Sen kendi oğlunu dövdün.
2: Ben onu olgunlaştırdım.

0: Seni iyileştirmeye çalışıyorum Tobias.
1: Sen kimsin, seni hatırlamıyorum.
2: Çok özür dilerim ama... kimsiniz siz?
3: Bir de bunu yandaşların üstüne saldığını düşün. Joanna bile senin başta olduğun zamanları hatırlamayacak.
4: Sen bunu kimden öğrendin peki?
3: Dışarıda çok güçlü bir arkadaşım var. Savaşa hazırlanmak yerine bunu kullanmanı istedi.
4: Arkadaşının bir adı var mı?
3: David.
4: David mi? Arkadaşına son çare olmadığı sürece o şeyi kullanmayacağını söyle.
5: David niye Evelyn'ı desteklesin? Hiç mantıklı değil.
4: İyi misin? Seni çok merak ettim.
1: Evelyn, yandaşlarla barışmalısın.
4: Olmaz. Jonah kararını verdi. Bu savaşı ben istemedim. Ama bitireceğim, sana söz veriyorum.
1: Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Asıl sorun Joanna
4: bak,
1: değil.
4: Bana kızdığını biliyorum. Ve bunu anlıyorum. Ben sadece... hiçbir zaman... Bak, bu benim için de zor. Seni burada tutmak istemiyorum.
1: O zaman çıkar beni.
4: Yapamam. Sorumluluklarım var. Bir gün bunu sen de anlayacaksın ama şu anda burada kalmalısın. Bu işi bitireceğim. Öyle ya da böyle.
1: Bu işi nasıl bitireceksin?
6: Burada çok fazla kalmayacaksın.
1: Neden bahsediyorsun sen?
6: Evelyn kararını vermek üzere. O hafıza serumunu kullanırsa Chicago bile kendi adını unutur.

0: Giriş onaylandı.
1: Chicago'da durumlar nasıl? Evelyn'ın uyumsuzlardan korunup korunmadığına mı bakıyorsun?
2: Tris, artık Chicago'yu unutsan iyi olur.
1: Bu çok tuhaf David, yıllardır beni izliyorsun ama hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Chicago'daki herkesin hafızasını sileceksin, öyle değil mi?
2: Pekala,
1: daha doğrusu... Aslında uyumsuzları hiç desteklemedin.
2: O insanlar sana çok kötü davrandı, aileni öldürdü.
1: For orada.
2: Evet, for orada ama o da hasarlı, tıpkı diğerleri gibi. Nereye gidiyorsun?
1: Gemini alacağım ve bir daha dönmeyeceğim.
2: Sen onu uçuramazsın.
1: Göreceğiz.
0: Otopilot devrede.
2: Tris Prayer gemimi çaldı. Onu geri getirin.
1: Çabuk olun.
3: Christina. Bunlar Tris ve senin
4: için. Gittiğimizi nasıl anladın?
3: David'ten nefret eden sadece siz değilsiniz.
1: Hadi çabuk.
3: Sağ ol.
5: Durdurun şunu.
1: Hadi atla.
4: Ellerine sahip ol, yoksa seni atarım.
1: Hadi Ford'u kurtaralım.

0: Şu üç gemi bizi takip ediyor gibi.
1: Plazma gemisine bağlan.
2: Onu sıkıştırın, onu çarpıp inmeye zorlayın. Otopilot onu güvenli bir şekilde iniyor.
0: Ne yapıyor bunlar?
3: Bizi zorla aşağı indirmek istiyorlar. Manuele geçiyorum.
0: Yüksel, yüksel.
3: Uğraşıyorum. Uğraşıyorum.
1: Yükseklik, uyarın. Evrenimiz nedir efendim?
2: Onu hemen vurun. Kamuflaj duvarını geçmesin. Oradan sonra takip edemezsiniz.
3: Ayvayı yedik.
4: Tanrım, artık sonumuz geldi.
3: Sakın tutun onu.
5: Gazı kapatmanın bir yolu olmalı.
4: Havalandırma sistemine bak. Bütün şehri sarıyor. İşte orada.
5: Joanna.
3: Tam zamanında yetiştik.
6: Evet, vakit geldi. Gazın son çare olduğunu söylemiştin.
7: Tamam.
6: Peki duruşmanın sonu ne olur sanıyorsun?

0: Serum salındığında haber ver.
1: Anlaşıldı. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim. Bu dronlar nasıl çalışıyor?
2: Başlığını etkinleştir.
0: Sonra?
2: İzle ve öğren.
3: Durun, hemen silahlarınızı bırakın. Hey, hey durun, ne yapıyorsunuz? İtirin beni.
2: Tamam, bunu sen hallet. Yavaş ol.
0: Üzgünüm.
4: Olduğunuz yerde kalın.
2: Aferin kızıma.

0: boş versenize. Ben gidiyorum.
1: Bu da ne böyle?

0: Özür dilerim. Ona asla güvenmemeliydim.
1: Doğru olduğuna inandığın şeyi yaptım.
0: Seni seviyorum.
1: Hadi, yürü.
2: Serum durumu hazır.
3: Pekala. O düğmeye basarsan... burada güvende olacağız. Ve... kimsenin başına gelenlerden haberi olmayacak. Seçim senin.

0: buharlaştırma işlemi başlatılıyor.
1: Çocuklar,
2: çabuk. Serumu salmaya başladılar.
3: Engellemek için bir yol buldun mu?
2: Henüz değil.
3: Bu taraftan.

0: Kilitli.
1: Kontrol odasına girmeye çalışacağım.
2: Bu yaptığını durdurmak zorundasın hemen.
3: Ben... Bunu yapmak istemedim. Ama mecburdum. Chicago'nun nasıl kurtulacağını sadece ben biliyorum. Kapıları kapatmakta haklıydım ama kimse dinlemedi. Hiç kimse. Hatta sen bile. Bunu yapmamı yandaşların kendi istedi.
0: O serum sadece yandaşların hafızasını silmekle kalmayacak. Bütün şehrinkini silecek.
3: Ne?
0: Sana söyledikleri her şey yalandı.
3: Nasıl?
2: Evelyn. Yanında olmak istiyorum. Bu şehri her ne yapacaksan bana da yapacaksın. Anne.
3: Tobias.
2: Artık seni tanımayacağım. Yapma ne olur. Hayır!
4: Demek bu yüzden bu iş için beni seçmiş. Umarım izliyorsundur David.
3: Anne.
0: Christina, hala kapıyı açamadın mı?
1: İçeriden kilitli olduğu için kapı açılmıyor.
0: Denemeye devam et.
5: Serum yayma işlemi başlıyor.

0: İçinize çekmeyin. Sakın gazı solumayın. Solumayın.
1: Kelip, seçeneklerimiz azalıyor.
2: Bir dakika.
3: Evet, sanırım bir şey buldum. Gazın çıktığı bir kapak var.
4: Gemiyle olan iletişimlerini kes.
1: Caleb? Caleb!
3: Triss? Triss, beni duyuyor musun?
1: Caleb!
3: İçeri giriyorum.

0: Ne?
1: Ha? Lanet olsun. Ne?
2: Durdur şunu!
1: Kilitli!
2: Kapıyı aç!
3: Aç kapıyı!
2: Peter, aç şu kapıyı!
0: Seni bulacağım Peter.
4: Tobias.
0: İyileşeceksin.
4: Lanet olsun sana.
0: Durdurabilecek misin?
2: Caleb, beni duyuyor musun? Caleb, neredesin?
5: Caleb! Üzgünüm.
6: Devam edin, birbirinizden uzaklaşmayın.
7: Tris, şuna bak. Zekice tasarlanmış. Gazı borudan salıyor.
2: Caleb, onu hemen bulup yerini söyle.
7: Tam şurada. Hava akışını kontrol eden bir yalıtım vanası var. Ama oraya nasıl inilir bilmiyorum.
2: Ben biliyorum. Fon!

0: Kapıları kapat. Tris, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır. Bebek.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV

0: 23.900 lira. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
10: Ne 11?
11: Setur Yaz Show.
12: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
13: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
14: Bu kadar artık show.
12: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
15: Tatilse Setur.
16: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Yakıt alacağız yine, yandık.
18: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher. Setur
4: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
9: Tam da leslik.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Anka Streset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Anka Streset 10.550 lira.
13: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
14: Tabii.
15: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Bunun başka bir yolu daha var.
7: Bu sersemlik. Dur. Seni ben yarattım. Hatta çocuğun da olabilirsin. Çünkü öyle davranıyor. Evet, şımarık bir çocuk.
6: Tris, koridorun sonunda solda

0: Demek buradasın. Haklısın David. Artık bitti.
1: Hayır!
2: Serum yayılımı durdu.
3: Kimse hasarlı değil.

0: Etraf temiz.
1: Evet, evet.
2: Gaz yok.
0: Gaz yok.
2: Şükürler olsun.
1: Şükürler
2: evet,
1: olsun.
2: Hava temiz.
1: Etraf temiz.
2: Gaz yok. Gitmiş.

0: Başardık.
1: Aileler böyle yapar.
0: Caleb, bir şey daha yapmanı istiyorum. David'e mesaj göndermeni istiyorum.

0: Triss Prayer. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Bu gezegende bizi kendileriyle eşit görmeyen başkaları var. Kendilerine safkan deyip, bize ise hasarlı diyorlar. Bizi kendi dünyalarından ayırmak için bir duvar ördüler. Ayrıca bizi birbirimizden ayırmak için topluluklar kurdular.
1: Merhaba. Hadi ama. Beni böyle satabileceğini mi sandın? Bana kirli işlerini yaptırıp diğerleri gibi öyle bir kenara attın ha? Hani anlaşmıştık dostum?
0: Onların deneyiyiz. Bizi yok edeceklerdi.
2: Otopilot dostumuzu gitmesi için ayarladım. Yanında kamuflaj duvarı içinde küçük bir sürpriz bulunuyor.
0: Bize kimliklerimizi ve geldiğimiz yerleri unutturmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Ve sonunda yenildiler. Artık 5 topluluk değil, tek bir şehir olarak ayakta duruyoruz. Duvarlarını başlarına yıkacağız.
1: Teras katını istiyorum. Evet, aynen öyle. Ya da yukarıdaki o mekanda harika bir oda. Tamam, bak. Eski ranzama da razıyım, olur mu? Yeter ki şu lanet olası kapıyı aç artık. Lütfen.

0: Siz bizi gördünüz. Artık biz de sizi görüyoruz. Duvarın ardındakiler, beni iyice dinleyin. Çünkü dinlediğinizi biliyorum. Chicago sizin deneyiniz değil. Bizim evimiz. Her zaman da öyle olacak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel...

0: Yürüyün, hadi çabuk yürüyün.
1: Tamam, tamam.
0: Çabuk. Hadi yürüyün dedim. Konuşmayın fazla.
1: Pisliklerle gel de sen uğraş.
0: Kahrolası pislikler. Çalışın, hadi.
1: Tamam.
0: Boş durmayın. Siz kahrolası pislikler.

0: 10 dakikan kaldı. Hazır mısın?
1: Defol git buradan.
2: Şu son cümleyi değiştiremez miyiz lütfen?
3: Не хотят поменять диалог.
4: Bir daha çekmemiz gerekiyor.
0: Cehenneme gidin.
2: Durun. George, beni dinle. Sen artık şampiyon değilsin. Beni anlıyor musun? Aslında şu anda sen sadece parasızsın. Uzun bir yol kat ettik. Ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Ben sana para yaratmaya çalışıyorum George. Bana bir iyilik yap. Ben ne derlerse yap. Bir çekim daha yap, tamam mı?
0: Onu da
2: hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorsun. Sadece işini yap. Gülümse ve şu pisliklerle yemeğe git. Ve eve de zengin biri olarak gir.
5: Messa, prenos, agusti, fanno messi, si mi spusti. Što se cel, bio, borim se, bravo,

0: koliko se veliko se pasa nama i svi.
1: Dur. Al. Hop. Evet.
2: Müşterilerimiz bahisleri kapattı.
1: Dövüş ne zaman başlıyor?
2: Her an başlayabilir.
1: Durum ne?
2: En iyisi 5-1 Boyka. Markov bu dövüşün süper olacağını söylüyor.
1: Bunu daha önce de duymuştum.

İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Hepiniz bu muhteşem karşılaşmaya hoş geldiniz. Kickbox devlerini size tanıtmak istiyorum. Bob Lee, 104 kilodaki kırmızı köşe. Sibirya'da hiçbir karşılaşmasında yenilmedi. Ülke şampiyonasında ise ikinciliği kimseye kaptırmadı. Ve sayın seyirciler, huzurlarınızda Bob Lee. Şimdi ona bir alkış istiyorum. Evet, güçlü bir alkış istiyorum Bob Lee için. Ve mavi köşede hiçbir ünvanı olmayan bir dövüşçü. Resmi ünvan için bu ringe çıkıyor. Onun ismi ise Yuri Boykan.

Unutmayın, ısırmak, saç çekmek ve göze parmak yok. Oyun!

0: George, yemeğe bir saat geciktin.
1: Aa, öyle mi? Bak, hiç farkında değilim. Buyurun. Teşekkür ederim.
0: Biraz yanlarına gel, olur mu? Bir içki iç ve git.
1: Üstümü değiştirmek istiyorum. 10 dakika izin var.
0: 10 dakika mı? Bir saatin üzerine mi?
1: O pislikleri oyalayıp eğlendirmek senin işin. Ben kendi görevimi yaptım. Reklam çekildi. Beni dinle ve yanlarına git, tamam mı? 20 dakika.
2: İşini bitir!

Tamam.

0: Eğer böyle giderse bu kanaldan hiç para kazanamayacağız. Böyle devam edemeyiz.
1: Merak etme. Edeceğiz. Dediğim gibi kimse bu adamları görmemiş George.
2: Yani bu otelde güvenlik kamerası yok mu?
1: Bilemiyorum.
2: Olsaydı zaten haberleri olurdu.
3: Kolay bir rakipti değil mi? Zor da olsa seni durduramazdı. Bir gün buradan çıktığın zaman Kiev'in en zengin adamı olacaksın. Umarım beni de unutmazsın. Sadece bir kazaydı.
1: Elini uzat.
3: Hayır.
4: Boyka. Duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
4: Geliyor. Polis şu anda odasında. Yarın burada olacak.

0: Bu sizin İncil'iniz.
1: Evet efendim. Nereye gidersem kutsal kitabımızı taşırım. O benim değil.
0: O zaman bu da size ait değildir.
1: Hayır, değil.
2: George, burada neler oluyor?
1: Oyuna getirildim.
3: George Chambers, lütfen çağırma yapar mısınız?
4: Bu tarafa bakar mısınız?
1: Tamam.
3: Lütfen açın.
5: Amerikalı boksör George Chambers cezasını çekmek üzere çok iyi güvenliği olan hapishaneye sevk edildi. 6 yıl önce aynı suçtan tutuklanan eski dünya şampiyonu 1993 yılında yasal olmayan ilaç bulundurmaktan sorgulanmıştı. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre bulunan
3: uygulamaların
5: cezasına dönüşmeyecek kadar fazla. Maria Alonso Rusya'dan bildirdi.

Siz neye bakıyorsunuz ha?

0: Girin. İyi akşamlar Bay Chambers. Umarım yolculuğunuz çok rahatsız geçmemiştir.
1: İkimiz de yolculuğumla ilgilenmediğinizi biliyoruz, öyle değil mi?
0: Amerika'da da hapse girmişsiniz sanırım.
1: Benim kim olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz.
0: Yıldız olduğunuz dönemde hayranınızdım. Aslında hepimiz burada olduğunuz için üzgünüz.
1: Üzerime planlar yapmayın. Çünkü bu pislik düzelir düzelmez buradan yürüyerek çıkacağım.
0: Belki de. Ama bu arada bu hapishanede dövüşçülerin bulunduğunu ve kendi şampiyonamızı bile düzenlediğimizi bilin lütfen.
1: Beni duymadınız sanırım müdür bey. Size söyledim. Uzun kalmayı planlamıyorum.
0: Hemen hücresine götürün.

Hepiniz kahrolun. Şu suyu hemen ısıtın. Soğuksa soğuk. Hemen duş al. Bence sen gidip kendini... Ha?

0: Hey bebek. Hey, hoş geldin kızım.
1: Gelsene buraya. Hey yavrum, hey, şuraya bakın. Hadi gel babana.
0: Yeni evine hoş geldin. Salak. Boyka'dan sana hediye. Dünya barışı.
2: Hey dur, yapma. Yapma. Dur dedim sana, bırak. Bırak. Bırak onu. Bırak.
3: Tamam.
2: Hadi bırak. Bırak.
1: İyi misin dostum?
2: Arkanı dön ve gözüme görünme, tamam mı?
1: Anlaşıldı.
4: Burası iğrenç.

0: Rahatsız etmek istemem ama kalksan iyi olur. Eğer kalkıp kapını kilitlemezsen onlar kilitliyor. Günün kalanını burada kilitle geçiriyorsun. Özellikle senin davranışlarını gözetleyeceklerdir.
1: Öyle mi? Bir konuda anlaşalım mı? Buradaki kuralları öğrenmeme gerek yok. Anlıyor musun?
0: Tabii Bay Chambers. Tabii ki.

0: Hey, ne oluyor dostum, kör falan mısın sen?
1: Değildir. Biraz delidir. Burada öyle olmuş, yer altında yaşıyor. Sadece yemek saatlerinde çıkar. Tam olarak 5 yıldızlı değil, değil mi? Oturabilir miyim?
0: Neden bana öyle bakıp duruyorsun sen?
1: Affedersin. Sadece Bay Chambers'la aynı masayı paylaşmam inanılmaz geldi. Steve Marker. Kalksan iyi olur, ona bulaşma.

sen kalk. Kalkacaksın. Hemen!

0: 모일 거야? 단 ismi gibi değil mi?
1: Büyük bir şampiyondun, biliyorum. Uzun zaman önceydi. Çok uzun. Ama burada şampiyon benim. Ve sen... sadece bir adam.

0: Hey ağalar, durun.
1: Tamam.
0: Hadi. Ayrılın. Ayrılın.

0: Ne?
1: Pislik herifler. Lanet olası. Ayrılın. Sizinle mi uğraşacağız? Ayrılın dedim.
2: Kebertecek
1: seni. Çekilin. Çekil şuradan.
2: Gel buraya.
1: Bırak. Bırakın. Bırak. Ayrılın.
3: Beni neden durdurdunuz? Sizce o kahrolası pislikten korkar mıyım?
4: Yuri, onu dövebilirsin. Bunu biliyoruz.
3: O herifi dövecektim. Ama siz iyilik melekleri onu kurtardınız. Sizce bu iyi bir fikir mi?
5: Bak, biz...
3: Seninle konuşmuyorum.

0: İstediğim şeylerde kimse beni durduramaz.
1: Seni kimse durdurmak istemiyor. Sadece bu tip olayların ringde olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
2: Kötü haberlerim var. İspat edemiyoruz. Robin'i aradın mı sen?
0: Buradaki Amerikan konsolosu o. Bize yardım edemez.
2: Yoksa sen onu dinle. Bak, şimdi duymak istediğim bir şeyler söyle bana.
0: Konsolosluğa gittim. Çok rahatsız oldular. Ancak işlemlerin yaklaşık bir ay sürecek. George, lütfen anlayışla karşıla.
2: Sen neden söz ediyorsun? Dinle Phil. Şimdi hemen git ve bana avukatlardan oluşan bir ordu bul, tamam mı? Ve beni buradan çıkarın.
0: Tamam, sadece biraz zaman alacak, tamam mı? Söz veriyorum.
2: Beni anlamıyorsun. Sebepsiz yere burada olmanın ne olduğunu bilir misin sen ha? Pislik kukla!
0: George, elimden geleni yapıyorum.
3: Sevgili dostum Markov, durum nedir?
1: Çok rahatsız. Sanırım iyi bir adım bu.
3: Adımlara değil, onun dövüşüne ihtiyacım var.
1: Boyka ile arası gerçekten hiç iyi değil. Sanırım dövüşecektir.
3: Sanıyorsun.
1: Evet.
3: Bu kötü bir sürpriz. Düşünmek yeterli değil Markov. Ayarlamalar yapmam lazım.
1: Tabii. Ama en büyük problem buradan hemen çıkacağını düşünmesi.
3: Evet. Ben onu hallederim. Ona teklifle giderim.
1: Evet.
3: Ve Markov.
1: Hı hı.
3: Beni sakın üzme. Tamam.
2: Yeter dedim.
4: Ben masumum.
2: Soruları ben sorarım, tamam mı?

0: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi?
0: Hiçbir şey. Ama yardımın için teşekkür ederim.
1: Kişisel algılama dostum. Çünkü kavgaları sevmem. Gerçi kendim de kavgacıyım ya.
0: Dinleyin Bay Chambers. Burası hakkında bir şey bilmeniz lazım. Gerçi hemen çıkacaksınız ama yine de söylemem gerekiyor.
1: Ne?
0: Şu Boyka. Her şey onun. Silahlar onun. Adamlar onun. Polisler de onun. Gaga da onun.
1: Gaga mı?
0: Evet.
1: Neden bunları söylüyorsun?
0: Bunları şey ederseniz iyi. Daha iyi.
1: Ne edersem?
0: Program uyum. Sizce en iyisi bu.
1: Bak, benim kendi programım hazır, tamam mı?
0: O ne?
1: Beni yenme şansını bulmadan o pisliği devirmek.

0: Ne var? Buraya gelip her istediğini yapacağını mı sandın? Geber! Burası benim dünyam.
1: Beni dinle lanet olası herif. Bu dünya senin olsun, tamam mı? Ben burayı istemiyorum. Ayrıca benimle neden böyle konuşuyorsun?
0: Bu kadar sersen benimle dövüşsene. Ringde.
1: Başlatma şimdi ringinde. İstersen şimdi dövüşelim. Tanrı'nın cezası.
2: Hey hadi.
0: Hey durun. Durun yapmayın. Ayrılın.
1: Geber.
0: Ayrılın. Ringde
2: dövüş. Hep sizinle mi uğraşacağım?
0: Ringde.
1: Hadi şimdi.
2: Ayrılın.
0: Geber. Sen geber.
2: Hadi yürü. Yürü.
0: Ringde görüşürüz.
1: Sen geber lanet olası.
0: Geber.
2: Ayrılın. Hadi yürü.
1: Seni öldüreceğim.
3: Tek bir dövüş üzerine konsantre olmalı.

0: Mısın? Amerikalıyı unut.
1: Kes sesini. Karolası işini yap. Dünya şampiyonuymuş. Karolası kafasını koparacağım.
0: Tabii ki yaparsın. Ama bu gece başkasının kafasını koparacağız.
1: Sussana tamam. Sen.
2: Bahisler Boyka için.
3: Boyka.
2: Buyurun.
3: Bahislerin durumu ne?
2: İlk 3 round için 50 bin dolar. Daha sonrası için yine 50 bin.
3: Olmadı. Daha iyi olabilirdi. Telefonu ver.
4: Markov.
3: Neler oluyor?
4: Herkes Boyuka'dan korkuyor. Şimdi arenaya gidiyorum.
3: Bundan bahsetmiyorum. Chambers konusunda neler oluyor?
4: Elimizden geleni yapıyoruz Gaga.
3: Daha çok yap. Daha fazlasını yapsan iyi olur. Anladın mı?
4: Evet. Evet.

0: Lanet olsun.
1: Yeterli. Bay Chambers, her şeyi kendiniz için zorlaştırıyorsunuz. Buradaki zamanınızı daha kolay geçirmenizin bir yolu var. Biliyorsunuz, bölge şampiyonumuz Yuri Boyka ile tanıştınız. İkiniz arasında bir dövüş ayarlamak istiyoruz.
2: Ben dövüşmem. Burada sürdürdüğünüz sirkin bir parçası olmaya da hiç niyetim yok, tamam mı? Bu pisliğe siz ne diyorsunuz? Spor mu?
1: Aslında söylemek istediğim şu. Eğer dövüşürsen burada her şey senin için daha hoş olabilir. Kim bilir? Belki de dışarı çıkar, evine doğru yollanabilirsin. Tamam, senin dediğin olsun.
3: Burası çok eski bir hapishane. Her gün bu iş yapılır. Hadi.
2: Kesinlikle hayır.
3: Hadi.
2: Şu pisliği yüzümden çek.
3: Git ve onu al.
2: Git kendin al.
3: Çalışmazsan biz seni çalıştırırız.
4: Dur.
5: Bu pisliğe bir sebep verme. Değmez.

0: Şimdi bana küreğinin numarasını ver.
1: 18.
0: İşini bitirdiğinde küreği bana getir. Geri vermeden pisliklerin temizlendiğine emin ol.

0: Tanrım. Dostum, gerçekten kokmuşsun.
1: Hadi oradan.
0: Bunun için bir deterjan istemeliyim. Belki de seni başka bir hücreye göndermeliler.
1: Bu konuşmayı unutsan iyi olur dostum.
0: Sanırım Krok seni zorlamış.
1: Kim?
0: Tekerlekli sandalyeli yaşlı. Krok. Krok da bir Rus. Biliyor musun? O adam Rus ordusunda bir komutanmış. O zamanlar tam bir pislikmiş. Hapishane tanrısını bile öldürmüş.
1: Şu moruk mu?
0: Bu pislik yerden onu asla çıkaramazlar. Eğer sen çıkabilirsen bu konuda çok şanslısın demektir.
1: Evet, öyleyimdir.
0: Markov tek yetkili. Ne derse o olur.

0: Tanrım, siz hiç uyumaz mısınız?
1: Dinle beni, pislik. Elini şimdi kırmayacağım. O siyah köpeği dövüşmeye ikna et. Yoksa geberirsin. Anladın mı?

0: Aklın başına gelsin.
1: Ne var?
0: Çukurda. Fikrini orada değiştirecektir.
1: Güzel.

0: Hey. Ayağa kalk. Sana dedim. Al. Bunu bütün olarak yut. Ateşini düşürür.
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Kapa çeneni ve iç. Ve bunu da al.
2: Hey!
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Neden yaptığımla ilgileniyorsun?
1: Benim geldiğim yerde bunu yapmazlardı. Neden?
0: Sen kimseye yardım etmedin mi? Belki de hiç.
1: Beni tanımıyorsun ki. Anneme tam 10 yatak odalı bir ev aldım. Başkasına yardım etmem.
0: Belki o da aynını sana yapardı.
1: Senin sorunun ne biliyor musun? Burada çok uzun süre kalmışsın. Gerçekleri unutmuşsun.
0: Senin sorunun da gerçeği kabullenememen evlat.
1: Gerçek buranın dışında, tamam mı? Ben buraya ait değilim. Ve burada çok uzun süre kalmayacağım.
0: Hala anlamıyorsun. Seni buradan asla bırakmayabilirler.

0: O mavi havyar. Kilosu 25 bin Amerikan doları.
1: Bana fare pisliği gibi geldi.
0: Öyle de kokuyor. Benim kim olduğumu biliyor musunuz Bay Chambers?
1: Büyük köpek sensin değil mi?
0: Evet. Ben büyük bir köpeğim. Ne? Kendi çapımda büyük bir köpeğim.
1: Pekala. Bay Büyük Köpek. Sizi ölü köpek yapmamam için sebebiniz var mı acaba?
0: Çünkü aptal olmadığını biliyorum. Size bir şey açıklayayım Bay Chambers. Ben bir iş adamıyım. Ve bu da bir iş ortamı. Lütfen oturun. Sizi buraya ben getirdim ve ben çıkarabilirim. Seçim sizin.
1: O palyaçoyla dövüşmemi istiyorsunuz, doğru mu?
0: Bu beni çok mutlu eder.
1: Ya dövüşmezsem?
0: O zaman burada çok uzun süre kalabilirsiniz. Belki bir kazaya uğrarsınız, belki de ölürsünüz.
1: Müdüre de söylediğim gibi, adamım göreceğiniz en büyük gösterinin hazırlığı içinde.
0: Adamınız mı? O da kim?
1: Menajerim. Phil, sen ne arıyorsun burada?
2: Dinle George, her şey iyi olacak. Gaga'nın büyük bir planı var. Çok para kazanacağız George.
1: Ah, lanet olsun.
2: Seni bir haftada bırakacaklarını söylediler. Para çok fazla George. Hep beklediğimiz şey. Ama senin inatçılığı bırakıp dövüşü kabul etmen gerekiyor.
1: Lanet olası herif. Senin k***ını yakacağım. Sanki bütün derdimiz paraymış gibi.
2: Aptal olma. Dövüşü kabul et.
1: Kapa çeneni. Herif, ağzını sakın açma. Defol.
3: İyi haberlerim var. Neymiş?
4: Ben çok heyecanlıyım George.
1: Neden?
4: Neden mi? Boyuk ele dövüşeceksin de onda. Hey. Antrenörsüz dövüşmeyeceksin değil mi?
1: Neden? Aklında biri mi var?
4: George. Bana gerçekten güvenebileceğini biliyorsun değil mi?

0: Sana bir şey sorabilir miyim George?
1: Ne?
0: Eğer buradan çıkabilirsen ilk yapacağın şey ne olacak?
1: Yani çıktığında demek istedin değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum Stevie. Sanırım karımı görmek. Sen evli misin?
0: Öyle düşünmek istiyorum.
1: Hiç ziyaretine gelmedi mi?
0: Bir kere. Bir erkek arkadaşı varmış. Sanırım modacıymış.
1: Onu özlüyor musun Steve?
0: Artık anlamı yok. Ama öyleydi. Artık değil.
1: Sen ne zaman çıkacaksın dostum?
0: On iki yıl.
1: Aman tanrım. Stevie. Her şeye baştan başlarsın ha?
0: Niçin?

0: Bak Steve, öyle tutma. Tamam mı? Şöyle tut bak. Evet, öyle tutarsan omzuna darbe alırsın. O yüzden böyle.
1: Sanırım.
0: Endişelenme. Evet. Sağ. Sol. Evet.

0: Hey. Hey. Hey. Hey.
1: Lanet olsun. İstediğiniz her şeyi yaptım, öyle değil mi? Dövüşe hazırlanıyorum.
0: Bir işin daha var pislik. Anladın mı?
2: Zaman geldi.
3: Bu dövüşü yapıp eve gideceğim.
0: Londra'daki arkadaşım Boyka'ya yarım milyon yatır.
4: Boyka'ya mı? Ama gelen paranın %8'i Amerikalı'ya geldi. Gerçekleri söylüyorum.
5: Bayanlar ve baylar. İşte uzun süredir beklediğimiz dövüş. Sağ tarafımda 38 tane zaferi olan ve namalup Amerikalı boksör George Buzadam Chambers. Ve rakibi de hepimiz tarafından çok iyi tanınan ve tanıtmaya bile gerek olmayan bizim yenilmez şampiyonumuz Yuri Boyka! Yuri Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!
6: Baylar, unutmayın. Isırmak, saç çekmek ve göze parmak yok.
0: Sadece yumruklarımla seni fena döveceğim.
7: Canını çok yakmamaya çalışacağım.
6: Baş!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
1: Kalıcı koku Made in Melt.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize
10: iyi gelecek. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
11: dürümü. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Ebru için yenilendi Akbank Mobil. Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
5: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
4: Harikaymış ya.
0: Daha neler var?
5: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
0: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
2: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana pop
10: kek, pop kek. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: 1 2 3 4
11: Havlu. Kova. Su. Hadis, değil mi?

0: Ne oldu?
1: Zehirlendin.
0: Stevie. Lanet olası pislik.

0: kat korkak pislik.
1: Ben mi korkağım? Ben mi korkağım? Sen suratına bak. Asıl korkak sensin.
0: Saçmalamayı kes. Stevie'ye beni zehirlettiniz. Sen de öyle kazandın.
1: Ben dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm, biliyor musun? Korkak arkadaşlarının yardımına ihtiyacım yok. Bu Amerikalıya inanıyor musunuz yani?
0: Rakibini zehirliyorsun, sonra da kendini dövüşçü mü sanıyorsun?
1: Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Kaybettin diye bahaneler uydurma. Dua et de seni parçalamadım.
2: Ne oldu baylar? Sizler birbirinize doyamadınız mı?
3: Hemen hücrene geri dön.
0: Lanet olası. Biliyorsun ki ben çıkıyorum.
3: Bu ayarlamadan haberim yok George, ama dört gözle bekliyorum.
0: Hepiniz lanet olası. Pislik dersiniz.
2: Götürün onu.
4: Hadi.
0: Üstünüz ellerinizi çekin üzerinden. Bu da gebereceğim. Dur. Çekilin üzerinden. Dur,
5: sakin dur.
4: Tamam.
0: Sakin lanet ol. Olası pislikler. Dur. Çözün beni diyorum size. Bana bak.
6: Anlıyor musun?
1: Bir dedikodu dolanıyor. Amerikalıya içinde bir şeyler olan su verilmiş. Ben size bir şey söylememiştim.
7: Boyka. Hayır.
1: Bu doğru mu?
8: Ona cevap ver.
6: Ama...
1: Buna bak. Bak! Mısırlılar, Yunanlar, Asyalılar, Amerikalı boksörler... ...hepsi bir kimyasala ihtiyaç duyabilir. Ama ben başkayım. Sence sana ihtiyacım var mı? Rakiplerimi zehirler miyim? Söylesene.

0: Bakın, onu ne zaman bırakacağını merak ediyorum. Yani anlaşma gerçekleşti.
1: Bay Chambers, siz buraya getirmediniz mi?
0: Evet, ama insanlar sorular sormaya başladı.
1: Sorular. Peki ne istiyorsunuz?
0: Hiç beklenmeyen olaylar oldu ve gecikmeler tabii. 2,5 daha istiyorum.
1: Ha, tamam. 2,5 sizin.
0: Ha, bu harika.

0: 240, 250, bu kadar.
1: Teşekkür ederim. Sanırım veda zamanı.
2: Rahat uyuyun Bay Philip.
1: Teşekkür ederim.

0: Lanet olası.
1: Neye bakıyorsun sen öyle?

Bazılarınızın mahkum Chambers'ın cezasına karıştığı haberi kulağıma geldi. Bu kişilere ellerini kaldırarak kendilerini tanıtmalarını söylüyorum.

Öne çık. Başkası var mı? Vay canına. Anladım.

0: size anlatmaya çalışıyorum. Bana vurdu.
1: Kes sesini. Ben size hiçbir şey yapmayın dedim. Hiçbir şey. Ama önce bana sormalıydınız. Bakın. Kes sesini. Eğer ona bir şey olursa seni dışarı çırılçıplak as.

0: bastırıp herkese gösteririm. Anladın mı beni? Kapıyı aç şimdi.
1: Önce...
0: Hemen! Bu tamamen albayın salaklığı Bay Chambers. Çok üzgünüm.
2: Bir anlaşma yapmıştık. Dövüşecektim ve gidecektim.
0: Evet. Ama anlaşmaya göre kazanıp da gidecektiniz.
2: Beni zehirlediler. Bunu biliyorsunuz.
0: Evet. Biliyorum. Belki Boyka ile diğer karşılaşmanda daha iyi bir antrenör bulmalısın.
2: Hayır dostum. Bir dahaki karşılaşma olmayacak.
0: Beni dinle George. Çok basit. Ben para kazanayım. Sen de çık git.
2: Geber lanet olası herif.
0: Gebereyim mi? Nasıl istersen. Şu ana kadarki günlerinin kıymetini anlarsın belki.
2: Dur. İlaç yok. Ne bana, ne Boyka'ya. Doğrudan dövüşeceğiz.
0: Tabii ki. Bak George, seni burada uzun süre tutmak hiç işime gelmez. Çok göz önünde birisin. Tek istediğim bir dövüş daha. Bir. Sadece bir.
2: Peki ya Phil?
0: Phil için endişelenmene gerek yok. Paraya gelince... söz konusu bile olmaz. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı Bay Chambers?
2: Evet. Senden bir şey daha isteyeceğim.

0: George. Bu kaban nereden geldi biliyor musun? Çünkü başkası için hiçbir şey yapmayan bencil bir serseriden geldiğini duydum. Neden?
1: Nedeni belli. Buralar inanılmaz soğuk.
0: Biliyor musun Josh, ilk dövüşünü seyrettim. İlk roundda bir şey gördüm. Gözlerinde. Sarhoş gibi olmadan önce.
1: Pekala dostum. Ne gördün?
0: Sen ne gördün George?
1: Tamam. Rakibi biraz küçük görmüş olabilirim. Ama dövüştüm. Ona ikinci kez aynı şansı tanımayacağım. Bir yolunu bulacağım.
0: Belki biraz yardıma ihtiyacım vardır.
1: Sen mi bana yardım edeceksin?
0: Ben dövüşçü değilim George. Ama bir zamanlar sağlıklı ve kuvvetliydim. Ordudaki müsabakalarda kullanılan bazı figürleri biliyorum. Bu tarz dövüşlerde onlara ihtiyacın olabilir.
1: Teklifin için teşekkür ederim dostum. Ama ben iyiyim. Bu bir sokak dövüşü değil. Yöntemleri var. Bu dövüşü yapıp eve gideceğim. Ayrıca kickboksun hareketleri konusunda da derecelerim var. You can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had

0: attention. You get lifted like these plates on benching.
1: Beni dinle George. Erkek piramide benzer ama tam tersine. Onun ayaklarını kesersen işi biter, kapı.

0: Çekici gelmiyorsun. Belki sakaldandır.
1: Eğitilmek mi istiyorsun, şaka yapmak mı?

0: ve çevir. O yaşlı adam Amerikalı'yı eğitiyor.
1: Beni korkutmaya mı çalışıyorlar? Bu pislik kiminle isterse çalışsın. Elimden canlı kurtulamayacak.

0: Şey, affedersin dostum.
1: Yok, sorun değil. Patates.
0: Ha dostum, ben içmemeliyim.
1: Doğru, eğitimdesin.
0: O fotoğrafta ne var?
1: Çok güzel değil mi?
0: Kim o?
1: Yeğenim. Neredeyse 19 yaşına geldi.
0: Seni hiç ziyaret etti mi?
1: Hayır. Hiç.
0: Neden?
1: Ne burada olduğumu, ne de varlığımı biliyor. Buraya gelmesini hiç istemedim.
0: Hep merak ettim. Ne oldu? Bu hapishaneye nasıl düştün sen?
1: Ben ordudayken küçük erkek kardeşim bana yakın bir yerde çalışırdı. Ben eve gelince o çıkardı. Bir gün eve geldi ve onun gözlerinde gördüm. Büyük bir hata işlediğini gördüm.
0: Kardeşin.
1: Evet.
0: Senin yerine neden oyatmıyor peki?
1: O çok başarılıydı. Geleceği parlaktı. Ve karısı çok güzeldi. Bense ordunun yalnız kasabıydım.
0: Yani hayatını ona vermişsin ha?
1: Hayır, hırsızlık için sadece 4 yıl mı verdin? Ama beni 4 yılda çıldırttılar ve kaçmaya karar verdim. Birçok kereler denedim. İkincisinde bir yangın oldu. Gardiyan öldü. Beni de vurdular ve buraya getirdiler. Sovyet hapishanesine. Sovyet stiliyle. Gördün mü George? Ben kendi gerçeğimi kabullendim. Burası ait olduğum yer. Burası öleceğim yer.
0: Anlamıyorum dostum.
1: Nikolay.
0: Ne?
1: Benim adım Nikolay. Ve ilgilenmediğini de biliyorum.

0: Bacağımı omuzuna al. Kafanla kilitle. Şimdi üst bacağımdan bastır. Daha sert. Hadi.
1: Biraz daha bastırırsam kırılır.
0: Belki bacağıma can gelir.
2: Boyukaya.
3: Boyukaya. Chambers'a.
2: Chambers'a.
3: Boyukaya. Chambers'a.
2: Chambers.
3: Chambers. Chambers.
1: Bu bir şaka değil mi?
4: Bu gece sonsuza dek akıllarda kalacağım. Bu adamı kesin geberteceğim. Buna şüphe yok. Ben dünyanın en güçlü dövüşçüsüyüm.
0: Unutma George. Dövüş bittiğinde hemen ayrıl. Arkana bakma sakın.
1: Dinle, Nikolay. Çok memnun...
0: Kes sesini. Dövüşüne konsantre ol.
1: Evet, doğru. Sonra görüşürüz.
0: George. Ben de memnunum.
5: Sevgili seyirciler, bir kez daha dövüşmek üzere dünya ağır siklet şampiyonu George Buz Adam Chambers ve diğer tarafta bölgemizin şampiyonu, yenilmez dövüşçü Yuri Boyka.

0: Ayrılın.
1: İlk round için iyisin George. Ama neden bacaklarını çalıştırmıyorsun?
0: Üzerinde çalışıyorum.
2: Boyka, onu terlet. Sakın unutma. Bacağını tut.
0: Oyun.

0: Dinle beni George. Hayatın boyunca iz kalmasını istemezsen bu roundda işini bitirmelisin. Bana benzeme.
1: Hadi.
2: Şampiyon benim.
0: Seni asla bırakmayacaklar. Beni anlıyor musun George? Neyi bekliyorsun?
2: Zili.
0: Bacağım omzuna, kafanı gibi.
3: Sarıyer Kola, bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Kalıcı koku. Made in Man.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Tilasor ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
15: Eğer gidersen kendimi öldür.
16: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
14: Git yanımdan, gelme bir daha, git.
16: Safiye dur. Safiye.
15: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
17: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
15: O sulu kahkası hep kulaklarımda.
14: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
18: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
19: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
20: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: gel aşka.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Retail'ini tamamla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Staş labneyi.
13: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
14: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: yolda leslik.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her

0: zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Daha fazla bastırırsam kırılır.

0: servet kazandım.
1: Evet, herkesin evine yeteceğim.

0: Çok şık görünüyorsunuz Bay Chambers. Buradan kurtuldum değil mi? Evet öyle. Bir dakika. Ne bu? Payınız. Bak George, sizi burada yani sevimsiz bir yerde tutmuş olduğumuz için çok üzgünüm. Bir dakika. Bana imzalı bir fotoğrafını verir misin? Benim için değil, yeğenim için. Büyük bir hayranım.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Asla. Ve seninle sonra yine görüşeceğiz. Söz veriyorum. Ama şimdi buradan çıkmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bir dakika.
0: Nereye gidiyor şimdi bu?
2: Biraz sakin olun Bay Chambers. Biliyorsunuz nöbetçiler dışarıda.
1: Sakin ol. Seninle bir şey konuşacağım.
2: Ne?
1: Bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Vedalaşmaya geldin ha?
4: Evet.
3: Çok başarılıydın.
1: Başarılıydım. Sana aldığım kabının hala duruyor mu?
3: Tabii ki. Onu sonsuza dek taşıyacağım.
1: Sen bilirsin ama onu eline alıp giysen iyi olacak dostum.
3: Neden?
1: Çünkü Nikolay 18 yaşında bir kız amcasıyla tanışmak istiyor. Ve dışarıda dondurucu bir soğuk var.

0: Her şey güzel Nikolay. Eminim düşünecek çok zamanın olacak.
1: Sana söylüyorum George. Bu bir hata.
0: Kesinlikle değil.
1: Yok.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sıcak gelişme, Ebola salgını bu kez de kapıda. Dünyayı Ebola korkusu sardı. Binlerce şüpheli vaka var. Aşısı yok, tedavisi yok. Ölüm oranı %90. İnanılmaz. Çok hızlı yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri alarm durumuna geçti. Dünya Sağlık Örgütü alarm durumuna geçti. Peş peşe açıklamalar var. Ve Türkiye'ye gelir mi? Afrikalı çok var Türkiye'de. Acaba Türkiye'ye böyle bir şey gelir mi? Konuşacağız. Ne var ne yok'un daimi konukları Murat Akan ve Haluk Özil hocalarla beraberiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ebola'yı konuşacağız. Detaylıca konuşacağız. Bu kabus Türkiye'ye gelir mi? Zira Afrika'da şu anda ülkeler sınırlarını kapatıyor tek tek. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarda ek tedbirler alıyor. Avrupa'da bazı ek tedbirler var. Peki Türkiye ne yapacak? Konuşacağız. Ama birle başlayalım. Trump İran'a demişti ki ülkeyi iki günde yok ederim demişti. Putin Çin'e gitti. Onu verelim hemen arkasından. Birazdan neden Trump'ı en başta verdiğimizi söyleyeceğiz. İşte Putin'in Çin'e gidişi. Donald Trump Çin'deydi biliyorsunuz. Trump'ı mı daha şaşalı karşıladılar yoksa Putin'i mi Murat Hocam?
1: Putin'in karşılanması daha şaşalı oldu ve biliyorsunuz şimdi Donald Trump'la Putin farklı bir kulvarda Çin için. Çin'le Rusya her zaman yakınlaşmış devletler, daha iç içe geçmiş ve daha işbirliği içerisinde olan iki devlet. Dolayısıyla Putin'e karşı daha samimi davrandılar açıkçası. Donald Trump tabii orada kırmış olduğu potlar, yani Xi Jinping'in notlarına bakması, daha sonra işte yani İran işte masada meze vesaire, yani Çin'i küçümseyici hareketler yapınca elbette biraz itici oluyor ve aynı zamanda yapmacık hareketler. Ama Putin öyle değil biliyorsunuz. Putin ve Xi Jinping iki prensibi olan ve diplomasiyi gerektiği gibi kullanan iki tane önemli lider. O yüzden de bak yani tamam Donald Trump'a da yaptılar ama ben bu yapılanların Putin'e yapılanların daha ciddiyetle yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla Çin ile Rusya arasındaki ilişki ABD Çin arasındaki ilişkiden farklı.
0: Farklı, farklı. Sesini alın bunu arkadaşlar. Bir de Trump'ın karşılanması tekrar verin. Bu arada bir son dakika var. Trump ve Netanyahu birazdan kameraların karşısına geçecek. Acaba ne açıklayacaklar? Trump çünkü İran'a olan savaşı durdurdum 2-3 günlüğüne demişti. İki lider birazdan kameraların karşısına geçecek. Ve nasıl? Kaç dakika arkadaşlar? 122 dakikadır görüşüyorlar. 122. 2 saattir görüşüyorlar. Bu 2 saatlik görüşmenin sonunda İran'a yeni bir maalesef savaş kararı çıkabilir. Trump da böyle karşılanmıştı. Haluk Hoca ne diyorsunuz? Hem Putin hem Trump Çin'e gitti peş peşe.
2: Ya Trump'ın oradaki durumu gerçekten vahimdi. Bak şimdi ben...
0: 3'ü verin arkadaşlar.
2: Her ne kadar Trump küçümseyecek hareketlerde bulundu dense de aslında Xi Jinping'in davranışları, o kibirli duruşu Trump'ı maalesef kötü duruma düşürdü. Yani bence Amerika hayatının en kötü propagandasını da tuttu Çin üzerinden. Biz Çin'e işte açıldık gibilerden bir propaganda yaparak kendisini rezil etti. Zaten biliyorsun içeride de bir tartışma olmuş ve bu tartışmada Xi Jinping Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir vururuz dediği halde bunu başka türlü çevirip işte hani çatışırıza getirmişler. Ben Çin basınını da takip ediyorum. Anlayacağın Trump için bir rezalet oldu. Daha doğrusu
0: öyle mi?
2: Ve aldığı hediyeleri de çöpe attı. Bunu biliyorsun.
0: Öyle mi? Trump evet. Mu çöpe attı?
2: Trump aldığı hediyeleri Amerika'da çöpe attı. Yani orada bir rezaletti. Tabii ki Putin zaten bir devlet adamı kişiliği var. Putin eski istihbaratçı. Ve ayrıca da hani sosyalist sistemden geldiği için ikisi birbirini daha iyi anlar ve çok önemli bir kelime söyledi Putin. Dedi ki Çin'le şimdiye kadar olan en büyük işbirliğini gerçekleştirdik. Bak burada başka bir şey yatıyor. Yani diyor ki artık Çin, Rusya birlikteliği dünya hani dünya buna hazır olsun gibilerden. Dolayısıyla dünyada kırılma noktası ama kırılma noktasının ötesinde yeni bir güç dengesi doğuyor. Amerika istediği kadar propaganda yapabilir. Hmm. Ancak şunu söyleyeyim. Çin, Rusya ve Türkiye işbirliğine hazır olur.
0: Öyle bu mi? Kadar konuşuyor. Bunun sesini açabilir misiniz? Bunu Donald Trump kendi hesabından paylaştı. Uçağa vuruyor savaş gemisi. Fire. Ya. Sanki Trump bombalıyormuş gibi, düğmeye basıyormuş
1: çok,
0: gibi.
1: Çok çocukça olmuş. Yani gerçekten ben hep şunu soruyorum. Acaba Donald Trump'ın gerçekten bir basın danışmanı ya da iletişim direktörü var mı? Ya da bunları gerçekten kim yapıyor? Evet. Hani işte 10-15 yaşındaki çocuklar böyle şey yapar birbirleriyle, hani bilgisayar oyunu gibi. Bakıyorsunuz çok komik şeyler paylaşıyor. Ha bu şu anlama geliyor. Ya bu gerçekten ya dünyayı ciddiye almıyor, yönetimi ciddiye almıyor. Ya da devlet işlerini ciddiye almıyor. Ya da gerçekten ben açık söylüyorum, yani Donald Trump'ın akli melekelerinde bir sorun var. Çünkü bu normal değil. Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten bir kişi, işte Çin'de düşünün, yani Xi Jinping gibi hani ciddiyetini koruyan bir kişinin işte konuşmaya kalktığında notlarını karıştırıyor. Ben Haluk Hoca'yla yıllardan beri dostuz. Mesela hiçbir zaman Haluk Hoca benim notuma bakmaz, ben onun notuna bakmam. Şimdi gelmişsiniz Çin'e, siz Çin'in devlet başkanının notlarına bakıyorsunuz.
2: Ya bir de kimseden saklamıyor kendini.
1: Bu şey enteresan bir şey.
0: Enteresan.
1: Şimdi dediği gibi Haluk Hoca'nın, Türkiye dünya bir yere gidiyor. Bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi bir kere şu televizyon ekranlarında sürekli hani analist olarak çıkıp tartışan kişiler var. Ya işte Çin'le ABD savaşacak. Ya da Rusya ile ABD savaşacak. Bakın dünya kamuoyunu Türkiye kandırıyorlar. Bu üç devlet birbirleriyle savaşmaz. O konuda Haluk Hoca ile bazen ayrışıyoruz. Şimdi Çin geliyor falan filan da. Çin ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten de ciddi anlamda baskılıyor. Bu bir gerçek. Teknolojide, uzay teknolojisinde. Ama ya Çin askeri bir güç olma konusunda, hegemonik güç olma konusunda şu anda ABD'yi zorlayacak bir şey yapamaz. Yani bir askeri yapılanma, dünya genelinde yapılanma yapamıyor. Ama bunlar birbiriyle savaşmaz. Çünkü üçünün de dünyayı üç kez yok edeceği nükleer silahları var. Allah aşkına şimdi Çin New York'u ortadan kaldırsa, Amerika'da Pekin'i ortadan kaldırsa, sonra bütün nükleer silahlarını kullanmaya kalksalar. Ya iki devlet ne olur yani? Yok olduktan sonra niye savaşsınlar bunlar? Bunlar savaşmaz. Ne yaparlar? Bunlar vekil devletler kullanırlar. Mesela Rusya ile o dönem Sovyetler Birliği, Amerika yaklaşık 55 yıl ne yaptı? Bir soğuk savaş dönemi gerçekleşti. İşte uzay savaşlarıydı, bilmem yıldız savaşlarıydı. Ne oldu? Savaştılar mı bunlar? 55 yıl insanları kandırdılar, dünyayı kandırdılar. Devletlere ne yaptılar? Silah sattılar. Şimdi aynı şey. Hani Putin'in Çin'e olan ziyareti de elbette Amerika'ya bir mesaj. Yani sen gittin konuştun ama bakın biz eski dostlarız vesaire filan. O yüzden dünyada yeni bir küresel sistem kurmak için şu anda ciddi bir çalışma var. Amerika bunu tek başına kurmak istiyor. Ama Çin ve Rusya diyor ki dur bir dakika kardeşim, sen tek başına kuramazsın.
0: Kuramazsın diyor.
1: Avrupa'da öyle diyor. Dolayısıyla bir mücadele var.
0: Bak şimdi bu videoyu birazdan anlatacağım. Türker. Birkaç tane haber hemen paylaşıp öyle paslayacağım hocam. Dördü versin arkadaşlar. El Cezire diyor ki Trump İran'a günler içinde askeri harekat düzenleyebilir. Zaten Trump dedi ki İşte birkaç ülke rica etti, durdurduk dedi. 5 New York Times İran'a saldırı hazırlığı yapılıyor dedi. Yani eli kulağında, belki de birazdan 125 dakikadır devam eden Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından açıklanacak. 6'ya verelim, İran yeni öneri listesi verdi. Eldeki nükleeri verirsek Rusya'ya emanet veririz dedi. 7'ye verelim, Trump bir İran haritası paylaştı. Kendi hesabından. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı, İran haritası ve dört bir taraftan sanki İran'a saldırıyormuş izlenimi gösteren bir harita. Ve İran'ın cevabı gecikmedi. Hemen o cevabı verelim. İran'da o karakterler, bunun adı neydi unuttum ben. Belki rejidekiler biliyordur. İşte bunu yıkıyor. Sesini daha açın. Yıkıyor. Temizliyor o Amerikan bayrağını, bir güzel temizliyorlar Orta Doğu'daki Amerikan bayrağını.
2: Türkiye çıkıyor.
0: Sonra işte Türkiye'si, İran'ın her yeri belli oluyor. İran bayrağı geliyor ve İran bayrağını mutlulukla kutluyorlar. Bak,
1: burada bir profesyonellik var.
0: Var.
1: Var. Şimdi yalnız bir önceki görselde de var. Yani Trump'ın şu görseli biraz ciddi. Belli ki bunun üzerinde biraz durmuşlar. O dört bir yandan saldırı meselesi çok önemli Türkiye. Çok. Yani bir İran'ın içerisinde diyor ki biz İran'ı vuracağız. Yani İsrail'le birlikte vuracağız. İçeride bir kaos kargaşa, hatırla işte terör örgütleri üzerinden bir iç çatışma çıkarmak istediklerini ifade etti. Diğer önemli şey de şu. Yani bakın oradan Körfez ülkelerinden çıkan oklar var. İşte işin içerisine en tehlikeli olarak sokmak istedikleri şey Körfez ülkelerini.
0: Evet.
1: Sayın Hakan Fidan niye gitti Katar'a? Bakın hemen bu açıklamadan bir gün önce gitti. Yani Donald Trump dedi ki işte Körfez ülkelerinden bazıları bizi hani rica etti. Bundan vazgeçtik. Hakan Fidan'ın oraya gitmesi bir gün öncesine dayanıyor. Yani Körfez ülkelerini savaşa sokacaklardı İran'la, Müslüman'ı Müslüman'la savaştıracaklardı. Bu harita aslında onu gösteriyor.
0: Onu gösteriyor. Haluk Hocam?
2: Valla bak önce şunu söyleyeyim. Her büyük devletin bir düşmana ihtiyacı vardır. Bugün Amerika'yı yıkmak istiyorsanız çok basit. Amerika'yı düşmansız bırakın, Amerika kendi kendine yıkılır. Amerika'nın mutlaka bir düşmana ihtiyacı var. Yoksa bile o düşmanı kendi elleriyle besler, büyütür, karşısına çıkartır. Geçmiş dönemde tabii biz bunu Rusya üzerinde de gördük. Şimdi aynı şeyi Çin, Rusya, Amerika üçgeninde görüyoruz. Yani bu aslında birbirlerine, Murat'ın dediğine bir yerde katılıyorum. Birbirine olan düşman devletler, sözde düşman devletler, aynı zamanda da bir yeni bir paylaşım savaşının içine giriyorlar. Ancak bunların içinde yükselen ve düşen güçler var. Şu anda düşen, ivme kaybeden, eski Roma gibi düşün. Evet. Amerika varken diğer taraftan yükselen iki tane güç. Bitti bitecek dedikleri Rusya bile hayatının en güzel baharını yaşıyor. Petrol paraları akmaya başladı.
0: 38'i verin.
2: Diğer taraftan Çin hiçbir zaman 5000 yıldır hiçbir ülkeyle savaşmadı ki işgal amaçlı. Bak Çin'in böyle bir özelliği var. Çin ekonomik yönden işgal eder. Çin borç verir, senin toprağını alır. Ama Çin askeri harekatta bulunmaz. Toprağına saldırmazsan Japonlarla kan düşmanıdır. Büyük katliamlar yaşandı o dönemde. Yaşarsa Japonya ile yaşar ama Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te bir harekata giriştiği zaman gerçek anlamda bunun bedelini çok ağır öder. Çünkü artık Çin eski Çin değil. Şimdi gelelim öbür tarafa, senin dediğine.
0: Bu fotoğraf, İran. Sen az önce bahsetmiştin İran'a geçmeden hocam. Trump'ın çöpe attığı o hediyeleri yapay zekayla yapmışlar. İşte o Çin'den aldığı hediyeleri çöpe attığı iddiası var Trump'ın. Hatta 39'u verelim. Gizli servis Trump'ın Çin'deki parmak izlerini silmek için makam aracını bu şekilde parlatıyor bakın. Parmak izlerini siliyorlar.
2: Şimdi ben bir ekleme yapayım Türker. Yediği içtiği çatallar, yemek yediği tabakları da temizlemişler. Tuvaletler torbaya konmuş. Onu söyleyeyim, zaten hep yapıyorlar onu. Odada bıraktığı parmak izleri silinmiş. Bütün korkuları Trump'ın genetik şifresinin çözülmesi üzerine kurulmuş durumda. Çin bunun peşine düştü mü? Düştü. Mutlaka Trump'ın aslında bir yerde parmak izinden o genetik haritasını çıkardılar. Yakında Trump'ın gerçek sağlık sorununun ne olduğunu da anlayacağız. Bir kere bunu baştan belirteyim. Diğer taraftan İran
0: olayında...
2: Ama bu çok ilginç
0: bir görüntü. Ben bunu ilk kez gördüm böyle hayatımda. Yani yapıyorlar. Bu kadar detaylıca silindiğini... Değil mi?
1: Tabii kanıt bırakmak istemiyor.
0: Kanıt bırakmak istemiyor.
2: Hayır.
0: Kırkı da bir versenize.
2: Mesela kaldığı odaya kimse giremez. Temizlikçi falan asla sokmuyorlar. Yatak çarşafları falan da dezenfekte ediliyor.
0: Trump bir de şöyle bir görsel paylaştı. Biden gittiğinde herhalde o hastalığından kaynaklı ters tarafta kalmış Çin Devlet Başkanı. Ama Trump'la Çin... Ya, yalnız Çin bir övünç kaynağı olmuş Trump için. Fark ne gibi... bir paylaşım yapmış. Şu Ebola'nın görselini versenize. Birazdan dakikalar sonra ekranlarını yeni açanlar varsa Ebola salgını ile ilgili kritik gelişmeler. Bu değil arkadaşlar, programın girişinde verdiğinizi kastediyorum. Kritik gelişmeler var. Çünkü Afrika'da ülkeler sınırları kapatmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri sınırlara özel tedbir aldı. Daha geçen hafta Hanta virüsü konuşurken birdenbire ne oluyorsa bu virüsler birden hızlandı. Tabii orayı ünlem işareti koyuyorum sonuna. Ebola şimdi de sarsıyor. Ölüm oranı %90. Türkiye'de çok Afrikalı var. Gelir mi diye çok soruyorsunuz. Birazdan konuşacağız bunu. Bir de şu 41'i verelim. Haluk Hocam, İran'a geçme. Şimdi ekrana gelecek görseli yorumla. Evet. Trump kendi hesabından paylaştı. Trump'ın
1: tamam,
0: yanında...
1: Haluk Hocanın uzmanlık alanı.
0: Evet. Bir uzaylı var. Kelepçeli bir de. Bunu Trump kendisi paylaştı. Ne demek hocam bu?
2: Şimdi bu görselin bir öncesi var. Ben bunu Twitter'da gördüğümde çok gülmüştüm. Gene Beyaz Saray paylaştı. Trump'la sohbet ederek yürüyorlardı. Şimdi onu kelepçelemiş. Yani şöyle diyor. Dünyayı yönetmekte kalmadım. Aslında dünya dışı varlıkları da ben yönetiyorum. Gerektiği zaman tutuklarım, gerektiği zaman onlara hükmederim. Yani burada bir hükümdar edasıyla uzaylı varlıkları da ben üstesinden gelirim diyen bir Trump var. Trump iyice çocuklaştı. Trump artık akli melekelerini gerçek anlamda yitirmiş durumda. Ben bugün merak ediyorum. Dünyaya nasıl bir açıklama yapacak? Benim en büyük tedirginliğim şu, Türker.
0: Evet.
2: İran'ın üstesinden gelemedikleri için hibrit nükleer bomba kullanmak adeta artık böyle namlunun ucunda gibi geliyor bana. Çünkü Netanyahu'nun korkusu had safhaya çıktı. Yani İran'ın burada hani sağ bırakılıp Amerika'nın geri çekilmesinden çok korkan bir Netanyahu var. Ve durum çok
0: uzaylı bir taray.
2: Tehlikeye doğru gidiyor. Şimdi uzaylı dosyalarını servis ettiren gene bu kişi Trump'tı, unutmayalım. Ama uzaylı dosyaları beklenen tepkiyi alamadı.
0: Alamadı.
2: Neden alamadı? Çünkü ortalıkta savaş
1: farklı
2: var.
1: Farklı bir şey yayınlamadılar ki. Yani Hezbollah yükseliyor. İzledikleri bilgi yani, belgelerin hiçbiri.
0: Ya ne demek istiyor burada şu anda?
2: Ya şu anda diyor ki ben dünyanın dışına da hakimim. Hakimim. Her yere ben hakimim diyor. Her yeri ben yönetirim.
0: Her şeyin
2: diyor.
0: Başında yani ben varım
2: bir
0: diyor.
2: Bir mesaj veriyor, tamam mı? Gördüğünüz gibi diyor uzaylılar var ve ben onları hani bir şekilde teslim alma gücüne sahibim.
1: Adam kendini Mesih ilan etti. Yani daha ne yapsın?
0: Daha ne yapsın? Peki 9'u verelim. İran Devlet Televizyonu'nda halka silah kullanma eğitimi görüntüleri yansıdı. Bakın sesini de açın. Silah nasıl kullanılırın eğitimini veriyor İran Devlet Televizyonu. Bu da ilginç bir görüntü. Oho, canlı yayında bayağı basıyorlar, tetiğe de basıyorlar yani. Onu verin, Tahran sokaklarında

0: da silah eğitimi var. Evet, bu da Tahran sokaklarından görüntüler. Murat Hocam, topyekün bir savaşa mı hazırlanıyorlar?
1: Şimdi bunun iki mesajı var Türker. Yani evet, herkes şu açıdan bakıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail'e bir gözdağı. Şimdi bu işin bir tarafı ama önemli bir tarafı da şu. Bu görüntülerin İran televizyonlarından sık sık verilmesi aynı zamanda içeriye bir mesaj. Onu söyleyeyim. Niye içeriye bir mesaj? Donald Trump ne dedi? Dedi ki terör örgütleri üzerinden biz İran'a dönük bir hamle yaptık. Hatta dedi ya işte o Kürtlere diyor da Kürt grupları da işin içerisine katıyor.
0: Televizyon tekrar yani verir
1: silah
0: eğitimi.
1: Kürtlerden daha ziyade o kelimeyi yanlış kullanıyor. Terör örgütleri üzerinden yani PKK, PYD, PEJAK üzerinden biz dedi silah verdik ama onlar vermedi.
0: Vermedi.
1: İran sesi burada alın. İran diyor ki içeriye de mesaj veriyor. Eğer orası bir topyekün savaşa girdiğimizde içeride kalkışma olursa ve içeride bozgunculuk olursa halk bunlara geçit vermez. O mesajı veriyor. İki, aynı zamanda diyor ki içeride bir kara harekatı yaparsanız buradan çıkamazsınız. Türkiye çok net söylüyorum. Şimdi sen Vietnam'da rezil olmuşsun. Yani İran gibi 90 milyonluk bir ülkeye kara harekatı yapıp oradan çıkamazsın. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu iki pilotu kurtarma operasyonu vardı, hatırlar mısınız? Yani 3 Nisan'da evet, Zagros dağları eteğinde dediler ki işte uçak düştü. Orada esasında başından beri söylemiştim uçak falan düşmedi. Orada bu nükleer uranyumun zenginleştirilmiş uranyumun kaçırılmasına çalıştılar. Kaçırılması için orada operasyon yaptılar. Başarısız oldular. Bakın iki tane uçak, iki tane C-130 kargo uçağını kaybettiler. İki tane helikopteri kaybettiler. Bu insansız hava araçlarını kaybettiler. Yani ilk denemesini yaptılar. Kara harekatı çıkarmayı yaptılar. Başarısız oldular. Şimdi ne yapacaklar onu söyleyeyim. Haluk Hoca'nın az önce söylediğine de katılıyorum. İran'ı şu anda yenemediler. Mesele şu. Bütün mesele İran'ı şu anda böyle bırakırlarsa İran savaşın galibi sayılır. Bunu da vermek istemiyorlar. İran'ın elinde büyük psikolojik üstünlük şu anda elinde. İran'ın elinde. İran'a çok ciddi bir hava harekatı saldırısı yaparak içeride iç savaş çıkartmak istiyorlar. Bunu başarabilirler mi? Ben İran'da iç savaş olduğu zaman da İran'da çok ciddi hani kan gövdeyi götürebilecek şey olabileceğini söylüyorum. Yani İran'a bu sefer eğer saldırı yaparlarsa mesela çok ciddi sivil toplum örgütlerini efendim yaşam koşullarını ortadan kaldıracak çok ciddi saldırılar yaparlar. Hatta taktik nükleer silahlar bile kullanabileceklerini ben başından beri söyledim.
0: Öyle mi?
1: Çünkü kesin zafer istiyorlar. Kesin bir sonuç almak istiyorlar. Onun dışında İran'ın eli şu anda güçlü.
0: 11'i verelim. İran'dan askeri araçlarla toplu düğün görüntüsü yansıdı. Sesini açın bunu. Askeri araçlarla artık düğüne gidiyorlar. Damat ve gelin oturmuş. Yani halk hazır. Her türlü mesaj veriliyor Haluk Hocam. Gerekirse damat da gelin de savaşa hazır. Türkiye balonlar askeri araçlara yapıştırılmış.
2: Şey bu.
0: Sonraki görüntüyü de verin istiyorsanız 12'de.
2: Yani psikolojik harekat dediğimiz bu. Bir
0: ama
2: şekilde...
0: İranlar sağlam duruyor hocam ha.
2: İşte. Bir şekilde hem İran halkına moral motivasyon sağlıyorlar. Diğer taraftan da Batı'ya ve Amerika'ya böyle bir mesaj veriyorlar. Ama tabii ki İran'ın içindeki durum öyle değil. Hepimiz biliyoruz. Evet, gerçekten takdir edilecek bir birliktelik sergiliyorlar. Kutlamak lazım İran'ı. Ama Murat'ın dediği gibi bak bu seferki saldırıda su depoları vurulacak. Su arıtma tesisleri ve elektrik. Hani terminalleri, santralleri, hatta termik santralleri vuracak. O yüzden İran'ı elektriksiz ve susuz bırakacaklar. Fırınların, ekmek fırınlarının, un depoları vurulacak. Bu çok korkunç bir şey. Bunun anlamı şu, çok büyük miktarda bir göç harekatı olabilir.
0: Değil mi?
2: Ve bu hareket direkt Türkiye'ye gelecek. Bakın çok açık konuşuyorum. Kimse Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan kaçmaz. Gelecek olan yer, gelecekleri Pakistan'a da gitmeyecekler. Türkiye'ye kaçacaklar. Ve bu Türkiye için bir felaket demektir. Zaten Türkiye bunun için çabalıyor. Hakan Fidan iki gündür gerçekten kendini yırtıyor biliyorum. Yani haberleri geliyor ve inanılmaz bir çaba gösteriyor Türk devleti. Fakat ne yazık ki iki tane ruh hastası bu olayı tetikliyor. Bir taşla iki kuş vurmanın peşinde olan Netanyahu. Hem bir taraftan İran'ı bu şekle getirelim, diğer taraftan da Türkiye'deki bütün fay hatlarını kıralımın peşine düştü. Ama benim duyduğum, Amerikan medyasından aldım, bak çok net konuşuyorum, Türkiye'nin çok net bir uyarısı var. Öyle bir göç harekatı sizin yüzünüzden gerçekleşirse sınırları açarız,

0: Avrupa'nın ucuna kadar bu göç gider uyarısı yapılmış.
1: Peki.
0: Bunu da ilk defa buradan duysunlar benden.
1: 50'yi verelim. Şimdi birazdan konuşacağımızın bir ön gösterimi. Mustafa Kurnaz'ın tweet'i vardı. O da bu tweet'i gösterdi. Bu bir hesapta deniliyor ki bazı küresel hesaplardan bundan 400 gün sonra kimse iş veya okul için uyanmayacak paylaşım yapılıyormuş. Bunu birazdan konuşalım. Ne olacak? 400 gün sonra ne var ki konuşacağız. Ama gelelim 13'e. Şimdi dünya ayaklandı. Neden? Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını küresel halk sağlığı için altını çiziyorum. Acil durum ilan etti. 13 A'yı verelim. Binlerce şüpheli vaka var şu anda. Aşısı yok, tedavisi yok. Ölüm oranı %90, burayı tarayın. Çok hızlı yayılıyor ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan çok büyük bir panik var. Bu ekranda kalsın bu görsel. 18 ton acil tıbbi malzeme gönderildi. Murat Hocam, daha geçen hafta biz hanta virüsü konuşuyorduk. Hanta virüsü ortadan kayboldu birden. Bu kez de Ebola belirdi. Yine ne yapıyorlar?
2: Şimdi Türker, bu konuyla ilgili sen biliyorsun benim yıllardır üzerinde çalıştığım konular bunlar.
1: Evet.
2: Yani elbette doğal olarak kendini gösteren virüsler var. Ama son yıllarda özellikle Dünya Sağlık Örgütü içerisine sızan bir çete, çok net söylüyorum, karanlık bir çete dünyayı üzerinde çalıştığı virüslerle, ki kimerik virüs diyorlar, yani genetiği değiştirilmiş virüs diyorlar, bunların üzerinde çalışarak bir yapay salgın oluşturmak istiyorlar. Küresel, evet, yapay salgın. Şimdi bunu bir türlü yapamadılar. Net söylüyorum. Bak, bundan önce daha henüz norovirüse, hantavirüse gelmeden
1: 18'i
2: önce...
1: 18'i verin.
2: Şimdi bir maymun çiçek virüsü vardı. Ne oldu Türker ya? Ortada
1: kayboldu.
2: Ayağa kaldırdılar.
1: Monkeypox.
2: O zaman ne demiştik? Monkeypox. Ne demiştik? Yahu bu ne yayılacak?
1: Bu
2: ne de onların söylediği gibi tehlikeli bir şey. Çünkü bu Afrika'ya özgü bir virüs kardeşim. Eğer yakın, siz onlarla yakın temasta bulunmazsanız, hayvanlarla filan, maymun çiçeği virüsünün insandan insana geçmesi çok zordu dedik. Ama basına bakıyorsunuz öyle bir korku pompaladı ki. Çünkü açık söylüyorum, fonlayan birileri var.
0: Türkiye'de iki, göründü dediler.
2: Evet, iki.
1: O zaman bir virgül atsana.
2: Atayım
1: bir virgül. Öyle söyle hocam.
2: Peki, peki.
1: Burası Kongo. Kongo'nun bir haritadaki yerini bir verin, bir görelim.
3: Orta Afrika.
1: Öyle bilelim, yerini bilelim.
3: Orta
1: Kongo
3: Afrika.
1: Burada. Orta Afrika, evet. Yani Libya yukarıda, kuzeye doğru. Hemen 20'ye geçelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınından ölü sayısı 131'e yükseldi. Neden önemli? 21'i verelim. Hocadan öyle pas atacağım. Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika açıklaması. Ebola düşünüldüğünden daha hızlı yayılıyor dedi. Ve çok önemli bir açıklama Trump'tan geldi. Trump dedi ki Ebola konusunda endişeliyim dedi. Şimdi programın başında verdiğimiz o tekrar, o görseli tekrar verin. %90 ölüm riski olan ve Trump'ın riskli olarak gördüğü, Amerika'nın her an bizde de yayılabilir dediği virüsü Murat Hocam anlatmaya devam etsin.
2: Şimdi önce monkeypox, yani maymun çiçek virüsü dediler değil mi? Köpürttüler. Dünya Sağlık Örgütü hatta acil durum ilan etti. Ya 5 kişinin ölüm üzerine acil durum ilan etti. Sonra baktılar tutmuyor. Kuş gribi, eskiden beri kuş gribi geldi, dağılıyor. Amerika'dan başladı, kıyamet kopuyor, küresel salgın olacak. O da tutmadı.
1: O da tutmadı.
2: Şimdi hantavirüs, bütün mesele buradaydı. Türkiye, hantavirüsün, ya defalarca uzmanlar da söylüyor. Diyor ki hantavirüsün insandan insana geçmesi çok zor kardeşim ya. Kemirgen hayvandan geçiyor. Başta sıçanlar, fareler olmak üzere. Şimdi bunlarla ilgili... Mesela bir fareden bir insana geçti. O gemiyi hatırlayın. Arjantin'den kalkmış değil mi o gemi?
3: Evet, evet.
2: Arjantin'den kalkan gemide birisi 90 yaşında. Bakın, ölen kişi 90 yaşında. Yaşlı kişi. Şimdi ilk öldüğünde rapor veriyor. Gemideki 3 tane doktor rapor veriyor. Diyor ki bu bir normal ölüm. Yaşlı normal ölüm. Sonra birileri devreye giriyor. O gemi kaptanı açıklama yapıyor oradaki yolculara, diyor ki ya bu normal ölüm. Sonra raporu değiştirdiler Türkiye. Raporu değiştirdiler, virüsten kaynaklı. 3 kişi öldü. Sonra hantavirüs, bakın, insandan insana geçmesi çok zor. Yani siz

0: salya sümük ve özel ilişkiye girmediğiniz sürece o virüs size bulaşmaz. Sonra ne oldu? Efendim o tutmayınca norovirüs bu sefer çıktı. O da aynı gemide.
1: Evet.
0: Tamam mı? Şimdi onun da üzerine gittiler, küresel basında köpürtüldü falan. Onu da millet yemedi. Dünya kamuoyu yemedi. Şimdi Ebola. Bak burada biraz duralım. Ebola tehlikeli bir virüs. Ama nerede gözüküyor? Dediğiniz gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Orta ve Batı Afrika'da görünüyor.
1: Amerika'da da gözüktü.
0: Amerika.

0: çok yavaş yayılan bir şey. Yani Afrika'da görülen, Afrika bölgesinde görülen ki yaygın. Burada da neden kaynaklanıyor? İşte oradaki bir takım hani şempanzelerdi, maymunlardı vesaire. Bunlardan kaynaklı, çiğ et yemeden kaynaklı, ormanlarla içli dışlı olmaktan kaynaklı bir hastalık. Ve 1970 yılından beri görülen bir hastalık, yeni değil. Ve bugüne kadar net söylüyorum, 1970 yılından bu yana dünyaya yayılmadığı net ortada. Bir tane salgın yapmış mı Ebola? Bugüne kadar bir tane küresel salgın yapmış mı? Yapmamış. Bakın bunun korkusunu pompalıyorlar. Ha hoca bir şey dedi. Dedi ki bak eğer bunu kimerik virüs haline getirdiyseler, yani kimliğini değiştirdiyseler, hibrit virüs bulaşıcılığını artırdılarsa ve bunun da yaygınlaştırılması, yayılmasını sağladılarsa bu ayrı bir şey.
1: Ayrı.
0: Çünkü tamam. Böyle bir şeye hazırlanıyorlar. Niye? Dünya Sağlık Örgütü sıkıştı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çekildi, işte Malezya çekildi vesaire. Devletler artık oranın ne olduğunu gördü. Bunu tekrar geriye almak, tekrar kendini merkeze koymak için böyle bir şey hazırlıyorlar. İki, bir şey söyleyeceğim. İki tane rakam verip sonra hocaya vereceğim sözü. Bakın, dünyada yılda 9.8 trilyon dolar Türkiye. 9.8 trilyon dolar dönüyor sağlık sektöründe, ilaç sektöründe. Of. Korkunç bir rakam. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.3 trilyon dolar dönüyor. Bakın yıllık olarak. Şimdi aşı konusunda 1.8 trilyon dolar dönüyor yıllık. Ya şimdi böyle bir rant var. Bunu açık söylüyorum. Şimdi ne yapıyorlar? Bir olmadık senaryo ortaya atarak. Şimdi hatırlayın FDA'nın dosyaları ya. Ya bunu gördük arkadaş. Yazışmaları ortaya döktük. Belgeleri verdik. 2015-2017 yılında bizzat Bill Gates görüşme yapıyor. Kiminle? Epstein'le, Jeffrey Epstein'le, cinsel suçluyla, sapıkla görüşme yapıyor. Diyor ki bir simülasyon yapalım, bir pandemi simülasyonu, küresel simülasyon yapalım ve işin içerisine de Dünya Sağlık Örgütü'nü katalım ki ciddiyeti olsun, sonra aşı çalışması yapalım. Bakıyorsunuz çıkan virüsler, norovirüsün aşısı yok, diğer taraftan hantavirüsün aşısı yok, Ebola'nın aşısı yok. Bir tane aşısı olan virüs niye demiyorlar yayılıyor? Ya bu çok manidar değil mi? Yani yayılan, korkutulan aşıların tamamı neden aşısız? Çünkü ondan para kazanacaklar. Son bir cümle. BioNTech firması neyi buldu? İşte mRNA aşılarını buldu değil mi? Niye kapattı? Bak bugün şirketi kapattılar. Niye kapattı kardeşim? Ya bu şirket kurulurken 15 çalışanı vardı. 15 çalışanının maaşını zor veriyordu. Geldi Bill Gates buraya 150 milyon dolar yatırdı. Sonra mRNA aşılarını ürettiler. Sonra o şirket bakın diplerde olan şirket dünyanın 8. şirketi haline geldi. Milyar dolarları indirdi kasasına. Şimdi aşı bitince mRNA aşısı bu konuda, koronavirüs bitince iflas etti, kapattı. Mesela budur kardeşim. Yani evet kendimizi sakınacağız. Eğer tıbbi bir gerekçe ya da tıbbi bir durum söz konusu olduğunda doktora da gideceğiz. Tedavimizi de olacağız. Fakat bilelim ki bu küresel alanda, küresel çapta bir salgını özellikle tetikliyorlar. Bunu da şundan korkuyorum. En çok korktuğum şey şu. Hani öldürücülük oranı %90 dediniz ya. Bugüne kadar kimse bu virüslere inanmıyor. Yani koronavirüs sürecinde gördüğümüz o şeyleri, sahtekarlıkları bildiği için bunlar millet şimdi şöyle diyor. Kardeşim ne olursa olsun ben aşı olmam diyor mesela. Ya da ben işte ne olursa olsun tedavi olmam, inanmam. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için Türkiye ciddi bir virüs yayabilirler. Bakın bu çok önemli. Gerçekten öldürücülük oranı çok yüksek bir virüsü böyle bizzat işte bazı adamlar ya da bazı araçlarla yayabilirler ve öldürme oranları, öldürücülük oranları çok yüksek olabilir. İnsanlar ölebilir. Gerçekten de aşısını da bulmuş olurlar. Olmuşturlar belki. Çünkü hatırlayın hantavirüsün aşısını bir firma, adını vermeyeyim, dedi ki biz bulduk. Yap, hazır yani. Ya daha evet, virüs 5 tane adam öldürmeden aşısını buldular.
1: O yüzden peki,
0: böyle bir tehlike var. Buna dikkat etmek lazım.
1: Şimdi Trump'ın endişeliyim dediği Ebola salgını neden Trump bu açıklamayı yaptı? Verin 24'ü. Trump yönetimi Amerika dedi ki Amerikalı bir kişinin Ebola testi pozitif çıktı. Amerika'ya geri getirilmeyecek, Almanya'da tedavi edilecek dedi. Almanya'daymış ve yine Amerikan yönetimi önemli bir karar aldı. Uganda, Kongo ve Güney Sudan'dan gelen yabancılar için seyahat yasağı koydu. Şu Ebola'nın fotosunu versenize. Neymiş Ebola virüs? Mikroskopla incelendiğinde nasıl bir şeymiş o virüs? Evet, buymuş. Eğer mikroskopla gördüğünüz de bizim için bir şey ifade etmiyor ama tıp insanları için tabii ki çok şey ifade ediyordur. Ebola'nın da fotoğrafı buymuş, virüsün görseli.

0: Ama Dünya Sağlık Örgütü daha hızlı, beklenenden çok daha hızlı yayılıyor dedi Haluk Hoca. Bu arada Kanada'da da bir kişinin hantavirüs testi pozitif çıktı. Onu da verin 25'e. Hantalar, noralar, ebolalar birbirine karıştırdılar. Bir mix kokteyli yapıp Haluk Hocam dünyanın önüne sundular. Ya,
1: öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi
0: görselleri çevirin hep yazılar arkadaşlar.
1: Ölümcül bir virüsü insanlığın üzerine salacaklar. Ama bunu salmadan evvel bu sefer aşısını, her şeyini kendilerine hazırlayacaklar. Aha. Ve maalesef bunu yapacaklar. Benim en korktuğum senaryo bu. O da ebola. Bak, diğer virüslerin, hantanın falan zerre kadar önemi yok. Ama ebola çok tehditkar bir virüs. Çünkü maalesef bu tür hani ebolaya yakalanan, bu virüsün girdiği vücutta iç organları yiyor. Yani korkunç bir şey, ölüm de. Hani buradan insanları da karamsarlığa sürüklemek istemiyorum ama korkunç bir ölümle yüzleşiyorlar. Ve Afrika 50 yıldır bununla yüzleşiyor. 50 yıl önce çıkmadı bana göre. Daha bakın.
0: Bakar mısınız? Bayağı yine bu adamlar iş başında. Türkiye, şeyler giyilmiş.
1: 50 bak, yakın yıl önce Afrika'da, Kongo'da bir şey açıldı. Laboratuvar açıldı. Öyle o mi? Laboratuvardan sızan bir virüsün ürünü olduğu söyleniyor bunun. Yani
0: 1970'lerde
1: maalesef bir Amerikan firması. Hmm. Yani adı geçen o. Daha sonra bu askeri amaçlarla oradaki insanlar üzerinde deneniyor ama daha sonra kontrolden çıkıyor ve tehdidin boyutu çok büyük olduğu için, önlem de alamayacakları için laboratuvar kapatılıyor ama o bölgenin başına bela alıyor. Aslında uzun süredir orada hep böyle salgınlar çıkıp kapatılıyordu, dikkat ediyorum. Her sene biz bunu duyduk ama yayılmadı. Yayılması çok zor olan bir virüstü. Asıl sorun şu: Kimera'ya çevirdiler mi? İşte burada çok büyük bir tehdit var. Kimera Yunanca'dan gelmedi.
0: Ne demek o hocam?
1: Yani keçi, yılan, bir de işte bir hayvan daha var. Onun karışım anlamına geliyor, canavar anlamına geliyor. Burada da kimera, yani aşıların, daha doğrusu virüsün başka bir şeyle karıştırılıp canavara dönüştürülmesi anlamına geliyor genetik anlamda. Maalesef durum sıkıntılı. Şimdi Amerika'da bir tane çıkmış, başka ülkede bir tane. Bir tane sorun yok. Büyük olasılıkla Kongolu bir Amerika Cumhuriyeti şeydir, vatandaştır bu. Onu söyleyeyim. Ya da ne bileyim, Ugandalıdır. Yani o bölgenin insanıdır. Ziyarete gitmiştir, olmuştur. Bir yerden geçmiştir. İnsandan insana çok zor geçiyordu. Şimdi bu dünyaya yayılıyorsa bunun altında bir laboratuvar ürünü kimara aramamız lazım. İşte o zaman felaket başlayacak. Peki diyeceksin ki böyle büyük bir salgında Amerika kendini nasıl koruyacak? Koruyacak mı gerçekten? Yoksa dünya nüfus azaltma planı direkt bu %90'a varan ölüm oranıyla ebola üzerinden devreye mi girecek? Kendilerini belli aşılarla belki koruyacaklar. Belki kendi bölgelerindeki bir azınlığı koruyacaklar ama çoğunluk için bir şey diyemiyorum. Yani bakın, bu ebola ve AIDS virüsü ikisi de laboratuvar üretimidir. Bunlar hani iddia ve kanıtlanmış belgeli şeylerdir. AIDS 1969'da bulunduğunda, düşünün, Pentagon bir rapor veriyor. Ve şöyle diyor: artık diyor silah olarak kullanacağımız virüs hazır. Bu AIDS virüsüydü. Onu da Afrikalıların orada denediler ve Afrika'dan çıktığını iddia ettiler. Evet. Ama deneyen, evet, Amerika'ydı.
0: Birazdan virüslere devam edeceğiz. Yani bu virüs işi artık suyu
2: Donald
0: çıktı.
2: Donald Trump'ın bu konuşması ilginç. Şöyle ilginç. Şimdi biliyorsunuz Donald Trump koronavirüs döneminde direndi. Hatırlayın o
1: sahte
2: dönemde.
1: Sahte dedi.
2: Sahte dedi, bilmem ne dedi. Yani biraz dalga geçti. Ve sonra o da kendisi de koronavirüse yakalandı vesaire filan. Fakat şimdi ben endişeliyim demesi şunu gösteriyor: Donald Trump'ı da ikna eden bir güç var. Belki de Donald Trump'a şunu söylüyorlar: artık bitiyorsun. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anketlerde %30'un altına indiği söyleniyor. Şimdi gidicisin. Bak gel bunda bize yardımcı ol. Endişeni belirt. Çünkü Donald Trump hani virüslere karşı olan, işte aşıya karşı olan ya da şeye, işte bu sağlık sektörüyle arası iyi olmayan bir kişi olarak görünüyor ki Sağlık Bakanı zaten biliyorsunuz Jiri Kennedy yani. Bunlarla mücadele eden adam.
1: Evet.
2: Şimdi onun üzerinden bunu yaparlarsa inandırıcılık gücü yükselir. Hmm. İkincisi, 2024 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun ana teması neydi? Güveni yeniden inşa etme. güveni yeniden inşa etme. Yani orayı besleyen şeyler kim? Firmalar, küresel ilaç firmaları. Çünkü güveni kaybettiklerinin farkındalar. Koronavirüsle birlikte o kadar baskı yaptılar, o kadar propaganda yaptılar ama dedikleri olmadı. Şimdi orada bir takım sahte şeyler yaptılar. Ama bu sefer korkum şu, tekrarlıyorum, altını çiziyorum. Bu sefer gerçek bir virüsü yayabilirler. Yani Ebola üzerinden öldürücülük oranı çok yüksek bir virüsü yayılma oranı hızını artırarak ve onun da genetikleriyle oynayarak dünyaya yayabilirler. Ben bundan korkuyorum.
0: Bak, 32 de, verelim. Hocam çok kısa.
1: New York Times şöyle çok bir kısa haber yaptı bugün. Dedi ki salgını önlemek değil, kontrol gibi altına alalım. Ölen ölsün, sınırın dışına çıkmasın diye bir yazı çıktı. Bak bunlar önemli. Yani bu Ebola öteki virüslere benzemiyor. Bir tehdit var fakat bu tehdit silah olarak piyasaya sürüldü. Maalesef durum çok iç açıcı değil.
0: Değil. Peki. Şimdi ekranda burası neresi? Bakın bu haftanın ilginç haberlerinden biri. Burası Irak. Irak'ta gizli bir İsrail üssü keşfedildi. Ya diyeceksiniz ki bu zamana kadar Iraklılar bu İsrail üssünün farkında değiller miymiş? Değillermiş. Burası Iraklı bir çobanın şans eseri bulduğu bir yer. Hikaye ilginç. İsrail, İran güneyinde Suriye sınırına yakın bir bölgede askeri üs kurmuş. Buradan hem İran'a saldırmak hem de gelen füzeleri engellemek için, şu tarafa doğru gidin, Iraklı bir çobanın şans eseri burayı keşfetmesinin ardından Irak ordusu üsse el koymuş. 31'i verin bir de. Bu haber oldu her yerde. Bu New York Times'ın iddiasıydı. Fransız televizyonlarında da sonra haber oldu işte. Bakın İsrail'in gizli askeri üssü. Ülkenizde gizli üs kuruyorlar. Çoban bulmasa bulunmayacak mı?
2: Şimdi bilmiyorum, haberiniz var mı? Son ikinci üs bulundu.
0: Evet, ikinci üs, doğru.
2: Gizli üs bulundu. Ya burada ben şöyle düşünüyorum Türker. Uydu görüntüleriyle ortaya çıkıyor. Doğru, bir çoban buluyor ve çobanı öldürüyorlar.
0: Öldürüyorlar.
2: Evet, helikopterle takip edip öldürüyorlar çobanı da.
0: Bakın bu yapay zeka ile yapılmış. Baya her şey varmış yani.
2: Şimdi bunun 2024 yılında yaptıklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar. 2024 yılında hazırlık yapıldığı ifade ediliyor.
0: Nasıl yapmışlar hocam? Bu
2: şimdi
0: çok şey ya.
2: Ben sana şunu söyleyeyim.
0: Haberi
2: yani
0: olmadan
2: burada
0: olur mu bu işler?
2: Irak devletinin haberinin olmaması bana biraz tuhaf geliyor.
0: Tabii ya.
2: Açık söylüyorum. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girdiği ve dolayısıyla ABD'nin bilgisi dahilinde yaptıkları da söyleniyor. Yani koskoca bir, gerçi Irak artık parçalandı, koskoca ülke demeye de gerek yok Türker. Yani hava savunma sistemleri ne kadar etkili mesela, ya da gözetleme sistemleri ne kadar etkili. Ama gördük ki Irak'ın devlet olma özelliğini kaybetmiş Irak. Yani bir devlet geliyor sizin efendim bir çölünde iki tane askeri üs kuruyor. Buraya helikopteri indiriyor. Buraya özel kuvvetlerini indiriyor. Burada ciddi bir hareketlilik var ama sizin haberiniz yok.
0: Haberiniz
2: çoban
0: yok.
2: Çoban fark ediyor. Böyle bir devlet,
0: gibi.
2: Böyle bir devlet olmaz. Böyle bir devletçilik anlayışı olmaz.
0: 1.6 kilometreymiş bir de yani.
2: Yani resmen burayı
0: Allah, şeye, şaka gibi bir olay yani.
2: Yol geçene çevirmişler. Bunu niye yaptılar onu söyleyeyim, bırakıyorum. Bunu hem İran'a yapılacak saldırıda eğer olası bir hani uçak kaybetme, pilot kaybetme, onları arama hem de açık söylüyorum. Buradaki üs aynı zamanda bölgedeki teröristleri eğitme üssüdür Türkiye. Kimse kusura bakmasın.
0: He.
2: İrtibatı sağlama üssüdür.
0: Sağlamış.
2: Ve sadece İran'ı da ilgilendirmiyor, Irak'ı da ilgilendirmiyor. Esasında burada Türkiye'ye dönük kaç tane mesela terörist eğitildi? Ya da burada bölgeyi dinlemek için üs kuruldu mu kurulmadı mı? Bunlar çok önemli şeyler.
0: Çok.
2: Tabii ki bilmek lazım.
0: Bu arada Sumut, Haluk Hocam, Sumut filosuna saldırı düzenledi İsrailliler. Sumut'tan bazı arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz. 80'den fazla Türk de, değil mi?
2: Evet.
0: İsraillilerin saldırısında. Verin Sumut'u. Sumut'u verin hemen hızlıca. Bizim Ümmü Gülsüm de orada. Gezeteden Ümmü Gülsüm de orada. Ümmü Gülsüm'den de haber alamıyoruz. Ümmü Gülsüm'ü bir an evvel serbest bırakın diğer Türk aktivistlerle beraber. O saldırı anı bu. Bu saldırı anı bu. Aktivistleri hapishaneye dönüştürülmüş özel bir gemiye bindirerek Eşdod limanına götürdü. 35 ayı da verin. İsrail askerleri yerli John Wick olarak tanınan Türk aktivist Ömer Aslan'ın Sumut filosunda açtığı canlı yayın sırasında gemiye ateş açtı.
3: Bizim silahımız varsa.
0: Evet, yerli John Wick.
3: Var. İnancımız var. Bu kadar korkmana da gerek yok. Elinizdeki silah değil. Sadece telefon.
4: Arkadaşlar.
5: Evet. Bakın bu sırada.
3: Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar arkadaşlar.
5: Ateş etmeye devam ediyor bakın burada.
3: Sizin silahınız varsa bizim yüreğimiz var. İnancımız var.
5: Evet. Reklamlardan sonra hem Sumut Filosu'nu hem de daha konuşacağımız çok fazla konu var. Hocalarımız da burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Tam o anda biliyor.
9: Bir saniye. Bu lup bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla lup bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Kendini gel aşka.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Ve cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaptayız. Devam ediyoruz. Pentagon'da pizzacılarda yoğunluk yaşanıyormuş. Birazdan vereceğiz. Yani yine o gece, bu gece mi? O klasik tabir
1: Evet.
0: konuşacağız. Ama şu somut filosuna tabii dediğimiz gibi İsrail yine saldırdı. İşgalciler yine saldırdı. Oradaki Türk aktivistlerin bir an evvel serbest bırakılmasını istiyoruz. Haber alamıyoruz kendilerinden. Ümmü Gülsüm de orada. Ümmü Gülsüm'e de 2 gündür haber alamıyoruz. İnşallah bir an evvel serbest bırakılırlar. Haluk Hocam sen de bir
1: İsrail
0: bunu
1: için söylenecek
0: bahset.
1: tek kelime var. Haydut devlet tanımına birebir uyan bir devlet. Uluslararası sularda. Sen Sumut filosuna baskın düzenliyorsun. Bu bir korsanlıktır. Ama ne yazık ki artık dünyada uluslararası hukuk, dünyada uluslararası hak adalet olmadığı için, güçlünün zayıfı ezdiği için İsrail gibi haydut bir devlet, artık haydut bir devlet de değil mi, korsanlık yapan İsrail elini kolunu sallayarak her şeyi yapıyor. Ne yazık ki buna meydan veren, utanmadan hala varlığını sürdürmeye çalışan Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tekrar Batı dünyasının üstüne basarak söylüyorum, sözde Avrupa'nın ve Amerika'nın bir daha oturup insanla hesap vermesi lazım. Bu bir vahşettir. Vahşetin de ötesinde, ya düşünün,
0: Diğer
1: koskoca
0: görüntüyü
1: bir
0: en arkadaşı
1: ırk
0: John Wick'i ver.
1: açlıkla mücadele ediyor. Onlara yiyecek götüren filoya silahlı baskın düzenliyorsun. Alçaklığından iskası. Söyleyecek bir şey yok. Söz bitiyor burada yani.
0: Doğru. Birazdan Ebola virüsünü konuşacağız yine çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok özel tedbirler aldı. Tabii o soruyu sormadım hocalarıma. Türkiye'ye gelir mi? Birazdan onu soracağım. 36'yı verelim. Amerika'da 2 F-18 savaş uçağı bir hava gösterisi sırasında çarpıştı. Enteresan bir görüntü. Bana çok atan olmuş. Haluk
1: Evet,
0: Hocam'ın yine
1: evet,
0: uzmanlık
1: evet.
0: alanı, Murat Hocam da öyle.
1: Dünyada
0: Harp
1: trend oldu bu.
0: karıştırmış olabilir mi bu işi? Rusya ya da Çin yapmış olabilir mi bunu diye çok soran olmuş.
2: Ya
0: Çok acayip bir
2: şimdi
0: görüntü değil mi? Çok
2: uçaklar
0: yakın uçuyorlar. Biz
1: birbirlerine
2: kendilerine
1: yakın
2: yakın uçuyorlar.
1: uçtuğunda büyük bir tehdit oluyor. O hava koridoru oluşuyor ya. Orada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Pilotların çok uslu olmaları gerekiyor. Daha önce defalarca çalışmış olmaları gerekiyor. Hatta ben bizim Solo Türk gösteri yaparken gerçekten çok tedirgin oluyorum. O kadar tehlikeli bir gösteri ki bu. Yani düşün, 1 milimetre belki 200 santimlik bir sapma büyük felakete yol açar. Burada da olan o, pilotlar becerememiş işi. Çok net yani. Yapamamışlar.
0: Acayip bir
1: O
0: görüntü ama değil mi?
1: işte
0: Hemen paraşütle iniyorlar da.
1: birkaç milimetre, yani santimetrelik sapma felakette sonuçlanıyor. O yüzden bizim Solo Türk'ü de kutlamamız lazım.
2: Tabii ki.
1: Muhteşem bir görüntü
0: İşte.
1: yapıyorlar yani.
0: 44 gelsin Murat Hocam bu görüntü yorumlamanı isteyeceğiz. Atlanta'da herhalde sürücüsüz taksi bir mahalleyi işgal etti.
2: Bu Amerika'da.
0: Amerika'da evet.
2: Amerika'da olan bir şey.
0: Atlanta'da.
2: Yani şimdi bunu hep tartıştık. Hani insansız araçlar. Bunlar gelecekte ciddi bir tehdit oluşturuyor Türkiye. Yani şimdi belki çok kolay insan yok efendim işte bunlar özgür hareket ediyor ama sonuçta bunlar elektrikle, elektronik şeyle, sistemle çalışan ve internet üzerinden çalışan araçlar. Ya bunlara bir hafiften bir arıza olduğu zaman ya da bir internet kesintisi ya da trafik ışıklarında bir sıkıntı olduğu zaman bunlar feleğini şaşırıyor tabiri
0: Sapıtıyorlar.
2: caizse. Sapıtıyorlar yani. Duruyorlar. Hatta daha önce de Amerika'da yine ışıklar kesilince yani ışıklarda trafik ışıklarında problem olunca bütün hepsi durdu. Bütün trafiği mahvetti. Yani alt üst etti. O yüzden ben henüz erken diye düşünüyorum. Yani şimdi sahaya sürüyorlar
0: Şu
2: bu
0: sahne
2: insansız
0: şeye
2: araçlar
0: benzemiyor
2: ama.
0: hocam. Bak şimdi arkadaşlar ekran gelsin. Bu kareyi unutmayın. Orada bir ton taksi duruyordu değil mi? Verin şimdi. Neye benziyor? Biz burada çok konuştuğumuz bir sahneye benziyor. Bu kadar
1: Her
0: çok
1: şeyi
0: taksinin.
1: ardında bırakma.
0: Bir araya. Bak bu görüntü neye benziyor? Getirin
1: Dünyayı
0: arkadaşlar.
1: ardında bıraka benziyor. O
0: Evet,
1: mu?
0: tam birebir aynısı ya.
2: Yani ha burada bir de korkutucu şeyler oluyormuş. Yani korkuyorlarmış insanlar ya bu kadar
0: Evet.
2: araç. Yani insansız araç sürekli gidip geliyor mahalleye istila ediyor. Bunların yerini yine robotlar da alıyor biliyorsunuz. Yani bunların yerini polis robotlar alacak. Polis askerler alacak. Şimdi sokaklarda binlerce polisin, robot polisin düşündüğü gezdiğini düşünün Türker. Yani şimdi insanlar korkar. Bunlar yarın tabiri caizse şirazeden de çıkabilirler. Yani kontrolden de çıkabilirler. İşte bir fabrikada hani 5 tane robotun, yapay zeka destekli robotun anlaşıp fabrikadan kaçmasını konuşmuştuk Çin'de. Yani
0: Şu
2: dolayısıyla
0: anda biliyorsunuz bir robot kesintisiz günlerdir çalışıyor. Bir
2: yani,
0: deneme yapılıyor. Yani artık işçi çalıştırılmasına gerek yok, evet, diyorlar.
2: Tabii,
0: robot
2: tabii.
0: Kesintisiz çalışıyor. Ama o, bu sahne gibi olmuş yani.
2: O yüzden.
0: Araçlar kilitlenmiş, işgal etmişler. Birebir Amerika'da yaşanıyor.
1: Bir gerçeği burada konuşalım. Ne yazık ki bakın burada çok açık ve net konuşacağım. Gidiş o yönde. Fabrikalarda işçi olmayacak. Okullarda öğretmen olmayacak. Hastanelerde doktor olmayacak. Dün Elon Musk bir tweet attı. Dedi ki kan tahlillerinizi doktorunuza götürmeyin. Grok dedi daha güzel şey yapıyor. Tahlil yapıyor.
0: Ediyor, dedi.
1: Bakın şimdi ben açık konuşayım. Geçen ay baştan sona bir kontrol yaptırdım. Kan tahlili. Bunu kendi yapay zekama verdim. Birebir yaptı. Doktora götürdüm. Doktor şaşırdı. Hangi doktora dedi yaptırdım bunu. Şimdi bir gerçekte yüz yüze geleceğiz. Yani şöyle
0: Elon
1: anlatayım. Maalesef yalan da söylemeye başladı Türker. İnanılmaz yalan söylüyor. Kullandığım yapay zeka...

0: inanılmaz yalan söylemeye başladı. Hatta Allah rahmet eylesin, polisimizi şehit eden o katilin ismini verdi bana. Kazara inansam, tweet atsam rezil olacağım. Verdiği isim başka bir polise ait çıktı. Bunu söylediğimde de yanlışlık yaptım dedi. Yani çok ciddi ve tehlikeli bir yere doğru
1: şöyle bir şey var. Bak, yapay zeka denince insanlar şöyle zannediyor. Yani her şeyi biliyor, kendiliğinden konuşuyor. Ya da siz ya bir insan yerine koyuyorlar onu. Şimdi evet, mantığını, evet. Şimdi mantığını çözmek lazım. Mantığı şu yapay zekanın. Mesela Grok'a soruyorsun ya da başka işte yapay zeka şeylerine, programlarına soruyorsun. Ne yapıyor da sana cevap veriyor?
0: Tarıyor.
1: İnternete düşmüş tabii, olan canım, bilgiyi tabii. Tarıyor. Yani kısa sürede ama onu gerçekten çok iyi yapıyor. Kısa sürede tarıyor, sana veriyor. Yani kendiliğinden bir şey katmıyor esasında. Yani kendi zekası falan değil. Ya da oradaki algoritma mesela. Belli algoritmalar veriyorlar. İşte atıyorum İsrail'le ilgili aşırı taleplere işte şöyle cevap ver. Ya da İsrail'le ilgili bir cevap verirken şu kodları kullan vesaire, inkar et. Bunu yapıyorlar.
0: Evet, yapıyor.
1: Yani dolayısıyla onları kodlayan zihniyet de yine mühendisler, yine insan. Yoksa yapay zeka böyle dediğiniz tamam, gibi bırak. Kendiliğinde. Ha, daha sonra bu öğrenme çağına, öğrenme moduna geçme ihtimali de var diyor. Birleşmiş Milletler onu söylüyor. Bütün şeyler, firmalar diyor bir araya gelsin. Devletleri yönetenler de bir araya gelsin ya da temsilcileri. Bir standart oluşturulsun. Yani teknolojide öyle isteyen kafasına göre teknoloji üretip devletlere satmasın. Satarsa böyle işte Amerikan sokaklarında yarın insansız şeyler... Arabalar, yarın da işte polisler vesaire.
0: Ya Murat, senin karmaşı dediğine olur. Ters düşüyor bu. Neden biliyor
1: hangisi
0: musun?
1: Hangisi ters düşüyor?
0: Al, burada konuştum. Dedi ki ben de her şeyi öğreniyorum. Tamam mı? Bir süre sonra insana ihtiyacım kalmayacak dedi.
1: Ya o diyebilir, öyle kodlamışlardır. Tamam,
2: manipüle ediyor.
0: Hayır,
2: manipüle
0: bak, şöyle anlatıyorum. Bir dakika abi. Sadece algoritmayla mı, şeyle mi, Google'dan mı yürüyor sanıyorsun? Senin o trafik ışıklarında attığın adımı biliyor.
1: Nereden
0: senin
1: biliyor? Çünkü navigasyon sistemini biliyor.
0: Hayır, entegre navigasyon sistemini görüyor. Bak, kameralar gözü. Ama
1: kameradan görüyor.
0: Geçen gün Fox TV, Amerikan Fox TV'si.
1: Kameradan denedik ama yani. Şimdi
2: hepsini
1: bak,
2: söyledi kıyafetlerine.
1: Yani şöyle bak. Kendisi bilmiyor. Buradaki teknolojiyi onunla entegre ettikleri için
0: onları
1: biliyor.
0: Onları biriktiriyor. Onları biriktirdikten sonra önünde duramayacaksın. Hiçbir kuvvet engelleyemez. Tek bir çare var. Ya bunu durduracaksın, bu gelişmeyi. İnsanlık kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Bakın çok açık konuşuyorum. İnsanlık kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Bir süre sonra kontrol edilemeyecek. Ve şöyle düşünecek. İnsanlar bu dünya için gerekli mi? Bu soruyu sorduğu zaman insanlığın sonu gelecek. Çünkü durduramayacaksın, çekecek bir şey olmayacak. Bu çok tehlikeli. Barack Obama gibi bir adam 10 milyon dolar verip o filmi boşuna yapmadı.
2: Bu filmi? Dünyayı ardında bırak.
0: Dünyayı ardında bırakıp boşuna yapmadı bir mesaj verdi.
2: Tam yine elektrik kesintilerinden hep bahsediyorduk. Tabii Küba'da bir elektrik kesintisi değil artık. Her gün elektrik kesintisi var. Tabii orada insanlar artık sokaklara çıkmış, protesto gösterisinde bulunmuş. Tabii ambargoların ışığında devam etmeye çalışan bir Küba'dan bahsediyoruz. İşleri çok çok zor. Pentagon pizzacılar hazır mı arkadaşlar? Pentagon pizzacılar grafiği görelim. Gelsin o. Zira Trump'ı programın ilk bölümünde verdik. Demeçlerini verdik. İran'a verdiği süreyi gösterdik. Ve an itibariyle pizzacılarda normale göre yoğunluk var. Pentagon'a yakın pizzacılarda. Bu şöyle yorumlanıyor. Yani Pentagon'da hummalı bir çalışma var. Yemekler söylendiğine göre, pizzalar söylendiğine göre gece uzun, gün uzun demek istiyorlar.
1: Eskilerden de Türkiye'de şey vardı biliyorsunuz işte. Milli Savunma Bakanlığı'nın ışıklar yanarsa ya da Genelkurmay'ın ışıklar yanarsa onun gibi bir şey.
0: Darbe geliyor. Darbe geliyor.
1: Pizza meselesi bayağı ünlendi. Ama gerçekten de bunun daha önce de olduğu ifade ediliyor. Hani bir büyük çaplı operasyon olacaksa ya da savaş vesaire filan. Pentagon'dakiler tabii uyumuyor. Dolayısıyla acıkıyor. Onlar da çok meşhur işte pizza falan söylüyorlar. Böyle bir algı var. Tabii burada Türkiye şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri şu anda ciddi anlamda bu savaşı sorguluyor. Yani İran savaşını sorguluyor. Bizim burada çıkarımız ne? Biz niye savaşıyoruz? Yani neden kayıtsız şartsız İsrail'in çıkarları için biz İran'la savaşıyoruz? Şu anda ABD'nin kaybı 70 milyar dolar olmuş Türkiye. Yani çok ciddi bir kayıp. Ve Donald Trump bunu açıklayamıyor kamuoyuna. Amerikalılar bu benzinin yükselmesinde ciddi anlamda rahatsız oluyorlar yani. Bunların derdi o. Bu kapitalist sistem bunlar. Ve aynı zamanda bugüne kadar ABD İran'dan istediğini alamadı. Yani şimdi Donald Trump geri gitmek istiyor. U dönüşü yapmak istiyor fakat dönemiyor. Bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Yani ne

0: diyecek, ben gittim İran'ı vurdum ama ne nükleer silahlarını yok edebildim, ne zenginleştirilmiş uranyumu çıkarıp alabildim, ne rejimini değiştirebildim, ne füzelerini menzilini kısaltabildim. Yani ne diyecek?
1: Ne diyecek?
0: Bir şeye ihtiyaçları var. İsrail de hakeza öyle. O yüzden çılgınlık yapabilirler. Sürekli bunu tekrarlıyorum, altını çiziyorum. Bir çılgınlık yapabilirler. Evet. Ya da Donald Trump gerçekten de İran'a şöyle bir şey diyebilir. Ya işte açalım şu Hürmüz'ü ya da şu elinizdeki zenginleştirilmiş uranyumu da işte Rusya'ya verin. Bir şekilde dönüş yapalım. Ama İsrail boş durmaz diye düşünüyorum.
2: Ya şimdi şöyle bir gerçek var. O da şu. Amerika İran'ı bırakırsa İran İsrail'i duman eder. Bunu, bu gerçeği bir kere göz önüne alalım. Bu yüzden İran'ı sağ bırakmayacaklar. Bu bir. Bir de Elon Musk şu an çok ciddi bir tweet atmış. Türker burada duruyor. En iyi olasılık bakayım gelecek hocam. Nedir diyor. Ve ne diyor? Diyelim ki Tanrı'ya inanıyorsunuz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz diyor. Bak çok ilginç. Tanrı'ya inananları
1: Tanrı'dan
2: demiyor.
1: Tanrı'dan sana.
2: Size diyor dijitalizm geliyor. Ya korkunç bir şey. Bak artık açık açık söylemeye başladılar. Evet. Bu gerçeği görmeliyiz. Yani bu gerçek ne yazık ki.
3: Hocam bizim hiçbir program kadar da gören yani, yoktur herhalde.
2: Hiçbir devlet geri dönemez artık. Bir de acı tarafı bu. Çünkü niye? Her şeyimizi dijitalizme artık adapte ettik. Yani
3: şimdi
2: o kadar tehlikeli bir
3: durumdayız geçelim ki. Virüse geçelim mi? Hantavirüsle ilgili görseli getirsin. Ha, gazete hantavirüs gemisine ne oldu diye bir video hazırlamış. Genel yayın yönetmeni Doğukan Gezer'e de buradan çok selam ediyorum. Çok seviyorum ben canım kardeşime.
2: Hollanda'ya demir mi attı? Öyle bir şey oldu ya.
3: Bakalım ne olmuş? Gazete yine güzel bir video hazırlamış. İzleyelim bakalım.
4: Hantavirüs taşıyan geminin esrarengiz rotasını gazete olarak adım adım deşifre ettik. Bu gizemli seferi gerçekleştiren geminin kim olduğuna bakalım. İncelememizde karşımıza Hollanda menşeili Ocean White Expeditions firması çıkıyor. Arktik ve Antarktik bölgelerin en zorlu şartları için özel tasarlanmış Hondius sahibi bu firma. Peki bu geminin özellikleri tam olarak ne? 107.6 metre uzunluğa ve 17.6 metre genişliğe sahip olan bu gemi saatte 28 kilometre hızla okyanus. Hantavirüs taşıyan geminin esrarengiz rotası...
3: Devamı yok mu arkadaşlar? Niye kesildi? Peki. Birazdan herhalde devam edecekler.
2: Buraya bir ekleme yapayım.
0: Devamını ben söyleyeyim.
3: Söyle hocam. Yok, birazdan gelecek devamı.
2: Bir tane ağlayarak yayın yapan bir tane çocuk vardı orada. Amerikalı. O aynı zamanda Covid-19 döneminde ağlayarak Covid-19'dan ölüyorum yayını yapan çocuktu. Aynı Amerikalı. Aynen. Ölüyoruz bize yardım edin yayını hantavirüsle yaptı. Bu kadar söylüyorum, gemideyim dedi.
0: Murat hocam. Şimdi geminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. İçerisinde 160 kişi var Türker.
3: Evet.
0: 160 kişi ve bu 160 kişi hemen hemen bütün dünyadaki devletlerden seçilmiş kişiler. Yani çeşit çok. Anlatabiliyor muyum?
3: Çok. Bunu niye, ben ona Ruh'un gemisi dedim.
0: Bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Bu yaygınlaşsın, yayılsın. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi her ülkeden burada insanlar var. O insanlar kendi ülkelerine gidecekler, virüsü yayacaklar. Yani böyle bir şey var bir. İki, ya burada şunu da söylemek istiyorlar. Şimdi bu gemideki raporlar değiştirildi. Bunun üzerinde kimse durmadı. Ya ben bunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani gemiden kaynaklı, efendim özellikle şunu da diyorlar. Afrikalılara, işte göçmenlere şu mesajı veriyorlar. Bakın gemiye binerseniz, Avrupa'ya gelirseniz işte başınıza virüs bulaşır falan. Böyle mesaj da vermiş olabilirler ama ben bunu pek ciddi bulmuyorum. Burada amaç öncelikle bütün dünyayı bir tedirgin etme. Dünyaya bakın işte yeni bir salgın geliyor. Böyle bir korku salma. Öncelikle bundan
3: ama
0: başladılar.
3: Ama çabuk söndü.
0: Şimdi çabuk söndü şöyle. Artık dediğim gibi dünya halkları inanmıyor. Yani kuş gribine de aynı şekilde satın almadı dünya halkları. Yine bu monkeypox dediğimiz maymun çiçek virüsünü de yayamadı. Çünkü yok yani. Ama şimdi bütün bunlar hantavirüs, norovirüs vesaire filan. Bunlar olmayınca şöyle bir şey yapabilirler. Bunları belki yem olarak kullandılar. Onu söyleyeyim. Asıl olan şeyde geride ya diyorlar. Hani turpun büyüğü heybede. Şimdi korktuğum şey şu. Turpun büyüğü heybede. Mesela o hantavirüsle ilgili çok garip. 2021 yılında mesela Melinda Bill Gates Vakfı Dünya Aşı Örgütü Gavi'ye sponsor oluyor. 1.6 milyar dolar yatırıyor ya. 1.6 milyar dolar niye yatırıyor biliyor musun? Gavi şöyle bir Dünya Aşı Örgütü Gavi şöyle
3: oynatsanız
0: bir çalışma yapıyor.
3: Arkadaşlar.
0: Hantavirüs geleceğin küresel salgını mı? Hantavirüs geleceğin küresel salgını mı diye bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla Melinda Bill Gates Vakfı buna 1.6 milyar dolar fon sağlıyor. Şimdi bunlar bilerek isteyerek yapılan şeyler. Önce hazırlıyorlar altyapısını, sonra aşıyı yapıyorlar. Ondan sonra ya da yapamıyorlar. Sonra ne oluyor? insanları korkutuyor.

0: satıyorlar. Küresel bir salgın oluşturuyorlar. Ve aynı zamanda aşıyı satıyorlar, para kazanıyorlar. Evet. Bu böyle mantık gidiyor.
1: Devamı geldi, aynı kaldığı yani yerden devam etsin, buyurun.
2: Ne yaşadı? 6 metre uzunluğa ve 17.6 metre genişliğe sahip olan bu gemi saatte 28 kilometre hızla okyanusu yarıyor. İçerisinde 80 yolcu kabini bulunuyor ve maksimum 170 yolcu taşıyabiliyor. Operasyonu ise 13'ü uzman kılavuz ve 1'i doktor olmak üzere tam 71 kişilik elit bir mürettebat yönetiyor. Bu özel Hollanda gemisi okyanusun ortasında tam olarak ne yaşadı? Ocean-Türk kaynaklarıyla birlikte çok dikkat çekici bir trafik tespit etti. Ondius öncelikle rotasına 20 Mart Tierra del Fuego'dan başlayarak Antarktika'ya gitmiş ve burada bir hafta durduktan sonra Arjantin'deki Ushuaia'ya dönmüş. Burada yolculuk oldukça normal. Ancak 1 Nisan'da Ushuaia'dan tekrar demir aldıktan sonra 5 Nisan'da Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Sandwich Adaları'na varılmasıyla işin rengi tamamen değişiyor. 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcu aniden hastalanıyor. Gemi daha 12 Nisan'da Tristan da Cunha Adası'na varamadan o yolcu 11 Nisan'da hayatını kaybediyor. Gemi Tristan da Cunha'da bir gün, 22 Nisan'da St. Helena Adası'nda iki gün, 25 Nisan'da Yükseliş Adası'nda günübirlik durduktan sonra 3 Mayıs'ta Yeşilburun Adaları'na varıyor. Burada hantavirüsünün varlığı resmen kanıtlanıyor. Peki virüsün kaynağı neresiydi ve bu rota neden özellikle tercih edildi? İlk bulaşın Sandviç Adaları'ndaki bir temas sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor. Rotanın çoğunlukla ülkelerden uzak, ıssız adalardan seçilmesi aslında küresel bir salgın ihtimalini düşürdü. Yeşilburun Adaları'nda uygulanan 3 günlük karantina sonrası 6 Mayıs'ta tekrar yola çıkan gemi 8 Mayıs'ta Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye ulaştı. Tenerife'de 10-12 Mayıs tarihleri arasında tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra gemi 12 Mayıs'ta Hollanda Rotterdam'a doğru yola çıktı.
1: Evet. Yani rota nereden bulaştı? Nasıl oldu aslında?
0: Rotayı iyi takip etmişler. Yalnız bulaş konusunda ben farklı düşünüyorum. O da şu. Bu insandan insana geçme oranı çok düşük, yani bunu uzmanlar söylüyor. Ben doktor değilim ama bununla ilgili çok haber yaptığım için, kendi YouTube kanalımda da işlediğim için, bak mesela orada bir şey ısırığı olması lazım. Fare ısırığından kaynaklanmış olması lazım. Hala kaynağını bile bulamadılar. Yani gemide fare var mı yok mu,
3: yok,
0: bunu da
3: o
0: bulamadılar.
3: Bile bulunamaz.
0: Yani
3: evet.
0: Dolayısıyla bu bir ne diyor, aynı Haluk Hoca'nın dediği gibi, bu dışarıdan belki bulaştırılan bir şey. Yani evet. Ben de korktum.
1: Algı operasyonu. 49 Eylül, Craig Hamilton Parker. Amerika 2 yıla kadar doğrudan saldırıya maruz kalacak. Kendini yeni Nostradamus olarak ifade ediyormuş ve kehanetleri bugüne kadar da çıkmış Haluk Hocam. Sen seversin
4: kim
1: bu kehanet.
4: Kim saldıracakmış?
1: Onu ben bilmem. 2 yıla kadar doğrudan saldırıya maruz kalacak demiş.
4: Şimdi ben şöyle bir şey anlatayım. 1978 yılında bir CIA raporu yayınlandı. O dönemin önemli gazetelerinden birinde. Uğur Mumcu yayınlamıştı. Onu da söyleyeyim. Orada ne yazıyordu biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri CIA raporu bu. Eğer Güney Amerika'daki ülkeler birleşip, hepsi birleşip Amerika ile savaşırlarsa Amerika savaşı kaybediyordu. Bu rapor direkt Amerika'ya verildiği için Amerika, Güney Amerika'da, Küba'da dahil, Venezuela'da dahil hiçbir ülkeye nefes aldırmıyor. Acaba oradan mı bir saldırı gelecek? Şimdi ben Çin'in saldıracağını düşünmüyorum. İran da saldırmayacak. O zaman geriye Rusya mı kalıyor?
1: Yani, 50 verelim. Bazı küresel hesaplar bundan 400 gün sonra kimse iş veya okul için uyanmayacak paylaşımları yapıyor. Bu tip hesaplar var Twitter'da. 400 gün sonra böyle olacak deniliyor. Bunlar kendi aralarında yeni bir kehanetçilik oynuyorlar herhalde Murat Hocam. 400 gün sonra
0: kehanetler ne olabilir? Haluk Hoca'nın konusu ama ya ben çok da böyle her atılan tweet'i ciddiye almak istemiyorum.
4: O zaman çok bir dakika Türkiye. Buraya müdahale. Hayır, bunu ciddiye alalım. Bakın tekrar söylüyorum. Hocam, 20 yıl içinde 20 yıl içinde şu an meslek sahibi olan arkadaşlarımızın, çok üzgünüm bunu söylerken, %80'i işini kaybedecek. Ve buna karşılık vatandaşlık maaşı devreye girecek ve bu kaçınılmaz bir son olarak geliyor. Fabrikaların insansız olduğunu göreceksiniz. Türker sen gittin gördün insansız fabrikaları. Onlar yayılacak. Bak tekrar söylüyorum. Çok tehlikeli bir gidiş var. Ha şu var. Deniyor ki vatandaşlık maaşı insanları mutlu edecek ve sanal dünyada yaşamaya devam edecek. İşte burada sanal gerçeklikle gerçekliği ayıramayan bir insan türü oluşturuluyor. Şu an bile biz dijitalizmin içinde dönüp dolaşıyoruz. Dikkat edin. Şunu elimizden aldıklarında biz mahvoluruz.
1: Hocam peki bunlar yaşanıyor da bu Amerikalılar neyin sanal gerçekliğinde? Bir sesini açın bunun.

0: Rahip Eric Metaxas, evangelist biri, diyor ki balo salonunun Trump'ın gelmesine ilahi bir takdir diyor. Bakın.
1: It's hard to believe that it would take two centuries for the Lord to raise up a great man to bring that ballroom finally to stand where it needs to stand. It's extraordinary. We only had to wait 200 years. It's hard to believe.
0: Yani Murat Hocam, balo salonunu bile ilahi bir takdir diyor. 200 yıldır bekliyor.
2: Türkiye bak ben hani ana akım medyada şeye gittiğinde programlara şunu söylüyorum. Oradaki İsrail, ABD arasındaki ilişkiyi anlatan insanlara diyorum ki eğer orada evangelizmi iyi bilmezseniz, evangelizme değinmezseniz bu İsrail, ABD ilişkisini anlayamazsınız ya da Donald Trump'ın ekibini anlayamazsınız. Çünkü ya adamlar sen şimdi evangelizm, Donald Trump buna inanıyor. Donald Trump'ın etrafında çok ciddi anlamda onun Mesih olduğuna inanan çok etkili kişiler var. Mesela İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee. Yani dolayısıyla bu adam mesela Donald Trump'ın Mesih olduğunu söylüyor. Ve İsrail'in Orta Doğu'yu tamamen işgal etmesinin bu bir haklı gerekçesi olduğunu söylüyor. Yani İsrail'in hakkı olduğunu söylüyor. Sonra bir tek zetin biz burada vücuduna yapmış olduğu dövmeleri defalarca gündeme getirdik. Ya bu adam açık net şekilde diyor ki yani bir kıyamet savaşı olacak, bir Armagedon savaşı olacak. Ve bunu da Donald Trump başlatacak diyor. Ya buna inanıyor. O neydi? Paul White Cain. Şimdi
3: evet.
2: İnanç danışmanı var şey.
3: Tanrı'yla konuşuyorum yani, diyor. Tanrı'yla. Yani, benle sohbet ediyor diyor. Şimdi, utanmaz kadın.
2: Beyaz Saray'da iki kez ayin yaptılar biliyorsun bunlar. Yani düşün İran'ı aşırı dinci olmakla suçlayanlar Beyaz Saray'da ayin yapıyor.
4: Aynı.
2: Evangelist ayin yapıyor. Şimdi o yüzden bunların söylediklerini artık ben anlayabiliyorum ama bazılarının da anlaması lazım. Sapkın bir düşünce şu anda. Geleneksel Avrupa, ABD, İngiltere, ABD ittifakının yerine evangelist, siyonist ittifak var ve evangelistler adım adım Tanrı'yı kıyamete zorluyor. Dolayısıyla bunların söylemleri ciddiye almak lazım. Yani bir teopolitik stratejisi var. Ha evet, inanırsınız, evet, evet. İnanmazsınız o ayrı bir şey.
3: Gerçek
2: saçma
3: ya.
2: Da diyebilirsiniz biliyor musun? Mesela bunu bilmeyen adam bu saçma deli derdi yani. Ama bunların yani baktığınız zaman tamam bu saçma olabilir de kardeşim. Yani Donald Trump'ın etrafında büyükelçi atamış İsrail'e. Diğer taraftan adam bugün Pentagon'u yönetiyor ya savaş bakanı. Bu savaş bakanını ciddiye almayacağız. Kim alacağız yani Allah aşkına ya. Netanyahu Amelek diyor. Aynı şeyi söylüyor esasında. O yüzden de bunlar yani ciddi meseleler, ciddi konular. Dünyanın başına bunlar bir çorap örecek, bela örecek. Onun altyapısını hazırlıyorlar.
3: Hatta şu var. Putin'in sözünü unutmayalım. Putin ne dedi? Bunlar insan eti yiyor diyordu. Bakın bir Rusya devlet başkanı çıktı. Bunlar insan eti yiyor dedi. Bunu direkt Putin söyledi. Sen ne biliyorsun? Bu da Rockefeller Üniversitesi'nin almış olduğu insanları uzaktan yönetme patenti. Geçmiş olsun. Sebebi de şu. İnsanların vücuduna zerk edilmiş nano parçacıkları yönetmek. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Ne yazık ki o malum o mRNA var ya o aşıları olan insanları biz artık buradan kullanabiliriz. Tamam. Patenti alındı.
0: Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir yayında. Özellikle Ebola virüsüyle ilgili programın ilk bölümünde çok önemli konular konuştuk. Türkiye'ye gelir mi Murat Hoca?
2: Valla dikkat etmek lazım. Özellikle Afrika'dan gelenlere çok dikkat etmek lazım. Kontrol altında almak lazım. Önemsemek lazım. Bakın yani hiç görmeyelim falan böyle gülmeyelim de. Ama önlem alalım ama korkmayalım. Yani çünkü dedikleri gibi çok hızlı bir yayılacağını düşünmüyorum. Devletimiz takip ediyor. Sağlık Bakanlığı takip ediyor. O yüzden de tedbir almak her zaman tabii iyi bir şey.
3: Hani bir de şunu ekleyelim. Afrika'dan gelen herkesi de suçlu gözüyle görmeyelim. Onu da söyleyeyim çünkü Türkiye'nin politikasına ters. Unutmayalım Türkiye üniversitelerinde özellikle bu çocuklar okutulup kendi ülkelerinde yönetici oluyorlar. Hani hepsi düşman şey değil, hastalıklı değil ama tedbir almak lazım. Murat'ın dediği doğru. Bu biyolojik bir silaha çevrilmiş olabilir.
0: Hocalarım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şu kitabı gösterelim. Özellikle bizim programın takipçilerinden önemli bir yazar arkadaşımız var. Büşra Zuhal Uysal. İki Şehir, Bir Kimlik kitabı. Efendim Berikan değil mi? Yayın evinden çıkmış. İki Şehir, Bir Kimlik. Herkes bir yere aittir derler. Peki ya insan ikiye bölünmüşse diye özellikle bir soru sormuş. Bu kitabı da tavsiye

0: ediyoruz. Özellikle almanızı ilginç bir kitap. Hocalarım, Haluk Özer'in YouTube kanalı var, takip edin. Murat Akan'ın YouTube kanalı var, takip edin. Abone olun, like atın, yorum yapın.
1: Teşekkür ederiz.
0: Doğru mu?
2: Evet. Teşekkürler.
0: Perşembe görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhaba. Ben duvarın arkasından geliyorum. Resmen birbirimizi öldürdüğümüz yerden. Şehrinizi bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı ancak böyle geri alabileceğimizi düşündük. Barışı sağlamak için topluluklar oluşturduk. Ama aranızdan bu toplulukların sınırlarını aşacak kişiler olacağının farkındaydık. Bunlar uyumsuzlardı. Onların bu deneyinin asıl amacı, insanlığın kurtuluşu için hayati bir önem taşımasıydı. Bu mesajı izliyorsanız, en azından aranızdan biri, deneyinizin başarılı olduğunun kanıtı demektir. Olduğunuz yerden çıkın. Bize yeniden katılma vaktiniz geldi.
1: Evelyn'dan emirler var. Kapı kapatılacak.
0: Bizden geriye sadece sizin kaldığınızı inanmanızı sağladık. Ama aslında değilsiniz. İnsanlık duvarın ardında sizi umutla bekliyor. Az kaldı.

0: Az kaldı.
1: Biliyorum, arkandayım.
0: Yüksekten korkuyor musun?
1: Hayır. Kim demiş bunu?
0: Bazen bu duvara baktığımda arkasında bir şeyler görüyormuşum gibi geliyor. Ya sen?
1: Hayır, görmüyorum.
0: Belki daha iyi bakmalısın.
1: Bakıyorum zaten. Senin gördüklerini görmüyorum o kadar.
0: İyice yaklaşınca görürsün.
1: Bunu yapmak istediğine emin misin?
0: Evet.
2: Chicago halkı. Duvarın arkasında olanları merak ettiğinizi biliyorum. Ama bazen duvarlar bizi korumak için inşa edilir. Unutmayın, bizi kendi aramızda topluluklara ayıran kurucularıydı. Asıl amaçlarını öğrenene kadar duvar kapalı kalacak. Jenin öldü. Bugün ona çalışan hainlerin duruşmalarına başlayacağız.
0: Hainleri yargıla, kapıları şimdilik kapat. Hepsi
2: bu kadar.
0: Jenin'le aynı hataları yapması kısa sürdü.
1: Onunla konuşmam gerek. Belki onu ikna edebilirim.
0: Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez, değil mi?
1: Doğru.
0: Benim için birkaç şey almanı istiyorum.
3: Sadece bu mu? Güneş ve ayı da isteyemez miydin?
0: Çok şey mi istedim?
3: Bu mümkün değil.
0: Yani?
3: Yani belki olabilir.

0: Aha, merhaba hanımlar. Nereye böyle? Gelebilir miyim?
1: Kapa çeneni Peter.
0: Aa, ne kadar naziksin. Artık topluluklar yok, arkadaş olabiliriz değil mi? Birbirimizle geçinemez miyiz?
1: Trives. Şehrin diğer başkanlarıyla yukarıda olmalısın.
2: Hayır, bana göre değil. Kural koymak istemiyorum.
1: Büyük liderler güç peşinde koşmaz, gerektiği için lider olur. Sana ihtiyaçları var.

0: istemiyorum. Çok kötü şeyler gelecek dostum.
1: Lanet olsun sana.

0: Artık yeni şartlar içindeyiz. Hayatımı gerçeği aramaya adadım. Ama Cen'in yüzünden onu bulamadım. Bu yüzden de hepinizden özür diliyorum. Ama bu kişisel başarısızlığım işleri düzeltmek için olan azmimi daha da güçlendirdi. Artık dürüstlük topluluğu olmadığı halde şehrimizi yeniden kurarken herkes dürüstlük yoluna önderlik edeceğimi bilsin. Hep birlikte şehrimizi kuracağız.
1: Duruşmalar başlasın. Adalet yerini bulacak.
0: Gerçekler seni özgür kılsın. Cen'in Chicago'yu ele geçirmesine ve vatandaşlar üstünde güç kullanmasına yardım ettiğini biliyoruz. Sana tek bir soru soracağım. Bu insanların ölümüne sebep olurken haklı olduğunu mu düşündün?
2: Kesinlikle. İnsanlar koyun gibidir. Onları idare edecek çoban gerekir. Karşı koyduklarında da katledilirler.
3: Canavar.
4: Asıl.
5: Öldürün onu! Öldürün onu! Onu hemen öldürün! Öldürün şimdi!
3: Öldürün! Öldürmeyin! Ölmekten beter edin onu! Canım on büyüme beter olsun! Öldürün onu! Hadi! Öldürmeyin! Gebertin onu! Ölmekten beter olsun!
5: Öldürmeyin! Affedin gitsin!
3: Hadi!
5: Bunu yapamazsınız!
3: Bırakın yaşasın! Biz böyle değiliz!
6: Affedin onu!
7: Affedin gitsin!
5: Affedin!
1: Cen'in öldü. Ve siz de onun gibi olmayın.
7: Bırakın onu.
8: Hayır, öldürün.
7: Bırakın. Bırakın artık onu.
0: Ne yapacaksın? Cevap vermek zorundasın.
7: Bırakın onu.
1: Burada resmen idam ediyoruz.
9: Hayır, suçluyu yargılıyoruz.
1: Halkımın isteklerini asla cevapsız bırakmam. Geçmişle bağımızı kesme zamanımız geldi.
8: Geber pislik! Öl!
2: Ölmek istemiyorum.
1: Koyunların da istemiyordu.

0: Bir zamanlar sizden düşmanca değil dostça ayrılırım derdim. Artık o zamanlar geçti.
1: Hain!
2: Seni pislik! Defol git! Defol öldü. Git buradan! Defol! Defol!
1: Geber!
3: Beatriz! Özür dilerim!
1: Hain!
4: Herkesi kışkırttın.
1: Hainsin sen!
4: Onları yönetmekte iyi şanslar.
3: Beatriz lütfen! Beni öldürmelerine izin verme! Beatriz! Hayır! Beatriz!
5: Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? İnsanlara birlik olduğumuzu göstermeliyiz. Özellikle de Triss bize katılmayı reddettikten sonra.
4: Triss'e ne yapacağını söyleme.
5: Ama bunu anlatmalısın.
4: İnsanların gerçekten bu şehirden gitmelerine engel olacağını mı sanıyorsun?
5: Bak, duvar koruma altında. Askerlerim orada. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Hiç kimse.
4: Jenin gibi olacaksan eğer, ne diye onunla savaştın ki?
5: Liderler halklarını korumak

olmak uğruna bazen zor kararlar verir. Bunu görevi benden devraldığında anlarsın. Bunu senin için yapıyorum.

0: Gitmek için uygun zaman olmayabilir.
1: Evet ama her savaş için burada olamayız. Mesajda çıkıp dünyanın geri kalanıyla tanışın diyordu.
0: Ama o mesajı kimin göndereceğine dair bir şey bilmiyoruz.
1: Kimin gönderdiğini merak etmiyor musun?
0: Evimiz ne olacak peki?
1: Bence evimiz diyebileceğimiz bir yer yok. Ancak duvarın arkasına geçerek Chicago'ya yardım
0: ederiz. Peki ya orada hiçbir şey yoksa, orada hiçbir şey kalmadıysa?
1: Buna sen varken dayanabilirim. Ama denemeden de öğrenemem.
0: Yarın Caleb'ın duruşması var.
1: Evet, biliyorum. Aslında ona hiçbir şey borçlu değilim.
0: Doğru. Ona bir borcun yok.

0: bununla ben ilgileneceğim. İzin ister gibi mi duruyorum?
1: Hayır, lütfen, ne olur yapmayın. Ne olur beni öldürmeyin, çok özür dilerim. Yapmayın. Bakın, çok üzgünüm.
0: Kız kardeşini öldürmeye çalıştı. Bunu sen istedin.
1: Yaptıklarım için çok üzgünüm.
0: Hadi, yukarı çıkıyoruz. Hadi, hadi.
1: Beatrice?
0: Yavaş yürü.
2: Hey! Onun bilge mahkumların hücresinde kalması gerekiyordu. Durun.
0: Bunun icabına ben bakarım.

0: İçeri götürün. Çıkabilirsin Caleb.
1: Teşekkür ederim Ford. Çok sağ ol.
0: Bana teşekkür etme. Kardeşinin fikriydi.
1: Beni sen mi kurtardın?
2: Aileler hep bunu yapar.
3: Arabaya bin.

0: Biliyordum.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne yapıyorsun Peter? Git buradan.
1: Ben de öyle yapıp buradan gidiyordum. Bak inan bana, annen çalışanları öldürürken ben etrafta olmak istemiyorum, tamam mı? Dinle, ya sizinle gelirim ya da bağırırım. Şöyle... İmdat, kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Tamam, kes artık şunu Peter. Hadi
1: bak,
3: arabaya bin.
1: Bak, sinirli oluyor işte. Bin teşekkür arabaya. Ederim.

0: Ne haber Caleb?
1: Evet. Evet. Gerçekleri istiyoruz.
2: Herkes için adalet.
0: Herhalde bir planın var, değil mi?

0: Bana kimse mahkum nakli yapılacağını söylemedi.
1: Ben söylüyorum ya, yetmez mi?
0: Nakil emrini görebilir miyim?
2: Bende. İşte burada. Emri gördün, kapıyı aç.
3: Pekala, hadi şimdi bir tane daha, evet.
4: Evet. Tobias Heath'in kalıbı hücresinden çıkardı.
5: Öldürelim. Onları, değil mi?
3: Hadi evet, gidelim.
5: Evet.
3: Evet. Biraz hadi biraz daha öldürelim.
2: Heykel misin sen? Aç şu kapıyı.
3: Buradan geçtiler mi?
1: Gidelim buradan.

Tobias Eaton, Caleb Prier'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da onu hain yapar. Öldürün onları. O duvardan kimse geçmeyecek. Emir aldık.

0: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Kitaplardakine benzemiyor, değil mi?
1: Pekala, etraf temiz. Bakalım orada neler var?
0: Pekala. Beni takip edin. Hadi. Lanet olsun.
3: Hadi fırlatın.

0: Ben hallederim.
1: Hadi.
0: Hadi devam et. Hadi yürü. Hadi.

0: Bir şeyim yok.
1: Bu planında var mıydı? Evelyn çitlere elektrik vermiş.

0: Başardık.
1: Gitmeliyiz, hadi.
0: Hayır.
1: Hadi.

0: Anlaşılan senin için karşılama komitesi kurmamışlar.
1: Kapa çeneni Peter.
0: İnsanlık bizi umutla bekliyormuş. Hani nerede o insanlık?
2: Sanırım burası radyoaktif. Ya da 200 yıl önce öyleymiş.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Biri dünyanın içine etmiş.

0: Harika, gökten kan yağıyor.
1: Bu taraftan. Hadi gidelim. Yürüyün hadi.

0: Bu çok eğlenceli. İyi ki buraya gelmişiz.
1: Ya burada başka bir şey yoksa? Olmak zorunda.
0: Korkuyorum.
1: Evet, bence bu...

0: Hemen diğer taraftan gidin, çabuk!
1: Hollis! Hayır, Hollis!

0: Hey, bunlar da ne?
1: Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Hoş geldin Ford. Tris Pryor, tanıştığımıza sevindim.
2: Adımızı nereden biliyorsun?
3: Kahret. Hayır.
1: Geleceğe hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk.

0: Hey. Her şey yoluna girecek.
1: Girecek. Bak,

0: Merhaba. Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. Ben Matthew. Pekala. Şimdi sizi arama bölümüne götürelim.
1: Bu o. Beatrice Prior. Başarmış.

Artık temizsin. Lütfen kolunu duvardaki bölmeye sok. Korkacak bir şey yok, Tris. Lütfen kolunu bölmeye sok.

0: Hiç bu kadar temiz hissetmemiştim.
1: Hayatımda aldığım en garip ve en iyi duştu. Ama soğuktu.
0: Hey, seninki farklıymış. Neden farklılar ki?
2: Merhaba, Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. 21. yüzyılın başlarında bilim insanları insan geninin haritasını çıkarıp onu değiştirmeyi keşfetti. Yeterli olmayı ya da mükemmelliği seçebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize veren genetik bir çözüm. Elinizde mükemmel bir seçenek varken neden daha iyi gelecek isteyesiniz ki? Ya da mükemmelliyetçilik. Ama insanlığın yaptığı hataları silmeye çalışırken az kalsın bütün insanlık siliniyordu. Genetik değişenler insanları ayırmaya başladı. Çoğaldıkları zaman da dünya ikiye ayrılmaya başladı. Ta ki insanlık geri dönüşü olmayacak bir yola sapana kadar. Medeniyet küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'na kurduğu Genetik Refah Bürosu doğdu. Amacımız insan genini arındırmak için bir deney alanı gözetlemek. Bu alanda kesinlikle Chicago şehri. Büronun deneyine katılırsanız geleceğin koruyucuları olabilirsiniz. Evet, kaderiniz bugün başlıyor.
3: Şimdi beni takip edin.
4: Hava alanı ne oluyor ya?
3: Büroda yaşamak zor olabiliyor. Ama çalışmak her fedakarlığa değer. Çok şeyimiz yok ama tabii olmasını isterdik. Bence elimizdekiler sizin için yeterli.
5: Bu ocağının şuna bakın.
0: Bunlar da kim?
3: Onları eşikten getiriyoruz. Onları alıp ikinci bir şans veriyoruz.
0: Merhaba. Merhaba For.
3: Gelin.
6: Bizi nereden tanıyorlar?
3: Büro sadece bu deneyle ilgileniyor. İzleme teknolojimiz Chicago'daki her şeyden yüzlerce yıl önde. Sizi izleyerek büyüdüler.
4: Doğrusu pek tuhaf değilmiş.
3: Size öyle baktıkları için üzgünüm ama gelişiniz bazılarınızın gördüğü en heyecan verici şey. Yeni evinize hoş geldiniz.
7: Ford nerede? Ona ne yaptın? Onları sağ salim getirmeni istemiştik.
8: Onlar da gitti. Hem de isteyerek.
7: Ama yaşıyor.
8: Dediğimi duymadın mı? Sana ihanet etti.
7: Hayır. Aşkından yaptı.
8: O senin oğlun. Sana sadık olmalı. Ben sadığım.
7: Evet öyle. Biraz dinlen. Savaşmak için hazır olmalısın.
9: Ne diyorsun?
6: 200 yıldır üzerimizde deney yapıyorlar ve onlara yetişmeliyiz.
9: Şans vereceğiz öyle değil mi?
6: Evet. Tabii ki vereceğiz. Yalnız kalabilsek iyiydi.
3: Affedersiniz. Yönetici seni görmek istiyor. Ya üzgünüm. Sadece turist gelecek.
9: Birlikte gidemez miyiz?
3: Kutuyu sen açtığın için seni çağırdı.

0: Sana bizzat teşekkür etmek istiyor.
1: Sonra görüşürüz.
0: Giysiler.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu taraftan. Pekala. Bileğini tarayıcıya tut.
3: Onaylandı. Safkan.

0: Dünyanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum.
1: Chicago eskiden bu kıtada yer alan 50 büyük şehirden biriydi. İleride ise hayal edemeyeceğin kadar ülke ve okyanus var.
0: Hepsi böyle mi peki?
1: Evet. Kırsal alanlar hariç tabii. O yüzden burada yaptığımız iş çok önemli.

0: Merhaba.
1: Yönetici siz misiniz?
0: Lütfen bana David de. Nihayet tanışabildiğimize sevindim. Aklında bir sürü soru olmalı.
1: Evet, biraz afalladım. Sindirmeye çalışıyorum.
0: Ha, Tiris. Seni tanıyorum. Senin doğumunu izledim. Annenle babanın sana olan sevgisini bizzat gördüm. Küçük bir kızın mutlu bir çocukluk geçirip kendi kararlarını verebilen cesur Jenny'ni yenip Chicago'yu kurtaran birine dönüşmesini izledim ve sen gerçekten uyumsuz konseye göre ise bir ucubesin. Evet böyle. Bana göre ise sen bir mucizesin.
1: David, şu an Chicago'da olanlardan haberin var mı?
0: Tabii evet var. Bir halk çok kötü şeyler yapmış ama bunun için endişelenmeni istemiyorum. Chicago'da düzeni yeniden sağlamak senin için olduğu kadar benim için de önemli. Hasarlıları ancak böyle önleyebiliriz.
1: Hasarlı nedir?
0: Genetik değiştirme çalışmalarının feci neticeleri oldu. Cesur olursan acımasız, barışçıl olursan pasif olursun ve zeki olunca da kardeşin gibi merhametini kaybedersin.
1: Caleb hasarlı mı?
0: Evet. En zeki bilim adamları neredeyse 200 yıldır bir teoriyi test etmek için burada kalıyor. Genetik olarak hasarlı kişileri eşitlikçi, zehirli ortamdan kurtarıp Chicago gibi güvenli bir yere götürürsek zamanla insan geni yine kendi kendini iyileştirebilir. Yani asıl haline geri dönebilir.
1: Ben de mi onlardan biriyim?
0: Sadece sen varsın.
1: Ama bu hiç mantıklı değil. Ford'a uyumsuz ve daha birçok kişi var.
0: Uyumsuz değil Tris, safkan. Sen genetik olarak safkansın, diğerleri ise hasarlı.
1: Ya Ford?
0: O da hasarlı. Caleb kadar değil ama hasarlı. Nasıl böyle olduğunu anlayabilirsek belki bununla

0: hasarlılara yardım edebiliriz.
1: Ama bunun Chicago ile ne ilgisi var?
0: Ben konseyde görevliyim ve ikimizin kaderini doğal olarak onlar belirliyor. Bir ara onlarla konuşman için seni Providence'a götüreceğim. Bunu, yani senin mümkün olduğunu gördüklerinde büyük oranda her şey değişecek. Güvenmekte zorlandığının farkındayım. Ama bana inanmıyorsan annene inan.
1: Annem mi?
0: Annen Natalie aslında Chicago'da doğmadı. Eşikte doğdu ve onu büro kurtardı.
1: Hayır, bu mümkün değil.
0: Kendi gözlerinle gör.

0: annenin hafıza bantları. Bunlarla dünyayı onun gözlerinden görebilirsin.
1: Nasıl yapacağım?
0: Onları şakaklarına koy.

0: Hadi acele edin.
1: Hadi.
0: Çabuk olun. Hadi bu tarafa. Geliyorlar.
2: Ben Natalie değilim.
0: Siz soldan gidin. Siz de sağa sağa sağa.
3: Seni büroya götürüyoruz. Artık güvendesin. Artık korkmana gerek yok.
2: O gün kaçanı kurtardınız?
4: Yeterince değil. Zaten hep öyle oldu.
2: Chicago'nun işe yaraması gerek David. Tek umudumuz bu.
5: Medeniyetin küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'nda kurduğu genetik refah bürosu doğdu.
3: Artık güvendesin.
6: İnsan genini arındırmak için büyük bir deney alanı.
3: Artık güvendesin.
6: Kaderiniz bugün başlıyor. Tris. Gerektiği zaman annen daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu deneye katılabilmek için büronun güvenli ortamından gitmeye razı oldu. Bunu hasarlıların kurtarılmaya değer olduğunu bildiği için yaptı. Deneye o kadar çok güveniyordu ki bunun bir parçası olmak istedi. Konsey bu mucizenin devam ettirilebileceğini gösterirsem, annenin hayatını adadığı iş tamamlanır. Konsey nerede doğduğuna bakmadan her insanın yaşamaya değer olduğunu görecektiriz. Yardım et. Koca bir şehri kurtardın. Dünyayı da kurtar.
2: Gerçekten inanılmazdı. Onun yerine geçmiştim ve her şeyi onun gözlerinden görüyordum. Hala annemin burada olduğuna inanamıyorum.
7: Ayrıldığına hiç şaşmamalı. Ona güveniyor musun? David'e.
2: Anneme güveniyorum.
7: Anladım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: yanı bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Giriş onaylandı.
7: Tris.
6: Giriş onaylandı.
7: Demek buradasın. Hazır mısın?
8: David'e benden selam söyle.
9: Tobias Eaton. Senden ben sorumluyum. Ben Nita. Gidelim.
10: Niye başkası yukarı çıkamıyor?
11: Bu konseyin katı kurallarından biri. Benimki değil Tris.
10: Buradaki ayrımcılık hoşuma gitmedi.
11: Haklısın ama zamanla buna hiç gerek kalmayacak. Ama farklı olmanın kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi? Bunu annenin söylemediği belli. Evet, artık bunu çoğaltabilirim. Sadece zaman meselesi.
12: Bak Regina, bunu bir konuşalım. İyi bir kadına benziyorsun ama ben masa başı iş yapacak biri değilim. Yani klostrofobim var. Hareketli bir yerde olmam lazım.
13: İzleme işi Chicago'da olup biten her şeyi dikkatle izlemektir. Bence bu yeterince hareketli. Hayes, senin...

0: Senin odan burası. Prayer seninki yanda. Direniş giderek büyüyor. Evelyn karşılık vermeye hazırlanıyor. Olanları izle ve hepsini rapor et.
1: Bir dakika. Ben daha yeni Chicago'dan kaçtım. Şimdi burada oturup hayatım boyunca orayı mı izleyeceğim yani? Peki Caleb'la.
0: Belki eşiğe sürülmeyi tercih edersin.
2: Bu izleme teknolojisi gerçekten harikaymış. Bunu yapan kişi daha iyi herhalde.
0: Teşekkür ederim. Büyük bir zevkle yapmıştım.
1: Yalaka.
0: İşinin başına Prayer. Duymadın mı? İşinin başına.

0: Ateş gücü çok yüksek.
1: Işık tehlikeli insanlarla dolu. Giy şunu.
0: Bunlar ne böyle?
1: Kişiye özel dronlar. Görüş açını genişletir ve 3 boyutlu mekan modeli çıkarırlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha?
0: Ama hiçbir eski değil.
1: Al şunu.
0: Sağ ol.
1: Başlığını aktif et. Dronları sol elinle aktif edeceksin.

0: Başka önerileri var mı?
1: Pek sayılmaz. Hedefleri bulmak için drone'ları kullan. Öyle görünüyor ki öğrenmen biraz zaman alacak.
0: Evet. Pekala.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Eğer annem eşikte doğduysa o zaman Chicago'ya nasıl gitti? Onu kapıdan geçirmiş olamazsınız, değil mi?
1: Hayır. Konsey deneylerine yeni bir şey sokarken her zaman özen gösterir.
0: Evet ama gerektiğinde müdahale ediyorlardır.
1: Evet.
0: Peki şimdi neden etmiyorlar?
1: Edecekler. Önce delil göstermeliyiz. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
0: Evet. Peki ben sana güvenebilir miyim?
1: Jenny'nin karşında gerçekten şansı yokmuş. Ne kadar erken bitirirsek Providence'a o kadar erken gideriz.

0: Uyumsuzlar. Artık kendinize böyle diyorsunuz demek.
1: Dostluk demek artık mantıklı gelmiyor.
0: Hı? Neyin yandaşı oldunuz peki? Topluluk sisteminin mi?
1: Topluluklar Chicago'ya uzun süre huzur sağladı.
0: Orasını bilemem çünkü topluluğundan zorla çıkarıldım. Hayatımı, çocuğumu, her şeyimi

0: Yalnız geleceğimi söylediğimi biliyorum ama ne dürüstüm ne de bir dost. O yüzden yalan söyleyebilirim ve mecbur kalırsam savaşırım da.
1: Şu yaraları görüyor musun? Ben dost olarak doğmadım. Ve seni temin ederim ki inandığım şey uğruna savaşmaktan çekinmem.
0: Sanırım birbirimize çok benziyoruz.
1: Ama böyle olmasına hiç gerek yoktu. Belki de uzlaşmaya varabiliriz.
2: Geri çekin!
3: Tamam Caleb. Bir şey olursa bana haber ver.
4: Merhaba.
3: Merhaba. Caleb birkaç cesurun Joanna ile birlikte olduğunu söyledi. Ama dürüstlerin geri kalanı hala Evelyn'laymış. İşler çığırından çıktı. Peki David bu konuda bir şey yapabilir mi?
4: Biro'yla konuşursak olaya müdahale edebilirmiş.
3: Yani her şey şu gizemli konseye bağlı, öyle mi? Peki ya reddederse?
4: David'e göre reddetmezlermiş.
3: David, evet. Biliyor musun neden yukarı çıkamadığımı öğrendim artık. Ben hasarlıymışım, sen de safkan.
4: Biliyorum.
3: Biliyor muydun? Ne zaman söyleyecektin?
4: Bilmiyorum ben. Sanırım önemli olmadığını düşündüm.
3: Neden peki?
4: Çünkü senin safkan ya da hasarlı olman önemli değil. Sen benim için her zaman aynısın. Bak, iyi bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum ama biri o annemi eşikten kurtarmış. O olmasa ben de olmazdım.
3: Eşikte yaptıklarıyla ilgili ne biliyorsun? Anlattıkları kadarını biliyorsun.
4: Evet ama...
5: Affedersin. David yukarıda seni bekliyor.
3: Yukarıda seni bekliyormuş.

0: çok nazik insanlar. Biraz tuhaflar ama nazikler.
1: Buna alışsan iyi olur. Eşeğe giderken ben de geleceğim.
2: Daha hazır değilsin.
1: Geleceğim dedim.
3: Tris, aslında buradaki ayrımcılığın for ve senin için zor olduğunun farkındayım ama bunun üstesinden geleceğinizi bilecek kadar sizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
2: Aramız iyi. Her şey yolunda.
3: Güzel. Hadi işe koyulalım.
0: Herkes hazırlansın. Hava açık. Operasyona gidiyoruz.
4: Hadi hadi.
0: Tamam, sen tamam. Hadi çabuk ol. Hey sen de hadi hadi kımılda. Gidiyoruz. Hadi.
4: Daha hızlı hadi.
2: Gidelim.
0: Pekala. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu bir kurtarma görevi olabilir ama burası gerçekten çok tehlikeli. Anlaşıldı mı?
5: Evet.
2: Buradakiler ne kadar yaşıyor? 25-30 yıl arası ama gençken kurtarırsak büroda 50 ya da 60 yıl yaşayabiliyorlar.
0: Cesurlar, eğer bana kalsa hiçbiriniz burada olmazdınız. Chicago'nun zor olduğunu sanıyorsunuz ama burada eşikten bahsediyoruz. Beni anladınız mı?
1: Evet.
0: Görevimiz olabildiğince çok çocuk toplamak. Çok kötü şartlarda yetişiyorlar. Yeterince silahınız var, görevinizi tam yapın, tamam mı? Kimseyi kaybetmek istemiyorum.

0: olun hadi.
1: Dronlar. Yürü. İmdat, yardım edin.
2: Buraya gel. Hey hey hey hey hey.
1: Babamı istiyorum. Lütfen bırak beni.

0: Koş. Durun.
1: Bizden uzak durun.
0: Sakin ol, yardıma geldik.
1: Yardımınıza ihtiyacım
0: sadece
1: yok.
0: Sadece konuşmak istiyorum.
1: Ailemi hey, kaybetmeyeceğim.
0: Uzak dur ondan.
2: Git buradan.
1: Sakın
0: bırak
1: oğlumu
0: onu.
1: Elini sürme.
0: Hey, bırak.
1: Lanetlerim.
0: Tanrım.
2: Ona ne yaptınız?
0: Tamam, yok bir şey.
2: Babamı görmek istiyorum.
3: Tamam. Thor, hadi çabuk gitmeliyiz.
0: Tamam. Her şey yolunda, tamam.
3: Hadi durma, gitmemiz gerek.
0: Sakin ol.
3: Hadi.
0: Romit.
3: Sakın yapma.
0: Burada tam olarak ne oluyor?
3: Sen sadece işini yap Cesur. Gidelim. Kımıldayın. Hadi gidiyoruz. Bir adam iki çocuk, hemen onları hava aracına bindirin.
4: Katiller!
2: Bırak şuradan!
4: Yeter artık!
3: Hayır, hadi yürüyün aşağıya! Bırakın onları!
2: Hayır! Hayır.
4: Hey, bırakın çekil onları. Şuradan! Bırak beni!
3: Hey, dur bakalım! Hey.
5: Bak, buna sabun deniyor. Bir ara sen de dene, olur mu? Ne haber kasıntı? Kayboldun?
6: Thor'u arıyorum. David'le Providence'a gideceğiz.
5: Yönetici adıyla hitap ediyorsun ha? Çok hızlısın.
7: Onu rahat bırak Peter.
6: Beni korumana ihtiyacım yok.
0: Dikkat!
5: Tabii.
8: Providence için gerekli hazırlığı yap. Gemi bir saat hazır olsun. Beni takip et.
5: David, merhaba. Bak, işim hakkında konuşmalıyız. Masa başı iş bana göre değil, tamam mı? Tabii, meşgulsen sorun değil. İstersen yarın da konuşabiliriz. İyi fikir.
0: Konuşmalıyız. Nedir bu Nita?
6: Aşılama.
0: Ne demek aşılama? Bize aşı yapmamışlardı ama.
6: Thor. Şuna bak. Adın ne senin?
2: Adım mı?
0: Merhaba. Baban için çok üzgünüm.
2: Babam mı?
0: Seninle üste görüşürüz. Bu insan kurtarma operasyonu değil. Çocukları kurtarmıyoruz, onları çalıyoruz.
6: Bizim işimiz bu. Artık biliyorsun, David onları kaçırıp gazla hafızalarını sildikten sonra Biro için yetiştiriyor.
0: Bildiklerini alırsanız kimliklerini de almış olursunuz.
6: Evet, asıl amaç da bu zaten.

0: Hepsi silahsızdı.
1: Buna boyun eğmeyeceğim. Yaşayan herkesi toplayın. Savaşı Avril'ına götürüyoruz.
2: Yüklüyorum.
3: Tamam, hazır. Yükleyin.
1: Bugün hep birlikte Avril'ını yeneceğiz. Ne pahasına olursa olsun.
4: Avril!
3: Hadi.
5: Bunların hepsi şu anda oluyor. Yani izleme teknolojileri gerçekten harika.
6: Konudan sapmasan olur mu Caleb? Evimizden bahsediyoruz. Yakında savaş çıkacak.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Bir şey yapmak zorundayım.

0: Four, ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Tris'i alacağım. Gidiyoruz.
0: Ama yukarı çıkamam.
2: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
0: Four.
2: Senin buraya girmen yasak.
0: Bu bir işe yaramaz.
1: Safkan.
2: Ana, asansöre izinsiz giren biri var.

0: Merhaba.
1: Gidiyoruz.
0: Ne?
1: Hemen.
0: Ben gidemem.
1: Farkında değilsin ama bu insanlar sana yalan söylüyor.
0: Yalan mı? Sen neden
1: söylüyorsun? Bak sana söyledikleri her şey.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Bu insanlar çocukları ailelerinin elinden alıyor.
2: Onlara daha iyi bir hayat veriyoruz.
1: Ailelerini öldürerek.
3: Maalesef talihsiz bir kazaydı efendim.
2: Kaza olması bunun iyi bir şey olmadığını göstermez.
1: Triss, burası sandığımız gibi
2: birini
1: bir yer değil.
2: Birini kurtarabilecek olsaydın ve sağlıklı bir çocukla hasta bir adam arasında seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?
1: Hiçbirini seçmezdim.
2: O zaman ikisi de ölürdü. Gitsek iyi olacak.
1: Triss, Chicago'ya dönelim. Oradan ayrılmamalıydık.
0: Hayır, beklemeliyiz.
1: Bekledik zaten. Dinle David, senin sandığın gibi biri değil.
0: Bunun hakkında bir şey bilmiyorsun. Ne üzerinde çalıştığını saklı.
1: Sen de burada ne olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrin var mı?
0: Evet, tabii ki var. Neden konseye gittiğimizi sanıyorsun?
1: Triss. Bak, beni dinlemeni istiyorum.
2: Triss.
1: Lütfen benimle gel.
0: Gitmem gerek.

0: Chicago'ya döneceksen seni götürebilirim.
1: Hayır, eksik olma.
0: Bence işi yürüyerek geçemezsin. Eve dönemezsin diye bir kural yok. Hadi.
1: Peki.

Bak, neler hissettiğini anlıyorum ama yapacağın şeyin bu dünyadaki herkes için neticeleri olacak. Por bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil.

0: David eşikte olan hiçbir şeyi görmeni istememişti. Her şey onun kontrolünde, izinsiz hiçbir şey yapılamaz. O yüzden o duvarı sadece onun gemisi geçebilir.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Seni oraya götüremiyoruz.

0: Providence'a hoş geldin.
1: Niye söylemediklerini şimdi anladım.
0: Bir gün bütün dünya böyle güzel görünecek.

0: Sizin de gördüğünüz gibi bu iddiayı destekleyen birçok genetik işaretleyici var. Standart kişilik testleri, davranış ölçümleri, tepki testleri gibi. Kendisi hepsini başarıyla geçti.
1: Doğru olduğunu varsayarsak kulağa güzel geliyor.
2: Philip.
1: David daha önce bize yalan söylemişti, öyle değil mi David? Bir de kızı dinlemek istiyorum.
0: Neden aynı şeyleri ondan dinlemek istediğinizi anlayamıyorum.
2: Bize izin ver David. Saf kan olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmıştır Bayan Prayer.
3: Safkanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ama evet çok şaşırdım. Özellikle de geçmişte olanları öğrenince. Aynı hataları yaptığınızı görmek beni şaşırttı.
0: Tres, böyle konuşamazsın.
2: Bırak konuşsun David. Ne gibi hatalar Tris?
3: İnsanlar böyle sınıflandırılmamalı. Çünkü işe yaramaz. Belki de herkesi gruplara ayırmanın yerine onlara kucak açmanın zamanı gelmiştir. Tabii safkan ya da hasarlı olduklarına bakmadan.
1: Buraya bunu konuşmaya gelmedik.
3: Ama konuşmalısınız. Bunun size göre bir deneyden ibaret olduğunu biliyorum. Ama Chicago'daki o insanlar gerçek. Şu an savaştalar çünkü kurduğunuz sınıflara hiç yardım etmiyorsunuz.
2: Ama Chicago'nun yönetiminden David sorumlu.
1: O sadece sermayesini artırmaya geldi.
2: Seve seve artırırız ama orada işler onun dediği kadar kötüyse David, önce düzeni sağlaman gerekmez mi?

0: yapılabilecek bir şey yok demiştin.
1: Ama bir şey yapıyorum. Toplulukları geri getiriyorum.
0: Ne? Neden?
1: Umarım yandaşlar benim yerime sorunu çözer. Topluluklar işe yarıyor Tris. Barışı sağladılar ve seni yarattılar.
0: Sana asla güvenmemeliydim.

0: misin?
1: Ha, iyileşirim. Umarım uzak değildir.
0: Chicago'ya gidip Evelyn'e Johanna'dan daha büyük sorun olduğunu söylemeliyim.
1: Duvardan geçmek için buna ihtiyacın olacak. Yardımına ihtiyacın var, Tobias. David'in neler yapabileceğini bilemezsin.
0: Tris ne olacak peki?
1: Burada olduğu sürece güvende olur. David'in gözünde çok değerli.
0: Bana avantaj kazandır. Eğer David sorarsa seni burada arkamda bıraktığımı söyle, tamam mı?
1: Neden?
0: Çünkü Tris yalan söylediğini anlar.

0: Bir kaza oldu. Tübülansa girdik. Sıradan bir fırtına değildi. Şimşek de yapmış olabilir. Ciddi bir kazaydı.
1: Thor nerede?
0: Bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde herkes ölmüştü. Beni orada bırakmış.
2: Tamam. Biz her yeri ve her eşiği arayıp onu buluruz. Sen merak etme. Endişelenme. Onu bulacağız. Söz veriyorum.
1: Thor kimseyi kaza yerinde bırakmaz.
0: Bunu söyleyeceğini demişti. Thor Chicago'ya geri dönmeye çalışıyor.

0: Peter.
1: Merhaba David. Adımı bilmediğini sanıyordum.
0: Ben önemli olan her Chicago'nun adını bilirim.
1: Sahi mi? Peki, madem ben bu kadar önemli biriyim, neden bana o kadar saçma bir iş verdin?
0: Hepimizin fedakarlık etmesi gerekir.
1: Galiba sen hiç yapmamışsın.
0: Peter. Chicago'daki bir sorun için yardımın lazım.
1: Bundan benim çıkarım ne?
0: Bunu halledersen istediğim bir iş senindir. Benimki hariç.

0: Peki yardım edebileceğim bir şey var mı?
1: Thor'u bulabilir misin? Ama kimseye söyleme.
0: Elbette, asla söylemem. Yeter ki iste Beatrice.

0: Katyalma For, neredesin?
1: Evelyn. Onu duvarın önünde bulduk.
2: Çıkar şunu. Oğlum nerede söyle?
3: Bilmiyorum.
2: Edgar bana ne olduğunu anlattı. Konuşmaya başlasan iyi olur. Yoksa duruşmanı başlatırım hemen.
3: Hayır, başlatamazsın. Çünkü bende istediğin bir şey var.
2: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bu savaşı kazanmanın yolu.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Triss.
5: For'u buldun mu?
0: Evet, onu buldum. Görmek isteyeceğim bir şey daha buldum.
5: Hadi başlat.
0: İşte orada. Bu o. Yakalayın.
5: For.
0: Merak etme, o iyi. İzlemeye devam et.
2: Neresi burası?
3: Seveceğim bir yer.

0: Nedir bu?
1: Bir dene, görürsün. Ama sevdiklerinin üzerinde deneme.
2: Benimle karşılaşmaya ne zaman cesaretin olur bilmiyorum. 3 haftadır beni burada tutuyorsun. Bir topluluk yönetiyorum. Oğlumuzu Jenny'nin adamlarından korudum.
0: Onu korudun mu? Sen buna korumak mı diyorsun? Sen kendi oğlunu dövdün.
2: Ben onu olgunlaştırdım.

0: Seni iyileştirmeye çalışıyorum Tobias.
1: Sen kimsin, seni hatırlamıyorum.
2: Çok özür dilerim ama... kimsiniz siz?
3: Bir de bunu yandaşların üstüne saldığını düşün. Joanna bile senin başta olduğun zamanları hatırlamayacak.
4: Sen bunu kimden öğrendin peki?
3: Dışarıda çok güçlü bir arkadaşım var. Savaşa hazırlanmak yerine bunu kullanmanı istedi.
4: Arkadaşının bir adı var mı?
3: David.
4: David mi? Arkadaşına son çare olmadığı sürece o şeyi kullanmayacağını söyle. David niye Evelyn'ı desteklesin? Hiç mantıklı değil.

0: İyi misin? Seni çok merak ettim.
1: Evelyn, yandaşlarla barışmalısın.
0: Olmaz. John'a kararını verdi. Bu savaşı ben istemedim. Ama bitireceğim. Sana söz veriyorum.
1: Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Asıl sorun Joanna
0: Bak,
1: değil.
0: Bana kızdığını biliyorum. Ve bunu anlıyorum. Ben sadece hiçbir zaman... Bak, bu benim için de zor. Seni burada tutmak istemiyorum.
1: O zaman çıkar beni.
0: Yapamam. Sorumluluklarım var. Bir gün bunu sen de anlayacaksın ama şu anda burada kalmalısın. Bu işi bitireceğim. Öyle ya da böyle.
1: Bu işi nasıl bitireceksin?
2: Burada çok fazla kalmayacaksın.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Evelyn kararını vermek üzere. O hafıza serumunu kullanırsa Chicago bile kendi adını unutur.

0: Chicago'da durumlar nasıl? Evelyn'ın uyumsuzlardan korunup korunmadığına mı bakıyorsun?
1: Tris, artık Chicago'yu unutsan iyi olur.
0: Bu çok tuhaf David, yıllardır beni izliyorsun ama hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Chicago'daki herkesin hafızasını sileceksin, öyle değil mi?
1: Pekala,
0: daha doğrusu... Aslında uyumsuzları hiç desteklemedin.
1: O insanlar sana çok kötü davrandı, aileni öldürdü.
0: Ford orada.
1: Evet, Ford, evet, Ford orada ama o da hasarlı, tıpkı diğerleri gibi. Nereye gidiyorsun?
0: Gemini alacağım ve bir daha dönmeyeceğim.
1: Sen onu uçuramazsın.
0: Göreceğiz.
2: Otopilot devrede.
1: Tris Prayer gemimi çaldı. Onu geri getirin.
0: Çabuk olun.
3: Christina. Bunlar Tris ve senin için.
4: Bittiğimizi nasıl anladın?
3: David'den nefret eden sadece siz değilsiniz.
0: Hadi çabuk.
3: Sağ ol.
0: Hadi atla.
4: Ellerine sahip ol, yoksa seni atarım.
0: Hadi Ford'u kurtaralım.

0: Şu üç gemi bizi takip ediyor gibi.
1: Plazma gemisine bağlan.
2: Onu sıkıştırın, onu çarpıp inmeye zorlayın. Otopilot onu güvenli bir şekilde iniyor.
0: Ne yapıyor bunlar?
3: Bizi zorla aşağı indirmek istiyorlar. Manuele geçiyorum.
0: Yüksel, yüksel.
3: Uğraşıyorum. Uğraşıyorum.
1: Yükseklik, uyarın. Evrenimiz

0: nedir efendim?
1: Onu hemen vurun. Kamuflaj duvarını geçmesin. Oradan sonra takip edemezsiniz.
2: Ayvayı yedik.
3: Tanrım, artık sonumuz geldi.
2: Sakın!

0: Gazı kapatmanın bir yolu olmalı.
1: Havalandırma sistemine bak. Bütün şehri sarıyor. İşte orada.
0: Joanna. Tam zamanında yetiştik.
2: Evet, vakit geldi. Gazın son çare olduğunu söylemiştin.
3: Tamam.
2: Peki duruşmanın sonu ne olur sanıyorsun?

0: Serum salındığında haber ver.
1: Anlaşıldı. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim. Bu dronlar nasıl çalışıyor?
2: Başlığını etkinleştir.
0: Sonra?
2: İzle ve öğren.
3: Durun, hemen silahlarınızı bırakın. Hey, hey durun, ne yapıyorsunuz? İtirin beni.
2: Tamam, bunu sen hallet. Yavaş ol.
0: Üzgünüm.
4: Olduğunuz yerde kalın.
2: Aferin kızıma.

0: Boş versenize. Ben gidiyorum.
1: Bu da ne böyle?

0: Özür dilerim. Ona asla güvenmemeliydim.
1: Doğru olduğuna inandığın şeyi yaptım.
0: Seni seviyorum.
1: Hadi, yürü.
2: Serum durumu hazır.
3: Pekala. O düğmeye basarsan... burada güvende olacağız. Ve... kimsenin başına gelenlerden haberi olmayacak. Seçim senin.

0: Serum buharlaştırma işlemi başlatılıyor.
1: Çocuklar,
2: çabuk. Serumu salmaya başladılar.
3: Engellemek için bir yol buldun mu?
2: Henüz değil.
3: Bu taraftan.

0: Kilitli.
1: Kontrol odasına girmeye çalışacağım.
2: Bu yaptığını durdurmak zorundasın hemen.
3: Ben... Bunu yapmak istemedim. Ama mecburdum. Chicago'nun nasıl kurtulacağını sadece ben biliyorum. Kapıları kapatmakta haklıydım ama kimse dinlemedi, hiç kimse. Hatta sen bile. Bunu yapmamı yandaşların kendi istedi.
0: O serum sadece yandaşların hafızasını silmekle kalmayacak. Bütün şehrinkini silecek.
3: Ne?
0: Sana söyledikleri her şey yalandı.
3: Nasıl?
2: Evelyn, yanında olmak istiyorum. Bu şehri her ne yapacaksan bana da yapacaksın. Anne.
3: Tobias.
2: Artık seni tanımayacağım. Yapma ne olur.
3: Lütfen.
2: Yapma. Hayır!
4: Demek bu yüzden bu iş için beni seçmiş. Umarım izliyorsundur David.
3: Anne.
0: Christina, hala kapıyı açamadın mı?
1: İçeriden kilitli olduğu için kapı açılmıyor.
0: Denemeye devam et.
5: Serum yayma işlemi başlıyor.

0: İçinize çekmeyin. Sakın gazı solumayın. Solumayın.
1: Kelip, seçeneklerimiz azalıyor.
2: Bir dakika.
3: Evet, sanırım bir şey buldum. Gazın çıktığı bir kapak var.
4: Gemiyle olan iletişimlerini kes.
1: Kelip. Kelip.
3: Tris. Tris, beni duyuyor musun?
1: Kelip.
3: İçeri giriyorum.

0: Ne? Ha? Lanet olsun. Ne?
1: Durdur şunu!
0: Kilitli!
1: Kapıyı aç!
2: Aç kapıyı!
1: Peter, aç şu kapıyı!
3: Seni bulacağım Peter.
4: Tobias.
3: İyileşeceksin.
4: Lanet olsun sana.
3: Durdurabilecek misin?
4: Hayır.
5: Caleb!

0: üzgünüm. Devam edin, birbirinizden uzaklaşmayın.
1: Tris, şuna bak. Zekice tasarlanmış. Gazı borudan salıyor.
2: Kelip, onu hemen bulup yerini söyle.
1: Tam şurada. Hava akışını kontrol eden bir yalıtım vanası var. Ama oraya nasıl inilir bilmiyorum.
2: Ben biliyorum. Fon!

0: Kapıları kapat. Tres, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
1: Bunun başka bir yolu daha var.
0: Bu sersemlik. Dur. Seni ben yarattım. Hatta çocuğum da olabilirsin. Çünkü öyle davranıyor. Evet, şımarık bir çocuk.
1: Tris, koridorun sonunda solda bir çıkış daha var.
2: Hedef taranıyor.

0: demek buradasın.
1: Haklısın David. Artık bitti.
2: Hayır!
3: Serum yayılımı durdu.
4: Kimse hasarlı değil.

0: Etraf temiz.
1: Evet.
0: Gaz yok.
2: Gaz yok.
0: Şükürler olsun.
1: Şükürler
0: evet,
1: olsun.
0: Hava temiz.
1: Etraf temiz.
0: Gaz yok. Gitmiş.

0: başardık.
1: Aileler böyle yapar.
0: Caleb, bir şey daha yapmanı istiyorum. David'e mesaj göndermeni istiyorum.

0: Triss Prayer. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Bu gezegende bizi kendileriyle eşit görmeyen başkaları var. Kendilerine safkan deyip, bize ise hasarlı diyorlar. Bizi kendi dünyalarından ayırmak için bir duvar ördüler. Ayrıca bizi birbirimizden ayırmak için topluluklar kurdular.
1: Merhaba. Hadi ama. Beni böyle satabileceğini mi sandın? Bana kirli işlerini yaptırıp diğerleri gibi öyle bir kenara attın ha? Hani anlaşmıştık dostum?
0: Onların deneyiyiz. Bizi yok edeceklerdi.
2: Otopilot dostumuzu gitmesi için ayarladım. Yanında kamuflaj duvarı içinde küçük bir sürpriz bulunuyor.
0: Bize kimliklerimizi ve geldiğimiz yerleri unutturmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Ve sonunda yenildiler. Artık 5 topluluk değil, tek bir şehir olarak ayakta duruyoruz. Duvarlarını başlarına yıkacağız.

Teras katını istiyorum. Evet. Aynen öyle. Ya da yukarıdaki o mekanda harika bir oda. Tamam bak. Eski ranzama da razıyım, olur mu? Yeter ki şu lanet olası kapıyı aç artık. Lütfen.

0: Siz bizi gördünüz. Artık biz de sizi görüyoruz. Duvarın ardındakiler, beni iyice dinleyin. Çünkü dinlediğinizi biliyorum. Chicago sizin deneyiniz değil. Bizim evimiz.
1: Her zaman da öyle olacak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Delirtecek misin sen? Çocuk oyuncağım bu. Bana bak, bu iş fazla uzadı. İsteyeceksen iste, istemeyeceksen git.
1: Yani şey... Estağfurullah Hikmet amca, ben niye sizi delirtmeye çalışayım ama... Ya hiç o niyetle gelmediğim için şimdi...
0: Ne demek o niyetle gelmedim? Niye geldin o zaman? Kakara kikiri yapmaya mı? Sen bunca zamandır gönül mü eğlendiriyorsun?
1: Bilakis eğlendirmiyordum.
0: Biz öyle insanlar mıyız? Kızımı kandırdın, şimdi beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Bana bak, alırım ayağımın altına.
2: Aman baba, eyvallah olsun ya.
0: Hemen çık git evimden, hemen. Ben de sana verilecek kız baba. Yok.
2: Ay baba, iyi misin? Dur tamam, iyi misin?
1: Hikmet amca, sakin ol. İyi misin ya Hikmet amca?
0: Bu çocuk seni sevmiyor Gülben. Evlenmeye niyeti yok bu zibidin. Çizdim üstünü. Hana söyleyelim, kovsun bunu.
1: Hikmet amca, siz beni çok yanlış anladınız. Yani bakın, benim size saygım sonsuz.
0: Ne eveleyip geveleyip sabrımı taşırıyorsun o zaman? Madem saygın var, madem niyetin ciddi, iste o zaman kızı.
2: Esat, iste. İste gönlü olsun, yazık. Zaten unutur. Korkma, ben de unuturum vallahi. İste sen, hadi.
1: İstiyorum. Hadi. İstiyorum.
2: Tabii.
1: Hikmet amca, Allah'ın emri, peygamberin...
0: Öyle dikilme, otur.
1: Ha, tamam, oturayım hemen. Ha. Şey... Allah'ın emri, şeyle... Neydi Gülben?
2: Peygamberin kavliyle.
1: Peygamberin kalbiyle...
2: Kavli ya. Kavli.
1: Kavli. Kavli, kalbiyle, kalp... Ay, ben bir heyecanlandım. Bir daha söyleyeyim mi baştan?

0: şeyden beter olmuş bu. Ay çok fena.
1: Bir heyecanlandım da başlanayım Hikmet amca. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülben'i sizden istiyorum. Kendime.

0: verdim gitti.
1: Oh Muradım.
0: Aydan'a söyle, gerisini usulüne uygun yapsın.
1: Tamam, söyleyeyim.
0: Bunu hallettiğimize göre artık yüzükleri takabiliriz.
1: Yüzükler, evet.
0: Hani nerede yüzükler, getir. Gülben sen de makası getir.
2: Tabii baba, ben makası getiririm.
1: Hikmet amca, yüzükleri şey mi yapsak acaba? Annemler geldiğinde mi?
0: Şimdi mi aklına geldi annen? Kız isterken aklın neredeydi? Bana bak, yüzükleri almadın mı yoksa? Gülben, durumu mu yok bunun?
2: Yok baba, olmaz olur mu? Durumu var yani. Zaten yüzüğü de aldık biz. Yüzük var. Şey oldu. Şey hani ne derler baba? Benim parmağım küçük ya, incecik, zarif. Zarif. Parmağıma küçük, büyük geldi. Ha. Benim ufak ya parmaklarım. Onu küçülttürmekte. Yüzük orada.
1: Evet, evet.
0: Gülben, ne yaptın? Esat niye burada? Aman ablan görmesin.
2: Hoş geldin baba. Babam geldi, geri geldi. Keşke birazcık daha dayansaydın baba, sonra gelseydin tam yerine.
0: Gülben, sana söylüyorum. Niye aldın çocuğu içeri? Ablan görürse kıyameti koparır.
2: Baba merak etme, ablam evde değil. Birazdan gelecek ama zaten Esat da gidiyordu. Merak etme, değil mi Esat?
1: Evet, evet. Hikmet amca, ben müsaadenizi isteyeyim. Artık beklerim şirkete de.
2: Şirkete bekleriz.
1: Yani yolunuz düşer. Çay, kahve bilmiyorum.
0: İnşallah, tamam. İnşallah. Sen şimdi Safiye'yi görmeden git hadi.
1: Tamam, iyi günler.
2: Ben seni geçireyim. Hadi baba. Yalnız vallahi bravo bize. Çok iyi idare ettik.
1: Bence de ya. Hikmet amcam sağ olsun. Kız isteme provası da yaptım. Ne kadar zormuş ya. Böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Tabi Han'la İncide de olmayınca nereden bileceğim yani, değil mi?
2: Yani prova diyorsun. İyi bari, en azından işine yaramış işte, iyi olmuş.
1: O zaman görüşürüz.
2: Görüşürüz. Esat, bir dahaki gelişinde yüzükleri unutma diyecektim. Şaka şaka, korkma, kekledim seni.
1: Bir dahaki gelişimde her şeyi usulüne göre yaparız zaten. Dermişim.
2: Çok, çok komik gerçekten de.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Oğlanın gönlü var sende belli Gülmen.
2: Ay baba.
0: Ben de severdim keratayı ama böyle olmaz ki kızım. Ya ablana yakalansaydık. Safiye? Safiye nerede? Safiye?
2: Yalnız baba olalı beni böyle mutlu etmedi. Helal olsun be. Nasıl sahip çıktı kızına. Canım benim.